0: destek al. Bunu telafi etmek için tam tersi bir yansıtma getiriyorsun. O da nedir? Üstünlük kompleksi.
1: Üstünlük kompleksi, evet.
0: Onu getiriyorsun.
1: Yani maskeli geziyorsun.
0: Maskeli geziyorsun baktığı zaman. Üstünlük kompleksi. Üstünlük kompleksi demektir. Evet. Senin zayıf yönlerinin görmemesi için sende olmayan bir davranış şekillerini, sende olmayan insan tipini, sende olmayan formuna dolaşmaya başlıyorsun. Baktığında. Evet. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımız zaman okullarda bizim ilişkilerimizde şunu bilmemiz lazım. Eksikliğimiz bizim suçumuz değildir. Eksikliğimiz bizim aslında fırsatımızdır. Biz eksik doğan bir varlığız. Gün geçtikçe eksiklerimizin farkına vararaktan o acı aslında bizi evrimleştiren bir mazottur. Bizi evime iten temel dinamo o mazottur. Yani eksiğimiz de biz. Mesela siz bugün bir eksiğinizi fark edersiniz. Ne yaparsınız? Yani bu eksikliğinizi tamamlamak için gerekli hamleler yaparsınız. Ama bu eksikliğinizi aşağılık kompleksine dönüştürüp üstünlük kompleksine yansıtaraktan davranışa dönüştürürseniz hala acı nasıl durumunuz devam eder? İstiniz devam eder. Bir de üstüne üstlük ne yapmış olursunuz? Reddetmiş olursunuz. Reddettiğiniz şeye ne diyordu Young? Gölgeye gider. Gölgede olan her şeyde sen öfkelendirmek için neden oluşur? Zaten bir insanı sinirlendirmenin en kolay yolu onu sinirlendiren noktayı bulduğunuzda hep aynı tuşa bastığınızda o insanı sinirlendirirsiniz.
1: Sigorta attırmak.
0: Sizi sinirlendiren insan aynı zamanda sizi yöneten insan olur.
1: Evet. Tabii sigorta attırmak çok iyi bir manipülasyon aracı. Peki hocam şimdi biz bakıyoruz insanlar hem iş yerlerinde öfkesinden şiddet ve saldırganlıktan çok kaybedenler var. Bazıları futbol sahalarında bazıları öfkeli şiddet ve saldırganlık var ve kaybediyorlar bu yüzden. Bunları çocuklukta belli gen testleriyle bir kişinin şiddet ve saldırganlığa yatkınlığını başı belaya girmeden önce ölçmemiz mümkün mü? Ya da bu tür öngörülerde bulunabilir miyiz?
2: Oh, teşekkür ederim. Şimdi hemen bir geçen hafta programına gitmiştiniz ya ona bir örnek vereyim. Bunu söylemeyi unutmuşum. Ondan hemen geleceğim ona. Şimdi geçen hafta uzun yaşamdan bahsetmiştiniz.
1: Evet.
2: Hani şeyde. Dünyanın şu anda kayıtlı en uzun yaşayan hanımefendi 122 küsur yaşında maşallah gitti. Ve şimdi tabii orada biz de merak ettik hani şeyde. Bir bazı genetik analizler yapılmış kendisinde ve en anlamlı fark stresini yönetme genlerinde bulunmuş. Yani bu hanımefendinin en büyük şeyi evet. Hatta şöyle mesela 97 yaşına kadar sigara kullanmış hanımefendi. Ama günde 3 tane Fransız bir hanımefendi.
1: Bu kadar zararlı. Tabii, en kötü alışkanlık.
2: Yani evet mesela belli bir alkol tüketmiş günde ama şeylerde az da olsa.
1: Ne kadar kötü, ne kadar zararlı bir alışkanlık.
2: Kesinlikle ama şimdi şöyle ona baktıkları vakit tabii bunlar doğru değil ama stres burada en büyük şey stres ve bu gerçekten bunların tohumları demin hocamın söylediği gibi arkadaş ortamında hatta birçoğunun da evde başlıyor. Şimdi demin siz sporda şiddetten bahsettiniz değil mi? İşte spor sahasında. Şimdi bunun birçok faktörü var. Taraftarına şirin mi gözükeceksin? Taraftar bunu ister. Çünkü taraftar karşı tarafı düşman olarak görüyor. Sizle biz farklı takımı tutuyoruz. Ben niye size düşman olayım? Bir sebep olması lazım.
1: Evet, tabii.
2: Yarın bir gün ülkemizde bir sıkıntı çıktığı zaman omuz omuza savunmaya çalışacağız.
1: Tabii
2: ama şimdi niye karşı olalım? Bakın atışmalar tabii ki de olacak. Sporun doğasında vardır. Tatlı atışmalar. Bu yaratıcılığı yaratır.
1: Tabii
2: bu ki. Güzelliği getirir.
1: Tabii. Ama fanatizm boyutu herhalde.
2: Hayır fanatizm boyutu değil. O biraz tabii işin işte şiddetin altında yatan faktörlerden bir tanesi o oluyor. Şimdi burada neden bu işler erken yaşta başlıyor? Hocam daha önceki programlarımızda bir örnek vermiştim. Çok da güzel bir örnek. Hep diyecekler aynı örneği veriyor ama çok hoşuma giden bir örnek bu. Siz bilirsiniz hangi basketçiydi? Bobby Dixon'dı. Muhammed Ali oldu. Karşıyaka ve Fenerbahçe'de
1: Bobby
2: oynadı.
1: Dixon, evet.
2: Onun bir kitabı var. Bu bir reklam değil. Kitabın ismi Savaşçı diye. Hocam kendisi gençliğinde nasıl bulunduğu ortamda uyuşturucu kartelleri, abisinin öldürüldüğü, annesinin hapiste yıllarca geçtiği, kendisini kurtaranın ve bu kadar başarılı olma sebebini basketbol sevgisi olarak.
1: Amerika'da yaşarken.
2: Amerika'da en gidebildiğim kadar yere kadar gidip sabaha kadar eve gitmemek için basket oynayıp oradan eve gittiğini çok güzel anlatıyor. Güzel bir kitap. Ben bunu herkese okumasını istiyorum. İşte epigenetik deseniz bizim yıllarca bilimsel anlattığımız işte epigenetik çevre sizi bir şekilde modifiye ediyor.
1: Bu yaşanan örneği.
2: Evet evet şimdi bakın bu öfkeye sebep olan şiddete sebep olan genler bizim ve onların ürünleri biyolojik hormonlar enzimler bizim normal metabolizmamızda olması gereken onlarsız biz yaşayamayız. Ama şu anki bildiğimiz nokta o anlarda şiddet anında öfke anında ölçebildiğimizde onların ya miktarı artıyor veya onu baskılayan sistemde bir azalma oluyor. Yani oransal bir daha doğrusu göreceli olarak bir artış var. Total miktar da artmayabilir. Belki de onu baskılayan sistemdeki bir azalma bunu

0: plana getiriyor. Şimdi bunu bilsek çok daha güzel şey yapabiliriz. Hatırlar mısınız, sizde bir biz bir TÜBİTAK projesi düşünmüştük. Taksicilerde hani nabız atımı ile ilgili, evet, buna genetik. Ben orada size bir genden bahsetmiştim. Gerçekten o genin bir varyantı bireyleri, ben bunlara Akdeniz tipi insan diyorum, çok ateşli yapıyor ve bunlar genelde biraz daha dava uğruna birçok şeylerini verebiliyor. İşte sporda arkadaşı, meslektaşını sakatlayabiliyor. Ben niye sakatlayayım hani? Bu olay topa sert girme olayı değil. Bu başka bir olay. Kimse kimseye anlatmasın.
1: Tabii tabii canım. Tabii
0: şunu demiyorum. Adamın sarı kartı var topluyor futbolcunun. Golü atıyor, formayı çıkartıyor. Unutuyor. Çünkü o an orada yaşamıyor.
1: Şey.
0: Evet,
1: yani
0: işte
1: tabii.
0: Bütün bunun altında yatan o faktörlerden bir tanesidir bu. Ve biz bunu Türk toplumunda çok yüksek oranda gördük. Yani biz sağlıklısında da hastasında da, psikiyatrik vakasında da o gen varyantı çok fazla. Yani aslında doğuştan şiddete meyilli doğduk desek, şimdi bilmiyorum biyolojik olarak ama şiddetin tam altında nedeni bilmiyoruz ama biz bu işte bu genleri analiz edip, ya evet bu çocuğa biraz daha hobi veya biraz daha paylaşımı arttıran aktiviteler, tek bireysel değil de, çünkü onunla paylaşmayı öğrenecek. Bu yorumları yapabiliyoruz. Buna genetik testler müsaade ediyor şu
1: müsaade
0: anda.
1: Müsaade ediyor. Ama yani çıkarımlar yapıyorsunuz.
0: Tabii şimdi iki artı.
1: Bir takım çıkarımlar.
0: Mehmet hocam, hani siz de psikoloji içindesiniz hocam de. Ya sağlıkta 2 artı 2, 4 diye bir şey yok.
1: Yok zaten.
0: Biz matematikte bir formüle koyarız, oradan alırız öteki. Biyolojide böyle bir şey yok. Olaylar birbiri içinde karmaşık gidiyor. Zaten bizim bunları net anlayamama sebebimiz o. Bazı olaylarda evet ürün oluşturuyor. Şu ürüne göre biz yorum yapabiliyoruz ama birçok bizim metabolizma, duygu davranışlarımızın şu anda artık genleri çok iyi biliyoruz. Niye hala bazı şeyleri bilemiyoruz? Çünkü olay çok kompleks. Oradan giriyor, oradan giriyor. Onun miktarı onu arttırıyor, onun şeyi onu arttırıyor. Net bir şey maalesef, net bir şey bulamıyoruz ama ana yol hakkında yorum yapabiliyoruz. Mesela ben size bir analizi yapsam, sizin şiddete meyilli mi ama daha mı sakin olmanızla %60-65 derim ki size, ya siz şu koşullarda pamuk gibi insan olursunuz. Ama o koşulları sağlamak, işte o koşullar epigenetik. Aileyle başlıyor, eğitimle devam ediyor, iş hayatıyla devam ediyor. Şimdi size bir soru. Çok hepimiz yani okullarımıza tabii yarın bugün gitmeyeceğiz de pazartesi gideceğiz. Orası bizim iş ortamımız. Şimdi niye gergin olalım? Ya ben size niye bir gerginlik besleyeyim içimde?
1: Yani olmaması daha iyi yani.
0: Tabii
1: normal
0: ki de.
1: Koşullarda
0: tabii ki de ama çünkü bizim kafamız yoğun. Çünkü yapacağımız işe odaklanmışız. Size gelecek bir ortam veya örnek veriyorum. İşte maç esnasında hani örnek verdiniz diye. Niye ben size küfürlü tezahürat yapayım? Ha, bazen tabii ki de sürü psikolojisi, toplum psikolojisi, bazen bazı şeyler olabiliyor. Ama bu illa bu kendini bir aksiyona dönüştürecek anlamında değil ama bunların genleriyle ilgili belli analizler yapılabiliyor ve bu bize bir ipucu verebiliyor.
1: Evet. Haksızlığa uğramak, bazen engellenmek gibi durumlar zaten temel tetikleyici. Hocam hatırlar mısın? Zorbay Küçük'ten bahsetmiştik seninle programda. Bir bahis hikayesi döndü. Ben
0: evet,
1: dedim bu çocuk futbolla ilgili konuşmaz bile. Bahis oynamayı tamamen aklandı.
0: Şükür.
1: Yeni
0: çok sevindim.
1: Şey kararı geldi. Birisi onun adıyla bir şey açmış. Sadece 20 liralık bir şey dönmüş ve onunla hiçbir alakası olmadı. Mahkeme tarafından gösterildi.
0: Çok
1: ama
0: sevindim.
1: FIFA kokartı gitti. O günden beri maç yönetmiyor. Ve ben ona demiştim ki devletimiz ve yargımıza güven, elinde sonunda doğru
0: kesinlikle
1: ortaya çıkacaktır. Öyle oldu. Fakat arkada kaybedilen koskoca bir kariyer var. Dün konuştuk. Hayırlı olsuna gittik. Gözlerinden öptük. Fakat bir yandan da haksızlığa uğrama, engellenme algısı ne kadar değişik ve farklı durumlar yaratabiliyor. O yüzden yani siz, bizleri hepimiz için söylüyorum. Yani gerçekten yargıya, devlete güvenmek çok önemli. Yargısız infaz da bu manada en kötüsü bir noktada da galiba
0: kesinlikle
1: nasıl hesabı sorulur bilmiyorum ama o zaman okuduğumuz haberlere, o çocukla ilgili yazılanlara şöyle bir baktık ki siz korumuştunuz hatta, çok iyi hatırlıyorum. Bir şey daha belli değildi. Yani öyle de bir durum, haksızlığa varmakta bu işleri çok tetikliyor galiba. Şimdi bir ara, minik bir ara yapacağız. Ondan sonra tekrar geleceğiz. Efendim Korkut Ulucan'la Hakan Toytoklu İnsan Hali programı devam ediyor. Diğer duyguları da gözden geçireceğiz. Ve ne yapabiliriz? Acaba olumluları arttırmak mümkün mü? Onları konuşacağız. Az sonra buradayız.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası.

0: Yapay zeka ile ilgili en çok konuşulan mevzulardan biri de her şeyi yapar, problemleri çözer, şunu bunu yapar ama duyguları taklit edemez, kontrol edemez, duyguları geliştiremez gibi. Ki neden olmasın? Geliştirir. Duygu dediğimiz şey çok yönlü, multifactorial dile getirilmesi ve göze alınması, irdelenmesi gereken bir şey. Nereye bağlayacağım? Duygularımızın fizyolojik sağlığımıza da etkisi fazlaca var. Yani sen öfkeyi yaşa yaşa yaşa diyoruz ama şimdi onu bastırınca da üstünden duygu çıkacak bir yer bulur. Yani bu tarla faresi gibidir. Bir tarladaki gezinen tarla faresi gibidir öfke. Öfkeyi bir yerde bastırdığında zannetme ki o delikten çıkmaya çalışacak gider. Hiç beklenmedik bir anda besisini arttırıp başka bir delikten çıkar ve başa daha çok dert olur gibi başlıyoruz konuşmaya. Hakan Toytok ve Korkut Ulucan'la beraberiz. İnsan Hali programımız devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Hocam bu öfkenin ifade edilmediğinde fizyolojimiz üzerinde etkileri nasıl?
1: Şimdi öfkeyi biz tüketemezsek, gömmezden gelirsek şeye benziyoruz. Kaynayan düdüklü tencerenin o hava basınç düdüğü var ya, onu kapattığımız zaman ne olur? Kaynamaya devam ederse patlar. Eğer duygumuzu biz tüketemezsek, ifade edemezsek o kaynayan düdüklü tencere gibi en sonunda patlatırız. Peki başka bu nasıl patlar? Tabii düdüklü tencere patlamayız ama ne yaparız? Mesela hani öfke çok hitap edemezsek, içimize atarsak daha çok mide bağırsak problemleri değil mi hocam ortaya çıkıyor. İşte kaygı, depresif durumlarda baktığımız zaman işte kardiyovasküler, kalple ilgili sorunlar ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Kronik streste kas ağrısı, işte bağışıklık sisteminin düşmesi. Bakın baskı altındaki çocuklar, öfke ve baskı altındaki çocuklarda yapılan bir bilimsel çalışma, beyinlerindeki gri sıvılarda azalma olduğu ortaya çıkıyor. Bu beyinlerdeki gri sıvının azalması ne demek biliyor musunuz? Öğrenmelerinin %30 gerilemesi demek. Bakın o yani bu işin patolojisine, fizyolojisine baktığımız zaman hani duygular olumsuz yönde yüklenirse çocuğun beyninde bulunması gereken eser miktarda doğru olan olması gereken sıvılar azalıyor. Olmaması gereken bazı sıvılar ve enzimler, sentezler ya da salgılar da çoğalabiliyor.
0: Yani öğrenme kapasitesi düşüyor çocuğun.
1: Her şey düşüyor. Bakın bir örnek vereyim ben size. Hocam oradan da devam eder. Mesela kronik stres. Kronik stres durumunda bizim vücudumuzda deprem oluyor. Kortizol seviyesi yüksek ama vücutta alarm olunca cildimizi sağlandırmış. Bak diğer yani görünen bir şey cildimiz. Ciltte azalması gereken bazı salgılar çoğalıyor. Çoğalması gereken salgılar da azalıyor. Mesela hani yağ lipitleri vardır.

0: Dış dünyaya daha etkili hale şey.
1: Mikrobiyal lifitler var. Bunlar da tabii. Hani vücuda deriden giren mikropları öldürüyor. Bunlar da sayısı azaldığı için kanattık içeri girenlerden de dolayı da bu sefer ne oluyor? Zona, uçuk, ne bileyim işte sedef, işte kurdeşen gibi rahatsızlıkların ortaya çıkması oluyor bu sefer.
0: Direkt niye? Strese bağlı bakın, olarak.
1: Sadece cildi söylüyorum. Stresin, yoğun stresin duyguların yönetilememesinin vücutta yarattığı cildi içeri daha söylemiyoruz organlar. Hocam ne bir derya bu konuda bilgisi var. Hani sadece görünen ciltte bu kadar alerjik, herkese bakıyor. 3 insandan bir tanesi şu an alerjik rahatsızlık var. Baktığınız zaman cilt rahatsızlıkları, zona, uçuk, sedef çoğaldı. Bunlar sebebi ne? Bakın stresin, duyguların yaratmış olduğu
0: günlük bile olabiliyor. Günlük aniden yükselen bir streste. Türk filmlerinde vardır ya, saçlar beyazlar bir anda falan. Bu da bir gösterge.
1: Bu gerçek. Yani beyazlayabiliyor da. Yani bu film, yani tabii o birden de ben beyazlayayım.
0: Birden bile olmaz o kadar
1: yani,
0: da.
1: Tabii hani belli bir çok kısa bir süre içerisinde saçlar dökülebilir ya da beyazlatır. Mesela ben beyazlatmamak için döktüm.
0: Bir anda beyazlaması.
2: Hocam ben önce ek yapayım. Şimdi çok güzel bir noktaya geldi. Hani bölmedim inşallah.
1: Tabii hocam. Buyurun.
2: Şimdi örnek veriyorum. Allah korusun. Akciğer kanserinin birinci faktörü nedir?
0: Nedir hocam?
2: Sigaradır. Ya bu sakın insanlar şuna gelmesin. Benim dedem 90'da yaşadı, 5 yaşında. Ya onları geçin artık. Onları çünkü geldi. O zamanki dünya, o zamanki doğallık, o zamanki strese işte bağlayacağım. Uyku durumu, o zamanki çevre artık yok. Bunu kabul etmemiz lazım. Ama genel olarak kanserin en büyük faktörü günümüzde demin de hocamın söylediği uzun süreli artık ve artık bize kanıksamış olduğumuz kronik strestir. Çünkü ne der? İmmün sistemi baskılar. Şimdi immün sistemin baskılanması bazı durumlarda güzeldir. Çünkü iltihabın verdiği aşırı reaksiyonu azaltır. Ama işte bunu yaparken de maalesef bizi birçok şeye açık tutar, açık hale getirir. Bakterilere karşı, diğer mikroorganizmalara karşı. Şimdi yeni bir tabir geldi epigenetikle beraber hayatımıza, mikrobiyota. Biliyorsunuz onu nedir? Hatta ne dedi şimdi? Bağırsaklar ikinci beyin mi? Bizden çok daha fazla organizma orada yaşıyor. Hatta ve hatta stresin sebebi oradaki mikroorganizmalar mı? Şimdi özellikle belli serotonin gibi belli bizler için önemli molekülleri onlar da salgılıyor. Ha, sorun şu, acaba o bizim kan beyin bariyerini şu anki bildiğimiz geçemiyor ama acaba oradan bazı sinirler, ama sinir hücrelerinin görevi taşıma değil. Ha, tabii yanında götürebilir belli miktar ama acaba beyin dinamiğinde azalan bu nörotransmitterlerin sebeplerinden bir tanesi oradaki mikrobiyatanın değişmesi mi, yoksa stresin oradaki mikrobiyatayı değiştirme sonucu mu, diğer şeyler oluyor?
0: Yani nedensellik i̇şte bunun, belli değil oradaki.
2: Nedensellik net değil ama şu biliniyor ki uzun dönemli stres vücudumuzu harap ediyor. Bu, hani biz dedik ki 2 artı 2 4 olmaz ama en büyük faktörlerden bir tanesi bu. Evet, ben hep şunu söylüyorum. Haklı insanlar, hatta çok sevdiğim bir psikiyatrist hocam vardı. Ya diyordu, ben şu iş insanlarının çoğuna hayranım diyordu. İşte hocam neden diyorum. İşte nedeni, ya hiçbir hobi almadan yıllarca çalışıyorlar. Hiçbir hobi yok. Saatlerce uyku yok, sağlık yok, beslenme yok. Belli bir yaşa geliyorlar. Kazandıklarını bana getiriyorlar beni toparla diye. Ben onu toparlayamam o şeyle de. Niye bunu yapıyorsun? Hani hobini koy, besle. Çünkü Mehmet Hocam.
0: Sağlıklı yaşa yani, değil mi başta?
2: Kesinlikle Mehmet Hocam. Bakın, kesin veya bilinlik bir şey, artık doğa eski doğa değil. Bunu kabul etmek durumundayız. Tabii. Toprak eski toprak değil. Mineraller yeri gerektiği kadar bize gelmiyor. Su eskisi gibi değil. Hava eskisi kadar değil. Şimdi hepimizin patronu var iş yerinde. Bizden hep bir fazlasını istemiyor mu? Biz de öğrencilerimizden hep bir fazlasını istiyoruz. Artık uyku gitti. Mesajla bile taciz edilebiliyoruz. Adı tacizse ben onu öyle algılamıyorum
0: hemen,
2: ama
0: hemen öyle
2: bir şey isteyebiliyor. Hemen bana bunu at. Allah gece kalkıyoruz yataktan onu atıyoruz filan. Evet, bir acelecilik geldi. Bakın bütün bunlar bile sıkıntı, biliyor musunuz?
0: Evet tabii ki.
2: Bir örnek daha vereceğim. Şimdi stresi azaltan faktörlerin başında ne geliyor? Tabii ki de 10 bin tane şey söyleriz ama haz duygumuz daha yerleşik düzende kalması, haz. Hazı ne yapıyor bize? Dopaminerjik, serotonerjik. Aslında biz beyni hiçbir zaman şu ön plandadır diye ayırmak doğru değil. Beyin bir bütündür. Diğerinin az olması da bunun yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesidir. Yani onun az olması bile, hani biz deriz ya işte GABA bizi şu yapar bu yapar. Halbuki onun az olduğu için biz onu olmayabiliriz. Diğerleri üzerindeki etkisi azaldığı için biz ondan

0: dolayı sakin kaldığımızı söyleyebiliriz. Bunu hala bilmiyoruz. Hani bununla ilgili net bir sonuç yok ama şunu biliyoruz ki bizim haz mekanizmamız bazı hani istenmeyen maddeleri kullananlar bireylerde de o mekanizma çok hızlı artıyor ama çok kötü düşüş gösteriyor. Hı hı. Dönüşüm çok kötü oluyor ama bizim egzersiz gibi. Hani şimdi sizler diyorsunuz ya sosyal kalın, hani psikologlar hani uzun yaşam mutlu olmak için iyi arkadaşlıklar kurun, hayır demeyebilin. Bütün bu duygular bizim o haz mekanizmamızı ufak ufak işliyor. Evet. Bunu en hızlı işleyenlerden bir tanesi de kimyasal maddeler için değil ama onlar maalesef çok kötü. Egzersiz. Egzersizi düzenli yapan insanlar görüldü ki daha mutlu. Birçok duyguları daha iyi ve duyguları çok iyi kontrol ediyorlar. Bu egzersiz bakın çok basit bir şey. Yani bir yarım saat önce kalkıp bir ufak tempo yürüyüş 25-30 dakikalık. Son model ayakkabı, son model eşofman giyip en son model salona gidip değil. Her yerde artık park var, her yerde bir şey var. Artık belediyeler güzel aletler koydular. Ufak böyle bir 25-30 dakikalık
1: İnşallah güzellerini koymuştur. Koydukları
0: olsun çok bir harekettir ya. Hiç çoktan iyidir. Tabii yani. Canım, yapılabilir. Tabii. İnsan bahane üretirse
1: hayır, yani yürüyüş de yapılabilir. Hani, tabii ki. Her zaman her yerde. %100 katılıyorum. Ve Türkiye'nin her yerinde o işte güzel parklar, ya millet bahçeleri, yürüyüş parkurları, havuz kenarlarındaki şeyler bunlar hep boş. Yani ne yazık ki boş yani hep boş. Genelde boş yani o alışkanlığımız pek oluşmuyor.
2: Boş demeyelim de olması gerekenler yok.
1: Gereken başka şeyler oluyor. Evet doğru. Şimdi hocam bir şey şu az önce söylediğiniz hikayeden belki Korkut Hoca'nın da ifade ettiği şey. Şimdi biz haytaları ya da biraz daha böyle serseri tırnak içinde öğrencileri sınıfın en arkasına oturuyorlar. Ve bir arada oturuyorlar. Şimdi bunlar bir aktivasyona yakın, bir şiddete ve saldırganlığa yakın bir halde pozisyon alıyorlar. Aralarındaki diyalog genelde böyle fanatizm üzerine diyaloglar. Bir küçük bir olay olsa okulun kapısında dövüşmeye çıkıyorlar. Ve birbirlerini delikanlılık, erkeklik kodları üzerinden motive ediyorlar ya da coşturuyorlar. Şimdi o zaman bir yandan da bunu yaptığın zaman bilişsel becerilerine de düşme oluyor diyorsunuz. Yani çocuk biraz böyle bir o erkeklik, serserilik bu testosterondan aldığı kimlikle geriye gittiğinde sınıfın arkasına burada bir grubun içine girdiğinde bu desteklendiğinde bu bir sarmala dönüp bozuluyor galiba değil mi? Nasıl görüyorsunuz bunu bu şimdi, arkadaşlık grupları? Hani dedik ya iyi olmak için iyi arkadaş grubumuz olsun ama iyi arkadaş grubu da yani iyi olsun şimdi, yani.
2: Sayın Bakanımız Ziya Selçuk döneminde Türkiye'de bir çalışma yapıldı. Bir hocam yaptırmıştı. Mustafa Sedai yaptırmıştı. 7 bölgede lisedeki çocukların davranış profillerini çıkarttırma ile ilgili.
1: Harika.
2: Lisedeki çocuklara şu çıkmıştı. Sorunuza binaen olsun bu. En arkada kim oturuyor liselerde? Erkekler. Önde oturanlar kim?
0: Genelde kızlar.
2: Kızlar. Mesela çanta getiren kızlar, erkekler çanta değil defter bir tarafına şöyle koyuyorlar.
1: 97 yılından ajanda gelir falan.
2: Onun gibi böyle hani getiriyor. Mesela not tutmak inekli, kitap getirmek inekli
1: olarak. 360 gün geçiyor, çekiyor falan hala.
2: Çok ilginç bir şey. Bir de bir grup var. O grup kim? Önde de oturuyor, kızlarla da oturuyor, arkada da oturuyor. Her yerde oturabilen bir erkek kitlesi var. Kim çıkmış onlar biliyor musunuz? Okul takımındaki sporcular.
1: Daha sosyalleşme
0: paylaşım mı şey yapar.
1: Her yere
2: kendini ifade edebilen, kendini ne olduğunu bilen, kimseye açıklama ihtiyacı hissetmeyen önde kızın yanında da oturabiliyor. Ortada erkek arkadaşı da oturabiliyor. En arkaya gidip arkadaşlarla kaynatabiliyor. Ama bu yeterli düşük olanlar sadece arkada oturabiliyor. Ve diğerlerinin kopya davranışlarını yapıyor. İnsanlar çok sevdiğim bir laftır. Sürü halinde çıldığı teke teke akıllanır. Baktığınız zaman. O sürüye dahil oluyor. Eşin sürüye uyma davranışı biliyorsunuz zaten.
1: Evet.
2: Psikolojik meşhur. Evet. Sürüye uyuyor. Yanlış doğru birbirine karışıyor. O da alınan kararlar. Ki biliyorsunuz insanlar grup içerisinde davranmaya başladıkları zaman rasyonelliklere değil duygusal merak ederler. Duygularda yönetimler manipülasyona açık. Yapılarda yönetmeyi bilmediğin duygularla gezersen zaten pim çekilmiş bomba gibi olursun.
1: Yani burada şiddetin öğrenilmesi ya da saldırganlığın öğrenilmesi bazen çok masum gruplar içerisinde de dönebiliyor.
2: Tabii tabii.
1: Oluşabiliyor. Yani burada da bir kültür oluşuyor galiba
2: işte,
1: bir şekilde.
2: Oluşuyor. İşte bu kültürden de olumsuzluktan çocuğu korumak için ne yapacağız? Orada çok önemli bir anahtar verdim. Ne dedim ben? Okul takımındaki çocuklar ki özgüven yüksek oluyor bunlara. Umursamıyorlar. Peki hocam çok güzel bir şey söyledi. Spor yapmak. Spor yapmanın en büyük vücuttaki hormonal katkısı endorfin ve serotonin artmasıdır. Değil mi hocam?
0: Etkilerinden tabii.
2: Endosimilasyon.

0: Serotonin ki endorfin çok güçlü bir şeydir. İnsan için çok önemlidir. Hani dışarıdan alırsa kafa yapıyor ya morfin.
1: Evet.
0: Vücut üretirse endorfin çok etkili bir şey. Bizi evet. mutlu kılmamız anlamında baktığımız zaman. Peki bunların eksik olmasında ne oluyor? Mesela serotonin eksik olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Endişeli ve kaygılı depresif oluyorsunuz. Endorfin eksik olduğunda ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer de öfkeli. Öfkeli, sinirli, şiddetli bir insana dönüşüyorsunuz. Peki spor yapmak, yürüyüş yapmak, ağaca tırmanmak, sabahleyin bir güneşin doğuşunu izlemek, doğada yürüyüş yapmak şöyle bir, doğada vakit geçirmek endorfin ve serotonin arttırıyor.
1: Evet.
0: Bak bunlar bir enstrüman çalmak. Ki bir enstrüman çalmak muazzam güçlü bir şey. Şarkı söylemek, dans etmek. Bakın anne babayla beraber yapılması gereken şeyler de olabilir bunlar. Çok güzel. Şarkı değil mi? Oyunlar oynatmak, oyun uydurmak.
1: Evet.
0: Ve çocuklarımıza oyun oynatmamalıyız. Onlarla oyun oynamalıyız mesela. Onlarla oyun oynamak. Baktığınız zaman işte bağ kurmak.
1: Evet.
0: Bağ kurmak bak bakın. Programın başında bir şeyden bahsetmiştim. Ne demiştim? Amerika'daki o şiddetten bahsetmiştim.
1: Evet.
0: Yapılan bir araştırmadan gene o bilgi de vereyim. Okulda en az bir öğretmenle bağ kuran çocuk şiddetten uzak duruyor biliyor musunuz? En az bir öğretmenle bağ kuran.
1: Evet.
0: Maraş'taki olayla ilgili ben bu konuyu sordum. Maraş'ta bu olay yapan çocuk bağ kurmuş mudur diye. Sadece bir öğretmenle sadece selamlaşıyormuş. Hiç bağ kurdu öğretmen yok. Baktığınızda.
1: Kendi iç
0: kendi
1: dünyasında.
0: Içi, yani artık
1: içe kapanık.
0: İçe kapanık. Kendini yalnızlaştırmış. Tamamen efendime söyleyeyim. Psikolojide bir kavram var. Enhedonin mi diyordunuz hocam?
1: Keyif hayattan keyif alamayan.
0: Tamamen artık duygularını reddetme. Enhedonin durumuna geçiyor çocuk evet. baktığı zaman. Bakın bir öğretmenle bağ kurmuş olması gölgede kalmadığını, görünebildiğini ortaya çıkartıyor. Bir öğretmenle bağ kurmak çocuğun olumsuz ve davranışlarının azalması, akademik başarılmasının yükselmesinde 170'in üzerinde etki yaratıyor.
1: Kendini ifade etmeyi bir şekilde
0: bu kadar basit. Bağ
1: başarabiliyor
0: kurmak.
1: Burada.
0: Peki çocuk bakalım anne babayla bağ kuruyor mu? Anne çocuğuyla sorsam bağ kuruyordu. Görüyoruz. Bana da geliyorlar. Seansa geliyorlar bazı anne babalar. Ben çocuğumla hocam her şeyi yapıyorum. Ne yapıyor? Anlatmıyorum. Projesiyle ilgileniyor. Akademik başarısıyla ilgileniyor. Sınavlarla ilgileniyor. İşte netleriyle ilgileniyor. En iyi kıyafetleriyle ilgileniyor. Yemeğiyle ilgileniyor. Kimlerle görüşeceğine ilgileniyor.
1: Ama bir şut çekmiyorlar potaya beraber.
0: Abi tamam da. İlgilenmek. Duygular nerede burada? Bu çocuğun duyguları nerede? Duygularla kim ilgileniyor?
1: Evet.
0: Görünüyor mu? Daha baskıcı ailede ilgilenmek yerine diyor ki kontrolüm onlar da helikopter aile.
1: Yeterli zaman ayırıyorum diyor.
0: Ne diyor da? Çocuğun ne olacağına, kimle görüşeceğine, ne yapacağına, her şeye kim karar veriyor? Aile. Bak iki tarafta da reddedildi çocuk duyguları, benliği. Reddedilen çocuk ne olur? Bağ kuramaz ki. Bağ kuramaz çocuk. Enhedonia'ya girer. Yalnızlaşır. Duygularını reddeder, kapatır. Ütenceye gibi duygular bir yerde patlar. Ya okulda gider olay yapar, ya gider mahallede olay yapar, ya evde gider olay yapar. Bir yerde bu olay yapacak. Bu enerji patlayacak bir gün bir yerde.
1: Evet.
0: Baktığınız zaman. İşte hani bunu geliştirmek için işte bunların farkındalığıyla öğretmenlerimiz de varmalı. Çocuklarla bağ kurmayı öğrenmeliyiz. Anne baba farkına varmalı. Gerçek ilişki, bağ kurmayı, sevgi, ilgi, ilişki geliştirmeyi öğrenmeliyiz onlarla. O zaman bağ kurduğun zaman merhamet, empati duygusu gelişiyor. Empati ve merhametin geliştiği yerde hoşgörü kendiliğinden gelişiyor zaten. Hoşgörü
1: evet. oluyor. Bizim anneler yine iyidir bu konuda aslına bakarsanız. Yani şey olarak bağ kurma açısından son derece verici olabiliyor bizim annelerimiz. Ama belki de
0: işte,
1: sorumluluklar çok artıyor.
0: Şey gibi devreye daha çok hocam. Hani o bağ kurmada özellikle okullardaki o tırnak içerisinde söylüyorum. Hani programımızın başlangıcında hayvan demiştik ya seyircilerimiz yanlış anlamasın. Okullarda çok ciddi bir hayvani rekabet var akademik olarak.
1: Evet akademik olarak
0: anneler de bu rekabetin içerisine girip çocuklarına o ne yaptı, bu ne yaptı, o ne net yaptı.
1: Yarış atı yaptı, gibi davranma şimdi, hikayesi.
0: Otomatikman buna gidiyor. Bu bir ilgi değil. Bu bir ilgi değil.
1: Evet.
0: İlgi farklı bir
1: bazı
0: şey. Bunu ilgi demeyelim. Bu ne biliyor musunuz? Bu takip. Bu evet. takip. Takipçilik evet. demek bağ kurduğun anlamına gelmiyor. Bağ kurmak için onun duygusunun altında yatan nedeni, onu duygulandıran şeyleri, duygu yolculuğunu anlamak, duygularını tanıtmak, ne olursa olsun koşulsuz yanında durduğunu, sevgisini, ilgisini, ilişkisini göstermektir bağ kurmak. Yani netleri ne olursa olsun, başarılı olması o kadar önemli değil. Yani bunun üzerine kurgulaması lazım. Biz biraz sanki buralar ihmal ettik. Öğretimi çok öne çıkardık okullarda.

0: Sanki eğitimi de bu anlamda biraz ihmal ettik. Bakın Japonya şu an bunu ona geçti. Avrupa'da da Finlandiya zaten bunu yapıyordu, geliştirdi. İlk 1,5 yıl çocuklara ne sayı öğretiliyor artık, ne sembol öğretiliyor. Birlikte yaşama, bir oyun kurma, işbirliği, dayanışma, yardımlaşma, toplum bilinci, toplum kuralları. Pazara gittik, hadi pazarda ne yapacağız? Yaşlılara yardım etme. Bir miktar parayla hadi bununla bir şeyler alalım, pazar çevirme. Öğretiliyor. Tabii. Bakın dünyada çok en erken okumaya geçiren millet Türkiye, biliyor musunuz?
1: Doğru.
0: Eylül ayında alıyoruz çocukları, Kasım ayında okumaya geçiyoruz. En az okuyan çocukları Türkiye.
1: Yani tabii ki çocuklar böyle okuduğu zaman hiçbir davranışsal becerisinden sonra değil mi? Okuduktan sonra da kurdele takılıyor.
2: Doğru.
1: Sizin az önce söylediğiniz şeylerin arkasından takılan kurdeleler belki yaşamsal olarak daha değerli.
0: O kurdeleyi alamayan veli, geç alan veli krize giriyor.
1: Giriyor tabii. Hı. Öğrenci de giriyor.
0: Ve öğretmene sataşıyor. Diyor ki hocam benim çocukla kaydınız da bak yemeden kesildi.
1: Evet.
0: Niye kurdele takmıyorsunuz? Takın hocam ben halledeceğim diyor. Bakın çocuğun eksikliğini görmek yerine...
1: Sonra en son evde kendi takıp okula gönderiyor.
0: Evet.
1: Okulda takılan kurdeleler. Bizim,
0: hocam Siirt'te bir şey var. Aklıma geldi, biraz gülelim de. Siirt'te otel yapıyor bir tanesi. Hı. Hocam 5 yıldız takmış oteline. Hı. Herhangi butik otel gelmişler turizm bana. 5 yıldız kim verdi buna? İç sökün demiş, bu olmaz. Adam demiş, lo demiş, otel benim otel. 5 dakika mı yeter abi, size ne demiş. Bu standardı çözemediği için bizim evde de anne baba 2 de takmış kurdele, 3 de takmış, deftere yıldız da koymuş.
1: Tabii ne diyor? Sıkıntı.
0: Öğretmen vermezse annem var diyor. Başarısızlığıyla yüzleşmek yerine hep hataları kamufle eden bir anne baba.
1: Evet evet, kesinlikle. Şimdi bir de böyle seçilmiş çocuklar var. Şimdi konu biraz da oralardan gidelim. Şimdi bunların çok mu antrenman yapıyorlar, çok mu ellerindeki bir yeteneği değerlendiriyor, yoksa doğuştan getirdikleri zaten bir yıldız olma potansiyelim var. Şimdi Arda Güler herhalde 1/100 milyondur. Çünkü futbolda Türkiye'de her çocuk dener yani. Biz de oynamışızdır belki bir dönem, olmadı. Yani onun oldu. Real Madrid'de oynuyor. Ve çok sakin, çok cool, çok iyi, çok cana yakın. Ama öyle bir haksızlık deneyimi yaşadı ki Bayern Münih maçında kırmızı kartı gördü, gitti. Hakemin üzerine yürüdü. Belki de yaşı ve özgüveniyle alakalı bir tavır da olabilir, bilmiyorum. Ama bu becerisi var. Şimdi Mete Gazoz'un bizim bu olimpiyat şampiyonu okçumuz. Güreşe yönlendirilebilirdi belki. Arda Güler Okay'a yönlendirilebilirdi. Evet. Mete futbola yönlendirilebilirdi. Nasıl bakıyorsun? Yani bu Arda Güler'in biyolojik bütünlüğü olmasa yine öyle bir futbolcu olabilir miydi hocam sence? Yoksa Mete Gazoz'dan çok iyi eğitimle her türlü olimpiyat şampiyonu çıkar mıydı? Bu arada bir tane altın madalyamız yok son olimpiyatlarda.
2: Evet. Yani aslında gerçekten sporun bütünlüğüne baktığımız zaman, sadece futbol odaklı olmadığımız zaman, gerçekten hani bence daha alacak yolumuz var. Hı hı. Ben çok hani hepsinin Allah bin kez razı olsun gidiyorlar, uğraşıyorlar, çalışıyorlar. Ama gene söyleyeyim, son 10 yılda buraya yapılan yatırım ve ilgi biraz daha arttı şimdi. Hı hı. Hani doğruya doğru. Bunu ben şey anlamda söylemiyorum.
1: Gen
2: hani,
1: çalışmaları, genetik çalışmalara
2: şimdi
1: yatırılan
2: hem
1: şeyler.
2: O, hem de total sporcuya olan yaklaşım, şimdi sporda kazanılan başarıların aslında o kadar da rastlantısal olmadığını artık öğrendik.
1: Evet,
2: yani
1: güzel.
2: Bir sistem oturtabilirsek, yani gerçekten bu kadar heterojen bir toplumda, genetik olarak da biz heterojen bir topluma sahibiz. Hmm. Yani her branşta bizler aslında tepeye oynayabilecek potansiyel var. Yeter ki onu erken yaşta belirleyip egolardan, bireysel farklılıkları ön plana çıkarmadan, benim dediğim olacakları bir yana bırakıp daha böyle ölçülebilir metodolojileri daha erişebilir yapabilirsek, örnek veriyorum. Şimdi siz mesela vücut yapınıza baktığımda, mesela iyi bir kürekçi ama boyunuz bir tık daha uzun, belki işte belli şeye yönlendirilebilirsiniz. O konuda hocalarımız gerçekten çok ehliyetli, çok başarılı.
1: Tabii, tabii,
2: hani anatomik
1: kesinlikle.
2: Yapılara bakıp, ama şimdi bazı şeyleri yeni yeni anlar olduk. Neden? Şimdi bir kere sporcu bir biyolojik bir varlık, insan. Ki bunun artık altında yatan bütünlüğü biz yeni yeni anladık. Eskiden spor psikoloğu bu kadar önemli değildi. Artık var. Şimdi Arda muhtemelen çok büyük destek alıyor. Sadece Arda değil.
1: Olabilir.
2: O mertebeye gelmiş birçok sporcu. Çünkü çok zor. Çünkü şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben Arda'yım. Maça çıktığım an biliyorum ki orada 100 bin seyirci varsa 60 bini beni boşta bile takip ediyor. Şimdi bunu bile düşünse çocuk. Orada yaptığı harekete bakacak, burnunu kaşıyacak, kafasını kaşıyacak, düşecek. Her şeyine dikkat edecek. Çok büyük bir stres. Çok zor bir durum.
1: Evet.
2: Beklenti çok yüksek. Verilen baskı. Paralar çok yüksek. Baskı çok yüksek. Ve o da onun altında yapabilecek bakalım

0: altyapıya sahip mi? Hani acaba bu kadar, şimdi ben şöyle söyleyeyim, benzer hani belli web portallarında takip ettiğimiz yayın organları var. Bir tanesinin her gün inanın bir penceresi Arda Güler.
1: Tabii,
0: ya
1: muhakkak.
0: Konu yok.
1: Tabii.
0: Ortam
1: İlgi
0: yok.
1: Çeken konu o.
0: Gene şey
1: ya da Kenan Yıldız.
0: Ben olsam evet sıkılırım ya. Tabii, ya konu yok. Hadi evet. Dün beni haber yaptın. Hı-hı. Akşam ne yapmış olabilirim ki? Çocuk zaten evine gidiyor. Takip ediyoruz tanıdıklardan. Yatıyor, sabah antrenmana geliyor.
1: İşte Arda patatesini bitirmedi falan,
0: evet,
1: flash.
0: Yani, şimdi onu da yani şöyle hani tamam onlar...
1: Ayranını tam içmedi bugün.
0: Evet yani şimdi bu çok büyük bir aslında bu sistemsizlik dediğim olay bu. Yani bunu işin uzmanında bıraktığı zaman işte diyecek ki Mehmet Hoca yani biz Arda'ya nasıl bir program uygulayabilelim? Şimdi biz onun biyolojisini bilmeden... Yediğini içtiğini bilmeden mutlaka çok başarılı diyetisyenleri vardır. Çok iyi hekimlerimiz onu kontrol ediyordur. Şeyim yok ama onun altyapısını belki tabii genetik yapıya göre de belli şeyler yapılmıştır. Hı-hı. Hani ben hatta bir tanıdıkla haber yolladım.
1: Hayır, siz kendiniz yapıyorsunuz zaten bunları. Çok onu dile getirmiyorsunuz
0: Arda'ya
1: yani.
0: Arda'ya daha parladığı zaman hani bir tanıdığına bir spor insanına haber yollamıştım. Hani böyle bir şeyde destek olabiliriz diye. Yani onun bazı takım arkadaşlarını yapmıştık. Hatta bir tanesinin oralar şimdi isim, gerçi isim verebilirsin dediler şey ama hani Arda, Göztepe'deki Arda mesela onu ona göre ben ayakla yazı yazmalardan tutun beslenme programı onlara göre ayarladım daha o zaman.
1: Ne ayakla maçı, yazı yazmalar mı?
0: Tabii daha genç yaşta ayağıyla o minör kaslarının hani tabii
1: ince ayağı, koordinasyon tabii becerilerini
0: tabii
1: geliştirmek
0: tabii
1: için
0: çünkü
1: çok
0: o aslında şimdi sağ bek evrildi ama o dönemde Fenerbahçe'de işte Ufak Arda ile oynarken sağ açık veya çok seri bir çocuk, çok kuvvetli. İşte ona belli dokunuşlar yapmamız lazımdı. Evet. Elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Yani bakın bunlar önemli. Tabii orada bunu ben söylemiyorum hocam. Bunu bilim söylüyor. Ben sadece
1: ama
0: onu...
1: Ama farklı branşlardaki kişilerle de bireysel çalışmalar yaptınız. Olimpiyatlarda dereceler de aldınız.
0: En son şeyde 5 sporcumuz birebir de olimpiyat yarışmıştı. Hı-hı. Hatta birçoğunu da yakından takip ettik. Ama evet maalesef en güvendiğimiz iki sporcu sadece puan kaybetmemek için yarışmak için gitti. Yoksa bir puan kaybına uğruyorlardı. Sakatlardı mesela. Onlardan biri %1 milyon. Bakın
1: madalyayı alırdı yani.
0: %1 milyon ama çocuğun çok büyük bir ameliyat ve gitmesi bile büyük bir riskti. Onu kendinde aldı. Ama inşallah yaşı daha bir olimpiyatlar görebilir. Çünkü sporu efor gerektiren bir spor. Hani vücudu da kuvvetli. Ama kıymetli hocam.
1: Maşallah.
0: Evet, bunlar yapılabilir. Bunları yapacak bizde gerekli altyapı, gerekli bilgi birikim, gerekli çevre, gerekli her türlü şey var. Şimdi bunu niye yapmıyoruz? Bu sorgulanmalı.
1: Ama bizde mesela başka metagazoz varsa bunu bulmanın yolu belli gen testlerini yapmaktan geçer mi? Aslında onu merak ediyorum.
0: O da bir faktör. Tek başına ona bağlamak doğru olmaz.
1: Peki ama hiç uygun olmayan biri çok antrenman yaparak da mesela
0: başarılı
1: okçulukta
0: olur.
1: Başarılı i̇şte olabilir mi yani? Mesela eskrimde mesela. Bunlar işte, çok özel sporlar,
0: tabii
1: branşlar.
0: Tabii ki de. Şimdi örnek veriyorum. Şimdi okçulukta ben mesela kendisine de federasyona da gittim. Ya kas hafızası ile ilgili ve bilardo federasyonuna da gittim. Gerekli cevabı alamadım ama ben bu sporcularda kas hafızası ile ilgili belli biyolojik ve genetik markerları sizin desteğinizle ölçmek istiyorum ki yenilerini yetiştirmek de bize bir kılavuz olsunlar.
1: Çok
0: başarılıyız o
1: en
0: sporcularda.
1: Önemlişim.
0: Hatta şöyle söyleyeyim. İsim verebilirim herhalde. Tabii. Ben kaç hatta bir yıla yakın Semih Saygıner'in peşinden koştum.
1: Hocam dünyada Semih Saygıner'den daha iyi bilardocu mu oldu? Şimdi senin elinde bu var yani. Böyle büyük isim var.
0: Ben onu niye istedim? Bir harita olsun. Biz aslında Semih Saygıner'i Türkiye Cumhuriyeti çok iyi kullanmalı. Çok başarılı. Evet. Zekası, hareketleri yani tam aslında olması gereken.
1: O
0: ama
1: zekayı başka
0: çok,
1: alanlarda ama, güzel gösteriyor tabii, şu anda. Konuşmalar yapıyor. Çok iyi
0: şöyle,
1: konuşmacı oldu sahne, insan oldu.
0: Kesinlikle çok disiplinli bir insan.
1: Evet, tabii.
0: Hani vücudundaki değişim bile o yaşta kimse altına giremezdi. Hani kendi anlatıyor. Ben diyor hani kahve çırağı, kahvede çalışan işte yardımcı olarak İngilizce kursu isteyen ilk insanımdır belki dünyada.
1: Doğru,
0: yani, kızmış çalıştır patronu. Evet. Oralardan şimdi insanın içinde olmalı. Evet, evet çok çalışmak çok önemli ama evet, mantıklı. Evet. Şimdi bir çok başarılı bir güreşçimiz vardı. Bir gün onunla karşılaştım. Hatta havaalanında bir gittim yanına. Şimdi isim vermeyeceğim. Ya elini omzuma attım. Merhaba abi ya. Elim omzu ya. Böyle bir omuz anatomik evet, imkansız. Yani rakip evet, onu kavrayamaz bile. Islanınca.
1: Bu var yani onda hazır.
0: İşte biraz anlattım falan. Ya dedi ben çok çalıştığım için sakatlandım. Bak dedim güzel abim dedim. Evet çok çalışmak önemlidir ama sen tahminimce programsız çalıştığın için sakatlandın. Tabii. Hani çok çalışmaktan sakatlı uygun çalışma olacak.
1: Tabii.
0: Yani işte bunları söylüyor. İşte bu genetik testler, biyo

0: kimyasal, fizyolojik testler bunu veriyor. Doğru. Biz belirleyici değiliz, biz yardımcıyız. Hı hı.
1: Peki şimdi şuradan, şimdi çok güzel söylüyorsun yani hocam, bu senin genel mütevaziliğinle de alakalı. Sen kişisel mütevaziliğini biraz alanın içinde kullanıyorsun. Evet. Ben çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o sizin yaptığınız müdahalelerin, çünkü beraber çalışmalarımız da oldu. Evet, oradaki kullandığınız dildeki mütevaziliği bildiğim için, ama çok önemli. Yani sporun içine bilimi tam teşekküllü katmazsak, evet, çalışmak, bu biyolojik, genetik özelliklerin baştan tespit edilmesi, bunun üzerine yatırımlar yapmak, hepsi bir bütün olarak haklısınız, ama buradaki ihmal ettiğimiz taraf genelde bilim olabiliyor.
0: Şimdi, hemen bir araya gireyim mi? Tabii ki. Çok ilginç bir örnek. Şimdi beraber çalıştığımız bir sporcu arkadaşla da bir gün maçı var. O zaman bir alt ligde oynuyor. Hı hı. Dakika 89 ve penaltı çaldı. 1-0 gerideler. Hı hı. Bunu belki daha önce verdim ama. Şimdi arkadaş penaltı noktasına koydu ama top durmuyor. Şimdi ben de onun belli genetik özelliklerine göre, didişmemesine göre hep söylüyorum. Topla başladı oynamaya. Hmm. Tabii çok enteresan. Sağ olsun eşim bir ikram getirdi yanıma. Bak dedim, penaltı kaçacak şimdi dedim. Hmm. Bakın aynen. Dedi ki tabii dedi, banttan hani ikinci izliyor. Vallahi dedim, bak canlı yazıyor. Gerçek. Kaçırdı hocam.
1: Aa.
0: Hemen mesaj attım. Soyunmadası, ya hocam çok özür, ama dedik ona mesela, çünkü o şey o didişmeyi gerektirmeyecek.
1: Topu
0: bir
1: koy vur yani, evet, artık değil mi? Onunla uğraşma yani.
0: Uğraştı, dikkati gitti ve orada işte belki stresi ve siniri arttı ve onda ya her zaman yaptığı şey yapamadı. İstediği noktaya vurdu bu arada. Onunla çalışmıştık, bu noktaya atacaksın topu diye. Ama biraz fazla gidince işte o koordinasyon. İşte
1: tam eşitliği. Şeye benzettim. Bugün bir video izledim. Kişi artık diyor ki, artık yogaya başlıyorum. Huzurlu bir hayatım olacak. Yoga matını tam böyle sarmış. Açıyor, çıkıyor, arka taraf katlanıyor. Dönüyor, bu taraf katlanıyor. En sonunda alıp tam didişmek işte. İşte evet. Benzer bir şey.
0: Evet.
1: Şimdi hocam, teknoloji, bilim tabii ki buradaki konuşmada tam profesyonel olması gereken bir işte. Bu arada bütün federasyonlarımıza da selam olsun. Tabii ki altın madalyayı inşallah bu sene olimpiyatlarda, bir sonraki olimpiyatlarda çıkaramayız, ama altın madalya çıkarılmadığında da hesap sorulacak kişiler federasyonlar, federasyon başkanları, yönetimleridir. Bunun da ötesi yok. Pek onları unutuyoruz. Hiç fark etmiyoruz maalesef. Ama tek altın madalya almak ülke için tabii ki kabul edilir bir şey değil. İnşallah bu sefer öyle olmaz. Şimdi hocam, bilim ve teknoloji, siz yapay zekada çok haşır neşirsiniz. Sizin izlediğim bir etkinliğinizde yapay zekayla müzikler yaptınız ki bu 2 yıl önceydi. Şimdi çok yapılıyor da, o zaman bir programları anlattınız ve inanılmaz bir müzik yaptınız. Yani hakikaten çok daha iyi bir şey çıktı ortaya. Beni de çok şaşırtmıştı. Şimdi peki mesela yapay zeka burada mesela çocukların sporcu olma coşkusunu, sanatçının sanat yapma coşkusunu ya da içimizdeki o hani böyle saldırganlığı, şiddeti yönlendirdiğimiz alanları ele geçirecek mi? Ya da o tepkimiz azalacak mı? Nasıl düşünüyorsunuz?
2: Şimdi şunu söyleyeyim. Yapay zeka bir asistan. Bir ajan değil. Nerede kullanacağımızı biliyorsak bunu biz asistanı, çok da etkin ve hızlı bir asistan. Yani yapay zeka ile o müzik yaptığımız zaman hatırlayalım. Aynı anda söz yazdık.
1: Evet.
2: Aynı anda 2-3 tarz belirledik ve 3-4 tane de müzik yaparaktan o da eğlendik değil mi? ABS yaptık, pop yaptık, rap yaptık, değişik formlar yaptık. Bunların hepsini yapmamız 15 dakika sürdü.
1: Ne istersek yapabiliriz.
2: Şimdi sadece 15 dakikada normalde hangi asistanla biz 4 tane farklı makamda sözleri sıfırdan yazarak şarkı yapabiliriz?
1: Anca bir şarkıyı çalıp şakır şukur oynayabiliriz abi asistanla.
2: Bir tanesi belki yapabiliriz. Şimdi o zaman bu baktığımız zaman yapay zeka bu şarkıcılarla geçmeyecek. Ben oraya ne komut gelsem onu yapabiliyor. Peki ben ne yapacağım? Beni hızlandırdı. Şimdi evet, hocam evet, haz çağı dedi ya, ben onu biraz daha yani eklemek istiyorum. Hız çağı bile bu çağ. Haz önemli.
0: Orası zaten.
2: Hız çağı. Peki hızlanmak, evet biz durmayı da becermeliyiz ama bazı konuda hızlı aksiyon almak için de bu asistanları iyi kullanıyor olmamız lazım. Doğru. Yapay zeka yaratıcı değil. Yaratıcı zeka kopyalayıcı. Yani yapay zeka ne yapıyor? Ben ona diyorum ki şu kelimelerden en çok eğlenceli, şuna dikkat edecek, bana diyorum bir tane şarkı sözü yaz. Yazıyor. Bakıyorum. Bu az hoşuma gitmedi. Bu ay daha Türkiye'deki, dünyadaki en çok kabul edilen çocuk şarkısının ritmine göre sound'unu değişti diyor. Onu değiştiriyor. Bana çocukların en çok seveceği sound yap desem, bak bu yaratıcılık. Ama dünyada en çok dinlenen sound'u bul desem, onu bana 10 saniyede buluyor. En çok dinlenen sound'u. O sound'a bunu yerleştirebiliyor. Ama yeni bir sound yap, dünyada en çok o dinlensin desem yapamaz.
1: Yani artık yani, ama şimdi
2: demek istediğimi
1: yani
2: anlamıyor
1: musun? İnsanın ama çalışma yönü şey de bu değil mi biraz? Yaratıcı yani, o da çalış

0: yaratmak neden şey buna benziyor biraz. İşte, her insan da yaratıcı değil yani. İşte,
1: ama her insan yaratıcı değil ama her insan içinde yaratıcılık var.
0: Nasıl bu görüyorsun bu arada hakikaten? Yani çalışan, çok çalışkan çocukla yaratıcı olan çocuk. Mesela bu da ciddi bir ayrımdır.
1: Bakın çocuk doğdu. Bak şöyle anlatayım ben çok hızlı zaten. Çocuk diyelim ki mesela 10.000 puanla doğar. Hepsi yaratıcılık var. Yaratıcı olmayan çocuk yoktur. Anne, baba, ebeveyn ve eğitim sonunda bu çocukların yaratıcılıkları 10.000 puandan tek yaşam skorlarda 10.000'den atıyorum 800'e düşüyor, 2.000'e düşüyor. Kiminde 10.000'den 8.000'de kalıyor. 8.000'de
0: ama başta maksimum var yani.
1: Herkes 10.000'de doğuyor. 10.000'de doğuyor. Ama doğduğun ev kaderin oluyor. Maruz kaldığın şeyin de senin kaderinin devamı oluyor. Orada eğer baskıcı, kontrollü olan bir evse, mesela İsmail Aydın Hoca doğduğu zaman dedesinin ve babasının evinde Trabzon'da olan o beyin cerrahımız 6-7 bin kitapla, 10 bin kitapla eve doğuyor. Dede 3 dil biliyor. Baba 2 dil biliyor. Gezmiş her şekilde. Her şekilde evde her şey hazır. Ne çıkıyor? Beyin cerrahı çıkıyor. Beethoven'du galiba. Mozart da olabilir. Tam karıştırdım emin değilim. Doğduğu zaman annesinin evinde, annesi piyano çalan bir olmasa olabilir mi deseydi? Ne Beethoven'la doğuyor?
0: Tamam
1: evlendi,
0: canım, tabii
1: evlendi. Ne Adal'a doğuyor?
0: İşte fazla sayı örneği.
1: Değil mi hocam? Tabii. Ne Adal'a doğuyor? Topa değmediği için, doğru temas edemediği için bitiyor. Tamam. Bugün bir halı sen maçına gidiyorsun, bakıyorum çok topla dans ediyor resmen. O kadar yeteneği var ama doğru eller buluşmamış, buluşmadığı için gidiyor, yok oluyor. Şimdi yaratıcılık var. Biz yaratıcılık olan, yüksek olan çocukları seçen bir seçici eğitim sistemine sahip değiliz. Amerika eğitim sistemi mesela, Amerika yapan her yıl bulduğu 10 bin çocuktur. Sistemden çekiyor onu alıyor üst kademelere, sonra devletin stratejik yerlerine getiriyor. Amerika yapan onda. Amerika'nın eğitim sistemi sadece seçme eğitim sistemidir. Seçen alır. Bizde en zeki çocuklar en normal çocuklarla, daha düşük çocuklarla aynı sınıfta kalıyor. Doğru mu? Aynı sınıftalar.
0: Yani.
1: Ne var? Bilim saat merkezlerimiz yani, var bir miktar. Hafta bir gün iki gün oraya gidiyorlar. Odası X, çok girmeyeceğim detayına. Odası olan sonra IQ de yazdı çünkü. Yaratıcılığı ölçmüyor. IQ ölçüyor. IQ yaratıcılığa doğrudan ilişkisi yok. Bu arada onu söyleyeyim. Artık hani kullanılan bir test biçimi değil IQ testleri. Artık bugün dünyanın en büyük CEO'ları artık EQ testleriyle alıyorlar. Bugün Elon Musk'ın şirketini alırken mühendise sorduğu soru, hayatta karşılaştığın en büyük problem neydi? Bunu nasıl çözdün?
0: Elon Musk'ın kendisinin EQ'su da yalnız bayağı sorgulanacak bir durum.
1: Yani sorduğu soru bu. Ben neyi ölçüyorum? IQ değil bakın. Duygusal zekası.
0: Anlıyorum.
1: Duygusal zekası.
0: Belki çıkıyor. Problem çözüm becerisi sosyal ortamdan daha yüksek oluyor böylece.
1: Ona bakıyor şimdi. Baktığımız zaman bizim bu seçici olan bir eğitim sisteminde yaratıcılıkları besleyecek, tırnak içerisinde söylüyorum, hafız yani ezberci mantıktan çıkaracak yaratıcı, modern, çocukların dersinin dışında ev ödevi altında kitaplarla ödev verilmeyen, araştırma, sorgulama, işbirliği gerektiren, çalışmalar yaptıran, yaratıcılıklarını bulup sınıfta bu platformlarda etkinliklerle, yapıtlarla açan, bunu projelerle değişik yerlere sunma platformu açabileceğimiz eğitim ortamlarına ihtiyacımız var. Anne babaların da erken yaşta bunu geliştirmek için yapmaları gereken şey ne? Bakın bir kez daha söylüyorum. 2 yaşından itibaren çocuklar mutlaka bir enstrüman çalmayı, bir spor yapmayı, herhangi bir spor. Jimnastikle başlasın. Yani jimnastik belli bir süre sonra boyun büyümesi engelliyor. Sonra vazgeçebiliyor ama
2: esneklik var hocam.
1: Değil mi? Evet. Esneklik kazanıyor. Odan dersliği sonra rekabetçi oyunlar, top oyunları, atıyorum topla, basketbol olabilir. Ama bir futbol, bakın. Bir enstrüman çalmak ve bir futbol oynamak. Uğur'un da kulağını çınlatalım. Uğur Sunlar'ın da Süper Beyin Teorisi'nde falan bu çok işler.
0: Uğur Batı.
1: Evet, sevgili dostumuz Uğur Batı. Buradan da kendisine sevgiyle.
0: Yarın Denizli'deyiz hep beraber.
1: İşin aslına da girmek gerekirse yani buradan baktığımız zaman. Şimdi Uğur'un da sunumunda diyor ya, bir enstrüman çalmak 170 plus yeteneği geliştiriyor. Bakın 2 yaşından itibaren bir enstrüman çalması 170 plus.
0: Bizde blok flüt çalıyor hep.
1: Bak flüt de, çünkü enstrümanların çoğunda iki elimizi kullanırız.
0: Sen çaldın mı hocam blok flüt müzik dersinde?
2: Şey tabii ki
0: plastik o flütten diyorum. Su içtim dilim yandı.
2: Delilo destane.
0: Sen bunu çalmışsın. Bakın her enstrüman. Sen çaldın mı orada, ciddi söylüyorum hocam.
1: Ben bağlama da çalıyorum.
0: Müzikte hala ama müzik dersindeki o blok flütü çaldın.
1: Hem de.
0: İşe yarıyor mu sence o da?
1: Çalmaz, olmaz.
0: O da yarıyor. Ha tamam.
2: Kıymetli hocam. Çift eli çalıştıran her şey müthiş bir bağlantısı.
0: Onu hepimiz çaldık yani.
1: Enstrümanların çoğu da çift elli. Hani

0: flütte biraz daha böyle çok basit ama bir bağlama düşünün.
1: Ama orada
0: bir bağlama düşünün. Bir yanda telleye basacaksınız. Do tel harmonisi. Bir yanda do tel vurma. Bir yanda pozisyon al. Pozisyonunuzu almak
1: için. Ama hocam flütü hepimize çaldırdılar. Başka bir hata yapılıyor demek ki o zaman. Yani bu gerçekten amacı uğrunda değil de sanki yapılmak zorundaymış gibi yapılıyor şimdi, demek ki.
2: Hocam, çünkü çaldırdılar. Ama sıkıntı flütü. Şuydu. Şimdi flüt bir mecburiyetten herkese denetilen. Tabii. Şimdi ben flüt sevmiyorum.
1: Ben de.
2: Sound'unu sevmiyorum. Hareketi hoşuma gitmiyor. Şimdi bunu dayatmak ayrı bir olay. Orada mecbur ve işin sonunda sınıf geçme kalma var. Şimdi tamam
1: bir şarkı stres, çalsan yetecek.
2: Tabii ki de. Şimdi onu yapamamak. Hemen şunu da söyleyeyim hocama, hani araya girmeyeyim. Şimdi bizim alanda da yeni vefat etti. Çok değerli bir bilim insanı vardı. Hatta İnsan Genom Projesi'nin baş mimarlarından. Mesela onun biyografisinde de ben okumuştum ki ben hep şunu söylerim. İnsan yanlış yapmalı. Yanlış yapmak, ben asistan arkadaşlarla da konuşurken. Yanlış yap ama her şeyi not al ki bir daha oya. Ben sana söylesem bu sende bir şey ifade etmeyecek. Cihaz bozulur hocam. Korkma cihazı bozmaktan. Hatta o cihazın içinden geç derim ben. Boz. Yaptırırız ama yeter ki seni öğren.
1: İkinci kez yapma aynı hata
2: kesinlikle
1: ediyorsunuz.
2: Kesinlikle aynen. Çünkü bazı şeyler hani eskiden aynı örnekleri veririm hep. Hani denizciler denize en kötü havada çıkarmış. Sebebi erkenden o sorunla karşılaşalım ki ileride iyice açılınca o sorunla baş edemezsin.
1: Antrenman yapıyor yani.
2: Tabii ki de şeydeki Craig Venter de o çok değerli bir bilim insanı. Doktorasını NIH dediğimiz Amerika'nın ve dünyanın en saygın bilim merkezlerinden birinde yapmış. Ama şöyle diyor, işte epigenetik bu. O kadar şanslıydım ki diyor, üst katımda Nobel'li biyokimyacı bu vardı. Alt katımda Nobel'li fizyolog bu vardı. Ve ilk gittiğimde kalp kasıyla çalışıyor kıymetli hocam. Kaslarla çalışıyor. Bir o zaman işte adrenalin uyguluyor kasların kasılmasını. O Nobel niye şunu denemedin diyor. Denemem gerektiğini o söyledi. Ama diyormuş hani hocam böyle deneyeceksin göreceksin diye. Gerçekten o çok önemli. Deneyecek. Müthiş. Flöt deneyecek. Bağlama deneyecek. Gitar. Piyano. Bir şeyi sevecek. Onu bulmak önemli.
0: Evet, ama bu denemeye devam edecek.
2: Kesinlikle.
1: Buna katılıyorum. Peki.
0: Şey film var ya, özür dilerim. Bu ödüllü bir film var. Kova filmi. Bunu mutlaka...
1: Hangisi hocam bir de?
0: Kova filmi var. Kova. Ama Splash değil. 2007 bak şeyi, Fransız ve İtalyan yapımı. Ödüllü bir film. Kova filmi. Bir müzik öğretmeni bir yatılı yurda gidiyor. Gerçek bir hikaye anlatıyor. Ve o da herkesin terk ettiği çocuklardan muazzam bir Kova eser şey yaratıyor. Kova filmi gerçektir. Şimdi biz o şekilde, herkesi yan flüt değil, oradaki disiplinle yapmamız lazım. Önce kimin neye yatkınlığı var, sesle deneyeceğiz. Kimi sesle, kimi enstrümanda. Hiçbir yeteneği olmayan, o da üçgen zil veriyor. Dın,
1: evet.
0: Parçası, ritim. Onun parçası olup nerede vuracağını, o zil sesi bile yanlış vurursa bütün ahengi bozar.
1: Evet, tabii. Baktığınız tabii. Zaman. O grubun içerisindeki kendi pozisyonunun
0: tabii,
1: farkında
0: var. Ama çok güzel bir film. İşte biz, herkes yan, bütün bizim sistemimiz bu. Bizde kolektif mantık var ya, blok herkes flüt. Aynı şeyi yapacak. Herkes flüt çalacak değil. Herkes flüt çalmayacak. Sınıf bir orkestra gibidir. Herkesin farklı bir sesi, tınısı, düşünme şekli, yapısı var. İster bu öğretide olsun, ister uygulamada olsun. Biz bunu kabul etmeliyiz. Şimdi bu hoşgörü dediğimiz ortam burada başlıyor.
1: Resim konusunda
0: herkesi
1: da biliyorsun.
0: Herkesi flüt çaldıysan hoşgörü gelişmez.
1: Resim konusunda da o klasik resmi çizdik hep. Doğa görüntüsü doğru. Diye.
0: Bir noktaya kadar
1: hiçbir bu önemli. Hiçbir referans yok.
0: Perspektif olarak bunu öğrenmemiz lazım.
1: Ev güneşten teknik. Büyük, bulut, bulut inekten küçük.
0: Başlangıçta,
1: ağaç, horozdan
0: işte başlangıçta bunu yapmak önemli. Yani perspektif algısı, resimde bir otonom aktarma, ölçüleme. Bunlar başlangıç olabilir ama sonrasında artık benim önüm açacak. Ben oradan yolumu çizecek, daha farklı resim denemeler yapabilecek bir yola gidebileceğim, bana kanallar açmalısın.
1: İşte hocam senin dediğin gibi yani bu rekabet, oradaki rekabet belli yaratıcı alanların geliştirilebileceği dersleri öyle bir ikinci plana ittiriyor ki performans odaklı bu sistem. O yüzden bunlar göz ardı ediliyor ve çocuklar sadece akademik başarıyı ya da işte okul başarısını matematikteki akademik müzik, beceri müzik, üzerinden okullarda, değerlendiriyor.
0: Okullarda müzik dersinde deneme sınavı yapıyoruz biz.
1: Ha tabii öyle. Beden derslerinde de işte beden dersinde koşturan çocuk garipsenir. Sınav var. 100 soru daha çözebilirdin. Sınavla ilgili ne öneriyorsun hocam çocuklara? İki sınavda yaklaşıyor bunun üzerine biraz.
0: Ya, sınavla ilgili olmaz. şöyle bir örnek, hem bir konuyla toparlamış olayım biraz. Hı-hı. Şimdi iki tane bir role play yapalım. İki insan. Hı-hı. Tamam mı? Bir Korkut hocam olsun. Hı-hı. Mehmet hocam bir de sen ol.
1: Tamam.
0: Şimdi basmavi giymiş hocam. Tamam. Şeye geleceksin. Bir yıldan beri hazırlandı, sınava gideceksin.
1: Hı hı.
0: Çok da güzel. Hem mülakat hem de yazılı var. Tamam. Güzel de giyinmiş. Tam yandan araba geçiyor. Su fışkırtıyor. Kıyafet gitti.
1: Gitti, çok soğukkanlı davranırım.
0: Kıyafet gitti. Şimdi onu yapan arabada 10 metreyle de kırmızıda durdu. Mehmet hocam yanaştı. Didişmeye başladı. Adam bastı gaza gitti. Bu şekilde gidemez. Eve döndü. Üstünü değiştirdi.
2: Kaybı, stres, yetişim.
0: Arabaya bindi taksici. Taksi yavaş gidiyor. Taksici kavga yapmaya başladı. Hızlı gitsene, hızlı gitsene. Taksici bir şekilde gitti. Sınava girdi, oturdu. Kağıdı elini aldı ama ileri titriyor. Bütün yolu odaklanamıyor. Bir yıldan beri hazırladı, bekledi sınav. Geçen not alamadığı için mülakata da girmeye
1: hak kazanamadı.
0: Kazanamadı. Bir yılı gitti.
1: Evet.
0: Korkut hocam, 1,5 yıldan beri de özel bir genetik çalışmaya çalışıyor kendisi. El notları, yazılar falan var. Bir gün de dedi ki kafam dağılsın. Dışarı çıktı. Yürüyüş yapıyor. Yürüyüş yaparken eve temizci geldi. Bu müsveddeli almış, şömine atayım, sobaya atayım, yansıtın. Burada dağınık hoca dedi. Hoca geldi zaman rahat olsun diye.
1: Camı açtı. Güzel bir temizlik.
0: Camı açtı. Bunları da yaktı. Korkut hoca bir geldi. 1,5 yıllık tüm notları, araştırmalar, verileri, küllerini gördü şömine'de. Ya da sobanın dibinde. Dedi ki evet, bu külleri tekrar geri getiremem. Dedi ki evet, odamı temizlediğin için teşekkür ederim dedi hizmetçiye. Müsveddeler evet işime yaramıyordu. Atmışın, yakmışın. Ama senden ricam, bundan sonra odamda benden habersiz hiçbir müsveddeyi atma ve yakma. Olur mu? Sizin için önemli miydi sayın hocam dedi. Yok, önemli değil. Ben onları bir şey toparlarım. Ama dedi sen bundan sonra böyle yapmayalım. Olur mu dedi. Bakın, İki farklı davranış. Öfke. Birinde öfke dışarıda vurdu. Birinde öfke dışarı çıkmadan
1: içeride çözüldü ya da
0: çözüldü.
1: Bir şekilde.
0: İkisi de aslında farklı. İki insan genetik mi bunu genetikle mi bunu bahsetmiş?
1: Öğrenmeyle gibi sanki.
0: Bu bahsettiğim şey tamamen duygular, öğrenmeyle ilgili. Şey. Ne yapıyor? Olay şu. Hem de bu da hani öfkeyi nasıl kontrol edeceğiz, şimdi nasıl kontrol edeceğiz? Bunun anahtarını vermiş olalım.
1: Doğru yedi, Ahmet, yanlış Mehmet hikayesi çok güzel.
0: 7 saniye kuralı. 7 saniye kuralı.
1: Okay, tamam.
0: 7 saniye kuralı.
1: Tamam.
0: Birinci olarak ne yapacaksınız? Duyguyu gördüğünüz anda reddetmek yerine bir 7 saniye sakin durmayı başarmanız
1: lazım. Bir süre vermemiz lazım kendimize.
0: 7 saniye. Evet.
1: Tamam.
0: Baktınız ki kıyafetiniz ıslandı. Bir 7 saniye duracaksın. Bu kıyafetimi şimdi kurtmam mümkün mü? Değil. Kavga yapmam sorunu çözmeyecek.
1: Çözmeyecek.
0: Ve benim bir sınavım var.
1: Evet.
0: Bunu yaptığın anda sen mantıksal alanında kaldığın için limbik bölümü hareket geçirmiyorsun.
1: 7 saniye yeterli olabilir.
0: 7 saniye. Bu sorular sorarak. Evet.
1: Dur düşün.
0: Peki yapmadın.
1: Yani.
0: Yapmadın ne oluyor? Tak diye amiptalaya mesaj gidiyor.
1: Saldır.
0: Üzerin battı.
1: Haksızlığa uğradın.
0: Bu yapılır mı lan sana?
1: Evet.
0: Oğlum bu yapılır mı
1: saldırdı
0: sana? Bir yıldan beri sen bu sınava çalışmıştın.
1: Evet.
0: Amiptalaya mesaj gidiyor mu? Amiptalaya mesaj gidince amiptala biliyorsun nedir? Savaş, kaç. Yukarı hipokalamusa diyor ki ne varsa salıver gitsin diyor. Savaş durumu var diyor. Yani bir durum var diyor. Gerginlik var diyor. O da ACT hormonu, o şeydi hocam değil mi galiba? ACT hormonu. Odan bebek üstü bezlere diyor ki kortizonu bas yukarı. Kortizon bir gidiyor. Artık senin mantıksal bölüm felç. Sen tamamen savaş kaç modundasın? O an öfke artık kontrolden çıktı. Amiptala vücudunu gasp etti. Kortizon seviyen yükseldi. Adrenalin yükseldi. Vücutta kortizon yükseldiği için kalp basıncı arttı. Tansiyon yükseldi. Tansiyon yükselince zaten öfke de daha çok katlanıyor. O saatte adamı da öldürürsün. Kavga da edersin. Her şeyi de halledersin. Peki 7 saniye o da ne oluyor? 7 saniyede kalmış olsa amiptalanın gaspını ele geçirmesini vücutta engelliyorsun. Kontrol sende kalıyor gene şeyde. O da vasküs sinir değil mi hocam devreye giriyor. Kalbin kasılmasını, hızlanmasını engelliyor. Mantıksal anda kalıyorsun. Amiptala az olmadığı için, devreye girmediği için kortizonda çok hangi problem olmuyor. Evet. Sakin kalıyorsun. Diyorsun ki bundan sonra lütfen odamda kağıtlarımı, müsveddelerimi benden habersiz elleme ve yakma. Öbür tarafta sen kırmızı evet. Adamdan evet. Koyarıyorsun. Bir yılı kaybediyorsun.
1: Evet hocam. Programın sonuna geldik. Kusura bakmayın. Hikaye bitmiş gibi gidiyor. Çünkü hakikaten Ali Can da sürekli 7 dakika diye gitti. O zaman öğrencilerimize diyelim ki o 7 saniye kuralı uyguladığın sınavda bir şok, panik, endişe, korku, sınav, sürem yetmeyecek falan gibi şey derseniz. Hocam önümüzdeki hafta program nasıl başlasın? Birkaç cümlenizi almak isteriz. Son bir dakikamız. Lafı evet. Sizi size bırakıyorum.
2: Estağfurullah. Tabii ki öfke öfkeyi veya şiddeti kontrol etmek, ben de hocama inanıyorum, elimizde. Hani sakin kalmak zor gibi gözüküyor ama aslında işin en kolayı sonrasında düşündüğümüz zaman. Ben de hep şunu söylerim, gerçekten sakin kalmak bütün sistemik özelliklerimizi mental açıdan, fiziki açıdan bizi her zaman tahmin etmeyeceğimiz kadar da dinç tutar. Sakin kalmak her zaman kazandırır. Nacizane.
1: Çok güzel. Hakan Hocam, önümüzdeki hafta bugünkü bütün programı düşünürsek hangi sözlerinizle başlasın programımız?
0: Önce şunu söyleyeyim. Dünya senin öfkenle ilgilenmez. Senin öfken seni zehirler. Öfkeni tetikleyen faktörleri bilirsen, kontrol edebilirsen, kimsenin senin öfkeni ve seni yönetmesine izin vermez.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Ben de şöyle bitireyim bu haftanın konusunu. Şiddet, saldırganlık bir davranış, öfke bir duygu. Suçlu olan öfke değil, bizim öfkeyle ne yaptığımız. Küçük yaşlardan itibaren öfkemizi nasıl yöneteceğimiz, nasıl kullanacağımız ya da onu nasıl olumluya çevirebileceğimizi öğrenir, güzel pratik edersek öfkeyi bir düşman değil, dost haline getirir. Şiddet ve saldırganlık yerine yaratıcı alanda kullanabiliriz. Yapımcımız Aynur Coşan, yönetmenimiz Alican Yaşar'la beraber bütün Apara ekibi olarak da efendim size selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Güzel bir hafta sonu dileyelim. Konuklarımıza tekrar teşekkür ederim bu değerli bilgilerle bizi aydınlattıkları için.
2: Teşekkür ederiz.
1: Önümüzdeki hafta tekrar bir arada olacağız. Cumhuriyet'in en önemli bayramlarından bir tanesi, atamızın Samsun'a çıkıp da bu büyük mücadeleyi başlattığı zaman 19 Mayıs 1919. Başta Samsun'a, bütün Anadolu'ya, başta atamız, bütün evladımıza teşekkürlerimizle iyi bir bayram olsun. Gerçekten bu manevi değerlerimizi, milli bayramlarımızı doğru şekilde anlıyoruz. Hoşçakalın efendim, haftaya görüşmek üzere.

0: Hazine Bonosu. Türk Hazinesi'nin çıkardığı, vadesi bir yıldan kısa olan borçlanma senetleri.
1: Genel izleyici için uygundur.

Bir zamanlar uzaya çıkmak yalnızca bir hayaldi. İnsanlık yüzyıllarca gökyüzüne baktı ve oraya ulaşmanın yollarını aradı. 20. yüzyılda roketler sahneye çıktı. İnsanlar aya adım attı, uydularını yörüngeye yerleştirdi. Ama her seferinde roketlerin yüksek maliyeti ve riskleri engel oldu. Şimdi ise çok daha cesur bir fikir gündemde. Karşımızda uzay asansörü. Bir asansör düşünün. Ama bu asansör gökdelenlerin çatısına değil, dünya yörüngesine ulaşıyor. Yüzlerce kilometre yüksekliğe, hatta uzayın derinliklerine doğru yolculuk. Teknolojinin kalbinde son derece sağlam bir kablo var. Nanokarbon liflerden üretilen bu kablo, dünyadan uzaya uzanıyor ve bir uydunun ağırlığıyla geriliyor. Böylece yeryüzünden uzaya kesintisiz bir hat oluşuyor. Roketlerin yerine elektrikle çalışan tırmanıcı kapsüller, yolcuları, uyduları, malzemeleri yörüngeye çok daha düşük maliyetle taşıyor. Hiçbir patlama, hiçbir dev yakıt tankı yok. Sessiz, temiz ve güvenli bir yolculuk.

Uzay asansörü sadece ulaşımı değil, ekonomiyi de değiştirecek. Uydular çok daha ucuza fırlatılacak. Uzay madenciliği geçerli olacak. Hatta Mars'a gidecek gemilerin yükleri buradan yola çıkacak. Elbette zorluklar var. Dünyanın dönüşü, atmosferin hareketleri, meteor çarpmaları ve devasa mühendislik hesapları. Ama bilim ilerliyor, teknoloji gelişiyor ve insanlığın hayali giderek gerçeğe yaklaşıyor.

Düşünün, bir gün tatil için uzaya çıkmak, bir asansöre binmek kadar kolay olabilecek. Uzay asansörü, Dünya ile evren arasında bir köprü olmaya hazırlanıyor. Geçmişte gemiler kıtaları birleştirdi, uçaklar Dünya'yı küçülttü. Şimdi ise uzay asansörü, insanlığı evrenle buluşturmaya geliyor. Gelecek artık gökyüzünün ötesinde.

bilim tarihinin en büyük dehalarından biri. Astronomiden coğrafyaya, matematikten tıbba binlerce yıldır dünyayı etkileyen çağların ötesinde bir akıl.

Bu bölümde Doğu'nun dahi çocuğu olarak anılan El-Biruni'yi tanıyoruz. ...973 yılında bugünkü Özbekistan topraklarında dünyaya geldi. Daha çocuk yaşlarda matematik, coğrafya ve astronomiye karşı derin bir ilgi gösterdi. Genç yaşta yazdığı eserleriyle bilim dünyasında dahi olarak tanınmaya başladı. Biruni sadece teoriyle yetinmeyen, gözlemi ve deneyi ön planda tutan bir bilim insanıydı. Onu çağdaşlarından ayıran da bu yaklaşım oldu.

En çok tanınan çalışmalarından biri, yeryüzünün şekli ve hareketleri üzerine yaptığı araştırmalardır. Dünyanın küresel yapıda olduğunu yüzyıllar önce hassas ölçümlerle ortaya koydu. Dahası, yalnızca kuramsal değil, deneysel bir yöntemle dünyanın çapını bugünkü değerlere çok yakın bir doğrulukta hesapladı. Astronomide güneş tutulmalarını ve ayın hareketlerini büyük bir hassasiyetle gözlemledi. Onun gözlemleri yalnızca İslam dünyasında değil, Avrupa bilim geleneğinde de yüzyıllar sonra yankı buldu.

Biruni coğrafyaya da damgasını vurdu. Hint alt kıtasına gitti, orada yıllarca yaşadı ve yerel kültürü derinlemesine inceledi. Hint Kitabı adlı eserinde sadece Hint felsefesini değil, dinini, coğrafyasını, bilimini ve toplum yapısını anlattı. O modern anlamda karşılaştırmalı kültür araştırmalarının ilk öncülerinden biriydi. Biruni'nin merakı sınır tanımıyordu. Tıbba da eğildi. Bitkilerin ve minerallerin şifasını inceledi. Kimya, matematik ve optik alanlarında da çok sayıda yazı kaleme aldı. Toplamda 150'nin üzerinde eser yazdı.

eserlerin çoğu yüzyıllar boyunca kaynak niteliğini korudu. Onun yazdıklarında dikkat çeken bir noktada yöntem anlayışıydı. Biruni, kabul edilmiş otoriteleri sorguladı. Gözlemleriyle uyuşmayan her teoriyi eleştirdi. Deney ve ölçümü teorinin önüne koydu. Bu yaklaşım, modern bilimsel yöntemin temelleriyle büyük bir paralellik taşıyor. En büyük eserlerinden biri Kanunül Mesudi'ydi. Bu eserde astronomiden matematiğe, coğrafyadan mekaniğe kadar çok geniş bir bilgi yelpazesi sundu. Eserinde yerin hareketlerini, gök cisimlerinin konumunu ve zaman hesaplarını inceledi. Biruni yaşadığı çağa çok aşmıştı. Yer çekimine dair fikirleri, gökyüzünün düzenine bakışı ve doğaya yaklaşımı yüzyıllar sonra Kepler'in, Newton'un yaptıklarıyla benzerlik gösteriyordu. 1048 yılında hayata veda ettiğinde arkasında sadece kitaplar değil, bilimin evrensel bir dil olduğunun kanıtını bıraktı.

Biruni, bilimin sınır tanımadığını, insan aklının evreni anlamada en büyük araç olduğunu gösterdi. Bugünün uzay teknolojilerinden coğrafi haritalamaya, kültürler arası araştırmalardan modern bilimsel yöntemlere kadar pek çok alanda onun izlerini görebiliyoruz. Bin yıl önce Horasan'dan yükselen bir ses bugüne ulaştı. El-Biruni sadece çağına değil, geleceğe de yön verdi.

dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor.

güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Teknoloji zirvelere tırmandı. Doğayla baş başa bir kaçamak, gücünü kendinden alan bir tırmanış. Ama artık sadece kondisyon yetmiyor. Dağlar, buzullar, sarp kayalıklar ve zirveler. Tüm bu coğrafi zorluklar artık teknolojiyle daha güvenli, daha hesaplı, daha erişilebilir. Gelin dağcılığın dijital dönüşümüne birlikte bakalım. Bir, akıllı dağcılık saatleri ve GPS cihazları. 2. Zirvelerde yolunuzu bulmak için artık yalnız değilsiniz. Akıllı dağcılık saatleri, GPS destekli cihazlar ve navigasyon sistemleri sizi her adımda takip ediyor. Üretilen akıllı saatler, yükseklik, hava basıncı, oksijen seviyesi ve nabız ölçümünü anlık sağlıyor. Bu cihazların bazıları uydu destekli açık arazi haritalaması sunuyor ve rotadan sapma halinde kullanıcıyı titreşimle uyarıyor. Acil durum modlarında konum bilginizi dağcılık merkezine ya da tanımlanmış kişilere anlık gönderebiliyorsunuz. İki, akıllı kamp ekipmanları. Kamp hayatı doğayla bağ kurmaktır. Ama konfor ve güvenlik de önemli. Teknolojik kamp ekipmanları sayesinde çadırınız, tulumunuz, lambanız bile sizinle konuşabiliyor. Akıllı çadırlar güneş panelleriyle enerji üretiyor ve iç ortam ısısını kontrol altına alıyor. USB girişli ısıtmalı uyku tulumları vücut ısısına göre otomatik ayarlanıyor. Hafif, katlanabilir, ısı yalıtımlı bu malzemeler uzun süreli tırmanışlarda vazgeçilmez.

3, dağcılıkta akıllı ceketler ve botlar. Dağlarda vücut ısısını sabit tutmak sadece konfor değil, hayati bir gereksinim. Bu yüzden giyilebilir teknolojiler artık dağcıların en önemli yardımcısı. Akıllı montlar, termal sensörlerle dış ortam sıcaklığını ölçer ve cihaz üzerinden vücut ısısıyla uyumlu olacak şekilde kendini ayarlar. Isıtıcılı botlar, şarj edilebilir lityum bataryalarıyla -20 derecede bile ayakları sıcak tutar. Bazı modellerde GPS ve yürüyüş verilerini de kaydeden sensörler bulunur. Hava koşullarına göre gözenek açıp kapatabilen adaptif tekstil teknolojisi terlemeyi azaltır ve ısıyı korur. Drone destekli keşif ve güvenlik. Sarp yamaçlar, görüş kısıtlı alanlar, rota belirsizlikleri. Artık bir drone uçurarak her şeyi önceden keşfedip planlayabilirsiniz. 4K kameralarla donatılmış dağ droneları hem manzara kayıtları hem de rota analizi için kullanılıyor. Üstten alınan görüntülerle tehlikeli bölgeler tespit edilebiliyor. Akıllı beslenme sistemleri ve su arıtma cihazları.

Bağdat pili. 1930'lu yıllarda Bağdat'ta bulunan bir toprak küp. İçinde bakır bir silindir, demir bir çubuk ve asfalt tapası. İlk bakışta sadece bir kaplama. Ama araştırmalar bu nesnenin 2000 yıllık bir pil olabileceğini ortaya koydu. Sirke ya da asidik bir sıvıyla doldurulduğunda elektrik akımı üretebiliyor. Ama soru şu, antik çağda elektriği ne için kullanıyorlardı? Kimi uzmanlar bu pillerin metal eşyaları altınla kaplamak için kullanıldığını düşünüyor. Kimine göre ise tıbbi amaçlarla ya da tapınak ritüellerinde gizemli bir ışık kaynağı olarak kullanıldı. Bağdat pili hala çözülememiş bir antik teknoloji sırrı olarak duruyor.

Antik bilgisayar, Antikythera düzeni. 1901 yılında Yunanistan'ın Antikythera adası açıklarında batmış bir gemide bulundu. Küçük bir metal kutu içinde çarklar ve dişlilerden oluşan kompleks bir mekanizma, Antikythera düzeni. Bilim insanları onu dünyanın ilk analog bilgisayarı olarak tanımlıyor. Gökyüzündeki güneş ve ayın hareketlerini, gezegenlerin konumunu hesaplayabiliyor, güneş ve ay tutulmalarını bile yıllar önceden tahmin edebiliyordu. Milattan önce 2. yüzyıla ait bu cihaz, zamanın çok ötesinde bir mühendislik eseriydi. Böyle bir mekanizma ancak 18. yüzyıl saat yapım teknolojisinde yeniden görüldü. Arada kayıp 1500 yıl. Peki bu bilgi neden yok oldu? Heron'un buhar makinesi. Antik Mısır'da yaşayan Yunan mucit Heron, milattan sonra 1. yüzyılda ilginç bir düzenek tasarladı. Bir kazana su konuluyor, su buharı ince borulardan geçerek küre şeklinde bir metal topun içine doluyor, buhar küredeki deliklerden çıktıkça top dönmeye başlıyordu. Bu, dünyanın ilk buhar makinesiydi. O dönemde sanayi devrimi yoktu. Bir oyuncak ya da tapınak gösterisi olarak kullanıldı. Yine de bu icat, insanlığın gelecekte buhar gücüyle sanayiyi dönüştüreceğinin habercisiydi.

Roma betonu. Roma İmparatorluğu'nun devasa yapıları, kolezyum, su kemerleri, limanlar, hepsi yüzyıllardır ayakta. Ortak noktaları Roma betonu. Modern beton 50-100 yılda çatlar, dağılır. Ama Roma betonu 2000 yıldır sapasağlam duruyor. Sırrı volkanik kül ve deniz suyuyla yapılan özel karışımda. Hatta deniz suyuyla temas ettikçe beton daha da güçleniyor. Bugün bilim insanları Roma betonunun formülünü çözmeye çalışıyor. Çünkü geleceğin sürdürülebilir yapılarında onun sırrı saklı. Viking pusulası, güneş taşı. Kutupların soğuk denizlerinde pusula daha ortada yokken Vikinglerin gizli bir seyir aracı vardı. Güneş taşı. Bu kristaller gökyüzü bulutlu olsa bile güneş ışınlarını kırarak yönü gösteriyordu. Böylece Vikingler Atlantik Okyanusu'nu aşarak yeni topraklara ulaşabildi. Basit bir taş gibi görünen bu doğal kristal Orta Çağ'ın en stratejik teknolojilerinden biriydi. Bağdat pili, Antikythera düzeneği, Heron'un buhar makinesi, Roma betonu, Viking pusulası. Her biri antik çağın kayıp teknolojilerini gözler önüne seriyor.

Bunlar sadece geçmişin merak uyandıran eserleri değil, aynı zamanda geleceğe ışık tutan icatlar. Çünkü teknoloji sadece bugünü ve yarını değil, geçmişi de anlamamızı sağlıyor.

Akıllı şehirler sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir konsept değil artık. Dünya genelinde hızla yaygınlaşan bu kavram, şehirlerimizi daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve verimli kılmak için teknolojinin tüm gücünü kullanıyor. Peki akıllı şehirler tam olarak nasıl çalışıyor? Hangi teknolojiler hayatımıza girecek ve bizleri neler bekliyor? Bir şehri akıllı yapan en önemli unsur veri toplama ve analiz yeteneği. Gelişmiş sensörler, kameralar ve internet bağlantılarıyla donatılan şehir altyapısı, trafik akışından enerji kullanımına, hava kalitesinden kamu güvenliğine kadar pek çok parametreyi gerçek zamanlı izleyebiliyor. Bu veriler yapay zeka algoritmaları ile işlenerek şehir yönetimine anında geri bildirim sağlıyor ve hızlı karar alınmasını mümkün kılıyor. Örneğin trafik ışıkları araç yoğunluğuna göre otomatik ayarlanıyor. Böylece bekleme süreleri kısalıyor ve yakıt tüketimi azalıyor. Akıllı enerji şebekeleri elektrik kullanımını optimize ederek hem tasarruf sağlıyor hem de çevresel etkileri en aza indiriyor. Atık yönetiminde ise akıllı sensörler sayesinde hangi bölgede çöp kutularının dolduğu anlaşılıyor ve temizlik ekipleri daha etkin organize oluyor.

Ancak bu teknolojik mucizelerin yanında bazı zorluklar da var. Kişisel verilerin korunması, siber güvenlik riskleri, teknolojiye erişim eşitsizliği ve altyapı yatırımlarının maliyeti akıllı şehirlerin önündeki önemli engeller arasında yer alıyor. Bu nedenle şehirler teknolojiyi insan odaklı ve etik prensiplerle kullanmak zorunda. Peki akıllı şehirlerde hayat nasıl olacak?

Evlerimiz ve araçlarımız birbirine bağlı, çevre dostu ve enerji verimli olacak. Sağlık hizmetleri, yaşlı ve engelli bireyler için uzaktan izleme sistemleri sayesinde daha erişilebilir hale gelecek. Eğitim ve kültür alanlarında sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle zenginleşen deneyimler sunulacak. Sonuç olarak akıllı şehirler sadece teknolojik yenilikler değil, aynı zamanda insan hayatını kolaylaştıran, sürdürülebilir ve daha adil bir gelecek vaadi taşıyor. Teknolojiyi doğru kullanabilirsek gerçek anlamda yaşanabilir şehirler inşa etmek mümkün. Gelecek çok yakın ve akıllı şehirler hayatımızın her alanına dokunmaya hazırlanıyor.

Bugün nasıl çalışır sorusunda kimliğimizin en özel, en biçimsel hali olan parmak izlerinin cevaplarını arıyoruz. Peki bir telefon, bir kapı ya da bir cihaz nasıl oluyor da sadece parmağımıza bakarak bizi tanıyor? Hep birlikte

Her insanın parmak izi tektir. Dahası iki elinizdeki parmakların bile izleri farklıdır. Bu eşsizlik güvenlik teknolojilerinin en büyük kaynağıdır. Bir parmak izi okuyucu izinizi taramadan önce şunu yapar. Derinizdeki tepeler ve vadileri algılar, mikro algılamayla cildinizdeki desenleri analiz eder, minüşiye denen 35'in üzerinde noktayı haritalar ve her kişiye özgü bir şablon oluşturur. Optik okuyucular ışıkta tarama yapar, parmağın yüzeyini görsel olarak tarar. Kapasitif okuyucular elektrik yükleriyle derin desenleri ölçer. Ultrasonik okuyucular ses dalgalarıyla cildin alt katmanlarına kadar iz bırakır. Taranan bu veriler yalnızca görüntü olarak kaydedilmez. Yazılımlar parmak izinizin özelliklerini bir matematik modeline dönüştürür. Ve bu model kimliğinizi doğrulamak için her dokunuşta tekrar karşılaştırılır. Peki ya güvenlik? Parmak izi okuyucular bilgiyi kayıt altına alırken gerçek izi değil, kodlanmış bir anahtar modeli saklar. Yani telefonunuzda gerçek parmak iziniz yok. Sadece bir şifrelenmiş hali var. Teknoloji geliştikçe bu sistemler artık bankalarda, hastanelerde ve havaalanlarında yüz tanıma ve iris taramayla birleştiriliyor. Bir dokunuşla kapıları açan, telefonları uyandıran, güvenliği sağlayan teknoloji parmak izi okuyucular ve bu sistemin her birinci parçası sizin bedeninizde zaten mevcut.

Bir ilaç hastalığın tam merkezine ulaşıyor. Bir gömlek üzerine dökülen kahveyi emmeden geri itiyor. Bir güneş paneli bulutlu havada bile enerji topluyor. Tüm bunlar gözle görülmeyen bir teknoloji sayesinde mümkün. Nanoteknoloji.

Nanoteknoloji, maddeyi nanometre ölçeğinde kontrol etme sanatıdır. Yani bir metrenin milyarda birinde çalışan bir bilim. İnsan saç telinin 1/1000'i kadar küçük parçacıklarla büyük değişimler yaratmak mümkün. Nanoteknoloji tıp alanında devrim niteliğinde gelişmelere öncülük ediyor. Artık ilaçlar vücuda girdikten sonra doğrudan hasta hücreleri hedef alabiliyor. Kanser tedavileri bu sayede daha az yan etkiyle daha fazla başarı sağlayabiliyor. Ayrıca nano ölçekte geliştirilen tanı cihazları hastalıkları henüz ilk aşamasında yakalayabiliyor. Güneş enerjisi panellerinin yüzeyine eklenen nano kaplamalar ışığı daha fazla emiyor, verimi artırıyor. Kumaşların leke tutmaması, camların kendini temizleyebilmesi, cep telefonlarının ekranlarının kırılmaya karşı daha dayanıklı olması, tümü nanoteknolojiyle geliştirilen akıllı malzemeler sayesinde. Gözle görülmeyen bu yüzeyler yağmuru, tozu, kirliliği geri itebiliyor. Toprağın nem oranı, bitkinin besin ihtiyacı, zararlı organizmaların hareketleri hepsi nanosensörler sayesinde anında tespit edilebiliyor. Bu teknolojiyle daha az su, daha az gübre ama daha çok verim mümkün. Nanoteknoloji sadece bir bilim alanı değil, bir dönüşümün anahtarı. Geleceğin malzemeleri, geleceğin tedavileri ve geleceğin şehirleri bu görünmez teknolojiyle şekilleniyor.

Sinemanın büyülü dünyası sadece oyuncuların ve senaryoların gücüyle oluşmuyor. Arka planda çağın en gelişmiş teknolojileri rol alıyor. Görüntüler, efektler, ses ve hareket hepsi bir araya geldiğinde gerçeküstü bir deneyime dönüşüyor. İşte sinema sanatının teknolojiyle buluştuğu yerler. Virtual Production. Yeşil perdenin ötesine geçildi. Artık devlet ekranlar üzerine yansıtılan gerçek zamanlı 3D ortamlar kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde oyuncular setteyken çevrelerinde gerçekçi bir evren yaratılıyor.

The Mandalorian gibi diziler bu teknolojiyle çekildi. Bu sayede masraflı yolculuklar yerine tek bir stüdyoda tüm evrenler kurulabiliyor. Yapay zeka destekli görsel efektler. Yapay zeka artık görsel efekt alanında da sahnede. Sadece saatler süren render süreçlerini değil, karakter yüzlerini yaşlandırma, gençleştirme, hatta hayatta olmayan oyuncuları diriltmeyi de üstleniyor. AI destekli derin öğrenme algoritmaları milyonlarca veriden öğrenerek görüntüleri hızla analiz ediyor ve gerçekçi hale getiriyor. Sonuç mu? Gerçekten ayırt edilemeyecek kadar gerçek görüntüler. Hareket yakalama, mocap. Avatar, Planet of the Apes, Lord of the Rings. Bu filmlerin başarısında hareket yakalama teknolojisinin büyük payı var. Oyuncular özel sensörlerle donatılmış kıyafetlerle oynuyor. Bu sensörler en küçük mimik ve beden hareketini kaydediyor. Daha sonra bu hareketler dijital karakterlere aktarılıyor. Böylece sanal karakterler gerçek bir insanın duygularını ve hareketini taşıyor. Yüksek frekanslı görüntü kaydı, FHR ve 4K 8K çekim. Yüksek kare hızıyla kaydedilen görüntüler gözün görebileceği en akıcı deneyimi sunuyor. The Hobbit filmi 48 FPS'te çekilerek bu alanda önce oldu. 4K ve 8K çekimler ise detay seviyesini üst noktalara taşıyor. Bu teknolojiler sadece daha net görüntü değil, aynı zamanda derinlik ve doku hissi de katıyor. Sinema severler sahnelerin içine giriyormuş gibi hissediyor. Sinema, teknolojinin sanatla buluştuğu en güçlü platform. Yeni nesil kameralar, akıllı setler, gerçek zamanlı görseller ve 3 boyutlu seslerle her yeni film bizi geleceğin sinemasına bir adım daha yaklaştırıyor.

bugün nasıl çalışır sorusunda gökyüzündeki en büyük güç kaynağımızla, yani güneşle tanışıyoruz. Peki bu sıcak, uzak yıldız bir çatının üzerinden, bir tarla panelinden nasıl oluyor da elektriğe dönüşüyor? Güneş panellerinin içine bir bakalım. Her güneş paneli birçok fotovoltaik hücreden oluşur. Bu hücreler güneşten gelen ışık parçacıklarını, yani fotonları, doğrudan elektriğe çevirir. Peki bu nasıl oluyor? Işık hücreye çarpar. Hücrenin içindeki yarı iletken maddeler bu ışık enerjisini yakalar ve elektronları hareket

hareketlendirir. İşte bu hareket elektrik akımını başlatır. Güneş paneli bir nevi elektron akışını düzenleyen bir fabrika gibidir. Her hücre milyonlarca elektronu kontrollü bir yolculuğa çıkarır. Ancak üretilen elektrik evdeki cihazlar için hemen kullanıma uygun değildir. Çünkü bu elektrik doğru akımdır. Evlerde kullandığımız elektrik ise alternatif akımdır. İşte bu yüzden panelin ürettiği enerji önce invertöre gider. İnvertör doğru akımı alternatif akıma dönüştürür. Ve artık enerji lambaları yakmaya, buzdolabını çalıştırmaya hazırdır. Güneş parlıyorsa, güneş paneli elektrik üretmeye devam eder. Bulutlu havada bile ışık varsa enerji var. Geceleri ise işi bataryalar devam ettirir. Gündüz toplanan enerji bu akülere dolar, ihtiyaç olduğunda geri verilir. Güneş panelleri artık sadece evlerin değil, fabrikaların, okulların, tarım alanlarının ve birçok şehrin enerji çözümü haline geldi. Elektrik santrali gerekmeden, karbon salınmadan yenilenebilir ve sessiz bir güç. Kaynağı gökyüzünde, masrafı yerde. Ve unutmayın, güneş her gün doğuyorsa geleceğin enerjisi de her gün birikiyor. Güneş panelleri sadece enerji değil, daha temiz bir dünya da vaat ediyor.

Bir zamanlar hafızamız sadece kendimizde sınırlıydı. Anılar, fotoğraflar, kitaplar hepsi zamanla silinir, kaybolur, unutulurdu. Ama artık dijital dünya bu unutkanlığı kaldırdı. Her şey kayıt altında, her şey hafızada ve bir soru giderek daha büyük bir hal alıyor. Unutmak artık mümkün mü? Peki bu hafıza nereye kaydediliyor? Saniyede milyonlarca veri dijital depolama merkezlerine akıyor. Bunlar dünyanın dört bir yanına yayılmış dev sunucu çiftlikleri. Her biri verileri mikron kalınlığındaki manyetik tabakalarda ya da katı hal sürücülerinde ışık hızında saklıyor. Bazen bir fotoğraf kuzey kutbuna yakın bir veri merkezinde donmuş halde, bazen de çöl sıcağında çalışan bir sunucuda nefes alıyor. Dijital hafıza artık gezegenin nabzıyla birlikte atıyor. Bir düşünün, çocukluğunuzun her detayı, her tat, her koku, her sosyal medya paylaşımınız, her fotoğrafınız hafızanızda ve sunucularda saklanıyor. Dijital hafıza bir yandan yeni tarihçeler yaratıyor. Bireyler, topluluklar, şirketler, hükümetler hepsi geçmişi kaydediyor, analiz ediyor, öğreniyor. Ama gerçek hafıza sadece kayıt değil, duyguyla, anlayışla, bireyin özel deneyimiyle yaşanıyor. Gelecekte belki de her insanın kendi dijital hafızası olacak. Bilgisayarlar, görseller, sesler ve dijital kayıtlar hafızanın yerini alacak. Ama bir soru kafa karıştırıcı. Dijital hafıza bize her şeyi sunuyor. Ama aynı zamanda hafızanın doğal dengesini bozuyor olabilir mi?

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı. Hadi.

0: sadece bilinen markalar yok sektörde.
1: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladın.
2: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
3: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
2: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
3: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
4: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Sahibi bir kadına vurmak bana doğru gelmiyor.
1: Vadim Baranov.
2: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Dram türündeki Moda filmi vizyonda. Alice Weinekor'un yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda güzel aktris Angelina Jolie başrolde. Moda, Paris Moda Haftası'nın yoğun temposu sırasında üç kadının hayatının Paris'te kesişmesine odaklanıyor.

0: 1990'larda yayınlanan ve kısa sürede dünya çapında bir fenomene dönüşen Mortal Kombat filminin devam halkası Mortal Kombat 2 vizyona girdi. Yapımın yönetmen koltuğunda Simon McCoy oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Carl Urban, Tete Gabriel ve Adeline Rudolph gibi isimler yer alıyor. Devam halkası film daha yoğun aksiyon ve yeni karakterlerle izleyici karşısında.
1: Hep içinde olduğunu fark etmektir.
2: Oh! Bir kadına vurmak bana doğru gelmiyor.
3: Merak etme. Vuramazsın.
2: Hey! Beni geri yolla. Dönmek istiyorum.
3: Kaderimiz ordularımıza göre belirlenmemeliydi. Belirleyecek şey dövüştü.
2: Ben büyük bir savaşçı değilim. Ben bir şampiyon değilim.
4: Bu dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
5: Bitir işini.
2: Ben mi?
6: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
7: Gidelim bebeğim.
6: Sen Johnny Cage. Artık bunun bir parçasısın.
2: Gösteri zamanı.
5: Buraya gel.
6: Johnny bundan sağ kurtulamaz.
8: Vadim Baranov was a visionary director.
0: Gerilim türündeki Kremlin'in büyücüsü filminin yönetmeni Olivia Assayas. Karizmatik aktör Jude Law, Alicia Vikander de filmin başrolünde. Law filmde Putin'i canlandırıyor. Venedik'te dünya premierini yapan Kremlin'in büyücüsü 1990'ların başında Rusya'da tiyatrodan televizyonculuğa geçen kurnaz genç Vadim Baranov'un yükselen KGB ajanı Vladimir Putin'in akıl hocası ve sağ koluna dönüşmesini anlatıyor. Aksiyon gerilim türündeki David McKenzie'nin yönetmenliğini üstlendiği Fünye gösterimdi. Aaron Taylor Johnson ve Theo James'in oyuncu

kadrosunda yer aldığı film, Londra'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bombanın bulunmasıyla oluşan kaos ortamını, tahliye karmaşasından yararlanarak banka soygunu planlayan ekibin hikayesini konu alıyor.

0: bazen en alakasız kahramanlar efsaneye dönüşür.
1: Animasyon komedi türündeki Arnie ve Barney Şapşık Kardeşler vizyonda. Film, şiddetli kuraklık sırasında tüm karınca kolonisinin çözüm arayışına girmesiyle geride kalan en beceriksiz iki karınca Arnie ve Barney'nin gizemli bir sivrisineğin yardımıyla yuvalarını kurtarmak için atıldıkları sakarlık dolu komik macerayı anlatıyor.
0: Neden ipi kancaya bağlamadık?
2: Kayıp suyun sırrı. Henüz arkasında kimin olduğunu bilmiyorum.
3: Affedersiniz, onu gördünüz mü? Kusura bakma, arkanı suratın saldım.
2: Özel ajan Bayan Sivri, çayırı kurtarma görevindeyim.
4: Devam edelim.
5: İnşaat sahici karınca tamamen aklı başında denmelilirdim.
6: Ve Maya daima haklıdır.
4: Hayır patron.
3: Başaramadık Arnie.
2: Merak etme, suyu bulacağız.
3: Birlikte.
4: Durdurun.
7: Yakaladım.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Serdar Ortaç, sözleri ve müziği kendisine ait farkında değil çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

0: farkında değil. Farkında değil.
1: Merve Günay, sözleri ve müziği Bertin Yıldız'la kendisine ait Senden Sonra'yla dijital platformlarda en çok dinlenilenler arasında.

de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan ve soruşturma dosyası yeniden açılan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için kaleme aldığı şiiri şarkı olarak dinleyicilerle buluşturdu. Telif gelirinin tamamının Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na bağışlanacağı Gülistan şarkısı dijital platformlarda ön sırada.

Sefo sözleri ve müziği kendisine ait Yine Seni Severdim'le dijital platformlarda en çok dinlenenler arasında.

Şahin ve Umur Erdem, sözleri Şahin'e, müziği Erdem'e ait Yokluğuna Ağladığım Gece parçasıyla haftanın en fazla dinlenilen isimlerinden oldular.

0: Akademisyen ve sanatçı Nevzat Yıldırım'ın İstanbul'un tarihi camileri ve kubbelerini fotoğraf sanatının özgün diliyle yeniden yorumladığı Gök Kubbe sergisi, Yıldız Holding ev sahipliğinde Holding'in Çamlıca kampüsündeki seminer salonunda ziyarete açıldı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker'in de olduğu açılışta Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü konuşma yaptı, serginin anlamını paylaştı.
1: Gök Kubbe, İstanbul'un tarihi camilerini ve kubbelerini, şehrin hafızasını sanat imkanlarıyla görünür kılıyor. Sayın Yıldırım'ın objektifinden İstanbul ışığın, zamanın ve mekanın iç içe geçtiği özgün bir anlatımla karşımıza çıkıyor. Sergide yer alan eserler bizleri bu kültürel ve tarihi mirasa dair yeniden düşünmeye davet ediyor. Böylesine anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle başta değerli sanatçımız Sayın Nevzat Yıldırım olmak üzere serginin hayata geçmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.
0: Eserleri genç yaşlarından itibaren uluslararası modern sanat müzelerinin koleksiyonlarına giren akademisyen ve sanatçı Nevzat Yıldırım, 2 yıl emek verdiği sergisini izlenci izleyicileri için anlattı.
2: Merhaba, hakikaten çok özel bir günde karşı karşıyayız. Benim için Yıldız Holding'in çatısı altında sanatseverlerle buluşuyor olmak oldukça kıymetli. Gök Kubbe esasında kubbe formunu doğrudan bir çatı formu olarak görmekten ziyade anlam ve mana derinliğiyle görmemiz gerektiğini düşündüğüm için ele aldım. Doktora sonrası yaptığım bir üretim sürecidir aslında. Bu uzun süre zihnimle gezdirdiğim, düşündüğüm, yazdığım, araştırdığım, akademik olarak da bir geçmişi olan bir hikaye. Işık meselesi, ışık elbette fotoğrafın alfabesidir. Ve bu anlamda Gök Kubbe de mana itibariyle yüzyıllardır farklı düşünceden, görüşten, inançtan insanları aynı çatı altında topluyor. Burada 40 farklı eser var ve her bir eserin kendi içinde belli matematiksel hesaplamalarla üst üste çekim tekniğiyle ele aldım. Fotoğrafları rastlantısal zamanlarda, rastgele anlarda çekmedim. Defaatle aynı mekana giderek, farklı açılardan analiz ederek, bakarak, belki de bu süreçte öğrenerek, yolculuğumuzu düşünerek fotoğraf ürettim. Bu bakımdan da İstanbul'un Suriç'inden, işte Üsküdar'ından, Fatih'inden, farklı bölgelerindeki Osmanlı'dan günümüze var olan bu şehrin alameti farikası olarak tanımladığımız yapıları ele aldım. İstanbul gerçekten çok büyük bir hazine ve bu kadim şehrin güzellikleri, hikayesi, kendine ait bütün sırları hepimiz için ilham olan bir şehirdir. Yüzyıllardır sanatçılar, ressamlar, şairler, müzisyenler üzerine yazıyor, düşünüyor, bir anlatı ortaya koyuyor. Bu bakımdan da ben de fotoğraf sanatının kendi diliyle dünyada en büyük bilinen markalarımızdan biri olan İstanbul'u evrensel bir anlatıyla, kompozisyonla, sanatseverlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
3: Peki, çekim yaparken sizi en çok etkileyen mekan hangisi oldu?
2: İstanbul'da tabii dediğiniz gibi birçok farklı mimari form görüyoruz, mimari yapı görüyoruz, farklı camileri görüyoruz ama belki bunların içinde bizi en çok etkileyen ve üzerine çok düşünmemizi sağlayan, elbette ki Ayasofya'nın ayrı bir önemi var ama benim gönlümde Süleymaniye olmuştu. Çünkü Süleymaniye üzerine çok şiirler yazılmıştır. Mimar Sinan'ın en ihtişamlı eserlerinden bir tanesidir. Yani İstanbul'u en güzel yerine konumlanmış olduğunu da söyleyebiliriz. Zaten şehrin hepimizin zihin dünyasında

0: da ortak bir kimlik ve aidiyetlik kurmasının en önemli sebebinin bir tanesi de bu yapılarla olan gönül ilişkimizdir, gönül bağımızdır. Bir şekilde görüyoruz, işte ne bileyim gölgesinden geçiyoruz veya başka bir şekilde orayla ilgili bir metin okuyoruz falan. Yani İstanbul bu anlamda çok zengin bir şehir ve her birinin kendine ait anlatısı, kendine ait bir düşüncesi var.
1: Çekim yaparken aklınıza kalan bir yaşam hikayesiyle karşılaştınız.
0: Esasında tam şöyle diyelim. Kubbe formlarını fotoğraflarken tabii ki bir araştırmayla oraya çıkıyorsunuz. Böyle rastgele elinize makinenizi alıp fotoğraf çekmiyorsunuz. İstanbul'da da bu anlamda Mimar Sinan'ın eserleri elbette ki çok büyük bir mühür olarak karşımıza çıkıyor. Ama en efsane, en ihtişamlı, en görkemli kubbenin Selimiye olduğunu düşündüğümüzde Mimar Sinan daha sonra dönüyor, altı kubbeli Piyale Paşa Camisi'ni inşa ediyor. İstanbul'a inşa ediyor tekrar. Yani İstanbul'un mimarlık tarihinde de, İslam tarihinde de şehri seven herkes için ayrı bir öneminin olduğunu söyleyebiliriz.
2: Yıldız Holding'in Mutlu Et Mutlu Ol anlayışı ve sanatı toplumla buluşturma hedefi doğrultusunda Gök Kubbe sergisini randevu alarak Yıldız Holding Seminer Salonu'nda ziyaret edebilirsiniz.

Yıl 1957. Kent İstanbul. Türkiye büyük bir değişim sürecinin eşiğindeyken tarihi dokusunu koruyan ancak modernleşme adımlarının atıldığı bir şehirdi İstanbul.

1950'lerden itibaren başlayan imar çalışmalarıyla mega şehir adeta bir şantiye alanına dönüşmeye başladı. Bu, şehrin çehresini kökten değiştiren önemli bir döneme işaret etti. O yıllarda hızla artan nüfus ve göç dalgası şehirde yeni konut ve yolların yapılmasını zorunlu kıldı.

İzlediğiniz görüntüler tam da o yıllardan. Hasanoğlanköy Enstitüsü tarafından hazırlanan bu çalışma 1957 İstanbul'unu, deprem felaketi, tramvay kazaları ve kentsel dönüşüm süreçleriyle ele alıyor. Bugün görsel arşiv niteliğindeki video şehrin kalabalık sokaklarını, Boğaz'ın değişmeyen atmosferini ve kentteki dönüşümleri yansıtıyor.

Ayrıca 1957 yılında bir de Hollywood filmine sahne olmuştu Megakent. Joseph Pevney'nin bir elmas kaçakçısının tekrar döndüğü İstanbul'da öldü sandığı kadını bulmasını konu alan İstanbul filminde seyirci bir dakikaya yakın süre İstanbul'u keşfe çıkıyor.

Mr. Bean, 2012 Londra Olimpiyatları açılış törenine izlediğiniz performansla damga vurmuştu. Kameralar Olimpiyat Stadyumunu ve Londra Senfoni Orkestrası'na tararken seyirciler Vangelis'in Ateş Arabaları eserinin dünya standartlarında bir performansına tanık olacağını düşünüyordu. Ancak hiç de öyle olmadı. Zamansız ve efsane bir gösteriye şahit oldular.

Zira Mr. Bean görevini öyle mizahi bir tavırla yerine getirdi ki artık bu 2012 Londra Olimpiyatlarında gündem olacak tarihi bir gösteri olmuştu. O akşam bu gösteriyi stadyumda bulunan 60 binden fazla sporsever keyifle izledi ve dünya çapında tahmini 1 milyar televizyon izleyicisi tarafından da seyredildi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 21 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşuyor. 9 Haziran tarihine dek devam edecek festivalde 13 eser 22 temsille seyircilerin beğenisine sunulacak. Festivalin açılışı dünyaca ünlü rejisör Jean-Louis Grandin'in prodüksiyonu Lucia di Lammermoor Operası'nın premieriyle AKM Opera sahnesinde yapılacak. 1 Haziran'da Altın Çağın Kadınları adlı barok konser Süreyya Opera sahnesinde sahnelenecek. 3 ve 10 Haziran'da AKM Opera sahnesinde sahnelenecek Kuğu Gölü Balesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından ünlü koreograf Ricardo Amarante'nin prodüksiyonuyla seyirciyle buluşacak. 6-10 Haziran'da Süreyya Opera sahnesinde Küçük Prens Çocuk oyunu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından ilk kez festivalin minik seyircilerine özel sahnelenecek.

Çalışmalarına 15 Kasım 2025 tarihinde başlayan Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Gençlik Korosu, Merhaba konseriyle AKM Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Tamamı 15-25 yaş arası klasik müziğimize gönül veren genç sanatçılardan oluşan koronun şefliğini Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği sanatçısı Atakan Aktaş üstleniyor. Gençlik Korosu'nun ilk konserinde 1. bölümde Dede Efendi'nin Sultaniyegah takımı ve aynı makamda şarkılar yer aldı. Saz ve ses solistleriyle başlayan 2. bölümde ise koronun seslendirdiği Hicaz makamındaki eserler vardı. Konser bitti.

0: döneminde Şef Atakan Aktaş'ın genç koro sanatçıları dışarıdaki müziği değil, kendi özümüz ve kültürümüzün müziğini tercih etti cümlesi seyircilerden bol alkış aldı.
1: Her tercih bir vazgeçiş. Onlar dışarıdaki müziği değil, bizim kendi özümüz.

Led Zeppelin'in efsane solisti Robert Plant, müzikal yolculuğunun en özel duraklarından biri olan Saving Grace projesiyle 2 Temmuz akşamı 33. İstanbul Jazz Festivali kapsamında Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnede. Müzik tarihinin en ikonik seslerinden biri olan Plant, konserde folk, blues, country ve gospel arasında dolaşan, gösterişten uzak ama derinlikli tınıları hayranlarına sunacak.

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay Mayıs ayında da konserlerine dolu dizgin devam ediyor. Onay 20 Mayıs'ta Tekirdağ Yılmaz İçöz sahnesinde, 23 Mayıs tarihinde ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Avlu Fatih Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Usta piyanistin konser programında Bach, Haydn, Mozart ve Beethoven'ın klasikleşmiş eserlerine ek olarak Ahmet Adnan Saygun'un yapıtları da yer alacak.

Bağcı ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, caz odağındaki yeni projesi Say Place Jazz on Tour with Skoda ile bu yaz Türkiye turnesine çıkıyor. Pozitif Müzik Organizasyonu ile gerçekleşecek turne, Türkiye genelinde 7 şehir ve 10 konserle müzikseverlerle buluşacak. Say turne kapsamında 19 Temmuz'da Ayvalık Amfitiyatro'da, 24 Temmuz'da Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda, 25 Temmuz'da Efes Antik Tiyatrosu'nda, 26 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da, 2-3 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Mozart, Chopin, Bach ve Vivaldi'nin ölümsüz eserlerinden popüler müzik, caz, bluzla dizi ve film müziklerine uzanan repertuar, Candela sahnesinde her hafta farklı sanatçıların yorumlarıyla yeniden hayat buluyor. Diabluan in Noa, binlerce mum eşliğinde 18 Mayıs akşamı tarihi Kastel binasında müzikseverlerle buluşacak.

Meşer ve Sad Berkan'ın müzesi seyahat sanatı sergisiyle ziyaretçilerle buluşuyor. 15. yüzyıldan 20. yüzyıla Osmanlı topraklarına yönelen yolculukların izini süren 300'ü aşkın eseri bir araya getiren Meşer'deki sergi, seyahat kavramını yalnızca bir yer değiştirme değil, bilinçli bir seçme ve kaydetme pratiği olarak ele alan seyahatnameleri odağına alıyor. Seyahatnamelerin yanı sıra dönemin dünyasını yansıtan tablolar ve Osmanlı coğrafyasına dair objeler de sergide görülebiliyor. 23 Mayıs 2027 tarihine dek devam edecek serginin küratörlüğünü Sad Berkan'ın müzesinden Merve Uca, koordinasyonunu ise Sad Berkan'ın müzesi direktörü Hülya Bilge üstleniyor.

Emruho Mestizo İspanya'nın önde gelen geleneksel müzik gruplarından. Gitarın başında ve bu şahane düzenlemenin mutfağında Sahip Polanco var. O hırçın adımlarla tozu dumana katan dansçı ise Elisa Perez. İspanyol müziği ve dansı üzerine odaklanan grup, özellikle flamenco ve İspanyol esintili performanslarıyla dikkat çekiyor.

Brujo Mestizo daha çok El Vito gibi geleneksel İspanyol eserlerine getirdikleri dinamik ve yenilikçi yorumlarla tanınıyor. Sosyal medya üzerinden tüm dünya onları tanıyor artık. Grubun Meksika'nın tarihi Querétaro şehrindeki sanat merkezinde mum ışıkları altında gerçekleştirdiği Flamenco Fire gösterisi sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı ve de çok beğenildi. Performansta sahip Polanco'nun elindeki Granada yapımı gitarın sesi, Perez'in saniyede onlarca vuruş yapan ayak hareketleriyle birleşince gördüğünüz gibi ortaya müzik ve yetenek şöleni çıkıyor.

Dünyaya daima gönül gözüyle bakıyor. İnce esprileriyle sevenlerini kahkahaya boğuyor. Görme engelinin farkındalığıyla kendisi gibi nice yetenekleri topluma entegre ediyor.

Metin Şentürk 1966'nın 16 Mayıs'ında İstanbul Fatih'te Arnavut bir ailede dünyaya gözlerini açar. Kalabalık bir ailede doğar. 6 kardeşi vardır. Küçük Metin'in hayatı 3 yaşında tamamen değişir. Ailede genetik körlük vardır ve geçirdiği küçük bir ev kazası mecazen değil, gerçek anlamda onun dünyasını karartır.

Aslında bu Şentürk ailesinin ortak kaderidir. Abiyi salıncak çarpması sonucu, babası ise ortaklarının ihaneti yüzünden, üzüntüden kör olur. Annesi duruma çok içerlese de o bunu sorun etmez. Tiye bile alır sonraki yıllarda. Sen üşütünce grip olursun ya, biz üşütünce kör olduk der. Onu tanıyanlar bakış açısını değiştirince acılarının da değiştiğini görür.

0: aşka.
1: Öğrenim hayatına İstinye'deki Yatılı Görme Engelliler Okulu'nda başlar Metin Şentürk. O dönem sürekli radyo dinler. Kendi deyişiyle en yakın dostu radyodur. Müziğe ilgisi ve sesinin güzelliğiyle 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na girer.

Şentürk ilk albümünü henüz 21 yaşındayken yayınlar. Elimdeki fotoğrafın dönemin ünlü Yaşar Kekava plaktan müzik dinleyicisiyle buluşur. Yaşamayı sen anladın. Ardından 1991'de onu geniş kitlelere tanıtan Bırakma Beni çıkar.

92'de Allah Biliyor, 95'te Sana Aidim, 96'da Son Nokta ve 90'ların sonunda Dünya Güzeliydi müzik listelerinde fırtına gibi eser Metin Şentürk. Bu albümde Sitem şarkısı Unutulmazları arasına girer.

0: bedeli.
1: Milenyuma geldiğimizde ise müzikal kariyerinin yanı sıra ekranlarda da görürüz Şentürk'ü. 2003'te Unutma Beni dizisinde Aliş rolünü üstlenir. Bir yıl sonra ise sevilen dizi En Son Babalar duyarak konuk oyuncu olarak katılır. Yine Yaprak Dökümü ve Cennet Mahallesi'nde de rol alır sanatçı.
2: Canım benim, evimize hoş geldin.
3: Hoş bulduk,
4: evet,
3: hoş bulduk.
4: Metin abicim, evimiz azıcık dağınık da inşallah kusura bakmasın ha.
3: Meraklanmayın, meraklanmayın. Göz görmeyince gönül katlanırmış.
1: Albüm çalışmalarına da aralıksız devam eden Metin Şentürk, Dönmem Gerek, Sensizlik Kalbe Zararlı, Masal, Zamanda Yolculuk albümlerini sevenleriyle buluşturur. Ay.

0: çok yönlü kişiliğiyle bilinen sanatçı 2010 yılında ilginç bir rekor kırar. Şentürk dünyanın en hızlı görme engelli sürücüsü olmayı başarır. Rally sürücüsü olan Volkan Işık'ın radyosu yardımıyla Kap Havaalanı'nda Ferrari F430 sürer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hazırım.
0: 3. Şentürk bu sıra dışı rekor fikrini şöyle anlatır. Güney Afrikalı bir körün yaptığını okudum. Sonra İngiliz bir kör yaptı. Ben de bunu bir Güney Afrikalı İngiliz yapıyorsa bir Türk niçin yapmasın dedim. Dünya Engelliler Birliği Başkanlığı'nı da yapan Metin Şentürk, fiziksel engelli

0: olanlara daima sabrı, umudu ve şükrü tavsiye eder. Yok artık dedirten, kimilerine göre çılgınca, kimilerine göre gözü kara bir şey daha yapar. Metin Şentürk'ün gözünden programıyla muhabirlik bile yapar.
1: İşçi işsiz, okumuş okumamış, engelli engelsiz, kim olursan ol. Anlatın, dinleyelim, birlikte karar verelim.

Şentürk 2012 yılına gelindiğinde ise Bana Sen Lazımsın albümünü yayınlar. Son dönemde ilginç denemelerle karşımıza çıkan sanatçı, Metin Şentürk görüyor mu, görmüyor mu tartışmalarının sürekli odağındadır. Ama o, teknoloji ilerledi, görmek için bir çabanız yok mu sorusuna hep, ben güzel bir dünya kurdum ve burada yaşıyorum. Eksikliğini hissettiğim hiçbir şey yok. Dolayısıyla fazlalığa gerek de yok yanıtını verir. Bana

0: sen.
1: 2015 yılında Kelebek albümüyle müzikseverlerle buluşan sanatçı, albümde genç yaşta kaybettiğimiz Kerim Tekin'in ünlü Kar Beyazdır Ölüm şarkısını seslendirir.

ayrıca ekranlardan da ayrı kalmaz hiçbir zaman. 80'ler dizisinde Ferit rolünü üstlenir. Sonradan Görme dizisinde başrolü oynar. Dokunma Hurdacı'nın Kızı filminde ise konuk oyuncu olur. Televizyon programları da yapan Metin Şentürk, yaratılan her insanın bir hikayesi olduğuna inanıyor ve diyor ki, hikayende figüran mı olacaksın, kahraman mı? Herkes kendi hikayesinin kahramanı olmak için yaşamalı. Hikayemizin kahramanı olmak, hayatı yenmek, hayatta bizi üzen, bizi ezmeye çalışan ne kadar zorluk varsa onların üstesinden gelmek demektir.

Kukla Tiyatrosu'nda heykeltıraş olarak çalıştıktan sonra polimer kilden bebekler yapmaya başlar ve yaptığı oyuncak bebekleriyle katıldığı bir sergide büyük ilgi görür. Bu sergi sonrası ününü artıran Zaykov o günden bugüne bir fenomen.

sanatçının Türkçe'de sanatsal bebek olarak ifade edilen, dünyada Art Doll olarak bilinen çalışmaları sanatseverleri şaşırtıyor. Genellikle oyuncaktan çok sanat objesi olarak görülen el yapımı bu bebeklerin gerçek insandan bir farkı yok diyebiliriz. Bu sanatsal çalışmaları heykelin özelleşmiş bir türü olarak da görebiliriz.

0: Düşünsenize, yerden binlerce metre yükseklikte masmavi gökyüzüne daha yakın dağlara tırmanmak. Heyecan ve özgürlüğü keşfetmek. Çoğumuz belki bu heyecanı ancak filmlerde yaşıyoruz. Koltuğumuzda izlerken bile o adrenalinin bir bölümünü hissedebiliyoruz, değil mi? Sevgili izlenci izleyicileri, gelin Beyaz Perde'nin en iyi dağcılık filmlerine bir göz atalım. James Franco'nun başrolde rol aldığı 127 saat bir biyografi filmi. Gerçek bir olaydan sinemaya uyarlanan film, genç bir dağcının bir kaza sonucu kolunun kayaya sıkışmasıyla başlıyor. Umudunu kaybetmeden hayatta kalmaya çalışsa da tam 5 gün boyunca bir kolu kayaya sıkışmış halde kalan dağcı, en sonunda izlerken bile tüylerinizi diken diken eden bir çözüm buluyor. Film Franco'nun performansıyla bir taraftan özgürlüğe davet etse de öte taraftan çarpıcı sahneleriyle gerim gerim geriyor.
1: Oh. Oh. Oh. Oh.

0: Hızlı bir şekilde yol bulmanız gerekiyor. Fırtına geliyor. Burada yakalanmak hiç iyi olmaz.
1: Bu kayadan inebilirsek tabii.
2: Şuradakine ne dersiniz? İlk iniş için çok uygun.
3: Hayır.
4: Kırılma Noktası 2015 yapımı bir macera filmi. Genç bir FBI ajanı olan Johnny Utah, olağanüstü yetenekli ekstrem sporculardan oluşan bir ekibin dünya piyasalarını yerinden oynatacak çapta büyük kurumsal soygunlara imza attığı şüphesiyle ekibin içine sızar. Yeni arkadaşlarıyla çok büyük suçların içinde yer alan Utah, bir zaman sonra iki taraftan birini seçmesi gerektiğini anlayacaktır. 1991'de çekilen çok beğenilen filmin devamı niteliğinde.
1: Hadi yapalım şunu.
5: Yapalım.
6: Seni izlerim. Helikopterle konuşurum.

0: İşte bitti. Yolun sonu.
1: Everest kült olmaya aday, bir fırtınada hayatta kalma mücadelesi. Jack Gyllenhaal'ın başrolde yer aldığı yapım, dünyanın en yüksek dağı Everest'e tırmanmaya çalışan bir grup dağcının 1996 yılında gerçekten yaşadığı bir olaydan sinemaya uyarlandı. Everest dağının zirvesine tırmanmaya çalışan iki ekibin yolu bir şekilde kesişir. Nefes bile almayı imkansız hale getiren bir kar fırtınası ise korku dolu bir maceranın fitilini ateşler.

0: South Summit to get oxygen. Okay, I'm gonna find oxygen. But you gotta stay here. Okay, stay here. Don't move, I'll be back.
1: Bizim işimizi elimizden alır ha. Biraz daha sar ha. Evet oluyor.
2: 1993 yapımı Dağcı'da usta aktör Sylvester Stallone rol alıyor. Dolu dolu aksiyon içeren filmde dağcılığın pek de bilmediğimiz bir hikayesine, kurtarma ekibinin dünyasına dahil oluyoruz. Mahsur kalmış bir dağcıyı kurtaramadığı için işi bırakmaya karar veren Gabe, merkezdeyken bir sinyal alır ve son kez işini yapmak için bölgeye gider. Ancak kurtarma görevine çıktığı zaman aslında

0: sırada aldığı sinyalin mahsur kalmış bir grup masum tarafından gönderilmediğini fark eder.
1: Gabe, hayır! Sana doğru geliyorum! Hayır! Bu alat iki kişiyi kaldıramaz. Ona hemen benim kayışımı gönderiyorum, tamam mı?
2: Kayış onun zaman yok, ben gidiyorum.
1: Gabe, kahretsin! Hayır!
3: Hayır!
2: Sana, senin için geliyorum!
3: Dayanamıyorum, kayıyorum!
2: Dayan, geliyorum!
3: Yardım edin! Gabe, artık dayanamıyorum!
2: Sana, aşağı bakma! Bana bak! Dayan!
3: Deniyorum!
2: Kopuyor! Neredeyse kopuyor!
1: Sana! Hayır! Sana, dikkatli ol!
3: Hayır! Yapamayacağım!
1: Sana, hayır!
4: Onu tut Gabe, sıkı tut, sıkı tut!
2: Geldim Sana! Sana, geldim!
3: Gel, ölmek istemiyorum!
1: Sana! Dayanabilirsin hayatım, yapabilirsin!
3: Hayır!
2: Sana, kedinin karışık!
1: Sana, kendini yukarı çık!
3: Ay, yardım et!
2: Susak! Dayan! Seni yakaladım! Yakaladım! Seni yakaladım!
3: Yardım
2: tamam
3: et!
1: Dayanım! Sakin ol! Hayır hayatım, diğer elini uzat!
2: Ölmeyeceksin!
3: Kayıyorum!
1: Onu tutmaya
2: çalış! Hadi!
1: Sana, tut onu! Onu tutmaya çalış Sana!
2: Hadi!
3: Gel!
2: Gel! Gel,
3: düşmeme izin verme lütfen!
2: Hadi Sana!
3: Onu tut dedim! Kurtar onu!
4: Gabe, düşmeme izin verme lütfen! Lütfen ölmek istemiyorum!
2: Sana, seni tutuyorum! Kendini yukarı çek!
3: Kayıyorum!
1: Bunu yapabilirsin Sana! Lütfen güzelim, kendini yukarı çek!
3: Kayıyorum!
1: Hadi çek!
3: Kayıyorum!
1: Gabe, lütfen elini bırakma! Onu sakın bırakma Gabe!
3: Düşmeme izin verme! Kayıyorum! Kayıyorum!
2: Sana, lütfen!
3: Hayır! Kayıyorum! Gel, lütfen düşmeme izin verme, gel!

ve diğer bir kült olmaya aday film 2000 yapımı Dikey Limit. Film bizi dünyanın en tehlikeli doruk noktalarından biri olan K2'de bir kurtarma hikayesine götürüyor. Kalbimizi yerinden oynatan sahneleriyle ünlü filmi izlerken bile donuyoruz.

1991 yapımı Dağcılık filmi K2 özellikle tırmanma sahnesiyle sinema severlerin hafızasına kazınmış vaziyette.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

Ahbap ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Başarının anahtarıyla karşınızdayız. Sayın seyirciler, bu hafta 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını konuşacağız. Tarih bilincinin, milli değerlerin çocukların gelişimine etkisini detaylandıracağız. Tabii çok değerli konuklarım var. Tarih öğretmeni Güler Çoban ve eğitimci Hayati Oktay bizlerle birlikte olacak.

0: Güler Hocam, Hayati Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş gördük. İyi, sizleri sormalı.
2: Ahmet Bey hoş bulduk. Teşekkür ederiz davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Güler Hocam sizinle başlayalım. Evet. Öncelikle şunu sormak istiyorum. 19 Mayıs 1919 tarihi niçin bizler için bu kadar önemli? Ve bu tarih Türk tarihi açısından değerlendirdiğimiz zaman bir dönüm noktası mıdır? Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı milli mücadelenin yönünü nasıl belirlemiştir?
1: Evet, öncelikle merhabalar herkese. 19 Mayıs bizim için sadece bir savaş değil, aynı zamanda bir bağımsızlık sembolü. 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında sadece bir bağımsızlık mücadelesi değil, aynı zamanda bir milletin aslında bağımsızlık ruhunu göstermek istemişti. O yüzden 19 Mayıs bizler için çok büyük bir önem arz etmekte. Türk tarihi açısından baktığımızda da aslında yorulmuş, yıkılmış, savaşın ortasından çıkmış bir halk için de umut verici bir dönemdi. Mustafa Kemal 16 Mayıs'ta Samsun'da aslında sadece Türk halkı için değil, tüm dünyaya bağımsızlık mücadelemizi göstermek için uğraşmıştı. Bu noktada değerlendirdiğimizde Türk tarihi açısından bir dönüm noktası. Çünkü genel itibariyle baktığımızda Osmanlı Devleti'nin genel durumunda teslimiyetçi bir tavır vardı. Ama Mustafa Kemal bağımsızlık meşalesini yaktığı için bizler için bir dönüm noktası.
0: Evet. Hocam sizden de
2: tabii Kurtuluş Savaşı'mızın hani o dönemde ülkemiz işte Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış, gerçekten inanılmaz derecede her taraftan saldırıya uğruyor. Kurtuluş Savaşı'nın aslında bir başlangıç noktası da sayabiliyoruz. Ortak kenetlenme, bir halkın birbiriyle kenetlenmesi, Kurtuluş Savaşı'mızın mücadelesinin başlangıç olduğu bir nokta kabul edebiliyoruz. Orada aslında topyekün Türk milletinin nasıl birlik içinde olabileceğini gösteren bir başlangıç. Onun için de o tarihten itibaren artık ülkenin bir kurtuluşa ermesi konusunda toplumun birlikte hareket etmesi, tabii Cumhuriyetimizin kurucusu, banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, dolayısıyla Türk milleti bir araya gelip topyekün bir mücadeleye giriyor ve bu mücadelenin işte başlangıç noktası aslında 19 Mayıs. Bunu da tabii gençlere bir bayram olarak da hediye edilmesi, 19 Mayıs gençlik bayramı olarak daha da anlamlı bence. Çünkü gençlerin hem ortak değerlere, hem vatana, hem ülke bütünlüğüne sahip çıkması için çok büyük aslında sorumluluk.

0: hakları var. Biz eğitimciler de aslında gençlere bu sorumluluğu aktarmak, bunun bilincine varmalarını sağlamak konusunda da yükümlüyüz diye düşünüyorum. Onun için de gençlerin bayramı aslında gençlerin sorumluluk alanının hatırlatılması adına da çok önemli bir tarih diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Evet.
2: Gençliğe hitap ede zaten Mustafa Kemal bu sözlerini taçlandırıyor. Türk gençliği, birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir derken aslında bunu samimi bir dille ifade etmişti. 19 Mayıs'ın bizim için anlam ve önemi bu noktada gençler açısından çok büyük.
1: Evet. Peki, gençliğe hitap eden bahsettiniz. O zaman sorayım, konusu açılmışken. Gençliğe hitabeyi öğrenciler okuyup anlayabiliyor mu? Tamam mı?
2: Kısmen. Yani aslında tabii dilimizin zamanla sosyal medyanın etkisiyle yozlaşmasıyla birlikte anlayabilen öğrenci sayısı her geçen gün azalıyor.
1: Evet.
2: Bizim de bu noktada eğitimciler olarak zaten yaptığımız en büyük şey çocuklara bu bilinci aşılamaya çalışmak. Yani Türkçemizi öz kültüründen çıkarmadan, yozlaştırmadan net haliyle ifade edebilmek.
1: Yaftalamadan.
2: Bizler destek veriyoruz bu noktada. Yoksa gençliğe hitap et. Tabii ki dönemin çağlarında yazıldığı için günümüz gençlerine çok hitap etmiyor anlam açısından.
1: Evet, ama
2: okullarda biz evet. Gerekeni yapmaya çalışıyoruz.
1: Keşke Mustafa Kemal Atatürk'ün o muhteşem Türkçesinde gençler okuyup anlasa.
2: Kesinlikle
1: ama.
2: Keşke. Yani evet. Popüler kültürün etkisinde her geçen gün.
0: Belki işte kavramları ve kelimeleri biraz daha bu konuda öğrencilere öğretmek, bunları kullandırmak aslında hem tarihimizi anlama konusunda da önemli bir adım olacak diye düşünüyorum. Orada belki işte hani ne kadarlık bir kelime dağarcığıyla konuşuyoruz. Çocuklarımıza bakıyoruz.
1: Evet.
0: Çok iyi düzeyde bir kelime sayısı bile olsa bu 400-500 bandında bir kelime sayısıyla aslında kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. İşte öğrenci gruplarına baktığımızda bu kelime sayısını, bu kavram sayısını ya da kendi işte Türkçemize ait kelime dağarcığı sayısını ne kadar artırabilirsek gençlerimiz hem tarihe olan sevgisi ve ilgisi artacak hem de tarihteki detayları anlama kabiliyetine sahip olacak. Bu açıdan da kelime bilgisi, kelime dağarcığı öğrencilerimiz için, gençlerimiz için çok önemli. Evet. Bunu öğrendiklerinde, artırdıklarında daha anlamlı olacaktır.
1: İnsan kelimelerle düşünür ve ne kadar çok kelime bilirse o kadar fazla düşünmüş olur ve o kadar da iyi anlar tarihi. Şimdi şunu sormak istiyorum. Niçin milli mücadelenin başlangıcı sayılıyor bu tarih? 19 Mayıs 1919 ve Mustafa Kemal'in Samsun'a gitmesindeki riskler neydi? Bunu da biraz detaylandıralım.
2: Aslında büyük risk taşıyordu Mustafa Kemal'in Samsun'a gitmesi. Çünkü zaten Anadolu'nun her yeri bir fiil işgal edilmişti. Mustafa Kemal'in oraya gönderilme amacı da aslında bağımsızlık meşalesini yakmak değil, tam tersi halkın elindeki silahları almaktı. Mustafa Kemal buraya 9. Ordu Müfettişliği ile giderken ondan istenilen, ondan beklenilen şey halkın elindeki silahları alıp tamamen teslimiyetçi bir tavır sergilemelerini sağlamaktı. Fakat Mustafa Kemal bu gizli bilgilerle aslında her yeri işgal edilmiş Anadolu'nun özellikle Samsun bölgesinden yola çıkarak halkı gizli gizli teşkilatlandırmaktı. İsteyecekti. Çıktığı yol çok meşakkatli çünkü her yer İtilaf Devletleri'nin İngilizlerin işgali altında. Vapur yolculuğunda vapurlar batırılabilir. İşgal altındaki bölgelerimizde her anlamda bombalar patlayabilir. Bu yüzden aslında çok büyük bir risk taşıyordu. Aynı zamanda çok sevdiği askerlik mesleğinden de alınabilirdi. Yani bu noktada baktığımız zaman aslında mücadeleci tavrının yanı sıra çok da fedakar bir tavır sergiledi Mustafa Kemal.
1: Peki Mustafa Kemal Atatürk bu tarihi bayram ilan edip niçin gençlere armağan etti?
2: Çünkü bağımsızlık mücadelemizin aslında sonuna gelmiştik ve bundan sonraki Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini yaşatacak olan gençler diye düşünüyordu aslında. Onlara emanet etti. Bizler kurduk, onlar da yüceltecek olan, büyütecek olanlar diye düşündü.
1: Ve her nesil geleceği gençlere emanet ediyor bundan dolayı. Değil mi?
0: Tabii gençler baktığımızda aslında Kurtuluş Mücadelesi'nde gençler çok büyük rol almış. Onu da görebiliyor aslında baktığımızda.
1: Ve çocuklar tarihi. Hatta.
0: Çocuklar.
2: 15'te 15'i Çanakkale'ye, türküsünden biliyoruz
0: tabii,
2: değil mi hocam?
0: Tabii Çanakkale zaferine baktığımızda Çanakkale'de o şehitlikte yatan bütün abidelerdeki isimlere, oradaki yatan şehitlere baktığımızda hep gençler. Dolayısıyla gençler bu mücadelenin içerisinde yer almış. Onun için de gençler aslında bu bayramı hak ediyorlar. Yani Kurtuluş Mücadelesi'nin sonunda böyle bir bayram olması çok anlamlı. Çünkü gerçekten ülkemiz artık yeni dönemde de bakıyoruz. Gençlerin omuzlarında yükselecek. Gençlik diyoruz ve gençliğin önemini bir kez daha vurguluyoruz. O anlamda da gençlere atıfta bulunması çok kıymetli.
1: Evet. Hocam milli

0: Birlik ve beraberlik kavramından ne anlamalıyız? Ve gençlere baktığımızda, öğrencilere baktığımızda milli birlik mefhumundan ne anlanır?
1: Milli birlik tabii ülke olarak bir birlik içinde hareket etme anlamını taşıyor aslında. Ortak değerlere sahip çıkma.
0: Evet.
1: Nedir? İşte vatana sahip çıkma. Çanakkale'de bu mücadeleyi az önce söylediğimiz gibi, yani Çanakkale'de bu birlik ruhunu görebiliyoruz. Yani milli birlik kavramı aslında Çanakkale'de vücut bulmuş hali diyebiliriz. Gencinden yaşlısına kadar bütün herkes milli birlik içinde hareket etti ve Çanakkale zaferini dünyanın her taraftan bize karşı yaptığı saldırıya karşı durdu ve Çanakkale bizim için geçilmez oldu. Dolayısıyla bu milli birliğin belki de vücut bulmuş halinin en güzel örneği nedir dersek Çanakkale diyebiliriz.
2: Kesinlikle.
1: Bunun yanında mesela yine milli birlik, ortak hareket etme, ortak değerlere sahip çıkma, vatana sahip çıkma.
0: Evet.
1: 15 Temmuz'da bunu görebiliyoruz.
0: Evet.
1: 15 Temmuz'da yine insanlarımız milli birlik içinde ortak tutum, ortak değerle bir araya geldi ve karşı durdu. Dolayısıyla orada da milli birliği vücut bulmuş halini görebiliriz. Bu da çok kıymetli. Onun için milli birlikte, yani ortak değerlere halk olarak, vatandaki insanlar olarak, gençler olarak, yaşlısıyla genciyle sahip çıkma, birlikte hareket etme, o duyguyu yansıtma ve örnek olma milli birliği ifade ediyor. O yüzden de bu özellikle Çanakkale'nin, Çanakkale zaferindeki o bütün abidenin olduğu şehitliği biz gençlerimize götürüp göstermeliyiz.
2: Evet.
1: Oradaki milli birliğin o sembolünü yaşatmalıyız. Çünkü bu değerleri gençlere vermezsek, bunu anlatmazsak, milli birliğin ya da o birliğin getirdiği vatana sahip çıkma şuurunun ne kadar önemli olduğunu başka türlü anlatamayız. Hani biraz daha tarih anlatıyoruz, belki sözel anlatıyoruz ama onu yaşatmamız lazım. İşte o milli birliğin en önemli yeri orası. İşte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oradaki anıtı götürüp gençleri göstermeliyiz. Burada nasıl bir omuz omuza mücadele verilmiş, nasıl birlik olunmuş, nasıl vatana sahip çıkılmış, o bilinci, o şuuru vermek ve milli birliği tesis etmek için kıymetli diye düşünüyorum. Onun için de gençlere, biz eğitimciler bunu anlatmalı, bunu yaşatmalıyız ki gerçekten o milli birlik bilincini de verebilelim gençlerimize.
0: Evet.
2: O Kara Fatma ruhunu, Nene Hatun ruhunu vermek bugün bu şartlarda aslında biraz daha zor. Ama işte biz tarihçiler aslında bunu aşılamaya çalışıyoruz. Her geçen gün sosyal medyanın da gücünü kullanarak, teknolojinin gücünü kullanarak aslında geçmişi biraz daha yaşayarak ve yaşatarak öğretmeye çalışıyoruz. İşte her yıl bir Çanakkale gezisi düzenlemeye çalışırız. Çocukların, hocamın da dediği gibi, Çanakkale abidesini görmesini isteriz, yaşamasını isteriz, o ruhu az da olsa bir tatmasını isteriz. Bu noktada milli birlik ve beraberlik aslında en çok yaşayarak göstermek istediğimiz bir durum.
1: Kesinlikle. Yani ortak tutum oluşturma, ortak değerlere sahip çıkma, geleneklere sahip çıkma, bunları yaşatarak öğretmek. Ki şimdi marif eğitim modeline geçtik. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığımızın bütün okullarda, işte önce ortaokul 5-6'larda, 1-2'lerde, lise 9-10'larda marif modelinde de öğrencinin yaşayarak, deneyimleyerek öğrenmesini kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor. Biz aslında işte bence milli birlik ya da bu birliği tesis etme, bu düşünceyi, bu bilinci gençlerimize vermek istiyorsak bunu yaşatacak alanlara götürmeliyiz. İşte Çanakkale bunun en güzel örneği, Çanakkale zaferinin yaşandığı en güzel alandır. Orayı göstermek, orayı yaşatmak. Hatta orada iyi bir gezi, iyi bir sunum yapmak ve gençleri bu konuda milli birlik etrafında daha da bilinçli hale getirmemiz yararlı olur diye düşünüyorum.
0: Evet. Her şey eğitimle başlar diyoruz.
2: Evet.
0: O yüzden milli eğitim çok önemli. Şimdi Çanakkale gezilerinde öğrenciler ne kadar şuurlu? Yani size de aynı soruyu sorayım. Yani milli birlik dediğimiz zaman bu kavramdan öğrenciler ne anlıyor?
2: Dediğim gibi her geçen gün aslında biraz daha bu tutumdan uzak nesiller yetişiyor. İşin en üzücü tarafı da zaten burada başlıyor. Ama biz elimizden geldiğince milli birlik ve beraberlik noktasında geçmişten feyiz alıyoruz aslında. Çocuklarımıza gösterilerde, törenlerde biraz daha hani üstün körü görevler değil de geçmiş ruhunu yaşatacak görevler vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza Nene Hatun'dan tutun Kara Fatma'nın hayatına kadar birçok belgeseller izlettik. yeri

0: Milli birliği, işte vatan sevgisini, bayrak sevgisini aşılamak gerekiyor çocuk yaşta.
1: Evet. Hocam, milli tarih bilinci bireyler için ve toplumlar için, toplum için daha doğrusu, niçin önemli? Yani eğitim sistemi ve eğitimciler bu şuura sahip mi?
0: Eğitim sisteminde bu şura sahip olunduğunu düşünüyorum ama pandemiyle beraber çocukların eğitimden biraz uzaklaştığını düşünüyoruz tabii toplum olarak, eğitimciler olarak.
2: Her şeyden uzaklaştık.
0: Evet,
2: artık dört duvar arasında.
0: Kesinlikle
2: eğitimi
0: öyle.
2: De her şeyi onun içerisinde
0: bence
2: yapmaya çalıştık.
0: Bence pandeminin de zaten en büyük zararı eğitim camiasında oldu. Çocuklarımız asosyalleşti. İşte toplum biliminden, tarih biliminden uzaklaştılar tabii ki. Biraz daha yaş itibariyle ortaokul düzeyindeki çocuklara bunu aşılamak çok kolay. Fakat lise düzeyindeki çocuklar birazcık daha aslında aileden bu eğitimi görmüşse, oradan da bizler yakalayabilmişsek çok kolay ilerleyebiliyoruz. Ama ortaokul çocuklarında gerçekten aileden gelen bir bilinçle ilkokuldan çekirdekten yetiştirip günümüzde çok güzel çocuklar yetiştirebiliyoruz. Tarih bilinci aynı zamanda zaten bizim için geleceğin temellerini atmak. Biz çocuklara her zaman söyleriz bunu. Tarihten ders çıkartarak geleceğimizi inşa etmeliyiz. Bu noktada bizim için büyük bir yol gösterici aslında. Evet. Çünkü geçmişte yaptığımız hataları yapmadan günümüzde daha iyi işler başarmak, devletimizi daha iyi bir yere getirmek tarihini bilmekten geçiyor.
1: Evet.
0: Bu noktada milli bilinci aşılamak da belki gerçekten bu anlamda elimizden gelenin fazlasını yaparak olacak.
1: Evet. Hocam, milli tarih bilincine ne kadar sahibiz? Siz bu konuda neler söylersiniz?
2: Bu tabii milli tarih bilinci aslında şöyle. Yani biz işte Çanakkale Zaferi'nin 18 Mart'ta olması, 19 Mayıs 1919'da işte Samsun'a çıkış tarihinin, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olduğunun anlatılması. Bunlar bizim için tarihte dönüm noktaları. Yani 18 Mart'tan başlayıp Çanakkale Zaferi'ni iyi anlatabiliyorsak ve bunu okullarda öğrencilerimize bunu iyi yaşatabiliyorsak, orada tarih, milli tarih bilincini aslında oluşturmaya başlıyoruz.
1: Evet.
2: İşte hocam bahsetti, yani Çanakkale Zaferi'nin yapıldığı alana muhakkak öğrencilerimizi götürmeliyiz. Orada milli tarih bilincini orada yaşatmalıyız. Bu çok kıymetli. Bunun yanında Samsun'a 1919'da çıkış tarihiyle birlikte Mustafa Kemal'in bu oradaki tarih bilincinin nasıl oluştuğunu, milli birliğin nasıl oluşturulduğunu öğrencilerimize iyi anlatmalıyız ki öğrenci milli birliğini, tarihini geçmişten o mücadeleyi öğrenerek gelecekte de vatanını nasıl koruyacağını, bu vatanın öneminin ne olduğunu, o yaşanılan o mücadelenin bir örneğini kendinde de belki hissederek, empati kurarak bunun vatanın ne kadar değerli olduğunu anlamasını sağlamış olacağız. Milli birliği böyle tesis etmeliyiz. Yani öğrencilere Çanakkale Zaferi'nin neden yaşandığını, orada nasıl bir mücadele olduğunu, orada neler yaşanıp ve nasıl sonuçlar alındığını oraya götürüp göstermezsek, orada yaşatmazsak, anlatamazsak sadece teorik olarak sınıfta anlatmamız orada oluşturacağımız milli bilinci zayıflatır. Biz onu yaşatmalıyız. Çocuk orada duygusal olarak o bağ kurabilmeli, orada empati yapabilmeli. Tabii bunu iyi bir rehberle de, öğretmenlerin iyi bir hazırlığıyla da orada bunu yaşatırsak bence tarih bilinci böyle oluşacaktır. Çünkü bu bir kültür de meselesi. Biz kadim kültürümüzü, kadim geleneklerimizi öğrencilerimize aktarmalıyız. Bir yandan da yaşatmalıyız. Ailenin de burada aslında önemi.
0: Kesinlikle.
2: Yani bireyselleşen bir aile kavramına doğru gidiyoruz. Yani daha geniş aile kavramından artık bireyselleşen bir aile, çekirdek aileye dönüyoruz. Orada mesela kendi kadim kültürümüzü, geleneklerimizi de aktarmada zorlanıyoruz. Bu noktada okulların rolü aslında çok ön plana çıkmış durumda. Onun için okulda hem uygulayacağımız program hem müfredat kendi kadim kültürümüzü, kadim geleneklerimizi aktarabilecek ortam sunacağı gibi bunun yanında milli tarih bilincini oluşturacak geniş bir yelpazede işte yaşayarak gösterebilecek alanları daha verimli ve zengin kılmaya çalışmalı. Marif modeli bunu kapsıyor.
1: Evet.
2: Çünkü daha çok bu konuda öğrencilerin tarihle ilgili olan değerlerini özellikle alanlarda yaşasın. Atölye kavramı şu anda çok yaygın biliyorsunuz Marif modelinde. Atölyelerde deneyerek, yaparak, yaşayarak öğrenirsin. Ama bu atölyeler sadece işte herhangi bir şey yapma değil. Birçok dersle ilgili, birçok disiplinle ilgili atölyeler olsun. Hem teknoloji

0: Teknolojiyle ilgili olsun, hem geleneklerle ilgili olsun, hem tarihle ilgili olsun, bunları aslında yaşatarak, hissederek, duygusal bir bağ kurarak, empati yaparak evet. yaşasın ki kalıcı bir öğrenme olsun. Şu an Maarif modeli de aslında bunu destekliyor. Onun için özetle milli tarih bilincini oluşturmak için muhakkak bu tarihin yaşandığı noktaları öğrenciye yaşatmalıyız. Bununla ilgili bir sergi de olabilir. Evet. Yani bir müze ziyareti de olabilir. Bugün Çanakkale Zaferi'nin ilan edildiği dönemde de geniş sergiler oluyor. Bu sergileri götürmek, orayla ilgili kompozisyon yazmak. İşte 1919'daki 19 Mayıs Gençlik Bayramı ile ilgili bir kompozisyon yazması, bir şiir yazması veya onunla ilgili bir etkinlikte yer alması çocuğun o bilinci oluşturmasında önemli sayılıyor ve önemli aşama kaydediliyor. Bunlar işte öğrencinin duygusal olarak da hissettiği, yaşadığı ve empati kurduğu etkinlikler olmalı ki evet. o zaman bu tarih bilincini ya da milli bilinci biraz daha kalıcı hale getirebilelim.
1: Belki de onların çok sevdiği yerden yaklaşabiliriz teknoloji evet. açısından baktığımız zaman. Çocuklar artık günümüzde çok fazla ansiklopediler, kitaplar, işte müze geziyi bunları çok sevmiyorlar açıkçası. Bunları aşılamak da belli bir zaman alıyor. Belki onların en sevdiği yerden vurmak gerekiyor. Yani teknolojinin hep zararlarından bahsediyoruz. Canavarmış gibi, öcüymüş gibi konuşuyoruz ama gelinen Türkiye'de, gelinen dünyada artık teknolojinin çok aslında nimetlerinden yararlanmak gerekiyor. Çocukları belki buradan izole etmek yerine işte artık belki müzeye gitmek zor olabiliyor çocuklarla. Gezi düzenlemek, oraya götürmek zor olsa da teknolojinin nimetinden yararlanmak gerekiyor bu noktada. Kültür Bakanlığımızın yayınladığı birçok sanal müze var.
2: Evet.
1: Çocuklarımızı bazen artık anlatımdan sıkılabiliyorlar. Konudan sıkılabiliyorlar. Hemen internetten sanal müzeyi açtığımızda çocukların o andaki bakış açısı da değişiyor aslında. Çünkü bir yere oturtamıyorlar anlattığımız şeyleri. Teknolojiyi evet. kullanarak belki de bu noktada büyük destek alabiliriz.
2: Yani zaten teknoloji çağındayız ve bu çağın gereksinimlerini ayak uydurmak için de bunları yapmak gerekiyor.
1: Kesinlikle öyle.
2: Yoksa çok geç kalmış olacağız.
1: Yani
2: çünkü
1: zaten
2: hızlı bir dönüşüm söz konusu birçok sektörde. Eğitimde
1: evet.
2: bunlardan bir tanesi.
1: Zaten. Eğitimde de zaten her geçen gün teknolojik aletler de artıyor. Yani
2: evet.
1: eskiden kara tahtamız vardı. Şimdi akıllı tahta var.
0: İşte VR gözümüz vardı. De var. Yani VR gözlüklerle
1: evet,
0: artık
1: evet.
0: çok rahatlıkla müzeyi birebir yaşayabiliyor, gezebiliyor.
1: Kesinlikle öyle.
2: Ama imkanları varsa tabii ki de gitsinler.
1: Tabii ki tabii. o önceliğimiz. Ama gidemiyorsak da belki bu noktada hani o ezberden çıkartıp
2: evet.
1: anlattığımız şeyi gösterebiliriz.
2: Hocam tarih bilincinin zayıflaması bir milletin geleceğini nasıl etkiler?
1: Bir milleti yok eder aslında. Yani çünkü bir millet demek tarih demek.
2: Evet.
1: Tarihi olmayan bir milletin zaten bağımsızlığının olması da mümkün değil. Tarih bizim için burada bir yol gösterici aslında. Yani gelecekte hata yapmamak, geçmişte yaptığımız hatalardan ders çıkarmak ya da başarılarımıza başarı katmak tarihten geçiyor. Yani bir milleti yok etmek istiyorsak Mustafa Kemal'in deyimiyle tarihini yok etmek gerekir demiştir. Bu yüzden bizim için milli bilinci yok etmek, tarihi bilgilerimizi silmekten geçiyor hocam, öyle değil mi?
2: Yani tarih bilinci demek aslında, tarih bilincine sahip olmak demek aslında tarihten ders çıkarmayı bilmek demek
1: tabii
2: o
1: ki,
2: zaman.
1: Tabii ki.
2: Evet. Yani ders çıkaramıyorsak.
1: Tarih eğer... elbet bir gün tekerrür eder diyor Mustafa Kemal, değil mi hocam? Yani o noktada tekrar edebilecek hatalarımız olduğunda ya da başarılarımız olduğunda biraz daha deneyimli olacağız aslında.
2: Tarihi iyi okumak gerekiyor.
1: Çok iyi okumak gerekiyor.
2: Doğru okumak gerekiyor.
1: Çok bu kadar şanlı bir tarihimiz varken bunu bilmeden evet. geçmek bence zaten işte iyi olmaz bu millet için. Mücadeleleri tabii. aslında hiçe saymak demek aynı zamanda.
2: Dönem dönem anlatılan kitaplara sığmayan bir tarihimizden.
1: Evet, kesinlikle öyle.
2: Bahsediyoruz.
0: Evet, yani tarihimiz aynen öyle, şanlı tarihimizi bilmesi, onları öğrencilerin idrak etmesi çok kıymetli. Çünkü tarih bize gelecekte neyi daha iyi yapacağımız ve neleri başardığımızı gösteren aslında önemli göstergeler. Bunları öğrencilere iyi anlatabilirsek geleceğe bakış açılarını,
2: evet.
0: geleceğe dönük yapması gereken çalışmaları, o mücadeleyi, o azmi o şanlı tarihimizden öğrenecek, orayı görecek ve kendisinin de bunun içerisinde nasıl bir topluluğa ait, nasıl bir vatana ait bir evlat olduğunu da orada anlayacak. O yüzden de Milli tarih bilinci çok kıymetli. Yani çocuklara bunu evet. iyi aktarmamız lazım.
2: Peki bizler tarihimizi yeterince gelecek nesillere aktarabiliyor muyuz? Yani eski kitaplar okuduğu zaman öğrenciler az önce konuştuğumuz gibi Atatürk'ün gençliği hitabesinde olduğu gibi anlamadığı çok fazla da kelime oluyor. Bir kitabı sözlükle okumakta akışı

0: biraz bozuyor yani.
1: Evet, yani biz yeterince aktarıyoruz meselesi aslında şu anda eğitim programımızda, müfredatımızda gerçekten iyi hazırlanmış şu an. Yeni müfredatla bunu görebiliyoruz, aktarabiliriz. Sadece bunu dediğim gibi sadece kitaptan değil de evet, yaşatarak anlatmamız.
0: Bu arada bunu eğitim, yani müfredat özelinde sormadım. Yani toplum olarak biz aktarabiliyor muyuz?
1: Toplum olarak işte bize şu görev düşüyor. Ben hep söylüyorum, bizim mücadelemizin, yani özellikle mücadelemizin bu vatanı korumak için, bu milleti yeniden belki millet olarak kenetlenmiş bir millet olarak ortaya çıkaran yer Çanakkale. O yüzden de hem ebeveynlere, hem anne babalara, hem öğretmenlere büyük görev düşüyor. Yani Çanakkale'yi biz iyi anlatabilirsek, iyi yaşatıp öğrencilere, çocuklara bu bilinci orada verebilirsek, milli tarih bilinci orada başlıyor, bunu başarabiliriz. Evet. Bu noktada da işte hem eğitimcilere, hem ailelere, hem ebeveynlere büyük görev düşüyor. Buradan başlamalıyız. Bunun yanında tabii ki okula büyük görev düşüyor. Yani aileler bu bilinci kendisi verebilecek ama okul bunun teorik tarafıyla destekleyecek, bilgi tarafıyla destekleyecek. Okul da bunu tekrar yaşatacak. O zaman milli tarih bilincini çok daha kalıcı hale getiririz. Çünkü öğrenciler bizde hepimizin bildiği bir sınav baskısı altındalar. Yani hem LGS'de hem YKS döneminde. İki sınav baskısı altında öğrencilerimiz biraz daha teorik bilgiyle hemen bunu kullanalım, sınavda başarılı olalım, sonra bunu kullanmayacağız, artık bunu unutuyor çünkü sınavı geçtik diyebiliyor. İşte bu sınav stresi ve baskısından hariç biz öğrencilerimize daha çok yaşatarak öğrenmeliyiz, empati kurmasını sağlamalıyız, projelerle, yarışmalarla daha ürün ortaya koyabileceği ve kendi emeğini ortaya koyduğunda unutmayacağı ortamlar sunmalıyız. Çalışmalar içerisine almalıyız. Bu o zaman kalıcı hale gelecektir. Çünkü eğitim gerçekten öğrencilerin hem kimlik inşasında, hem tarih, hem kadim gelenekler, kültürümüz aktarılmasında eğitimin rolü büyük. Yeter ki onlara bunu yaşatarak öğretebilelim.
0: Evet, yani tarih sadece akademik bir ders değil, akademik bir ders niteliği taşımıyor. Hayatın her alanında kazanılması gereken bir bilinçten aslında bahsediyoruz,
2: kesinlikle,
0: değil mi?
2: Evet, kesinlikle. Törenlerimizde de en çok bunu aşılamaya çalışıyoruz aslında. Her yıl coşkuyla öğrencilerimizi bu törenlere katmaya çalışırız. Kimisinde yaz tutarız 10 Kasım'da. Evet. Kimisinde işte güzel danslar gösteririz. Bayrak sevgisini aşılarız. Ya bugün hala çocuklarımız bayrak yere düştüğünde öpüp kaldırıyorsa, yüksekte tutmaya çalışıyorsa bence tabii ki bilincimiz var. Yeterli mi? Değil. Yani bu zaten hepimizin tartıştığı bir konu. Bu noktada da aslında gençlere yüklenmek yerine bunun güzelliklerini göstermek gerekiyor. Türkiye son yıllarda zor zamanlar yaşadı. Özellikle pandemi bizi en çok vuran noktaydı eğitim camiasında. Son 2-3 yıldır da bence milli bilinci aşılamaya yönelik özellikle çok büyük çalışmalar yapılıyor okullarımızda.
0: Evet. Hocam şimdi açılışta da konuştuk. Milli mücadelede gençlerin rolü çok büyük. Hatta çocukların rolü çok büyük de 14-15 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz. Bugün gençler aynı ruhu hangi alanlarda gösteriyorlar?
2: Bence bağımsızlık duygusu Türk milletinin genel itibariyle vücut bulmuş hali. Yani bugün de aynı şey olsa ben eminim ki Türk halkı yine aynı mücadeleyi gösterecektir. Çünkü bizim genel itibariyle başka bir milletin buyruğu altında yaşamak, başka bir bayrağın altında yaşamak ruhumuzda yok. Yani bunu Orta Asya'daki Türklerden biliyoruz. Yani Çin egemenliğine girmeyi reddetmiş ve uzunca yıllar göçebe yaşamış bir milletten bahsediyoruz. Bugün de aynı noktada bence Türk halkı yine aynı cevabı verecektir.
0: Buna örnek olarak teknoloji girişimlerini de herhalde gösterebiliriz. Yani mesela Teknofest bunlardan bir tanesi. Orada
1: evet. Teknofest zaten başlı başına milli birliğin aslında şeyi evet. Tam bir arenası gibi aslında.
0: Bir sembolü oldu.
2: Evet.
1: O yüzden gerçekten Selçuk Bayraktar, kıymetli Selçuk Bayraktar'ın böylesine hem savunma sanayinde işte o milli birliği aslında o milli ruhu canlandıracak hamleleri, buluşları, ondan sonra teknolojisi insanlardaki vatanda olan ya da vatanına olan güvenini, burada bulunmanın o güvenini, o milli bilinci, o milli gururu aslında yaşatmış oluyor. Teknofest de 7'den 70'e diyoruz. Çünkü ilkokul 1. sınıftan, anaokulun çocuklarından 70 yaşındaki büyüklerimize kadar herkesi bir arada topladığı bir

0: Adana'ya dönüşüyor ve orada milli gurur, milli bilinç bir daha zirveye çıkıyor.
1: Evet.
0: En son Kıbrıs'ta biliyorsun
2: evet.
0: Ahmet orada yapılmıştı tabii Ahmet Bey. Orada Kıbrıs'taki orada bizim belki o zulmü yaşayan büyüklerimizin oradaki heyecanını ekranlarda gördük yani. İnanılmaz gurur duyuyorlar. Uçakların sesinden Teknofest alanında sergilenen o teknolojiyi gördüklerinde bir kez daha ana vatana karşı olan milli gururları, o sevgilerinin bir kez daha zirveye çıktığını görüyoruz.
1: Kesinlikle tabii öyle.
0: Bu çok önemli. Dolayısıyla Teknofest'in o milli evet. birliği bir arada tutma ve onu zirveye çıkarma konusunda rolü çok büyük.
2: Bağımsızlığın ve egemenliğin çağımızda olmazsa olmazı teknoloji ama milli evet. teknoloji.
1: Evet,
2: milli teknoloji olmazsa olmaz değil mi?
1: Kültürümüzü unutmadan, tarihimizi unutmadan teknolojiden yararlanmak evet. bizi zirveye ulaştıracaktır.
2: Öğrencilerin ilgisi nasıl hocam?
1: Tarihe mi, teknolojiye mi?
2: İkisi de. Yani aslında
1: yani
2: daha çok teknoloji
1: çağında yaşıyorlar. Yani bunu artık kabullenmek gerekiyor. Hepsinin elinde tablet, bilgisayar. Hatta birçok noktada bence bizden daha iyi kullanıyorlar. Daha çok hakimler. Tıkandığım noktalarda ben birçoğundan destek istiyorum bu noktada. Ya bilmiyorum, ben her geçen gün sanki çocuklarımızda tarih sevgisinin daha da arttığını görüyorum. Bunun da temel sebebi aslında her geçen yıl milli bayramlarımızı daha coşkuyla kutlamak. Çocuklarımıza bunu işte çekirdekten anlatmaya başlamak. Özellikle benim 5. sınıfımın konuları ilk çağ uygarlıkları. İşte ki tabletlerle Sümerlerin yazmış olduğu işte harfleri yazmaya çalışıyoruz. Tanrıları, tanrıçaları gösteriyoruz. İlgi
0: o zaman ait
1: oluyor.
0: Tabletleri de
1: evet,
0: gösteriyoruz.
1: Evet, evet. İşte Göktürkçe isimlerini yazıyorlar. Orta Asya'daki o milli birlik duygusunu yaşatmaya çalışıyorlar. Göçebe olmalarına rağmen, zorlu bir hayata rağmen aslında Çin buyruğu altında yaşamamayı ilgi çekici buluyorlar.
2: Ya.
1: Bu noktada ben hani gençlerimize yüklenmek yerine gerçekten destekleyici tavırlar sergilemek gerektiğini düşünüyorum. Olumsuz yanları da olumluya çevirmek belki de biraz bu noktada bizim elimizde.
2: Hocam filmler ve diziler de hatta oyunlar da burada önemli bir rol üstleniyor değil mi?
1: Oyunlar çok çok önemli. Filmler noktasında yaş düzeylerine uygun olmayabiliyor. O yüzden evet. seçici olmak gerekiyor. Hı-hı. Ama etkilimi çok etkili. Çünkü çocukların aklında en çok kalan şey filmler oluyor.
2: Ve oyunlar oluyor.
1: Evet. Oyunlar bir noktada belki tarih açısından akılda kalmayabiliyor ama filmleri uzunca yıllar akıllarında tutuyorlar. Muhteşem Yüzyıl bunun bir örneği. Öğrencilerim bugün hala oradan örnek verirler.
0: Evet. Şimdi Diriliş Ertuğrul işte dizi adı veriyoruz.
1: Evet.
2: Şimdi Orhan var. Verebilirsiniz o, hocam.
0: Kuruluş Orhan tabii şeydeki hem dizinin setine evet. gidip oradaki ortamı yaşamaları da aslında tarih açısından kıymetli. Çünkü orada da belki o dönemi bir empati kurarak neler yapılmış onu yaşamaları. Sonra onu dönüp teorik olarak da dinlediğinde aslında daha kalıcı hale geliyor. O yüzden de dizi filmler, iyi dizi filmler yapıldığında ki şu anda yapılıyor. Bunlar bile öğrencinin tarihi olan sevgisini, tarihi olan ilgisini artırmış durumda.
1: Kesinlikle. Marşlar da öyle. Yani
0: bunu iyi sunmak. Dolayısıyla iyi
1: şarkılarımız, türkülerimiz, marşlarımız. Çocuklar bunları duyar duymaz zaten bir coşkuya giriyor. Bazen beni Mehter Marşı ile karşılıyorlar sınıf
0: evet, tarihimizin evet. tabii en önemli elimiz.
1: Evet. Evet,
0: güzel.
2: Şimdi hocam bazı öğrenciler tarih derslerini sevmiyorlar.
1: Evet.
2: Niçin sevmiyorlar? Yani öğretmenler mi sevdiremiyor?
1: Kısmen öyle de olabilir. Neticesinde bizler de hatalar yapabiliyoruz ama bence asıl sebebi biraz daha ezber olduğunu dayatmaya çalışmak aslında. Burada da maalesef yani, devreye
0: evet.
1: giriyor. Yani son 2 yıldır, 3 yıldır aslında tarihin bir ezber olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. İşte bir müfredat geliyor önlerine, sayfalar dolusu, bunu ezberle, sınava gir, işte böyle 100 alırsın gibi dayatmalarla çocukları aslında sıkıyoruz.
0: Aslında. Sınav evet. baskısı biraz
1: yani akışa
0: zorluyor.
1: Bıraktığımızda aslında keyifle dinliyorlar. Belgeseller, filmler, oyunlar. Bu evet. noktada çocukların bence sınav kaygısı ağır bastığı için sıkıcı buluyorlar.
2: Yani lisede tarih derslerinde işte bir savaş olur. İşte nedenleri, sonuçları madde madde
1: evet.
2: ama bir hikaye
1: evet.
2: yok. Yani biraz
1: kesinlikle.
2: Daha hikayeselleştirmek gerekiyor değil mi? Yani tarih dersi
1: gerekiyor.
2: Nasıl sevdirilir öyle sorayım
1: göstermek
2: size.
1: Göstermek gerekiyor. Yani bu noktada belgeseller bizim için en önemli aslında sevdirecek nokta. Çok iyi YouTube'da videolar hazırlayan öğretmenlerimiz var.
2: Evet.
1: Onlardan destek alabiliriz. Yani ben en iyisini biliyorum deyip ben her zaman çocuklarıma da söylerim. Bazen hata yapabilirim. Dersi sizin istediğiniz gibi anlatmayabilirim. Fikirlerinize açığım. Nasıl anlıyorsanız size o yönde destek çıkarım diye söylüyorum. Ama bir noktada velilerimiz de aslında çocuklara sınav zamanı bunu ezberle, bunu ezberle, yüz alırsın dediği evet. için bir noktada artık sıkıcı buluyorlar.
2: Hocam, milli değerlere sahip çıkmak ve tarihi öğrenmek, teknoloji çağında sosyal medyanın gençler ve öğrenciler tarafından, hepimiz tarafından bu kadar sık kullanıldığı bir dönemde daha mı zor? Çünkü eskiden bilgiye ulaşmak esastı, ancak şimdi doğru bilgiye ulaşmak esas olan, çok fazla bilgi kirliliği de var. Bu noktada neler söylersiniz?
0: Evet, doğru bilgiye ulaşmak çok önemli hale geldi. En son hem Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın hem Ulaştırma Bakanlığımızın ortak kararı, Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun ortak kararı ve meclisten geçen 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanım yasağı mesela çok yerinde bir karar oldu. Bunu evet. daha önce de konuşmuştuk Ahmet Bey, hatırlarsanız.
2: Evet.
0: O dönem, yani bunu, bu kararın alınması aslında öğrencilerin, özellikle 15 yaş altı öğrencilerin, ki bunun çoğunu zaten tamamen okullarında olan öğrenciler, bu öğrencilerin korumasız, ondan sonra rastgele her türlü bilginin önüne düştüğü bir sosyal medya ortamında kirli bilgilere maruz kaldığını görebiliyoruz. Orada hem milli birlik olsun, hem milli değerler olsun, hem kendi kültürümüz ve kendi geleneğimize aykırı birçok bilginin oraya serpildiği durumu görüyoruz ve korumasız çocuklar. Onun için bu karar çok doğru ve yerinde oldu. Buradaki kararla öğrencilerin, en azından sosyal medyanın belli süzgeçten geçerek öğrencilerin önüne düşeceği bilgiye kadar hepsi sınırlandırılıyor. Dolayısıyla bu sınırlandırma hem sosyal medya kurumlarının yükümlülüğü altına girdi, onları bir yükümlülük altına soktu. Hem de bizim bu konuda ailelere, ebeveynlere şu mesajı vermiş oldu. Yani 15 yaş altındaki çocukları sosyal medyada başıboş bir hesap oluşturması riskli. Buna dikkat edin ve siz de bunu yaparken lütfen teyitli olarak açın. Bunu belli bilgileri vererek artık açabileceksiniz. Orada çok önemli bir mesaj da verilmiş oldu topluma. Onun için de sosyal medyanın bu risklerini hem meclisimiz hem bakanlıklarımız gerçekten görüp yerinde bir karar aldılar ve doğru bir kararla da çocuklarımızı bu risklerden korumaya başladılar. Şimdi bunun yanında tabii ki bizler de onun yerine koyabilecek, yani o boşluğu doldurabilecek hem okullarda, hem okulla ilgili eğitim yazılımı yapan firmaların çocukların bu bilince ulaşması için gerçekten iyi içerikler üretmesi lazım.
2: Evet.
0: Ki biz öğretmenler olarak, okullarda eğitimciler olarak bu içerikleri, doğru içerikleri öğrencilere dijital ortamda, işte o sosyal medyanın yerine koyabileceği şekilde sunmalıyız. Öğrenciler artık dikkat süreleri azalmış durumda. Yani çok kısa süreli videoları sürekli
2: 3 saniye
0: kaydırarak evet. ilerliyorlar. Biz öğrencilerin bir sınıfta dikkat sürelerini ortalama 20 dakika olarak söylerdik hep. Neden? 20 dakika, 40 dakikalık bir dersin giriş bölümü, sonlandırma bölümü, özet bölümü, soru cevap bölümlerini çıkardığımız zaman aslında öğrenciye bilgi aktardığımız verimli, onun dikkatini çekebildiğimiz 20 dakikalık bir süre olarak düşünürdük. Şu anda o süre 4-5 dakikaya düşmüş durumda. Yani inanılmaz derecede dikkat süreleri azalmış vaziyette. Onun için bunun nedeni işte bu sosyal medyadaki kısa videolar ve bir alışkanlığa dönüşmüş olması, sürekli bir ekran kaydırma ve videodan videoya geçme, hızlı tüketim. Onun için de biz o sosyal medyada yer alan o içeriklerin yerine buna benzer daha sağlıklı içerikler üretmeliyiz. Gençlerimizi oradan kurtarırken, öğrencilerimizi oradan kurtarırken onlara bunun yerine koyabilecek içerikler sunmalıyız. Bunu hem okullarda evet. hem de eğitim platformu, eğitim içeriği yazan, bununla ilgili kafa yoran uygulamalarla bunu öne çıkarmalıyız. O zaman işte bu risklerden çocuklarımızı koruyabiliriz. Tabii ki evet. Dediğim gibi aileler burada, öncelikle ailelere büyük görev düşüyor. Burada sınırlandırmalar, ondan sonra buna ilişkin öğrenciyi yaş grubuna göre kategorize eden uygulamalara uyarak, sonra da okul olarak da bunu eğitim tarafıyla da pekiştirmiş oluruz diye düşünüyorum.
2: Evet. Hocam siz bu konuda neler söylersiniz? Sosyal medyanın yaygın kullanımı öğrenciler tarafından doğru bilgiye öğretmek daha zor bir hale mi geldi sosyal medyayla birlikte?
1: Kısmen evet aslında. Çünkü artık doğru bilgiye bizler bile çok zor ulaşıyorken onların bunu süzgeçten geçirmesi biraz daha zor. Bu noktada hocamızın da dediği gibi aslında en büyük iş ebeveynlere düşüyor. Yani bizler bile okulda bir video izletmeye çalıştığımızda işte sağda solda çıkan reklamlar, çocukların bir anda dikkatini dağıtan bilgiler ya da görmesini istemediğimiz herhangi bir şey herhangi bir yerde çıkabiliyor. O yüzden önce bizim süzgeçten geçmemiz gerekiyor evet. Aslında. Yani çocuklara bir şeyleri yaptırıyoruz ama biz ne kadar bu noktada donanımlıyız, anne babalar ne kadar donanımlı ona da dikkat etmek gerekiyor.
2: Biraz yani her şey hızlandı. Şimdi Hayati Hocam da bahsetti, hızlı tüketiyorlar dedi. Odak süresi çok azaldı dedi sosyal medyayla birlikte. Aslında teknoloji çağında olduğumuzu düşünecek olursak eğer her şey çok hızlı bir şekilde dönüşüyor. Çocukların da bu anlamda odak süresinin düşmesi aslında onların çağa ayak uydurduğunu göstermez mi?
1: Kısmen evet, aynı zamanda da dikkat dağınıklığının da arttığını gösteriyor aslında. Yani odaklandıkları şeylerin eğitim değil farklı şeyler olduğunu gösteriyor.
2: Evet.
1: Evet, bu yüzden bizim de eğitimciler olarak çok dikkat etmemiz gerekiyor.
2: Peki hocam, ailelere düşen görevler, biraz o kısmı da konuşalım sonra kapatalım.
1: En zorlu kısım.
0: Tabii aileler, biz eğitimciler olarak öğrencilerin hep ilk öğretmeninin, ilk eğitim yerinin aile, ev olduğunu söyleriz. Yani evet. İlk eğitim yeri ev ve ailedir. Dolayısıyla aileye büyük sorumluluklar ve görevler düşüyor. Eğitim ve öğretim diyoruz. Eğitim ailede başlıyor. Okulda devam ediyor. Ama okul yanına bir de öğretim koyuyor. Dolayısıyla eğitim ailede başlıyor, okulda devam ediyor. Ama ilk eğitim olduğu için aileye büyük sorumluluk düşüyor. O yüzden ailelerin buradaki rolü, öğrencinin hem kadim kültür, kadim gelenekler, hem öğrencinin kendi davranış biçimiyle ilgili yaşayacağı sorunlara karşı tedbir alma, onunla ilgili gördüğü bir olumsuzluk varsa bu konuda destek alma, ve bunu öğrencinin belki de duygusal, belki sosyal anlamda yaşadığı zorluklar varsa bunu gördüğü anda bu konuyla ilgili uzmandan destek alma noktası çok çok kıymetli. O yüzden ailelere büyük sorumluluk düşüyor. Sonrasında okulda zaten öğretmen öğrenciyi aldığında oradaki desteği görmüş, o ilgiyi görmüş bir öğrenciye eğitim öğretimi vermek daha kolay oluyor. O yüzden ailenin bu bilinçli olması, okulla işbirliği içinde olması gençleri hem değerleriyle hem davranışlarıyla gerçekten iyi bir birey, iyi bir insan, vicdan sahibi ve gerçekten yardımsever, bir arkadaşını seven ve yardım eden bir birey olması konusunda iyi bir eğitim ortamını hazırlamış olur diye düşünüyorum. Onun için de ailelere burada gerçekten büyük sorumluluk düşüyor. Evet. Biz okulda da onu görüyoruz. Yani öğrenci evet. Bu konuda hem aileyle hem okulla işbirliği içerisinde olursa daha başarılı, daha dikkatli, daha verimli oluyor.
2: Bir cümlede sizden alacağım.
1: Ben de öğretmenleriyle işbirliği halinde olan velilerimizin çok daha iyi yol kat ettiğini görüyorum. Bu noktada çocuğumuza destek vermek, çocuğumuzu işte benim çocuğum yapmaz, benim kızım yapmaz demek yerine aslında öğretmenleriyle iyi bir iletişim kurmak kısmen çok önemli. En büyük işte bence okul camiasında rehberlik öğretmenleri düşüyor. Çocukların güvendiği, aslında sığındığı en güzel liman rehberlik öğretmenlerimiz. Onların yapmış olduğu rehberlik sayesinde aslında evden de aldıkları o ahlaki değerle işlerimizi daha da kolaylaştırıyor. Bizim için de güçlü gelecek, güçlü çocuklar oluşturuyor aslında.
2: Evet. Peki Güler Hocam, Hayati Hocam, değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz.
1: Bizler de çok teşekkür ederiz.
0: Ahmet Bey, teşekkür ederiz davetiniz.
2: Sayın seyirciler, başarının anahtarının sonuna geldik. Tarih öğretmeni Güler Çoban ve eğitimci Hayati Oktay bizlerle birlikteydi. Bizler de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ediyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
2: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
0: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
2: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
2: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
0: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
2: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
0: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te Apara'da.
6: İnfo Yatırım, seans öncesi programını sunar.

Günaydın. Bugün 20 Mayıs Çarşamba. Saat 07. Ben Sema Ertekin. Günün önemli öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Bugün de petrol 110 doların üzerinde, altın 4500 doların altında. Çünkü piyasalar artık sadece savaşı değil, savaşın maliyetini de fiyatlıyor. Trump İran saldırısını Körfez liderlerinin talebiyle erteliyor. Ama aynı anda Pentagon'a tam kapsamlı operasyona hazır olun talimatıyla, anlaşma olmazsa çok sert vururuz mesajı gönderiyor. Bir yanda Amerika-İran müzakereleri, diğer yanda Pekin'de Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'in Şi ile kritik zirvesi. Xi Jinping ile yapılacak zirvede İran'dan enerji güvenliğine, ticaret savaşlarından yeni küresel bloklaşmaya kadar çok kritik dosyalar masada olacak. Yani artık piyasalar sadece Washington'ı değil, Pekin ve Moskova hattını da fiyatlıyor. Enerji, jeopolitik ve küresel güç dengesi yeniden yazılırken piyasalar artık tek soruya odaklandı. Yeni dönemin fiyatını dünya ekonomisi nasıl ödeyecek? Seans öncesinde ekranınızda sadece rakamları, grafikleri veya haber akışlarını değil, o rakamların anlattığı büyük resmi de izleyeceksiniz. Seans öncesine hoş geldiniz.

20 Mayıs Çarşamba gündeminde öne çıkan başlıklar hangileri? Hızlıca bakalım. Hürmüz Boğazı bir an önce açılmalı dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede bölgede çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini, Hürmüz'ün de bir an önce açılması gerektiğini söyledi. Bir başka önemli gündem başlığı. Trump'ın ardından Putin Çin'de. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Pekin ziyaretinden yalnızca birkaç gün sonra Çin'e gitti. Görüşmeler kapsamında da enerji, ticaret, savunma sanayisi, ulaştırma koridorları ve küresel diplomatik gelişmelerin ana gündem başlıkları arasında yer alması bekleniyor. Bu kritik temas, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Pekin ziyaretinden birkaç gün sonra gerçekleşmesiyle de oldukça dikkat çekiyor. Devam edelim.

0: İran'a bir darbe daha indirebiliriz dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'la ilgili yeni açıklamalar yaptı. İran'a yönelik yeni bir askeri saldırı ihtimalinin hala masada olduğunu söyledi. Saldırı kararına bir gün önce bir saat kadar yakın olduklarını belirtti. Onlara büyük bir darbe daha indirmemiz gerekebilir. Henüz emin değilim. Çok yakında öğreneceksiniz ifadesini de kullandı. Ve Birleşmiş Milletler ben savaş uyarısı geldi. Orta Doğu'daki çatışmaların görünümü gölgelemesiyle küresel ekonomiye dair büyüme tahminini bu yıl içinde %2,5'a, gelecek yıl içinde %2,8'e çekti Birleşmiş Milletler. Kuruluş Orta Doğu'daki krizin büyüme görünümünü gölgelediğini ve enflasyonist baskıları arttırdığını kaydetti. Rapora göre Türkiye ekonomisinin 2026 yılında %3,5 oranında büyümesi bekleniyor. Gündem başlıklarına baktık. Şimdi birlikte verilere bakalım. Rakamlar, veriler bakalım bize ne söyleyecek. Öncelikle Brent petroldeki fiyatlamayla başlarsak. 103,8 dolarda Brent petrol aşağı yönlü hareket ediyor. %0,1 oranında geri çekilme var. Altın onsa bakalım hemen. Altın onsta 4500 doların altında fiyatlanıyor. 4467 dolardan işlem görüyor. Yarım puana yakında geri çekilme var. Gümüş tarafına bakalım. Orada da yön yukarı, %0,1 oranında arttı. 73,7 dolardan işlem görüyor gümüş ons. Kıymetli metaller tablosunda platin aşağı yönlü, paladyum ise yukarı yönlü hareket ediyor. 1924 dolardan fiyatlanıyor platin. Paladyum da %0,7'lik yükselişle 1372 dolardan geçiyor. Devam edelim bakalım piyasalardaki son durum ne? Borsa İstanbul pazartesi son işlem günüydü. Haftanın ilk işlem günüydü. 19 Mayıs tatili vardı ve pazartesi günü 14.029 puandan kapattı. %2,5'a yakında geri çekilme yaşadı Borsa İstanbul. Dolar 45.58 seviyesinde yatay seyrediyor. Euro'da 52.94 seviyesini takip ediyoruz. Euro dolar paritesi 1.16 seviyesinde. Dolar endeksi yukarı yönlü hareket etti. 99.25 bandında. Sepet kurda geri çekildi. 49.28 seviyesinde. Asya'ya bakalım, önemli gelişmeler olacak bugün Asya tarafında. Mehmet Zeyrek'e de bağlanacağız son durumu öğrenmek için. Xi Jinping'le Putin'in zirvesi devam ediyor mu, hepsini soracağız. Bakalım görünüm nasıl Asya borsalarında. Çin Şangay yarım puana yakın düştü. 4150 puandan işlem gördü. Japonya'da geri çekilme hareketi var. Hindistan'da düştü %1'e yakın. Kayıp var Hindistan'da. Güney Kore'de %2'ye yaklaşan geri çekilme takip ediyoruz ve Hong Kong'da da yarım puanın üzerinde düşüş var. Devam edelim Amerikan borsalarıyla. Orada da kırmızı bir tablo var. Dow Jones da düştü. 49.275 puandan geçti. Nasdaq'ta aşağı yönlü hareket var. 28.793 puandan işlem gördü. S&P 500'de de kayıp var. %0,1 oranında 7.344 puandan geçti. Avrupa tarafına bakalım. Londra yükseldi. 10.330 puandan işlem gördü. Frankfurt'ta yarım puana yakın kazanç var. 24.400 puanda. Paris'te 7.981 seviyesini takip ettik. Geri çekilme hareketi var. Ve Madrid'de düştü yarım puana yakın. 17.670 görünüyor Madrid'deki son fiyatlama. Şimdi Putin Çin'de dedik. Yeni bir güç masası olduğunu görüyoruz Çin'de. Çünkü Trump'tan sadece birkaç gün sonra Çin'e gitti. Küresel jeopolitikte dikkatler yeniden Pekin'e çevrildi diyebiliriz. Trump'ın ziyaretinin hemen ardından bu kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin lideri Xi Jinping'le görüşmek üzere Pekin'de. Zamanlama son derece kritik. Çünkü dünya aynı anda 3 büyük başlığı fiyatlıyor. Bir tarafta İran krizi, diğer tarafta enerji güvenliği ve yeni küresel güç dengesi. Trump Xi görüşmesinde ticaret, yapay zeka ve Hürmüz Boğazı öne çıkmıştı. Şimdi Putin'in ziyaretiyle birlikte masanın merkezine enerji, savunma ve İran dosyasının yerleşmesi bekleniyor. Bu ziyarette sadece diplomatik bir temas değil, aynı zamanda Washington'a verilen stratejik bir mesaj olarak da okunuyor. Özellikle Amerika'nın İran'a yönelik askeri seçenekleri yeniden gündeme taşıdığı bir dönemde Moskova ve Pekin'in nasıl bir ortak pozisyon alacağı da piyasalar açısından kritik önem taşıyor. Çünkü Çin dünyanın en büyük enerji ithalatçısı, Rusya ise en büyük enerji ihracatçılarından biri. Dolayısıyla Pekin'de verilecek mesajlar sadece siyaseti değil, petrol fiyatlarından küresel enflasyona, hatta FED fiyatlamalarına kadar geniş bir alanı etkileyebilir. Piyasalar tabi sadece savaş riskini değil, yeni bloklaşmanın ekonomik sonuçlarını da fiyatlıyor. Şimdi Mehmet Zeyrek'e gidelim. Çin'e son gelişmeleri Mehmet Zeyrek anlatacak. Merhaba, yayına hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Sema Ertekin.
0: Hemen Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Putin Çin'de. Zirve başladı mı? Nasıl devam ediyor? Gelen haberler nasıl? Ve tabii ki görünüm nasıl bu atmosferde borsalarda?
1: Sema Ertekin, bir saat önce Tiananmen Meydanı'nda görkemli bir tören düzenlendi Putin için ve askeri manga eşliğinde daha sonra resmi törenle birlikte Xi Jinping tarafından karşılandı. Şimdi Büyük Halk Toplantı Sarayı'na geçtiler ve ikili görüşmeler başladı. Önce dostane mesajlar verildi. Her iki lider de bugün aynı takım elbise, aynı kravatı giyinmişlerdi ve görkemli bir törenle Putin ve Xi Jinping'in toplantısı başladı. Tabii şu anda birkaç gün arayla iki küresel gücün Pekin'e gerçekleştirdiği bu ziyaretin anlamını uzmanlar değerlendirmeye çalışıyor. Hong Kong merkezli Çin medyası mesela şöyle diyor. Bu Amerika, Rusya ve Çin tarafının önümüzdeki süreç içerisindeki dengelere dair ipuçlarını okuyacağız diyorlar. Amerika'nın buradaki konumunu ve yeni dünya düzenindeki yerini aslında Pekin ziyaretinde görmüştük. Ama Putin'in yaptığı bu ziyarete ilişkin verilecek mesajlar oldukça önemli. Karmaşıklaşan küresel ortamda Pekin ve Moskova acaba bir istikrar konumunu perçinleyebilir mi ve dünyaya yeni bir umut verebilir mi? Bunlara da odaklanmış durumdayız. Hem İran hem Ukrayna krizine yönelik mesajlar da yakından takip edilecek. Ama bu ziyaretin asıl ana temasına baktığımızda özellikle iyi komşuluk ve dostluk işbirliği anlaşmasının 25. stratejik ortaklığınsa 30. yıl dönümü kutlanıyor. Putin Pekin'e gelmeden önce bir video mesaj paylaştı. İki ülke ilişkilerinin eşi benzeri görünmemiş bir seviyeye çıktığını söyledi. Her iki tarafta Batı medyasının ittifak iddialarını reddederek bu ortaklığın üçüncü ülkeleri hedef almadığını ve tamamen küresel istikrarla barışa odaklandığını yeniliyor. Moskova ve Pekin aslında her ne kadar birbirlerine yakın kader birliği oluşturmuş ve dostane komşuluk yürüten ülkeler olsa da kesinlikle ittifak kavramından uzak bir ilişki. Sadece stratejik ortaklık diyorlar bu aralarındaki ilişkiye. Diğer yandan Putin'e eşlik eden heyet oldukça kalabalık. 5 başbakan yardımcısı var, 8 bakan, Merkez Bankası Başkanı var ve dev şirketlerin CEO'ları var. 40 civarında bir anlaşmaya imza atılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 228 milyar dolara ulaşan ve geleneksel enerji ticaretinin ötesine geçerek bu kez otomotiv ve teknoloji alanlarına yayılan bir ekonomik işbirliği bekleniyor ve özellikle yapay zeka inovasyon alanında daha paylaşımlı bir kalkınma modeli arayışı da olduğunu belirtelim. Zirve kapsamında Çin ve Rusya'nın bloklaşma ve sıfır toplamlı oyunlara karşı çıkarak çok kutuplu bir dünyanın ortaya çıkışı ve yeni tip uluslararası ilişkiler başlıklı bir ortak bildiriye imza atacağını bekliyoruz. Birleşmiş Milletler, Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS gibi platformlarda koordinasyonu artıran iki küresel güç, uluslararası hukuku savunarak modası geçmiş soğuk savaş zihniyetine karşı ortak bir cephe oluşturacağını söylüyor Çinli uzmanlar. Şu an için gelişmeler bu yöndeydi. İki liderin toplantısı sürüyor. Öğlen yemeğine geçecekler birazdan. Gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz Sema Ertekin.
0: Evet, senin için de oldukça yoğun bir gün. Sana da kolaylıklar Mehmet. Keyifli de olsun aynı zamanda. Yarın yeni yayında görüşmek üzere.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Devam edelim. Petrolde yükseliş devam edecek mi? Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ değerlendirdi. Karadağ, savaş bitse bile petroldeki toparlanmanın zaman alacağını söyledi.
2: Savaşın etkilerinin ekonomik boyutunu da görmeye başladık. Geçtiğimiz hafta Amerika enflasyonu geldi. Savaşın etkisini takip ettik. Bir önceki hafta zaten bizim içeride enflasyon vardı. Aynı şekilde beklentinin üzerinde geldi derken, yani artık işler yavaş yavaş ekonomi tarafında da hasarların daha da arttığını bize gösteriyor. Zaten arz yönlü endişeler var petrol tarafında. Hürmüz Boğazı için hala sıkıntılar da sürüyor. O yüzden bu tablo karşısında net bir şekilde bu savaş bitmediği müddetçe petrol fiyatlarında ciddi bir rahatlama beklemeyiz. Bu da bize neyi gösteriyor? Petrol fiyatlarında 100 dolar seviyesinin üzerinde seyirler devam edebilir, korunabilir. Bu ortam karşısında savaş bittikten sonra da bir anda tabii ki 28 Şubat öncesindeki seviyelere gelmeyecek. Elbette bunun için de biraz daha zamanı olacak. Yani o dönemler 70 dolar, 60 dolarları konuşuyorduk Brent petrol tarafında. Onun için de biraz daha zaman tanıyacağız ama en azından 100 dolarların üzerinde değil de 100 dolarların altına gerileyen, yavaş yavaş sakinleşmeye çalışan ve dengelenmeye çalışan bir petrol piyasası izleriz. Ne zaman? Savaş bittikten sonra. O yüzden savaş bitmediği müddetçe temel hikaye hala baskın kalacak. Yani yukarı yönde potansiyeline, daha doğrusu yukarı yönde riskini sürdürecek diyelim petrol fiyatları tarafında.

0: Devam edelim. Trump İran tarafına devam edelim. Trump'ın yeni bir açıklaması var. Savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz dedi. Müzakereler devam ediyor. İran'la anlaşıp anlaşmayacağımızı yakında göreceğiz. Anlaşma yapmak için de can atıyorlar. Bu durumdan bıktılar ifadesini kullandı. İran'ın hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmesine de izin vermeyeceğiz dedi Amerikan başkanı. O cephede nasıl ilerleyecek durum? Çünkü son anda saldırıyı iptal ettiğini söyledi Donald Trump. İran'a yönelik açıklamalarda bulunuyor ve Tahran'la farklı kanallar üzerinden temasta olduklarını da belirtiyor. Anlaşamazsak bugün yarın vuracağız dedi Donald Trump. İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağına vurgu yaptı. Savaş çok hızlı bir şekilde bitecek ifadesini de kullandı.
1: Saldırı kararını vermemize bir saat kalmıştı diyebilirim. Muhtemelen bugün güzel bir balo salonundan bahsetmiyor olacaktık. İran'a saldırıdan bahsediyor olacaktık.
2: Tahran'a seslendi, tehditleri birbiri ardına sıraladı.
1: Umarım savaşa girmek zorunda kalmayız. Ama onlara bir darbe daha indirmek zorunda kalabiliriz. Henüz emin değilim. Çok yakında öğreneceksiniz.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Kongre engeline rağmen inşasını sürdürdüğü balo salonuna yönelik çalışmaları inceledi. Ardından da kameraların karşısına geçen Trump, İran savaşına ilişkin son durumu değerlendirdi. İran'ı vurmama bir saat kalmıştı dedi.
1: Her şey hazırdı. Dünden bahsediyorum. İran'ı vurmama sadece bir saat kalmıştı. Şu anda saldırılar gerçekleşiyor olacaktı. Her şey hazırdı.
2: Trump, saldırı kararını Arap liderlerin çağrıları üzerine ertelediğini yineledi.
1: Dün bölgeden telefonlar aldım. Efendim, anlaşmaya çok yakınız. Birkaç gün saldırıları bekletebilir miyiz dediler. Ben de tamam dedim.
2: Tahran'la farklı kanallar üzerinden temasta olduklarını ileri süren Trump, anlaşamazsak vuracağız ifadesini kullandı.
1: Onlara bir darbe daha indirmek zorunda kalabiliriz. 2 veya 3 gün sonra, belki cuma, cumartesi, pazar, belki de gelecek haftanın başlarında ama her halükarda çok yakında.
2: Trump, Beyaz Saray'da bir kez daha kameralar karşısına geçti, ABD Kongresi'nin yıllık pikniğinde konuştu. İran savaşı çok hızlı bitecek dedi.
1: Bu savaşı çok hızlı bir şekilde bitireceğiz. Anlaşma yapmak için çok istekliler. Bu durumdan bıktılar. Birileri bir şeyler yapmalıydı ve bu olacak, hem de çok hızlı bir şekilde.
2: ABD Başkanı ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını yineledi.
1: Onların nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Ve harika bir iş çıkardık. Ve bence bu işi çok çabuk bitireceğiz. Onların nükleer silahı olmayacak. Ve umarım bunu çok güzel bir şekilde halledeceğiz.
0: Barclays'den önemli bir değerlendirme var. Enflasyon faizleri yukarı itiyor dedi Barclays ve merkez bankaları için mücadele bitmedi ifadesinde kullandı. Küresel fiyatlamalarda hikaye yeniden değişiyor. Barclays'in son değerlendirmesi net bir mesaj veriyor. Enflasyon faiz patikasına yukarı yönünü baskılıyor. Özellikle enerji fiyatlarındaki yükseliş bu baskının ana taşıyıcısı. Ve petrol 100 doların üzerinde kaldıkça maliyet enflasyonu yeniden devreye giriyor. Bu da merkez bankalarının faiz indirimi senaryolarını zayıflatıyor. Piyasaların uzun süredir fiyatladığı gevşeme döngüsü artık erteleniyor. Hatta bazı ekonomilerde yeniden sıkılaşma ihtimali de konuşuluyor. Bu tabloda sadece para politikasını değil, tahvil piyasalarını, dolar endeksini ve riskli varlıkların tamamını etkiliyor. Yani bugün geldiğimiz noktada mesele artık enflasyon düştü mü sorusu değil, mesele enflasyon ne kadar kalıcı? Ve Barclays'in uyarısı da tam olarak bunu söylüyor. Merkez bankaları için mücadele bitmedi, hatta yeni başlıyor. Ve Fed'de de bir geçiş süreci var takip ettiğimiz. Kevin Warsh göreve başlayana kadar Powell geçici olarak başkan olarak görev yapacak. Fed'de kritik bir geçiş sürecine girildi diyebiliriz. Powell'ın görev süresi resmi olarak sona erdi ve Kevin Warsh da göreve başlayana kadar geçici başkanlık görevi sürdüreceği açıklandı. Bu teknik olarak bir boşluk dönemi değil ama... piyasa açısından bir bekleme ve yeniden fiyatlama dönemi. Amerikan basınında bu gelişme iki eksende değerlendiriliyor. Birinci eksen The Wall Street Journal hattı. Burada vurgu Fed'in siyasi bağımsızlığı ve geçiş sürecinin para politikası üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı yönünde. Powell'ın geçici kalması piyasada ani yön değişimi yaratabilecek bir kırılma olarak görülmüyor. İkinci eksende ise New York Times ve Washington Post çizgisi var. Bu tarafta daha çok siyasi etki ve Fed'in yeni başkanla birlikte faiz patikasında daha şahin ya da daha politik uyumlu bir döneme girip girmeyeceği tartışılıyor. Piyasa açısından kritik nokta şu, bu bir kişi değişimi değil, bir politika beklenti değişimi süreci. Çünkü Fed artık sadece enflasyonu değil, aynı zamanda enerji şoklarını, jeopolitik riskleri ve finansal istikrarı da aynı anda yönetmek zorunda. Ve tam bu noktada Kevin Warsh isminin piyasada yarattığı algı önemli. Daha sıkı duruşa yakın bir Fed mi geliyor yoksa Powell çizgisinin devamı mı? Şu an piyasalarda bu sorunun cevabını fiyatlamaya başladı bile. Tahvil faizleri yüksek, dolar güçlü, altınsa baskı altında. Yani Fed'deki geçiş sadece Washington'da değil, doğrudan küresel fiyatlamada da hissediliyor. Amerikan Merkez Bankası'nda bir geçiş süreci yaşanıyor dedik. Görev süresi resmen Cuma günü sona eren Powell, yeni başkan Kevin Warsh göreve başlayana kadar geçici başkan olarak atandı. Şimdi biraz daha detaylandıracağız son durumu.
1: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nda küresel piyasaların yönünü doğrudan etkileyen bir geçiş süreci başladı. Görev süresi resmen Cuma günü sona eren Jerome Powell, yeni başkan Kevin Warsh göreve başlayana kadar geçici başkan olarak atandı. Fed'den yapılan açıklamada bu kararın para politikası süreçlerinde sürekliliği sağlamak ve piyasalarda oluşabilecek belirsizliği önlemek amacıyla alındığı belirtildi. Böylece Fed yönetimi yeni başkan görevi devralana kadar geçici bir yönetim modeliyle yoluna devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Kevin Warsh'un Fed başkanlığı adaylığını 54'e karşı 45 oyla onaylamıştı. Ancak Warsh'un görevi resmen devralabilmesi için Beyaz Saray'daki atama sürecinin tamamlanması, gerekli idari prosedürlerin bitirilmesi ve yemin töreninin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu nedenle kısa süreli bir geçiş dönemi oluştu. Jerome Powell geçici başkanlık süresince Fed'in günlük işleyişini ve para politikası karar süreçlerini yürütmeye devam edecek. Powell'ın başkanlık görevi sona erse de Fed Yönetim Kurulu üyeliğinin 2028'e kadar sürdüğü ifade ediliyor. Yeni başkan olması beklenen Kevin Warsh 2006-2011 yılları arasında da Fed Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştı. Özellikle faiz politikalarına yönelik eleştirileri ve sıkı para politikası yaklaşımıyla bilinen Warsh'un göreve gelişi, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin gelecekteki para politikası yönü açısından yakından takip ediliyor.
0: Küresel piyasalardaki son fiyatlamalara, rakamlara birlikte tekrar bakalım. Borsa İstanbul'la başlayalım. Son işlem gününü %2,5'a yakın geri çekilmeyle kapatmıştı. Borsa İstanbul 14.029 puandan. Kritik seviyeler neler? Birazdan canlı yayın konuğumla da Borsa İstanbul'daki görünümü ve son kapanışı konuşacağız. Peki bugün Asya tarafında durum nasıl? Hızlıca ona da bakalım. Çin Şangay geri çekildi. Yarım puana yakın düşüş var. Bu arada Putin de şu anda Xi Jinping'le zirvede, masada da önemli konular var. Güney Kore %1'in üzerinde düştü. 7185 puandan işlem görüyor. Hindistan'da yarım puana yakın geri çekilme var ve Hong Kong'da da yarım puanın üzerinde düşüş var. Peki Avrupa'da son durum neydi? Madrid ve Paris geri çekildi. Londra ve Frankfurt'ta yukarı yönlü hareket gördük. Londra 10.330 puandan geçti. Frankfurt'ta yarım puana yakın yükseliş vardı. Madrid'deki kayıp yarım puana yakın ve Paris'te de aşağı yönlü hareket takip ettik, 7.981 puan seviyesinde. Peki Amerika'da durum ne? Amerika'da da Nasdaq yukarı yönlü hareket etti. S&P 500 ve Dow Jones geri çekildi. Şimdi altın fiyatlamasına da bakalım. Çünkü oldukça önemli altın tarafı, yeni fiyatlama var. 4.500 doların altına geriledi ons altın. Piyasalar savaş riskinden çok faiz ve tahvil getirilerini fiyatlıyor diyebiliriz. Altın piyasasında bu kritik fiyatlama değişimi takip ediliyor. Amerika-İran hattında ateşkes ve diplomasi ihtimalinin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte güvenli liman talebi de zayıfladı. Ons altın 4500 doların altına kadar geriledi. Savaşın başladığı dönemden bu yana da kayıp %14'e yaklaştı. Ancak burada asıl belirleyici unsur sadece diplomasi değil, çünkü petrol fiyatları hala yüksek. Bu da küresel enflasyon baskısının devam edeceği algısını güçlendiriyor. İşte bu yüzden de Amerikan tahvil getirileri uzun yılların zirvesine yakın seyrediyor. Dolar güçleniyor ve faiz getirisi olmayan altın üzerindeki baskı da artıyor. Şu anda çok net bir denklemi fiyatlıyor piyasalar. Yüksek petrol, yüksek enflasyon, daha uzun süre yüksek faiz. Trump'ın Körfez ülkelerinin talebiyle İran'a yönelik saldırıları beklemeye aldığını açıklaması kısa vadede tansiyonu düşürmüş olsa da enerji tarafındaki risk primi tamamen de ortadan kalkmış değil. Dolayısıyla da altın tarafında artık yalnızca savaş başlıkları değil, FED beklentileri, tahvil faizleri ve doların yönü çok daha belirleyici hale geliyor. Gram altın tarafında da hem ons fiyatındaki geri çekilme hem de kur tarafındaki hareketlilik birlikte izleniyor. İçeride gram altın 6655 lira seviyesinde işlem görüyor. Şimdi Bank of America'dan da petrol için 3 kritik senaryo var. En olumlu senaryoda Hürmüz'ün açılması Brent petrolü 90 dolarda dengeleyebilir dedi Bank of America. En olumlu senaryoda 90 dolar bandını gösteriyor Bank of America'nın öngörüsü. Gerilimin devam etmesi halinde de fiyatlar kısa vadede 120-130 dolar bandına yükselebilir. Ve en kötü senaryoda petrol fiyatlarında çok daha sert yükselişler yaşanabilir. Piyasalarda petrol tarafında artık tek bir yön yok. 3 ayrı senaryo aynı anda fiyatlanıyor. Bank of America'nın değerlendirmesi bunu net şekilde ortaya koyuyor ve en iyimser senaryoda Hürmüz Boğazı'nda akışın yeniden normalleşmesiyle Brent petrolün 90 dolar civarında dengelenmesi bekleniyor. Orta senaryoda ise tablo çok daha sert. Amerika-İran gerilimi devam ederse fiyatlar kısa vadede 120-130 dolar bandına kadar çıkabilir ve en kötü senaryo

0: Sadece petrolü değil, doları, tahvili, altını ve risk iştahını aynı anda yeniden şekillendiren bir çerçeve çiziyor. Ve piyasa şu an tek bir soruya kilitlenmiş durumda. Hürmüz açık mı kalacak, yoksa küresel enerji dengesi yeniden mi yazılacak? Ve Gökhan Uzun, Marbaş Menkul Değerler Satış Müdürü seans öncesinde bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydınlar Sena Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Öncelikle tabii Trump'ın saldırıları ertelemesini ama tabii altında da anlaşma olmazsa da çok sert saldırırız mesajını, diğer yanda Putin'in Çin ziyaretini ve orada masada olan başlıkları da dikkate aldığınızda piyasa fiyatlaması size ne söylüyor şu anda?
1: Tabii halının altına süpürülen jeopolitik riskler ABD-Çin görüşmesiyle beraber karşılıklı iyi dileklerle geçirilen bir durum oluştu. Pazartesi piyasalar yükselmesi beklenen faizler, enflasyonun biraz daha bu dönemde yüksek kalacağı beklentisiyle hem tahvil tarafındaki hareketlilik hem de yansıma anlamında biraz daha negatife döndük diyebiliriz. Birkaç gelişme vardı olumlu anlamda. Açıkçası Mayıs'ın başından beri olumlu senaryoyu fiyatlayan bir global ve kendi özelimizde de biz tarafında da olumlu senaryoları fiyatlayan bir piyasayı görüyorduk. Lakin hem gelen haber akışlarının doğrulanmaması, İran-ABD dışında özellikle Katar, Suudi Arabistan tarafından gelen beklentiler, İran'ın anlaşmaya yakın olması, nükleer taraftaki taleplerin biraz da ABD tarafından geçitildiği beklentileri ne kadar doğrulanmasa da piyasaları yukarı doğru itici senaryoya taşımıştı. Birçok baz senaryo var. Nükleer tarafının tamamen durdurulmasından ziyade yavaşlatılması, yapılan nükleer zenginleşmenin Rusya tarafından taşınması, işte Çin'in burada biraz daha masaya masada daha sağlam adımlarla görülecek mi talepleri iki taraf için de önemliydi. Ama net bir somut bir anlaşmanın çıkacağı beklentisinin biraz daha ötelenmesi ciddi anlamda buradaki senaryoları negatife döndürmüştü ki akşam gelen Trump'ın açıklamasıyla az önce de değindiniz. Gelen tekrardan ikili görüşme beklentisiyle saldırıların ertelendi haberiyle ABD tarafı da %1'e yakın bir toparlanmada gördük akşam seansında. Ama tabii ki sürecin uzaması hem enflasyonist baskıları hem de yüksek faizle beraber gelen maliyet tarafındaki yansımalarında enflasyonun düşüşünde negatif etki barındırdığı da bir gerçek. Uzun zamandır bunu konuşuyoruz. Ama sürecin uzaması ikinci çeyrekten sonraki dönemde biraz daha baskıların hissedilir derecede artmasına neden oluyor. Petrolde 90'lı 110 arasında bir seyir izlemeye başladık. Sene sonu beklentiler 87 dolar civarındaydı. Bir anlaşmanın olmaması halinde. Anlaşma olsa bile kısa süreli bir düşüşten sonra bir dengelenme hareketi göreceğiz ama ilk önce burada yönetilebilir bir sürecin hem enerji piyasasında hem emtia tarafında piyasaların beklediği bir durum. Devamında yeniden yapılanma süreci ve ekonomik taraftaki verilen hasarın süresini konuşacağız. Ama şu an için daha bu tarafa geçmek için hala erken bir durum var haber akışından dolayı.
0: Şimdi Brent petrol üzerinden devam edersek 112 doların üzerine yükseldikten sonra şimdi 110 dolar bandında tabii müzakerelerde ilerleme var mesajı da önemli bu anlamda. Ama bir diğer önemli maddede Amerika'nın Rus petrolü için yaptırım muafiyetinde 30 gün uzatmış olması. Tabii ek arz ihtimali sunduğu için de petrol fiyatında daha aşağı yönlü hareket bekler misiniz bu başlıkla birlikte?
1: Ya Ya başlıktan bağımsız petrolde zaten ciddi bir momentum kaybını bekliyorum ben. Özellikle hani beklentilerden ziyade arz tarafındaki durumdan ziyade talep tarafında da bir gevşeme var. Bu da petrole olan talebin ve küresel yavaşlamanın da özellikle Asya tarafındaki yavaşlamalarda hissedilir boyuta gelmeye başladı. Çin'deki veriler iyice zayıflamaya başladı. Bu da petrol

0: tarafında zaten ciddi anlamda bir gevşemeyi göreceğimizi düşünüyorum. Lakin buradaki temel durum petroldeki arz tarafının nasıl arttırılacağı değil. Oradaki Hürmüz'den dolayı yaşanan arz tarafındaki sıkıntılar hem Rus petrolü hem de ABD'nin ek üretimiyle beraber ciddi anlamda bir gerilemeyi göreceğiz. Ama buradaki süreç tamamen haber akışındaki dinamiklerin hala değişmemesi ve risk unsurlarının ne kadar görmezden gelinse de hala devam etmesi, ki burada herhangi bir çözüm olsa bile enflasyonist baskılar bir süre daha devam edecektir zaten. Bunu 2026'nın sonuna kadar etkilerini görmeyi bekliyoruz. Çünkü geçişkenlik dediğimiz şey bugünden yarın olan bir şey değil. Genel olarak zamana yayılan bir durum. O yüzden olumluya dönmemiz senaryosu da yine 2027'ye kadar, hatta 2027'nin belki ikinci bir çeyreğine kadar sürecek bir dönemi de beraberinde getiriyor. Rus petrolünün tekrar arz tarafında desteklemesi, OPEC'in mevcut durumlarda yeniden şekillenmesi, ABD'nin İran'a ve Orta Doğu'daki petrol ticaretini ve özellikle boğazlardaki hakimiyetini arttırması yeni dengeleri de beraberinde getiriyor. Ama burada olumsuz senaryodan ziyade daha olumluya kayacağımız bir dönemi de göreceğiz. Ama ilk önce buradaki aşırılık ve haber akışının hala dinamiklerden uzak olması, olumluya dönmek anlamında bir soru işareti. İki tarafta savaşın kazananı olacak şekilde bir anlaşma istiyor. İran'ın burada beklentileri ilk günden itibaren daha da torpilenmiş durumda. Çünkü Hürmüz'ün kapalı kalması tek kozlarıydı. Buradaki ABD'nin Hürmüz'e uyguladığı kuşatma ve ambargo İran'ı da zor duruma soktu. O yüzden ABD'nin lehine dönen bir durum da söz konusu bu tarafta. Ama savaş ve savaş maliyetlerinden ziyade durumun uzayacağı beklentisi, biliyorsunuz yaklaşık bir ay içinde ya da iki hafta içinde bitirilebilecek bir savaş da başlamıştı gündem. Şu anda yaklaşık işte dördüncü ayına gireceğiz gibi duruyor. Üçüncü ayımız bitti. O yüzden de hani sürecin haber etkisinden ziyade artık çözümün somutlaştığı bir dönemi de bekliyor piyasalar. Rus petrolünün zaten tekrardan anlaşmayla beraber, anlaşmadan bağımsız Trump'la beraber Putin ilişkilerinden dolayı bir rahatlama zaten olacağını bekliyorduk. Ama burada ilk etapta dediğim gibi haber akışı çok daha ön planda.
1: Altın fiyatlamasını nasıl değerlendirdiniz? 4500 doların altına indi altın ons. Tabii bir tarafta enflasyonun yüksek kalma ihtimali, merkez bankalarının faiz patikası, küresel açıdan da baktığınızda durum böyle ve altın baskı altında. Bu fiyatlama bize ne söylüyor altın onsla ilgili?
0: Tabii ki savaş öncesi dönemde çok ciddi bir momentum vardı altın tarafının. Burada merkez bankalarının arz fazlasıyla yarattığı talepten dolayı ciddi bir stok tarafında büyüme de vardı. O dönemki risklerle şu dönemki riskler bir değil. Altının momentumu hala yatay yukarı olmaya devam edecek. Geri çekilmeler özellikle 4500'ün altında kısa vadede olmasa da orta uzun vadede alım fırsatları olarak değerlendirildiğini düşünüyorum. Ama eski momentumunu bir tık daha altında devam edecek. Çünkü bu sürecin yeniden yapılanma süreci ve ciddi bir kaynak harcaması da söz konusu. Altının bu durumdaki seyri yüksek volatiliteden ziyade biraz daha yatay duruma dönmüş durumda. Haber başlıkları biraz daha normalleştiği yerde altın tekrardan 5000 dolara kadar ya da 5000 üzerindeki seyrine devam ettireceğini düşünüyorum. Ama biraz daha momentumu azalmış. Alımların kısmen özellikle Katar tarafından biraz daha kesilmesi buradaki momentumu yavaşlatan başlıklardan da biri. O yüzden hani 4500 ne 4750 dolar arasında biraz daha yatay hafif yukarı eğilimi göreceğiz. İşlerin normalleştiği yerlerde de momentumun biraz daha arttığına şahit olacağız.
1: Şimdi altın ons tarafı 4500'ün altında olduğu için bir alım fırsatı olarak görülebilip de oradaki hareketi hızlandırıp yukarı yönlü hareket ettirir mi?
0: Evet, dediğim gibi hani buradaki beklenti zaman ve vade önemli. Kısa vadede

0: ki hareketler, o 4500, 4506, 4750 olan hareketler barış görüşmelerinin şiddetiyle beraber daha hızlanabilir. Ama buradaki Ocak ayındaki o yüksek momentum ve sürekli yukarı giden hareketleri daha az ve yavaş göreceğiz. Ama momentum yukarı olmaya devam edecek altın tarafında.
1: Tahvil tarafında da yüksek seyrediyor. 30 yıllıklar %5'in üzerine çıktı örneğin. Şimdi bu açıdan değerlendirdiğinizde o tahvil faizlerindeki o yükseliş hem teknoloji hisseleri hem de yapay zeka rallisi açısından bir tehdit yaratır mı?
0: Bilançolar zaten güzel gelmeye devam ediyor ama oradaki senaryo, bas senaryomuz halının altında süpürülen jeopolitik riskler, görüşmeyle beraber somutlaştırılmaması, tahvil faizlerinde enflasyondaki iyi senaryoyu da biraz daha geri plana itti. Biraz daha gerçekleri gören bir piyasa fiyatlamasını gördük. O yüzden tahvil faizlerinde ciddi bir yükselişe söz konusu. Merkez bankalarının da tekrardan faiz arttırım döngüsü girme olasılığı da burada fiyatların içinde var. Tabii bu dönemler biraz daha ayakların yere bastığı, daha enflasyondaki geçişkenliği hissedildiği bas senaryonun uzaması ihtimalinde verilecek hasarın tekrar minimize edileceği sürenin de uzaması anlamına geliyor. Burada kısa bir dönemden ya da kısa bir fiyatlamadan bahsetmekten ziyade dediğim gibi özellikle sürecin fiyat atlaması açısından Hürmüz'ün bundan sonraki dönemde açılsa bile tekrardan kademeli olarak üretim tarafındaki etkisi ilk dönemdeki Ocak dönemindeki gibi bir anda o geçişler olmayacak. O yüzden de bunların da fiyatlaması yavaş yavaş başladı. Çünkü ABD-Çin görüşmelerine yüklenen anlam bir tık daha fazlaydı. Gelen açıklamalar her ne kadar Trump vari olsa da ciddi anlamda barıştan ziyade tekrardan bir belirsizliğe piyasaları itti. O yüzden de tahvildeki yukarı yönlü hareket biraz daha bundan sonraki dönemde de enflasyonla beraber daha da momentum fazla olmasa da bu seviyeleri koruyacağız diye düşünüyorum.
1: Borsa İstanbul'daki son kapanışı nasıl değerlendirdiniz? Sert de satış gördü. %2,5'a yaklaşan kaybı var Borsa İstanbul'un. Tabii arada tatil günü vardı ve tabii önümüzde de bayram tatili var.
0: Evet. Şimdiden iyi bayramlar diyelim izleyicilerimize.
1: Herkese iyi bayramlar.
0: Yani genel anlamda Mayıs ayı bizim için zaten hem iş günü açısından hem de piyasadaki arz yönlü baskıların hissedildiği bir Mayıs ayı olacağını biliyorduk. Gelen halka arzlar ve görüşme öncesindeki olumlu senaryolar biz tarafının ilk haftasında ciddi anlamda yeni rekorların geldiği bir döneme şahit olduk. Ki bilanço etkilerini de burada bahsetmek de çok yanlış olmaz. Devamında hem iş gününün ve takas günlerinin burada hesaplanması, alternatif maliyetin hala yüksek olması ve momentumun 15.200'ün üzerinde net bir şekilde sağlanamaması, oradaki özellikle savunma sanayine gelen satışlarla beraber sanayi tarafında da hissedilir derecede bir momentum kaybını da gördük. Devamında bankaların zayıf duruşu, tepki hareketinin biraz daha bitmiş olması bizi hızlı bir şekilde 15.000'in altına getirdi. Ama burada şöyle bakmak lazım. Bu kısa süreli baskılar dediğim gibi haber akışıyla tam tersine dönme ihtimali çok daha yüksek. 14.250'nin altında çok istekli olmayan bir piyasayı görmüştük. Mayıs'ın başında çok ciddi bir momentumla hızlı bir hareketle beraberinde getirdi. 14.000'in altında kademeli alışları biraz daha öneriyoruz. Çünkü burada Mayıs ayı enflasyonu da fiyatların içinde var. Hemen tatil dönüşü o datayı da alacağız. Bunun öncesinde Merkez Bankası'nın yönlendirmesiyle de birlikte o önden yüklemeli satışları da beraberinde gördük. Hızlı bir 14.250 üzerindeki hareket tekrardan 14.500 bandına oturumumuzu sağlayacak. Ama burada ciddi anlamda piyasanın dirençli kaldığı bir ilk çeyreği gördük. İkinci çeyreğe de aynı istekle başlayıp başlamadığından emin olmak için bu tatil dönemine Mayıs ayının az iş günüyle beraber arz yönlü baskılarında ve haber akışında çok kuvvetli olduğu bir aydan bahsediyoruz. Bu geri çekilişleri

0: çok da anormal karşılamamak lazım. Ama ciddi bir hızlı bir şekilde bu hareketlerin piyasada yüksek volatiliteye neden olması yatırımcılarda da biraz çekimserliğe sebep oluyor. Ama baskının dediğim gibi bayram öncesi tamamen arz yönlü bir baskı olduğunu düşünüyorum. Haber akışlarının biraz daha normalleşmesi o beklentileri de bayram sonrası beklentileri de biraz daha olumluya kaydıracağını düşünüyorum.
1: Bilanço döneminin ardından nasıl bir görünüm var? Ne dersiniz?
0: Tabii stokların maliyet tarafının daha iyi yönetilebildiği, petroldeki bu yükselişin stoklara daha henüz vurmadığı, oradaki kar mekanizmasının dinamiklerinin daha hızlı çalıştığı, özellikle yenilenebilir enerji sektörü, enerji sektöründeki hisseler, işte savunma sanayindeki yüksek momentum devam etmesi borsaya ciddi bir yukarı yönlü katalizörü de beraberinde getirdi. Sanayi tarafındaki o özellikle Rusya-Ukrayna savaşının bitme beklentisi, Orta Doğu'daki yeniden yapılanma, bizim birçok şirketimizin burada talep yönlü işlerinin açılacağı beklentisi bir hikaye yarattı. Bankacılıktaki gevşeme her ne kadar derinleşse de gelen destek noktalardan gelen yabancı alışlara piyasanın burada biraz daha o dinamiklerini korumasına sebep oldu. İkinci çeyrek bilançolar için biraz daha zorlu bir süreci konuşuyor olacağız aldığımız zaman Temmuz Ağustos gibi. Ama burada birçok sektörden de katkı alamadığımızı da belirtmek lazım. Özellikle havacılık sektörünün betası yüksek olan bir döneminde en iyi dönemine gelirken bu kadar momentumun zayıf kalmasıyla beraber bu seviyelerdeyiz. Özellikle Mayıs ayındaki geçişken enflasyonun pik yapmasını bekliyoruz. Devamında bir barış anlaşmasıyla, barış haberleriyle beraber buradaki seyrimizi bankacılıktan aldığımız kuvvetle ya da oradaki yeniden yaratılacak bir hikayeyle tekrardan biz de 15 bin üzerindeki hareketleri de konuşuyor olacağız. Ama burada haber akışıyla beraber yönlenilen bir piyasa var. Bilanço beklentileri yavaş yavaş bitti. Biraz da onun etkisini de gördük satışlarda. Ama belli bir bantta kalmayı başarıyoruz. Günün sonunda özellikle şunu ikinci çeyrekte net bir şekilde konuşacağız. Piyasada belli sektörlerin ağırlığıyla beraber yukarı desteklenen bir piyasa modelinden ziyade genele yayılan bir, daha da genele yayılan bir ikinci, üçüncü çeyrek görme ihtimalimiz yüksek. Çok dirençliyiz zaten. Burada asıl önemli konu bizim yavaşladığımız bir dönemde ABD-İran savaşının çıkması bizdeki etkileri daha da sınırlandırdı. Biz buradaki özellikle faiz indirim döngüsünün biraz daha ortalarında olsaydık ve savaşın etkisini bu şiddetle yaşasaydık daha sert geri çekilmelere şahit olacaktık. O yüzden biraz daha olumsuz senaryonun içinde biri aslında en olumlu durumda yakalandığımızı söylemek çok da yanlış olmaz. Ama buradaki yüksek faizin etkileri enflasyondaki baskıları ve maliyetlerdeki baskıların da arttırdığını da görmezden gelmemiz de çok doğru olmaz. Yanlış olmaz daha doğrusu. O yüzden de burada ilk etapta ilk çeyreği kötünün iyisi başardık ama çok dirençli bir BIST tarafında gördüğümüzü söylemek mümkün. Arz baskısı tatil dönemiyle beraber, bayram tatiliyle ve Mayıs ayındaki iş gücüyle açık olduğumuz gün sayısının azlığıyla beraber geçen hafta ve bu hafta hissedildiği derecede arttı. Bayramdan sonra gelen datayla beraber tekrardan bir normalleşme, bir denge arayışını göreceğimizi düşünüyorum 14.500 civarlarında. Ondan sonraki dönemde tamamen haber akışıyla ve enflasyon tarafında kendi iç dinamiklerimizle beraber yönetilen bir dönemi de beraberinde getirecek.
1: Yatırımcı tarafından nasıl bir pozisyon alma stratejisi izlenmeli bu dönemde?
0: Tabii altın fiyatları hala az önce de bahsettik ki 4500'ün ounce'un altında tekrardan bir talep oluşturuyor. Burada biraz daha altın tarafında bir talep göreceğiz. Burada maliyetler biraz daha dengelenebilir kademeli olarak. Biz tarafında bu seviyeler az önce de belirttim 14.250'nin altında özellikle alım yönünde biraz daha el arttırılması gereken seviyeler olduğunu düşünüyorum. Devamında hala yüksek faiz ortamında riskli varlık kaçınmak isteyen yatırımcılar yükselen tahvil faizlerinde çok görmezden gelmeyecektir. Tahvil tarafında biraz daha portföyler yapılandırılabilir. Her durumda haber akışının ciddiyeti ve Trump'ın açıklamalı

0: boyutu düşünülürse mutlaka bir %15-%20 de nakitte kalmak bu dönemdeki şansları değerlendirme açısından önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Geçen hafta Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu, yılın ikinci enflasyon raporunu ama tabii savaşın başlamasının ardından ilk enflasyon raporuydu o. Nasıl değerlendirdiniz? Revizeleri nasıl yorumladınız? Faiz patikası açısından yıl sonuna kadar ertelenmiş bir faiz indirimi mi yorumladınız? Ne dersiniz?
0: Bu beklentilerin içinde vardı zaten savaşla beraber. Fatih Karahan'ın ve Merkez Bankası'nın bu konudaki yönlendirmeleri piyasanın önünde biraz daha fiyatlanıyor. Artık öngörülebilir bir Merkez Bankamız olduğu için ciddi anlamda oradaki ataleti piyasa anlamında dinamikler açısından daha yönetilebilir buluyoruz. Ama o revizenin gelmesi gerekiyordu. Önemli olan %20, %30 bandında kronikleşen bir enflasyon mu yoksa bunun geçici olduğunu ikna edilmeye çalışılan piyasama. Biraz daha buradaki ikna süreci belirsizliklerle beraber ve savaşın uzamasıyla beraber artan maliyetler, enerji baskısı ve her ne kadar petrol tarafındaki orada vergi indirimleri söz konusu olsa da sınırlandırılamayan bir süreci de tabii ki doğruladı. Ama buradaki geçişkenliğin azaldığı bir dönemi de göreceğiz. O yüzden gelen revizeler zaten olması gereken bir revizeydi. Bunun ikinci ya da üçüncü şekilde revize edilmesi piyasanın hoş karşılanmayacağı bir durum olurdu. O yüzden şu anda hala beklentiler dahilinde bir enflasyon raporu aldık. Özellikle yaz aylarında turizmin de katkısı, özellikle kur tarafındaki senaryonun ve merkez rezervlerinin tekrardan toparlanmaya başladığı dönemde yeni risklerin ve özellikle iç talepten gelen bir dolar ilgisinin hala olmaması elini rahatlatan durum şu anda Merkez Bankası'nın. O yüzden hani buradaki süreci yönetilebilir olarak bu şekilde rezervleri ciddi anlamda baskılanmadığı bir süreçte bu durumun geçici olduğunu ve yönetilebilir olduğunu düşünüyor. Ben de öyle düşünüyorum ama dediğim gibi yüksek maliyetlerin, enerji fiyatlarındaki yüksek volatilitenin maliyetlere yansıdığı bir dönemi geçirmeye devam ediyoruz. Oradaki geçişkenliği ne kadar sınırlandırabileceğiz? Ki kötü senaryoda petrol fiyatlarının burada kalsa dahi Nisan ve Mayıs ayındaki yüksek enerji fiyatlarıyla beraber gelen özellikle gıda tarafındaki yüksek enflasyon katkısı biraz daha azalacak Temmuz Ağustos ayında ama Eylül ayında dediğim gibi tekrardan okulların açılmasıyla beraber orada ciddi bir momentumu da göreceğiz. Evet. O ara dönemdeki birkaç aylık süreç önemli diye düşünüyorum.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Keyifli ve kazançlı da bir gün olsun size. Kolaylıklar.
0: Bir mukabele. İyi yayınlar. Çok sağ olun.
1: Teşekkürler. Şimdi piyasa takvimine bakacağız. 20 Mayıs Çarşamba'da bugün biz neleri takip ediyor olacağız? İçeride Merkezi Hükümet Borç Stoğunu izleyeceğiz. Euro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası'nın politika toplantısı var. Takip edeceğiz. Yine Euro bölgesinde TÜFE aylık Nisan ayına yönelik ve yıllık veri gelecek. İngiltere'den de TÜFE verisini takip ediyor olacağız bugün. Seans öncesine şimdi bir virgül koyalım. Saat başında karşınızda olacağım.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
2: Duratay Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 24, Sakarya 25. Ankara gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 12. Konya 21, Kayseri 18, Nevşehir 15, Sivas 19. İzmir gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 17. Denizli ve Muğla 21, Aydın 27, Manisa 26. Antalya gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Hatay 22, Adana 23, Kahramanmaraş 21. Trabzon gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 19, Karabük 22, Rize 21, Samsun 20. Erzurum gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 2. Malatya ve Erzincan 21, Van 16, Ardahan 15. Gaziantep gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Mardin 23, Şanlıurfa 26, Siirt 24 ve Diyarbakır 25 derece.
2: Duratay Seramik hava durumunu sundu.

0: stays with me.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
3: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
4: Amortisman, yatırım mallarının kullanıldıkça eskimesi ve değerinin düşmesi nedeniyle kullanım süresi sonunda yenisinin alınması için ayrılması gereken miktarlara amortisman denir. Sabit oranlı amortisman ve azalan bakiye yöntemiyle amortisman olarak iki tür uygulanma şekli vardır.
5: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu süratle devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
2: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
1: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
3: Para bedavadır.
4: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
5: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
1: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
6: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
7: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

Saat 08, seans öncesi devam ediyor. Pekin'de Putin-Şi zirvesi. Washington'dan gelen karışık İran mesajları ve enerji tarafında yeniden 110 doların üzerinde petrol fiyatlaması. Küresel resim net değil ama fiyatlama çok net. Jeopolitik risk yeniden merkezde. Altın tarafında ise tablo baskılı. Amerikan tahvil getirileri yükseliyor. Dolar 6 haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Bu da güvenli liman talebini zayıflatıyor ve ons altın 4460 dolar bandına çekiliyor. Bir tarafta barış ihtimali konuşuluyor. Diğer tarafta Trump'tan yeni saldırı sinyalleri geliyor ve Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance de müzakere cephesinde ilerleme olduğunu söylüyor. Yani piyasa şu an tek bir şeyi fiyatlıyor. Belirsizliğin kendisine. Tahvil faizleri yüksek. Dolar güçlü, altın baskı altında. Ama petrol tarafı enflasyon riskini yeniden yukarı taşıyor. Küresel merkez bankaları için denklem çok açık. Faizler daha uzun süre yüksek kalabilir. Ve tüm bu tablo içinde yatırımcılar FED tutanaklarına odaklanmış durumda. Çünkü yeni yönün ipucu oradan gelecek. Hepsine bakacağız. Canlı yayın konuklarım olacak birazdan. Öncesinde gündemin öne çıkan başlıkları diyelim ve hızlıca birlikte bakalım. Trump'ın ardından Putin Çin'de dedik. Hemen ardından gitti Rusya lideri Vladimir Putin Çin'e. Adeta çıkarma yaptı da denilebilir. Pekin yönetimi aynı ay içinde iki süper gücü birden ağırladı ve tüm dünyanın gözü de kritik zirveden çıkacak kararlara çevrilmiş durumda. Devam edelim. Savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz dedi Donald Trump. İran'la anlaşıp anlaşamayacaklarını yakında göreceklerini ifade etti ve bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz ifadesini kullandı. Anlaşma yapmak için can atıyorlar. Bu durumdan bıktılar da diyen Trump, bence bu işi çok çabuk bitireceğiz. Umarım bunu güzel bir şekilde hallederiz değerlendirmesi de yaptı. Birleşmiş Milletler'den de savaş uyarısı var. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı küresel ekonominin 2026'ya dayanıklılıkla girmesine rağmen jeopolitik gerilimler, gıda güvenliği riskleri ve finansal baskıların bu görünümü tehdit ettiğini bildirdi ve kuruluşun raporuna göre de küresel büyümenin 2025'teki %2,9 seviyesinden 2026'da %2,6'ya yavaşlaması bekleniyor. NATO'dan Hürmüz Boğazı için yeni güvenlik planı geldi. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının küresel enerji piyasalarında baskıyı arttırması üzerine NATO ülkeleri ticari gemilerin güvenli geçişi için olası bir görev planını gündemine aldı. Gündem başlıklarına baktık. Küreye gidelim. Küresel piyasalardaki son durum nasıl bakalım. Asya tarafında bugün kırmızı bir tablo takip ediyoruz. Kayıplar var. Rusya Devlet Başkanı Putin Çin'de zirveden çıkacak olan mesajlar oldukça önemli olacak fiyatlamalar açısından. Çin geri çekildi. Hindistan'da da aşağı yönlü hareket var ve Hong Kong'da da yarım puanın üzerinde kayıp var. Avrupa tarafında da karışık kapanışlar vardı. Londra ve Frankfurt yukarı yönlü hareket etmişti. Madrid ve Paris'te ise kayıplar takip edildi. Peki nasıldı? Rakamsal olarak söylersek yarım puana yakın Madrid'de düşüş takip ettik. Frankfurt'ta yarım puana yakın yukarı yönlü hareket vardı. Londra'da da kazanç vardı. Paris'te de düşüş takip ettik. Amerika'ya bakalım. Amerikan borsalarında son durum ne? S&P 500 geri çekildi %0,1 oranında ve 7346 puandan geçti. Devam edelim. Nasdaq'a bakalım. Orada da bir miktar aşağı yönlü hareket var. 28.796 puandan işlem gördü. Dow Jones'taki son durum neydi? Bakalım. Dow Jones da geri çekildi. 29.290 puandan geçti. Borsa İstanbul'daki hareket pazartesi günü kapanışta
oldukça sertti. %2'nin üzerinde kaybı var. Borsa İstanbul'un 14.029 puana kadar geriledi. Tabii Mayıs ayı tatillerinde çok olduğu bir ay. Jeopolitik tarafta Amerika-İran tarafında olası gelişmeler sebebiyle bir miktar satışa yöneldi denilebilir Borsa İstanbul. Kıymetli metaller tarafında tablo ne söylüyor bize? Altın baskılı geri çekiliyor. 4.471 dolardan işlem görüyor şu anda. %0,2'lik düşüşü var. Gümüşte yön yukarı, 73 doların üzerine çıktı. %0,3 oranında kazancı var gümüş olsun. Platin de bir miktar geri çekildi. 1925 dolardan işlem görüyor. Palladium'da da yarım puanın üzerinde kazanç var. 1370 dolardan geçiyor. Devam edelim enerji emtia tarafıyla. Petrol geri çekildi. 103 doların üzerinde. Brent petrolde 110 doların üzerinde seyrediyor. Hala yüksek. Savaşın öncesine göre oldukça yüksek bir seviye var Brent petrol tarafında. Tabii bu da enflasyonu yukarı itiyor. Merkez bankalarının alanını da daraltıyor. Doğalgaz 3 doların üzerinde %0,2 oranında kaybı var doğalgazın. Devam edelim. Piyasalardaki son duruma bakalım. Borsa İstanbul eksi taraftaydı dedik. Bakalım yeni işlem gününe bugün nasıl başlayacak? 45.58 bandında dolar, euro 52.92 seviyesinden geçiyor. Euro dolar paritesi 1.16'da, dolar endeksi güçlü 99.29 seviyesinde, hemen 100 seviyesinin altında. Sepet kuru da 49.29 seviyesinde bir miktar aşağı yönlü hareketi var sepet kurun. Devam edelim, bankacılık tarafına bakacağız. Son işlem gününde o %2'nin üzerinde genel endeksin satış gördüğü günde %0,7 oranında düştü bankacılık endeksi. 16.545 puandan kapandı. Sanayi tarafındaki durum neydi, nasıl bir kapanış yaptı, ona da bakalım. Aşağı yönlü hareket %2,5'a çok yakın, 18.398 puandan tamamlamıştı pazartesi gününü. Şirket haberlerine bakalım. Verileri verdik. Son fiyatlamalara baktık. Türk Telekom ve Aselsan yerli haberleşme teknolojileri için işbirliği başlattı. Astor Enerji Astor hissesinde hedef fiyatı 367 liraya yükseltti. Boğaziçi Beton 152 milyon lira brüt kar payı dağıtacak ve Fitch Ratings Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları için kredi notunu BB- düzeyinde teyit etti. Gazetelerle devam edelim. Ekonomi sayfalarında bugün hangi haberler çıkıyor? Öne çıkıyor. Birlikte bakalım. Sabah gazetesiyle başlayalım. Türkiye'yi küresel enerji ligine taşıyan doktrin. Berat Albayrak'ın 2016'da ortaya koyduğu Albayrak doktrini bugün Türkiye'yi küresel enerji liginde merkeze taşıyor. Enerji Bakanı Bayraktar yönetiminde yeni enerji mimarisi büyürken kulislerde Türkiye'nin güneydoğusunda Amerika'nın Texas'ı yükseliyor yorumu yapılıyor. Berat Albayrak'ın enerji yönetiminde ortaya koyduğu vizyon yalnızca günlük enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik klasik bir bakanlık politikası değildi. Türkiye ilk kez enerjide dışa bağımlılığı kırmayı hedefleyen kapsamlı bir stratejik dönüşüm sürecine girdi. Arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa yaklaşımıyla Türkiye artık yalnızca enerji satın alan ülke modelinden çıkarak kendi filosunu kuran, kendi kaynaklarını arayan ve küresel krizlere hazırlık yapan yeni bir enerji konsepti geliştirdi. 2016 yılında Berat Albayrak'ın ekibinde müsteşar

Yardımcısı olarak görev yapan Alparslan Bayraktar da bugün aynı doktrini 2053 hedeflerine taşıyan isim konumunda bulunuyor. 2016'da tartışılan yerli sondaj filosu hamlesi bugün Türkiye'nin en büyük stratejik güçlerinden biri haline geldi. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han sondaj gemileriyle Türkiye artık kendi denizlerinde hidrokarbon arayan sayılı ülkeler arasında yer alıyor. Enerji yönetiminde atılan bu adımlar yalnızca teknik yatırım değil, doğrudan enerji bağımsızlığı hamlesi. Özellikle ilk sondaj gemisi Fatih'in satın alma süreci bugün hala enerji kulislerinde konuşuluyor. Yaklaşık 800 milyon dolar değer biçilen geminin 154 milyon dolara alınması Ankara'nın enerji stratejisindeki en kritik hamlelerinden biri olarak görünüyor. Amerika'nın Teksas'ı yükseliyor ifadesi de var. Albayrak doktrininin en dikkat çeken sonuçlarından biri bugün Türkiye'nin güneydoğusunda yaşanıyor. Bir dönem terör, çatışma ve güvenlik riskiyle anılan bölgelerde artık petrol kuleleri yükseliyor. Enerji kulislerinde artık açık açık Türkiye'nin güneydoğusunda Amerika'nın Teksas'ı doğuyor yorumları yapılıyor. Tabii gözler de 22 Mayıs'taki dev enerji zirvesinde olacak. Türkiye'nin enerji alanında son 10 yılda oluşturduğu yeni vizyonun uluslararası ölçekte en güçlü şekilde ortaya konulacağı organizasyonlardan biri 22 Mayıs'ta İstanbul'da Turkuaz Medya İşbirliği ile gerçekleştirilecek. İkinci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi olacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Fikirdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek zirvede 45 ülkeden bakanlar, üst düzey heyetler, enerji şirketleri ve küresel yatırım çevreleri bir araya gelecekler. Takvim Gazetesi ile devam edeceğiz. Takvim Gazetesi'nde sıfır atık forumuna küresel katılım İstanbul'da dev buluşma diyor. 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da yapılacak sıfır atık forumuna 183 ülkeden katılım olacak. Ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ulusal ve uluslararası alanda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı bu yıl ikincisi düzenlenecek. Sıfır Atık Forumunu İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirecek. İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında 5-7 Haziran'da planlanan organizasyon dünyanın dört bir yanından üst düzey temsilcilere ev sahipliği yapacak. Birleşmiş Milletler ana paydaşlığıyla organize edilen forum, katılımcı ülke sayısı, çok taraflı diplomatik temasları, bakanlık düzeyindeki stratejik oturumları ve küresel politika çıktıları itibariyle dünyadaki en büyük sivil çevre ve sıfır atık organizasyonu olma özelliği de taşıyor. Ve zirveye 8 eski devlet başkanı, 200'ün üzerinde bakan, belediye başkanları, valiler, küresel fon yöneticileri ve uluslararası kuruluş temsilcileri katılacaklar. Geçen yıl 108 ülkenin imzasıyla yayımlanan tarihi İstanbul Deklarasyonu'nun ardından bu yıl forum sonunda şu ana kadar akredite olan 183 ülkenin imzalaması hedeflenen kapsamlı bir sonuç bildirgesi de hazırlanacak. Hürriyet'le devam edelim. Yasa dışı bahisle topyekun mücadele Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz süreci anlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yasa dışı bahisle mücadelede 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar uzanan kara para ağı tespit ettiklerini söyledi. Yılmaz, kurumlarımız yoğun bir çalışma içerisinde yapay zeka destekli denetim mekanizmaları dahil olmak üzere birçok yeni yöntem devreye alındı. Önemli bir mesafe kat edildiğini görüyoruz dedi. Milli piyango ve benzeri yasal şans oyunları da kapsamda mı sorusu da soruluyor gazetedeki haberde. Burada özellikle yasa dışı bahis faaliyetlerinden söz ediyoruz. Yasal çerçevede faaliyet gösteren Spor Toto, Milli Piyango gibi kurumları ilgilendiren alanlarla ilgili ise reklam ve tanıtım konusunda belli düzenlemeler hayata geçirildi deniyor. Bu faaliyetlerin önemli bir bölümü sanal ortam üzerinden ve yurt dışı bağlantılı yapılar aracılığıyla yürütülüyor. Bazı ülkeler ve bölgeler bu süreçlerde merkez olarak kullanılabiliyor. Hazırladığımız eylem planının önemli başlıklarından biri de uluslararası işbirliği oldu. Milliyet gazetesine bakalım. Elektrikli araç için bayram mesaisi yolda. Başta İstanbul-İzmir otoyolu olmak üzere bayramda elektrikli araç sahiplerinin yolda şarja rahat ulaşımı için önlemler alındı. EPDK şarj ağı
işletmecilerini bayramda yakından izleyecek ve değerlendirecek. Özellikle İstanbul-İzmir otoyolu üzerindeki dinlenme tesisleri, Gerede Kavşağı ve Afyon-Karahisar bağlantı noktası gibi yüksek potansiyele sahip bölgelerde arızalara

kısa sürede müdahale edilmesi için çalışma yürütülüyor. Türkiye genelinde 43.463 otoşarj noktası bulunurken bunların hızlı şarj yapan 18.697 tanesi özellikle Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Anadolu Otoyolu gibi yoğun transit güzergahlarda yer alıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınan bilgiye göre de bayram trafiğinde oluşabilecek yoğunluğu yönetebilmek amacıyla şarj işletmecileri tarafından ilave tedbirlerin devreye alınması öngörülüyor. Mobil şarj çözümlerinin özellikle Bolu Dağ geçişi, Osman Gazi Köprüsü girişindeki tesisler ve Akdeniz Ege sahil şeridine bağlanan ana arterdeki geçici yoğunlukların yönetilmesinde ve acil durum müdahalelerinde önemli fayda sağlaması bekleniyor.

0: Seans öncesinde şimdi canlı yayın konuğum stratejist Haluk İzzet Mutlu bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, teşekkürler, yayınlar.
0: Çok önemli bir buluşma var yine Çin'de. Putin Çin'de zirvede, masada önemli başlıklar var tabii. İran meselesi var, enerji meselesi var. Ne dersiniz, piyasalar nasıl fiyatlar bu buluşmayı? Bir anlamda da güç gösterisi gibi de algılayabilir miyiz?
1: Tabii Trump'ın Çin ziyaretinin hemen akabinde Rusya Devlet Başkanı'nın Çin ziyareti tabii ki önemli. Hem Trump-Çin görüşmelerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, hem Rusya'nın Çin'le olan ticari ve siyasi ilişkilerinin bundan sonraki ilerleyiş tarzı piyasalar açısından, jeopolitik gelişmeler açısından önemli. Tabii ki buradan çıkacak olan sonuçların petrol fiyatları üzerindeki etkisi, İran-Amerika savaşının bundan sonraki gidişatıyla alakalı yönlendirme açısından tabii ki bazı sonuçlar doğurabilecek bir görüşme. Henüz çok kritik açıklamalar yapılmadı ama büyük bir ihtimalle piyasanın bütün gün gözü kulağı bu görüşme tarafında olacak. Biz de bekleyeceğiz.
0: Putin ve Xi'nin görüşmesi Amerika'nın İran stratejisini etkileyebilir mi? Ne dersiniz?
1: Mutlaka, tabii ki. Şimdi herkesin kafasında olan düşünce İran-Amerika savaşı sırasında Çin'in ve Rusya'nın çeşitli yardımlarla, desteklerle İran'ın arkasında durduğuna yönelik bazı düşünceler, fikirler var. Bunun bundan sonraki aşamada ne şekilde devam edeceği, Trump'la Çin arasında yapılan görüşmede Trump'ın açıklamalarına baktığımızda Çin'in bundan sonra İran'ı desteklemeyeceğine dair bazı açıklamalar vardı. O yüzden hem İran-Amerika savaşı açısından hem de petrol fiyatları üzerinde önemli etkisi olabilecek olan açıklamaların gelmesi çok muhtemel gözüküyor bu görüşmede.
0: Şimdi bir tarafta da Trump Rusya'nın o yaptırımını, enerji alanındaki yaptırımını 30 muafiyeti 30 günlük süreyle de uzattı. Enerji piyasaları ve petrol açısından düşündüğünüzde bu biraz daha nefes aldırır mı Brent petroldeki fiyatlamaya?
1: Mutlaka Rusya bildiğiniz gibi Ukrayna Savaşı ile birlikte bir yaptırım sürecine girmişti. Petrol ihracatı konusunda hem Avrupa hem de diğer dünya ülkelerine ihracat yapamıyordu petrol ve doğalgazla. Ama İran Savaşı ile birlikte, Orta Doğu'daki savaşla birlikte Rusya ihracat konusunda biraz daha serbest bırakıldı. Bu ara ara uzatıldı. Şimdi son gene 30 günlük bir muafiyet tanındı. Mutlaka petrol fiyatları üzerinde en azından şu anki gerginliğin bir kısmını alabilecek olan bir haber. Ama şu bir gerçek, İran-Amerika savaşı devam ettiği sürece, Hürmüz Boğazı ile ilgili negatif haberler geldiği sürece, petrol fiyatlarındaki o gerginlik yukarı $100 üzerindeki fiyatları oturma durumu maalesef devam ediyor. Ama Rusya olayı kısa süreli de olsa bir yumuşama petrol fiyatları üzerinde sağlayacaktır ki onu da görüyoruz zaten şu anda.
0: Pekin'de oluşan o yeni diplomatik trafik küresel piyasalarda yeni bir bloklaşma fiyatlaması başlatır mı?
1: Şimdi bu bahsettiğimiz bloklaşma zaten var. Adı konmuş veya konmamış bir şekilde devam ediyor. Bilhassa Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Rusya'nın aldığı yaptırımların Çin üzerinden aşılması, orada Rusya ile Çin arasında çok ciddi bir ticari siyasi işbirliği ortaya çıkardı. Bu zaten bugüne kadarki süreçte adı konmamış bir şekilde çok net devam etti. Bundan sonraki süreçte de hem enerji piyasasındaki tedarik zinciri açısından hem fiyatlamalar açısından Rusya ile Çin arasındaki bu stratejik ortaklık artarak devam edecek gibi gözüküyor. Bu sadece ne enerji tarafıyla da alakalı değil. Yani hem madenler açısından bakıldığı zaman, diğer emtialar açısından bakıldığı zaman da Çin ile Rusya arasında bir stratejik ortaklık var gibi gözüküyor. Bu bazen adı konmamış bir şekilde devam ediyor ama genel anlamda baktığımız zaman Çin ile Rusya yeni bir güç ortaklığı esasında yapmışlar gibi gözüküyor. Önümüzdeki dönemde belki bunun adı daha net konabilir. Belki fiyatlamalar üzerinde kısa etkileri olacak olan yeni açıklamalar gelebilir. Ama benim kanaatimce zaten Rusya ile Çin arasında yeni bir güç merkezi var gibi gözüküyor.
0: Küresel piyasalar şu anda nasıl bir fiyatlama yapıyor, nasıl değerlendiriyorsunuz? Asya tarafından başlarsak aşağı yönlü hareket var, kayıpları var bugün Asya tarafının. Ne söylüyor bize bu fiyatlamalar?
1: Şimdi iki tane tabii çok önemli bir konuk var karşımızda duran. Birincisi bu Orta Doğu'daki savaşın yarattığı enerji güvenliği tedarik zincirinin kırılması durumu. Bunun petrol fiyatları üzerindeki yansıması, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketinin zaten enflasyonla mücadele eden savaş öncesindeki ekonomileri biraz daha zora soktuğu bir ortam. Merkez bankalarının faiz indirimlerinde frene bastığı, yeniden faiz arttırım sürecinin tartışılmaya açıldığı bir dönemdeyiz. Petrol fiyatlarının 60-65 dolarlarda seyrederken bir anda 100 doların üzerine çıkması Brent tarafında ve 100 dolar üzerinde biraz daha yapışkan kalıcı bir fiyatlama seyretmesi enflasyonda yukarı yönlü beklentileri arttırdı. Bu tahvil tarafına yansıdı. Tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketi gördük. Yani Japonya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Amerika'ya baktığımız zaman hemen hemen her vadede ama başta uzun vadeler olmak üzere tahvil fiyatlarında yukarı yönlü faiz hareketlerini gördük. Yani tahviller değer kaybetmeye başladı. Bu otomatik olarak finansal piyasalarda tabii olumsuz bir etki yaratıyor. Onun yansımalarını görüyoruz. Diğer taraftan Amerika'nın ve İran'ın arka arkaya yaptığı açıklamalar, yeni barış ateşkes anlaşmaları, bunların reddedilmesi, bunların yarattığı bir gerginlik var. Bir de bugün zannedersem sabaha karşı gerçekleşti. Amerikan Senatosu'nun savaş yetkileri konusunda aldığı bir karar var. Büyük bir ihtimalle bugün ajanslarda daha sıklıkla göreceğimiz bir haber. Burada Trump'ın hareket alanının daraltılmasıyla alakalı Temsilciler Meclisi bir karar aldı. Bu karar Senato'ya geçecek. Senato'da da aynı şekilde onaylanırsa başkanın onayına gidecek ki büyük bir ihtimalle Trump bu kararı onaylamayacak. Bu ne anlama geliyor? Yani savaş yetkileri konusunda Trump'ın eli eskisi kadar rahat olmayacak. Belki bu son erteledim dediği İran saldırısının arkasında yatan nedenlerden biri de budur diye düşünüyorum. Dediğim gibi bugün sıklıkla bu konuyu büyük bir ihtimalle ajanslarda tartışır hale göreceğiz. Yani şu anda birinci önceliğimiz tahvil fiyatlaması, tahvil fiyatlamalarının piyasalar üzerindeki etkisi gibi gözüküyor. Önümüzdeki dönemde petrol fiyatları ve tahvil arasındaki bir korelasyon tabii ki devam edecek. Finansal piyasalarda risk iştahı tamamen bu tahvil faizleri üzerinden büyük bir ihtimalle fiyatlanacak. Ama görüntü şu an için hafif negatif olarak devam ediyor. tahvil faizleri tarafından. Bunun yansıması finansal piyasalarda da zaten demin siz de belirttiniz, Asya tarafındaki olumsuz gidişat borsalarda. Büyük bir ihtimalle bugün Avrupa'da da aynı şeyleri göreceğiz. Belki çok yakın olacak. Korelasyon tahvil faizleri yukarı yönlü, piyasalar aşağı yönlü şeklinde devam ediyor kısa vadede. Bundan sonrası da gelecek olan haberlere bağlı olacak.
0: Ve tabii dolar endeksi güçlü, altında baskı altında. Bu fiyatlamaları tabii nasıl yorumladınız?
1: Tahvil faizlerindeki demin bahsettiğimiz hareketin doğal sonucu bunlar. Şimdi bildiğiniz gibi Japonya çok uzun zamandan beri düşük faizle, hatta sıfır negatif faizle hareket ederken o tarafta enflasyonla mücadele konusunda hareket edebilmek için, rahat hareket edebilmek için faizleri arttırır duruma gelmişti. Üzerine petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki yansımaları da binince Japon tahvillerinde yukarı yönlü hareket gördük. Keza Amerikan tahvillerinde, Avrupa Birliği'nin temel ülkelerine baktığımız zaman Almanya, Fransa, İtalya genelinde faizlerde yukarı yönlü bir hareket gördük tahvil tarafında. Şimdi piyasadaki risk iştahının en önemli ölçütlerinden biri faiz. Bildiğiniz gibi yapılan bütün hesaplamalarda risksiz faiz oranı dikkat alınarak hesaplamalar yapılır, formülüz edilir. Risksiz faiz oranına baktığımız zaman bu yukarı yönlü hareket otomatik olarak hesaplamalarda görüntünün negatife dönmesine neden oluyor. İşte kıymetli madenler tarafında, borsalarda yaşadığımız bu görüntüde açıkçası bu tahvil faizlerindeki hareketin bir yansıması.
0: Gümüş tarafında güçlü yükseliş takip etmiştik. Sonra yönünü aşağı çevirdi. Bugün biraz daha kazanıma geçti gibi görünüyor. Gümüş ons fiyatlaması bize ne söylüyor Haluk Bey?
1: Şimdi gümüş tabii ki çok enteresan bir emtia. Bir tarafta kıymetli maden özelliği var. Diğer tarafta sanayide, bilhassa yenilenebilir enerji tarafında, yeni elektrikli otomobil üretimi tarafında sıklıkla kullanılan bir emtia. Şimdi gümüşü değerlendirirken tabii çok dikkatli konuşmamız lazım kelimeleri seçerken. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Şimdi arz talep dengesi olarak baktığımız zaman fiziki talep gümüşte üst seviyede. Ama bunun fiyata yansımasına baktığımız zaman çok hızlı bir yukarı yönlü hareketin akabinde çok sert bir aşağı yönlü düzeltme gördük ve 80 doların üzerinde de kolay kolay duramıyor. Tekrar bir satış yiyor gümüş. Bunun nedeni kısa vadede faizdeki yükselişin ekonomik durgunluğa neden olma ihtimalinin yüksek olması gibi duruyor. Diğer taraftan fiziki talebin borsalar üzerinde etkisi biraz önemli. Burada gümüş yatırımcısının mutlaka takip etmesi gereken konu, bilhassa COMEX tarafında gümüş depolarındaki, gümüş takas merkezlerindeki gümüşün hızla eridiğinin takip edilmesi. Bu şu anlama geliyor: elinde gümüş kontratı bulunduran fonlar ya da yatırımcılar bu gümüşü fiziki olarak talep ediyorlar. Ama bunun karşılığında takas merkezlerinde yeterli gümüş yok stoklarda. İşte bunun yarattığı bir çelişki var piyasalarda. Ben açıkçası gümüş fiyatlarında aşağı yönlü hareketin çok net olmayan kısa bir süre içerisinde

0: Alım fırsatının başlangıcı diyebiliriz. Şöyle altın fiyatlarındaki durum da açıkçası gümüşten farklı değil. Ama şunu unutmamak lazım. Savaş öncesindeki dönemde piyasalarda merkez bankalarının kontrol etmeye çalıştığı bir fazla para vardı. Bu para finansal piyasalarda çok rahat hareket edebiliyordu. Risk iştahının yüksek olduğu bir dönemdi. Hem borsalarda hem kıymetli madenlerde arka arkaya sert yükselişler görmüştük. Yeni rekorlar görmüştük. Şimdi bu kullanılan paranın bir kısmının düşük faizden kaynaklı kredi olduğunu unutmamak lazım. Bu krediler savaş riskiyle birlikte ve faizlerin yukarı yönlü hareketiyle tabii ki riskli duruma düştü ve risk iştahının azalmasıyla krediyle açılan pozisyonlarda kapamalar gördük. Bu hisse senedi tarafında da oldu. Kıymetli madenler tarafında da oldu. Diğer emtialarda da oldu. Bu durumun yeniden normale dönebilmesi için işte petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısı azalmalı ki yeniden o para risk iştahının arttığı bir ortam yaratabilsin. Ben an itibariyle çok net şunu söyleyebilirim. Tahvil faizleri, politika faizi bir tarafta, risk iştahının diğer enstrümanları, kıymetli madenler, hisse senetleri, emtialar diğer tarafta. Buradaki ayrımı çok iyi yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki dönem 100 dolarların altına ne kadar hızlı gelirse petrol fiyatları, risk iştahındaki artışları göreceğiz. O zaman kıymetli madenlerde, hisse senedi tarafında yeniden yükselişleri daha rahat konuşacağız. Ama 100 doların üzerinde kaldığımız sürece Brent tarafında petrolde risk iştahındaki dalgalanma negatif yönlü karşımızda olmaya devam edecek.
1: Şimdi Bank of America'nın da bir değerlendirmesi var. Eğer Hürmüz Boğazı'ndaki akış normale dönerse 90 dolarda dengelenir diyor. Ama gerilim devam ederse hızlıca 120-130 dolar bandına çıkabilir. Tabii en kötü senaryoda da arz şokunun derinleşmesiyle daha agresif bir petrol rallisi bekliyor. Bank of America'nın bu değerlendirmesini, o üç farklı senaryosunu siz nasıl okursunuz?
0: Şimdi bu senaryo çok uzun zamandan beri, yaklaşık 2 aydan beri piyasada olan bir senaryo. Petrol fiyatlarının 100 doların altındaki senaryosu, petrol fiyatlarının 100 dolar seviyelerindeki yapışkan kalıcı senaryo ve savaşın ve tedarik zincirinin daha da kötüye gitmesi durumunda 120 dolar ve üzerindeki hareket. Şu anda baktığımız zaman merkez bankaları yavaş yavaş petrol fiyatlarının 100 dolar bandında, işte bunun 5 dolar aşağısı 5 dolar yukarısı şeklinde fiyatlamalarda ne şekilde bir strateji izleyeceklerine dair zaten açıklamalar yapıyorlar. Son değerlendirmelere baktığımız zaman hem Fed tarafında hem Merkez Bankamız tarafında hem Avrupa tarafında işte bu 100 dolarlar seviyesindeki yapışkan petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkileri yavaş yavaş daha fazla konuşuluyor. İşte revizyonlar yapılıyor. Ama buradaki kötü senaryo petrol fiyatlarının 120 dolar ve üzerinde daha kalıcı bir duruma geçip geçmeyeceği konusunda. Ben bunu çok mümkün görmüyorum açıkçası. Unutmamak lazım ki Amerika'da da yıl sonuna doğru seçimler var. Seçim öncesinde ekonominin rahatlayabilmesi için zamanı ihtiyacı var Amerika Başkanı'nın. O yüzden önümüzdeki dönemde yaz ayları ile birlikte petrol fiyatlarının 100 dolarların altına gelme ihtimalini daha yüksek görüyorum açıkçası. Ben 120 dolar ve üzeri petrol fiyatlarında kalıcılık beklemiyorum. Ama 100 dolar seviyelerinde geçireceğimiz süre arttıkça merkez bankalarının faiz ve enflasyon politikalarında çok ciddi sarkmalar olacağını da söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum.
1: Tabii bu noktada da Barclays'in yorumunu değerlendirmenizi isteyeceğim. Merkez bankaları için mücadele yeni başlıyor dedi Barclays.
0: Evet, kesinlikle.

0: Da konuşalım. Altın baskı altında, dolar endeksi güçlü, tahvil faizleri yüksek.
1: Evet, petrole baktığımız zaman şu anda 100-110 bandında gelişmeleri bekliyor. Gelen açıklamalar vurdu ceza döndü yine. Bunun belirsizliğiyle 100'ün üzerine yerleşti Brent petrol. O yüzden burada şu anda kritik seviye 110. Bu seviyenin üzerinde 115-117, yani savaşın en ateşli döneminde gördüğü seviyeler, tabii ki ters bir haber de geçilirse daha yukarı seviyeler söz konusu olabilir. O yüzden yine buradan gelecek olumlu haberler ancak petrolde tansiyonun düşmesine katkı sağlayacak. Altına baktığımız zaman altının çalıştığı dinamikler tamamen farklı. Tahvil faizlerinin yükselmesiyle burada faiz indirim döngüsünün bırakın inmeyi, şimdi tekrar bir arttırım fiyatlamasına geçmiş olması altını onsunu baskı altında tutuyor. Burada da şu anda hani 4371'in üzerinde kalındığı sürece sıkıntı yok, ama bu seviyenin altına geri çekilme olacak şekilde gelişmeler olursa altın onsunda daha aşağı seviyeler gözlemlenebilir. O yüzden altın onsunda da yine haber akışı odaklı olarak gelişmeleri takip etmekte fayda var. Orada da yani bana göre rahatlama bölgesi 4690'ın üzerinde kapanışlar gelmesi bir nebze olsa altın tarafını rahatlatacaktır.
0: Alım seviyesi mi sizce altındaki fiyatlama?
1: Ya altının alım seviyesi diyebilmeniz için yani 4371 gibi yer. Teknik olarak hani buraya doğru geri çekilmelerde alım yapılabilir, ama tabii ki buna tek safi olarak destek olarak bakmamak lazım. Bu seviyeye geldiği zaman o andaki tahvil faizleri ve Orta Doğu'daki gelişmeleri de göz önünde bulundurmak lazım. Ama normal şartlarda çok olağanüstü bir gelişme olmazsa 4370'lere doğru geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Şu anki haber akışları dahilinde.
0: Borsa İstanbul'daki pazartesi günkü sert satışı nasıl yorumladınız?
1: hem bayram arefesine yaklaşmamız sebebiyle, hem de yurt dışı borsalardaki tatsız seyir sebebiyle, ki bizde de içeride de tahvil faizlerinin yükseldiğini görüyoruz. 15.200'lerden itibaren bir düzeltme yaşadık. Açıkçası bayram öncesinde hani daha yukarı seviyeler olabilir miydi tartışmaları arasında yurt dışındaki yükselen tahvil faizleri ve tekrar masaya gelen Orta Doğu'daki savaş endişeleri risk almak istemeyen yatırımcıların önderliğinde satış baskısını arttırdı. Özellikle 14.420 günlük ortalamanın kırılmasıyla kapattığımız seviye pazartesi günü 13.984 50 günlük ortalamanın bir tık üzerinde gerçekleşti. Bu seviyenin altında 13.858 var. Yani bu seviyenin altında kalıcılık olmasını arzu etmem, çünkü o seviyenin altında yani endekste 13.600, 13.400 bandına doğru geri çekilmenin ivmelendiğini görebiliriz. O yüzden haber akışlarını yakından takip etmekte fayda var. 14.400'ün üzerinde kapanış yapabilecek miyiz önümüzdeki günlerde, bunu takip edeceğiz.
0: Tabii bayram tatili de olduğu için önümüzde ve o tarafta Amerika-İran hattında da her an her şey olabilir durumu da yaşandığı için bir anlamda satışa mı gidiyor yatırımcı? Ne dersiniz? Bayramda olabilecek her türlü duruma karşı.
1: Sonuç olarak bir gün bile önemli. Yani dün tatildekine, yurt dışında tahvil faizleri, Trump'ın açıklamalarını gördük. Bugün ve yarın bayram öncesi satış için son günler. 25 Mayıs vadeli pay vadelilerin rollover için son gün. Yani bunların hepsini bir araya getirdiğimizde yani bugün yarın sancılı olabilir. Piyasa risk almak istemeyen yatırımcıların satışlarını gözlemleyebiliriz. Çünkü ciddi bir takas avantajı var. Bununla birlikte 4 günlük bir belirsizlik süreci var. Hani bugün yarın baskı olup cuma ve pazartesi daha iyi bir piyasa görebiliriz. Tabii haber akışlarında çok ciddi bir bozulma olmaz ise, ama bugün yarın hem hafta sonu için nakde geçmek isteyenler için, hem de bayram için nakde geçmek isteyenler için satış günü yarın akşama kadar devam edecek. Cuma, pazartesi ve salı günü, yarın günde belki bir rahatlama görebiliriz. Tabii hava akışlarında ciddi bir bozulma olması.
0: Aşağıda beklentiniz

0: ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
1: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası,

0: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Fakir, Hausgeräte. Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu yarın 16'da.

Efendim günaydın, mutlu sabahlar. Dün piyasalar tatildi ve işleme kapalıydı. Bugün haftanın ikinci işlem gününde, hafta ortasında fiyatlamalara bakacağız ama tahvillerde stres, enflasyon endişesi devam ediyor. Amerika'da 30 yıllık tahvil faizi 20 yılın zirvesine geldi. Zira Japonya'da da benzer bir durum var ve Avrupa'da, Almanya'da özellikle tahvil faizlerinin yükseldiğini, enflasyon endişelerinin arttığını, Barclays'ten gelen uyarıları, faiz artışına hazırlıklı olun mesajlarını konuşurken pazartesi günü içeride Borsa İstanbul'da düşüşler vardı. Bugünün odağında Nvidia bilançosu ve Fed'in toplantı tutanakları da önemli olacak ve bir yandan 1992'den bu yana en büyük görüş ayrılıklarının gerçekleştiği bir toplantıyı görmüştük. Bakalım tutanaklarda neler ön plana çıkar. Şimdi önce gündeme ilişkin başlıklar diyelim. Ardından detayları, bu fiyatlamalara etkisini aktaracağız. Trump'tan açıklamalar var. Savaşı çok kısa sürede sona erdireceklerini açıkladı. Umarım bu işi çok güzel bir şekilde hallederiz dedi ama piyasadaki fiyatlamalar pek öyle söylemiyor. Ve petrolle zaten yine 110 dolarların üzerine konuşuyoruz. Şimdi Putin'den de açıklamalar var. Çin ziyareti gerçekleştirecek Rus lider Putin ve Trump'tan günler sonra Çin'i ziyaret etmesi de dikkat çekici. Dün gece Pekin'e ulaştı kendisi ve Xi ile hem baş başa hem de heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecekler. Barclays'ten uyarılar var. Dediler ki merkez bankaları faiz indirimi değil, faiz artışı gerçekleştirebilir. Risklere dikkat çekerken Avrupa için bu yıl 3 kez, İngiltere için 2 kez faiz artırım ihtimallerinin olduğunu söylüyorlar. Avrupa'da, Çin'de, Japonya'da, Amerika'da, bütün bu ülkelerde gelen enflasyon rakamları beklentilerin üzerindeydi. Öyle ki Amerika'da %6'ya gelen üretici fiyat endeksi 4 yılın zirvesi. Çin'de %3'lere yaklaşan bir üfe özellikle üretici fiyatlarına yansımasının çok ciddi belirginleştiğini, hatta sadece manşet tüfede değil çekirdek tüfeğe de yansıdığını görüyoruz. Enflasyonda bu enerji etkisini daha geniş tabanlı bir halde konuşmaya başladık ve FED'den de bu yıl bir faiz artışı beklediğini söylüyorlar. Şimdi Morgan Stanley'den bir değerlendirme var. Dediler ki Japon yenini güçlendirmek için Japonya'nın borcunun faiz artırması gerekiyor. 140'lara doğru güçlenmesi için faiz artışı şart demişler. Bir de üzerine Japonya'dan gelen yüksek enflasyon rakamlarını düşünecek olursak tabii faiz artışı beklentileri Haziran'da yine karşımızda. Tahviller bir stres fiyatlaması içerisinde efendim. Amerika'da 30 yıllık tahvil faizi 19 yılın zirvesine geldi. Yani küresel finans krizinden bu yana en yüksek seviyeler. Hatırlatalım, Amerika'nın çevirmesi gereken 37 trilyon dolarlık bir borç bulunuyor ve bu borçlar bu faizlerle mi çevrilecek? Kevin Warsh dönemini neler bekliyor? Pek çok soru işareti de masada. Sadece Amerika değil, Almanya ve Japon tahvil faizleri, özellikle Japonya'da çok ciddi artışlar var. Bugün Japonya ekonomi yönetiminden açıklamalar var. Maliye ile birlikte çalışacağız dedi bu tahvil konusuyla ilgili. Şimdi gelelim altına. Tabii tahvil faizlerinin yükselişini altın sevmiyor. Buradaki faizlerin yukarı yönlü gidişatı, enflasyonun yükselmesi ve faiz indirim beklentilerinin zayıflaması son 2 ayın en düşük seviyelerini gördü. 4500 doların altına geldi. Şimdi fiyatlamalar diyelim, bakalım Amerikan tahvillerine. 10 yıllıkların 4.6'yı aşması acaba %5'e gelir mi? İşte orada stresin daha da yoğunlaşabileceğini söylüyor uzmanlar. Zira bugün zaten 4.7'lere yaklaştı. 2 yıllıklar 4'ün üzerinde, kısa vadeli taraf politika faizine ilişkin beklentileri de yansıttığından bir faiz artışı beklentisi var piyasalarda. Bakalım Japon tahvillerine, bugün böyle kısmi bir gerileme gördük 10 yıllıklarda ama 2.79'da, 1 yıllıklar 1.45'te, bunlar son yılların görülen en yüksek seviyeleri. Tarihi günlerden geçiyoruz bu anlamda. Petrolde 110 doların üzerinde rakamlar ve endişeler bir yandan devam ediyor ve özellikle enflasyona etkilerinin belirginleşmesi, ama piyasalar hep bu durumu geçici olarak fiyatlarken son günlerde, pazartesiden bugüne tahvil faizleri üzerindeki yansımasını daha yeni yeni konuşmaya başladık. Gelelim altına, çünkü altın petroldeki yükselişle tam ters bir hareketlilik içerisindeydi. 4473 dolarda ve zirvesinden 1100 dolar aşağıda fiyatlaması. Gümüşteki kayıplar daha sert, bu hafta %15'lik bir kayıp orada da dikkat çekici. Küresel haritaya baktığımızda

0: Dün Amerikan borsalarında böyle kısmi biraz düşüşler vardı. 0.5, 0.6 gibi kayıplar gördük ve bugün vadeli de Nasdaq yatay artı, S&P Dow Jones yatay eksi. Dün Avrupa daha dirençliydi Amerika'ya göre. Amerika düştü ama Avrupa'da yatay yukarı yönlü seyir. Londra'da Frankfurt 0.38 artıdaydı. Pazartesi günü bizim borsamız zaten paylaştık. %2'nin üzerinde değer kaybıyla 14.029 puana doğru geriledi. Bugün Asya'ya baktığımızda an itibariyle işleme açık Asya piyasaları. Kospi'de %1.25'lik satıcılı bir seyir var. Samsung grevi, işçilerin grevi önemli olmaya devam ederken Asya piyasalarının geneline yayılan bir düşüş ve Japonya'da Nikkei üzerinde de etkisini yine belirginleştiriyor. Gelelim bizim tahvillerimize. 10 yıllıklar 35'i aştı. Tüm dünyada tahvil sitesi varken bizde de yeni bir rekor, yabancının çıkış rakamları gelir mi? Yarın tabii önemli olacak ve 35'in üzerine geldi pazartesi gününün rakamları. Ve bakalım Borsa İstanbul'a %2'nin üzerinde bir satış baskısı olduğundan söz ettik ama bankalar daha dirençli kaldılar. Bankalardaki geri çekilmeye baktığımızda tabii 20.000'den 16.000'e zaten öncesinde çok hızlı geri çekilmeler görmüştük ama pazartesi günü bankacılık endeksi üzerindeki hareketlilik %1'i bile bulmadı. Getirelim ekranlarınıza, 0.73'lük değer kaybı karşımızdaydı. Bir yandan tabii bilanço sezonunda artık geride bıraktığımız bir süreç ama hepsi savaşın gölgesinde. Şimdi bugün Asya piyasaları neden düşüyor? Putin ve Çin görüşmesi, Xi görüşmesi önemli mi? Pekin'de heyetler bir araya gelecekler ve iki lider bir araya gelecekler. Belki de en önemlisi bu ama bakalım Çin'de neler bekleniyor? Çin piyasaları neden düşüyor? Pekin'e gideceğiz bizler de. Mehmet Seyrek bizlerle gelişmeleri paylaşıyor her sabah. Kolaylıklar diliyoruz Mehmet Seyrek, söz sende.
1: Gözde Kılıç, Asya piyasaları düşüşünde genel olarak Kore'deki işçi grevleri var. Çin tarafında yine küresel belirsizlikler var. Çünkü Orta Doğu'daki tansiyon yükseliyor. Tüm bunların gölgesinde Putin sabah saatlerinde görkemli bir törenle Tiananmen Meydanı'ndan geçti ve Xi Jinping'le buluştu. Günün ilk saatlerinde mesajlar verildi. Aslında biz ekonomiye dair iki ülke arasındaki ortaklıkların yeni bir aşamasını beklerken iki lider kitabın tam ortasından konuştu ve Orta Doğu'da bir an önce barış ve refah ortamının gelmesi lazım. Hürmüz'deki krizi yine masaya yatırdılar ve burada çok önemli mesajlar verdiler. Xi Jinping görüşmede Orta Doğu ve Körfez bölgesinde durumun savaş ve barış arasında kritik bir noktada olduğunu belirtti. Savaşın acilen durdurulması gerektiğini, özellikle barış görüşmelerinde ısrarcı olunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Savaştan mümkün olan en kısa sürede kaçınılması gerektiğinin altını çizdi ve enerji arzına dikkat çekti. Bunu koruyalım, sanayi zincirinin kesintisiz işleyişini sağlamamız lazım ve küresel ticaret düzeninin muhafaza edilmesine herkes katkı sunması lazım dedi. Dört maddelik vizyonunu ortaya koydu Xi Jinping ve Orta Doğu'da barış ve istikrarı korumaya yönelik atılacak ilk adımın Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin askeri varlıklarını geri çekip tansiyonu düşürmesi olduğunu bildirdi ve bu tutumun uluslararası toplumda da görüş birliğine varılması, gerilimi azaltmayı, savaşın sona erdirilerek barışın tesis edilmesine katkı sağlamak için herkesin çaba göstermesini belirtti. Putin de bu mesajların altını çizdi. Hatta Putin şunu söyledi: karmaşıklaşan dünya düzeninde Çin ve Rusya ilişkileri bir örnek teşkil ediyor ve dünyaya bir umut aşılıyor dedi. Şu anda liderler bir canlı yayı görüntü vermek için de hazırlanıyor. Çünkü 40 maddelik bir anlaşmaya imza atacaklar. Özellikle ekonomi, yeşil kalkınma, yapay zeka, inovasyon, otomotiv gibi çok başlıklı işbirlikleri gündemde. Putin'in beraberindeki isimler, bütün bakanlar, Merkez Bankası Başkanı, Rusya'nın dev şirketlerinin CEO'ları Putin'in yanında. İki ülke arasında önemli işbirliği anlaşmaları imzalanacak ilerleyen dakikalarda. Akşam saatlerine doğruysa Putin'in yine Pekin'den ayrılmasını bekliyoruz. Tüm şu anda küresel basın aslında Pekin'deki bu gelişmeleri liderlerin beden dilini, yüz ifadelerini okumaya odaklanmış durumda. Bakalım Amerika ve Çin arasındaki o ekonomi

0: anlaşmalar Rusya ile nasıl yürütülecek ve yine iki ülke arasındaki dostluk ve komşuluk ilişkilerinin 25. yıl dönümü, stratejik ortaklığın yine yıl dönümleri de kutlanıyor. Bu kapsamda iki lider de dünyaya daha fazla olumlu mesaj vermek için yine çaba göstereceğini biliyoruz. İlerleyen dakikalar önemli. Bakalım liderler canlı yayında bir konuşma yapacak mı? Gözde Kılıç.
1: Teşekkür ediyoruz. Zeyrek, kolaylıklar diliyoruz. Şimdi konuşacağız bu ziyaretin detaylarını. Çünkü önemli, yani daha birkaç gün önce Trump'ın ziyareti vardı Çin'e. Hemen ardından Rus liderin Putin'in Şii'yle olan temasları, hangi konular gündemde olacak? Beklenen gelişmeler yaşanmadı mı o Amerika-Çin görüşmesi? Çünkü acaba savaş orada biter mi diye de böyle bir soru işareti vardı. Şimdi hepsini konuşacağız. Stratejist Eralp Ersoy'la birlikteyiz. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, hoş bulduk.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir yandan Trump'ın ardından Çin ziyareti, tabii çok fazla akıllara soru geliyor. Zaten işte Pekin tarafındaki bu görüşmeyi takip etmeden önce biz Putin ve Xi, yani Rusya ve Çin arasındaki o güçlü temasları konuşuyoruz son dönemde. İşte BRICS tarafında Trump'ın sürekli işte itirazları, oraya istemleri, hatta tehditleri de zaman zaman olmuştu. İşte Petro Yuan döneminde konuşurken Amerikan dolarına bir alternatif bulunması ihtimalinin bile Trump'ı çok sinirlendirdiği ve bu yöndeki açıklamalarını görüyorduk. Nasıl yorumlayacağız? Yani ne anlamalıyız? Daha yeni Trump oraya gitti, şimdi Putin'in gidişi.
2: Tam olarak aslında zaten bence konu bu. Yani ikili görüşmelerde yapılacak, ortaya çıkacak olan anlaşmalar, ticari ilişkiler vesaire boyutunun ötesinde Trump'ın ziyaretinin hemen ardından bir başka dünya devinin Çin tarafından ağırlanması konusu aslında başlı başına bir mesaj. Dönüp baktığımızda zaten ikili ilişkiler, iki ülke arasındaki ilişkiler son derece güçlü seyrediyor. Yanılmıyorsam Trump'ın 25. ziyareti falan Çin'e bu geçtiğimiz dönemdeki verilen mesajlar da aslında resmi açıklamaların ötesinde öncü gelen mesajlar da düşünmeye değer. Çünkü hani iki ülke arasındaki işbirliğinin arttırılması vesaire ayrı bir konu. Enerji tarafında Putin kendileri için güvenilir bir satıcı ifadesini kullandı. Yani güvenilir bir arz sağlayıcısı ifadesini kullandı. Bu mesaj oldukça önemli. Özellikle içinden geçtiğimiz dönem düşünüldüğünde, Uzak Doğu'nun körfezi olan bağımlılığı düşünüldüğünde oldukça önemli. Mesajları çok yakından izlemekte tabii ki fayda var. Çok büyük, çok böyle savrulacak, piyasayı bambaşka bir yere atacak bir mesaj gelmesi elbette ki çok mümkün gözükmüyor. Ama dediğim gibi bu hikaye bile başlı başına bir mesaj. Buradan çıkarılabilecek çok fazla konu var. Acaba, yani en başta Trump acaba Çin tarafından istediğini aldı mı, alamadı mı konusu var. Hani Trump'a bakarsanız evet, işte pek çok açıdan kazanım yarattık vesaire gibi kendi tonunda bir sürü mesaj verdi. Ama bunların Çin tarafından ne kadar desteklendi, ne kadar teyit edildiği zaten muğlaktı. Bu da aslına bakarsanız hem Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesaj, yeni odaklar, yeni kutuplar, yeni paradigma açısından oldukça önemli olacak. Dediğim gibi mesajların çıktılarını bekleyip göreceğiz. Daha bildiğim kadarıyla yan yana daha görüntü vermediler, bir açıklama da gelmedi konuyla ilgili olarak. Öncü mesajları gördük sadece ama oldukça önemli ve yakından takip edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Şimdi özellikle bu Hürmüz kaynaklı kesintilerin ve Asya'nın Hürmüz'e olan bu yüksek bağımlılığını konuştuğumuzda artık Çin için çok daha kritik bir tedarikçi haline geldi Rusya. Dolayısıyla bu denklem üzerinde önemli diyorsunuz. Şimdi bir yandan görüyoruz ki hani savaşın başladığı günden bugüne işte borsalar yükseldi. Böyle fiyatlamalarda çok ciddi bir endişe görmedik. Yani petrol yükseldi ama işte tahvil piyasasında bunun etkisini görmedik. Borsalarda bir deprem yaşamadık. Yaşasak da sonrasında hemen toparlanma zirveleri gördük hatta. Şimdi bakıyoruz pazartesi gününe başlarken çok net kendisini hissettirmeye başladı. Tahvillerde ciddi bir stres ve alarm başlamış. Yani 20 yılın zirvesi, işte 30 yılın zirvesine yaklaşan, yani tüm zamanların en yüksek seviyeleri Amerika'da. Bir de Amerika'nın çevirmesi gereken devasa böyle 40 trilyon dolara yakın bir borç olunca. Almanya'da öyle, Japonya ile başladı tabii bu hikaye. Ve geçen hafta hem Çin, hem Japonya, hem Amerika'da enflasyonu aldık. Hepsinde beklentilerin üzerinde. Yani yüksek bekleniyordu ama daha da üzerinde gelmesi. Ne diyeceğiz? Yani tahvillerde ciddi ciddi bir stres var mı? Bir endişe yaşıyor mu burası
2: elbette,
1: artık?
2: Tam olarak tahviller zaten bunu fiyatlıyor. Hem yakın vadede hem uzak vadede, yani verim eğrilerinin yukarı doğru hareket ettiğini gördük. Bir toplu halde bütün vadelerde yukarı doğru hareketi görüyoruz. Burada hep şey diyorduk biz, işte şu bilanço sezonu geçsin. Bilanço sezonundan sonra aslında bu enerji fiyatlarıyla başlayan bu hikayenin etkilerini görmeye başlayacağız diye. Tam olarak bunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımız zaman hani dünyanın en önemli çıpalarından bir tanesi. Amerikan 10 yıllıkları savaş başladığında 4'ün hemen altındaydı. 3.97'lerde falandı. Şimdi geldiğimizde 4.67, yaklaşık 70 bas puanlık bir yukarı yönlü hareket görmüş durumdayız bu yakın vadede. Bu elbette ki çok maliyetli, çok korkunç bir fiyatlama. Çok uzun zamandır görmediğimiz bir fiyatlama. Bunun pek çok açıdan etkisi var. Amerika Birleşik Devletleri özeline bakarsanız dediğiniz gibi işte 37 trilyon dolarlık borcun çevrimi. Bunların yeniden fiyatlaması zaten başlı başına kendi içinde bir iş. Bir de tabii içinde bulunduğumuz gelişen ülkeler tarafına baktığımız zaman bu yüksek getiriler ister istemez sermaye çıkışlarında hareketlendirecek nitelikte. Bize bir bu açıdan bir risk oluşturuyor. İki değerlemeler açısından bir risk oluşturuyor. Yani hem kur tarafında hem değerlemeler tarafında risk oluşturuyor. Bir de bu işin bizim tarafta da bir kamu maliyesi, borçlanma maliyetleri tarafı var. Hem özel sektörde hem kamu tarafında borçlanma maliyetleri üzerinde de yüksek bir baskı oluşturacak. Kaldı ki zaten hem risk primimiz iyi giderken hem tahvil fiyatlamalarına daha bu şok yaşanmadan önce borçlanma maliyetleri oldukça iyi gidiyordu. Hem talep yerli yerindeydi, hem maliyetler, yeniden fiyatlamalar aslında daha düşük maliyetlerle çevrimleri oldukça sık gördük. Bu pek çok açıdan risk oluşturuyor. Bu ne demek peki? Bu neden böyle oldu? Dediğim gibi savaş başladığında taco fiyatlaması çerçevesinde Trump'ın süreci bir şekilde yöneterek bu hikayenin kısa sürede sonlanacağı yönünde bir hareket vardı. Ama
1: yani bir de hep şöyle düşünüyorduk ya, Trump her zaman geri adım atar. Yani hep korkaktır o taco'nun açılımı, ama hani dayanamaz. Kasım ara seçimleri de var. Yani bu enflasyonla mı gidecek? Üfe %6 iken mi gidecek seçimlerine?
2: Böyle gözüküyor. Çünkü an itibariyle baktığımız zaman sadece her şeyden arındırıp enerji fiyatlarıyla baktığımız zaman biz ne diyorduk? İşte 100 doların üstünde tutunamıyor petrol. İyi, güzel falan. Son birkaç haftadır 100 doların üzerinde tutundu. Şimdi 110 dolarlarda geziyoruz ve hiçbir şey olmasa bugün olay bitip eski günlere geri dönsek bile yıllık ortalamada çok ciddi bir sapma yaşayacağız. Yani yıl başında 60 dolarlar diye öngörülen Brent petrol fiyatı en iyi ihtimalle bu yıl ortalaması 90 dolar olacak. Evet. Bu ister istemez elbette ki etkileri olacak. Amerika Birleşik Devletleri tarafında da bu enflasyon verisi işte üfede söylediğiniz gibi görülmeye başladı. Yeni gelen veriler de beklentilerin üstünde gelmeye başladı. Bu şekilde bir süre devam edeceğiz gibi gözüküyor.
1: Evet, şimdi küresel piyasalardaki o coşkuyu konuşurken şimdi tam tersi bir fiyatlama. İşte tahvillerin stres yaşaması ve hani enflasyon endişeleri, şimdi piyasaların bunu ciddiye alması yavaş yavaş. İçeride geleyim bize, borsada 15.200'den başladık düşüşümüze, 14.000'e kadar geldik. Yani 14.000'in tam sınırındayız. Var mı bizi tutabilecek bir yer? Bugün ne bekliyoruz? Yani küresel piyasaya baktığımızda biraz böyle son dönemde KOSPİ'ye de baktık. Yani biraz böyle yarışır gibi olduğumuz için. Onlar çünkü bu yılın zirvesini yaşadılar. Çok ciddi rekorlar vardı. Biz de onların hemen arkasından geliyorduk gelişen ülke piyasaları olarak. Şimdi bir yandan Borsa İstanbul'da rekorları gördüğümüz tabloda sene başındaki hikaye biraz değişmişti. Belki onu da konuşmamız gerekebilir. Çünkü hani enflasyon düşer, faiz düşer hikayesiyle borsada bir yükseliş beklentisi vardı. Ama sonra tabii işler değişti. Tüm dünyada değişti. Dışsal bir faktör olarak bir değişim yaşandı. Ama bundan sonra ne bekliyoruz biz Borsa İstanbul'da? Yani geri çekilmeler alım fırsatı mı? Ya da buralarda temkinli olmanın vakti geldi mi?
2: Kısa vade konuşacak olursak birazcık temkinli olmakta fayda var. Çünkü hani hem bizim üzerimizde gelecek olan işte önümüzdeki bir haftalık tatil hikayesinin de etkisi ile birlikte satış baskısı biraz olacakmış gibi gözüküyor. Yani 15.000'den 14.000'e o psikolojik sınıra geldik, dayandık. Yani burada yeni bir hikayeden bahsediyoruz. Enflasyon, dezenflasyon sürecinin stabil bir trendle gittiği, politika faizinin aylık stabil bir merdiven şeklinde aşağı doğru ineceği senaryodan acaba bu yıl faiz indirmeyecek miyiz konusuna doğru hareketlendiğimiz bir sürece doğru geliyoruz. Yılın son döneminde her şey yolunda giderse gene faiz indirimlerine devam edecektir Merkez Bankası. Ama mevcut hikaye aslında şirket bilançoları için hikayenin başka bir yere evrildiği, yeni bir baza oturduğu bir nokta. Bizim endeks evet dirençliydi. Hala da görece sıkı tutunuyor. Sıkı yani son hareketi hariç

0: Ama gene de fena olmayan bir duruşta devam ediyor ama kısa vadede bakacak olursak birazcık yönü aşağı doğru ben kendi adıma görüyorum. O seviyeler yani 13.500'lere kadar iner miyiz tartışma konusu ama 14.000 önemli bir seviye. 14.000 eşiği kırıldıktan sonra 13.500'lere doğru olan harekette gene seçici olarak uzun pozisyonlanma konuşulabilir ama bu dönemde özellikle bu haftadan bahsediyorum. Biraz daha temkinli olmakta fayda var çünkü karşısındaki rakip yani sabit getiriler tarafı oldukça hem güvenli hem getirisi görece tatminkar kalmaya devam ediyor. Bu tarafta da yukarı yönlü hareketin ivmesinin bir miktar daha devam ettiği haber akışı endeks tarafını birazcık zorluyor gibi gözüküyor.
1: Şimdi biraz Mayıs ayı da kısa bir aydı. Yani işte dün tatildi ve önümüzdeki hafta kısa bir hafta 1,5 gün işleme açık. Zaten toplamda 15 gün işleme açıktı Borsa İstanbul Mayıs'ta. Şimdi dolayısıyla önümüzdeki haftanın da tatil olması yani böyle risk almak istemeyen yatırımcı buradan nakde geçebilir mi? Ve önünde başka hangi alternatif var Eralp Bey? Yani altını konuştuk, altın kaybettiriyor 4400 dolarda. Nakite geçse yılın ilk 4 ayında enflasyona karşı kaybetti. Belki uzunca bir süredir ilk kez aylık %3'ler yetmedi para piyasası fonundaki. Çünkü enflasyona daha yüksek seviyeleri gördük. Yılın ilk 4 ayında %14'ün üzerinde 15'e yakınca bir bölgede. Dolayısıyla bayram öncesi nerede konumlanabilir? Yani var mı bir seçeneğimiz kaldı mı?
0: An itibariyle en makul seçenek yine kısa vadeli sabit getiriler yani para piyasası fonları gibi gözüküyor. Hani elbette ki getiri an itibariyle yüksek gelen ve yükselme trendindeki enflasyon düşünüldüğünde getiri bir miktar daha sınır yani reel getiri negatifte kalma potansiyeli taşısa dahi daha güvenli gözüküyor an itibariyle. Bu tarafta birazcık defansif kalmakta fayda var. Çünkü baktığımız zaman işte bir ödemeler dengesi tarafına vesaire baktığımız zaman bir kur şoku zaten beklenmiyor. Bununla ilgili bir şey yok. Kıymetli madenler tarafında artan tahvil fiyatlamaları sebebiyle zaten yoğun bir baskı söz konusu. Yurt dışı piyasalar keza aynı şekilde defansif kalarak birazcık getiriden birazcık vazgeçerek risk algısını birazcık geriye çekmekte tuhaf fayda var gibi gözüküyor. Yani.
1: Nakit daha güvenli görüyorsunuz nakdi şu an için.
0: Kısa vadede.
1: Kısa vadede tabii tam tersi bir haber geldiğinde işlerle belki bambaşka aynen bir noktaya gelir. Onu bilmiyoruz. Trump'u işte yani umarız biter tabii savaş. Şimdi bir yandan bizim tahvillerimizde sorayım. Yakından da takip ediyorsunuz. Şimdi tahvil faizlerimiz 10 yıllığımız 35'in üzerine geldi ve ihraç olduğu günden bugüne en yüksek seviyelerde. 2 yıllıklarımız 43.50'ye geldi ve şu anda bizim gecelik fonlamamız 40 desek acaba 3 puanlık bir artış ihtimali mi fiyatlıyor diye soru işareti oluyor. Çünkü ağırlıklı kısa vadeli taraf bizim faize ilişkin beklentileri konuştuğumuz taraf. Nasıl okumak lazım tahvillerdeki görünümü?
0: Bu hikayeyi aslında küresel haber akışıyla okumak lazım. Yani bizim yurt içindeki para politikası ve verilen mesajlar, evvelki hafta izlediğimiz enflasyon raporu da dahil olmak üzere aslında mesajlar net. Gerektiği noktada evet faiz artırımı kartı açık ama ana senaryo bir faiz artırımı yönünde değil. Merkez Bankası zaten piyasayı 40'tan fonluyor ve bu korunacak öyle gözüküyor. Kısa vadeli tahvillerde yani gösterge tahvildeki 43.50 aslında az önce konuştuğumuz gibi küresel hareketin bir yansıması, küresel hareketin bir satış yansıması bize. O yüzden hani para politikasına doğrudan bağlamak şu an için erken mevcut görünümde bir kısa vadede ya da orta vadede bir faiz arttırma en azından bugün itibariyle gözükmüyor. Bu fiyatlanmıyor. Bunu bir piyasa hareketi olarak okumak ve aslında alternatif olarak bu az önce konuştuğumuz konuda alternatif olarak değerlendirmek üzere cebe koymakta fayda var.
1: Evet, şimdi bir de son olarak altın ve gümüş diyeyim. Gümüşün bir haftalık kaybı %15'in üzerinde %16'ya yakın ama böyle hani iyi bir haber geldiğinde bu sefer gümüş yok önden gidiyor. Kötü bir haber geldiğinde ya da piyasalar stres olduğunda gümüş aşağıya gidiyor. Altın zaten 4500 doların da altına geldi. En iyi imsar tahminler 5500-6000 bandı diye okuyorum bu yıl için. Yani o eski zirvesi en iyi imsar tahmin. Ne bekliyorsunuz siz?
0: Bu tarafta ana konu enflasyon. Yani enflasyon dediğim enflasyon beklentileri ve faizler genel seviyesi ile ilgili hikaye. Zaten hem altını hem gümüşü baskılayan temel konu da bu olmaya devam ediyor. Biz hani altını konuştuğumuz zaman bu 6000'in üstü olur mu acaba yılın erken zamanlarında? Çeşitli raporlarda da vardı zaten bu. Ana senaryo neydi? Fed'in seri faiz indirimleriyle politika faizini hızlıca aşağı çekmesi ve işte izleyen süreçti. Şimdi bu senaryo değişti. Zaten beklentilerdeki değişim de bu. Yani geçtiğimiz yılın yatırım aracı olan altın sanki bu yılın yatırım aracı değil.
1: Bu yıl yatırım aracı bulmak

0: noktada biz zorlanıyoruz bu arada. Bu yıl nedir? Nedir ki yani bizim yatırım aracımız? Hani Türk lirası değil işte, ya da hani tabii TL'de yatırımcılarını değerlendiriyor tasarruf sahibi ama reel anlamda TL kaybettirdi. Dolarda, Euro'da zaten kalan yıllardır hep kaybediyor orada kalan. Oradan bir kaçış var. Altında olan kaybetti. Borsada olan elinde böyle birkaç hisse senedi yoksa.
1: Böyle.
0: Yani hani hep şey var ya, bizim endeks 14.000'de değil de bizimkisi 12.000'de, 11.000'de gibi. Yani çünkü 2-3 hisseyi çıkarsak 10-11.000 seviyesine geliyor. Dolayısıyla nedir yani bundan sonra acaba bir yatırım alternatifi olabilir mi?
1: Şöyle, buradaki hikayeyi gene kısa ve uzun vade olarak bölmek lazım. Kısa vadede gelecek olan haber akışı elbette ki çok önemli. Yani bizim piyasada olmayacağımız önümüzdeki hafta gelecek olan haber akışı oldukça önemli. Bu tarafta olumlu bir haber akışı gelip piyasa buna ikna olursa, ki zaten aşılan taraf da bu. Gördüğümüz fiyatların da aslında bir noktadaki etkisi bu, iyi haber akışının teyidini alamıyoruz. Geliyor, tekrar geri dönüyor vesaire. Uzun vadeli ve orta vadede bir alım fırsatı yaratabilecek seviyeler görebiliriz. Ama kısa vadede hikaye maalesef birazcık daha aşağı yönlü devam ediyor. Yani 4400'leri, işte 4380'leri kısa vadede görme ihtimalimiz var altın tarafında. Gümüş tarafı da zaten hani daha volatil altına kıyasla. Büyüme beklentilerindeki bozulmanın da doğrudan etkisi var o tarafta. Kısa vadede dediğim gibi düşüşleri, uzun vadeli bir yatırım planı yapılıyorsa, kısa vadedeki düşüşleri kademeli alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. Evet. Ama kısa vadede bir hani altından baskı bir var, fırsat çıkar mı konusunu ben masanın öbür tarafına koyarım.
0: Biraz daha öteledimiz. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlar için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağolunuz. Efendim, bu arada vadeli şu an piyasasında böyle bir miktar düşüş var gibi. Araya gidelim, ardından konuşacağız.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Karun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: İyi yarıştı kimi.
5: Yoğun bir gün değil mi?

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Yakıt alacağız, yine yandık.
3: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım
4: hadi. Bayrama özel %50'ye varan indirim geldi. Yolcu 360'tan aracını güvenle kirala. Uzun bayram tatilinde araçsız kalma. Üstelik %100 iptal ve iade garantisi var. Yolcu 360, araç kiralamak ne
5: kolaymış. Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
1: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Senin yanında Akbank.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman sistemi nasıl işler?
3: Aynı planı seçen kişiler bir grup oluşturur. Her ay düzenli taksit ödenir. Oluşan fon içinden belirlenen sıraya göre katılımcılara finansman kullandırılır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
4: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
3: Hemen Dijo Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır. Senin yanında Akbank.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri

0: Git fırsatını kaçırma.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar.

0: sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankan Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: yaşanmaya devam ederken bugün risk iştahının düştüğünü görüyoruz Asya piyasalarında. Dün de Amerika'da spot işlemlerde düşüşler vardı. Ve bakalım VIOP 30 vadeli işlem kontratlarında durum nasıl? Pazartesi günü düşüşleri görmüştük. Borsada zaten %2'nin üzerinde satışlar vardı ama VIOP 30'a bakıyoruz. Bugün 0.62'lik satış 16.395 puandaki işlemlerini gerçekleştiriyor. Orada da bir kayıp var, yarım puandan fazlaca. Şimdi emtia tarafını konuşacağız ve tabii bu risk iştahı, düşen risk iştahı bakalım altına ve gümüşe nasıl yansıyor? Gümüş bir haftada %15 değer kaybetti. Amerika'da 10 yıllıklar 4.7'ye kadar yaklaştı. Ciddi bir stres var tahvil piyasasında ve faiz indirim beklentileri artık artırım beklentilerine döndü. Barclays uyarıyor. Peki altın ve gümüşte neler bekliyoruz? Stratejist Gürkan Aydoğan'la birlikte değerlendireceğiz paranın rotasında. Gürkan Bey hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydınlar, iyi yayınlar Gözde Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Nedir bu düşüşün sebepleri, ne bekliyoruz? Daha da devam eder mi? Ya da hani bundan sonra bir miktar artık toparlanma ümidi de var mı altın ve gümüş yatırımcısı için?
1: Tabii bu noktaya nasıl geldik? Hürmüz Boğazı'nın bu kadar kapalı olmasından kaynaklı geldik. Bu noktaya nasıl geldik? Japonya enflasyonundan kaynaklı geldik. Tahvil krizi yaşanıyor şu an itibariyle, sizin de söylediğiniz gibi. Tahvil krizinden likidite krizine doğru kısa vadeli bir problem en azından finansal piyasalarda fiyatlanıyor. En nakde çevrilebilir altın ve gümüş kıymetli madenlerde bu noktada ciddi anlamda satış baskısı yiyor. Fakat bu sürecek mi? Ne kadar sürecek? Hürmüz Boğazı kapatılırsa, petrol tekrardan global enflasyonu artırırsa, Trump savaşı devam ettirirse, evet altın gümüş satış baskısında kalmaya devam edebilir. Fakat Trump'ın söylemlerine göre bir barışacağım, bir savaşacağım tarzında açıklamalar olduğu için, bir belirsizlik süreci olduğu için tahvil tarafında ciddi bir kriz senaryosunda ilk satış baskısı yiyenlerde özellikle kıymetli madenler oldu. Bu noktada teknik seviyelerle hareket etmekte fayda olacaktır. Çünkü bu senaryo sürekli böyle ilerlemeyecektir. Önümüzdeki süreçte yılın geri kalanında ne olacak? Eğer savaşın biteceğine inanıyorsak bu bölgeler alım fırsatı niteliğinde değerlendirilebilir. Özellikle 4400'e kadar bir geri çekilme tekrar yaşanma ihtimali hali hazırda mevcut. Kısa vadeli olarak 4370 ile 4400 bölgesi kritik olacaktır destek anlamında, özellikle ons altın özelinde. Gümüş tarafındaysa 70 dolar esasında kritik bir destek bölgesi olacaktır. Tabii önümüzdeki süreçte bu hafta savaşın gidişatı açısından da oldukça kritik. Trump'ın söylemlerine göre son güncellemelerde ve tahvil krizine bakacak olursak savaşın esasında daha da devam etmeme ihtimali önümüzdeki süreçte fiyatlanabilir. Fakat bu noktada politik söylemler arttıkça piyasalarda belirsizlikler artıyor. Piyasalarda belirsizlikler arttığı sürece de tahvil krizi ve özellikle kıymetli madenlerden bir kaçış senaryosu şu an itibariyle yaşanıyor. O sebeple kümüle yıl sonuna kadar düşünecek olursak bence savaşın devam etme senaryosu global olarak bir likidite krizini derinleştirebilir. Keza Kasım seçiminde de Trump'a negatif bir senaryo yaratabilir.

0: şeklinde düşünüyorum. Onun o yüzden yılın son çeyreğinde de şu an itibariyle Fed'in faiz artırım ihtimali %40'lara kadar yükselmişken, bu %40'lara kadar yükselen faiz artırım sürecinin yıl sonuna doğru en azından bir miktar faiz indirimine doğru da evrilebilme ihtimali Kevin Warsh'la birlikte olma ihtimali var. Tabi bu stratejiye göre ilerlersek altın almak için en ideal dönemler gibi görünüyor. Ama savaş devam edecek mi sorusunun yanıtı tam anlamıyla kimsenin bildiği bir senaryo değil. O sebeple savaş devam etmeyecek senaryosuna göre altın alınabilir. Eğer savaş derinleşecek senaryosuna inanıyorsak da altından uzaklaşmak gerekir gibi bir senaryomuz halihazırda mevcut gözlemim.
1: Evet, şimdi bir yandan bu petrole ilişkin biraz rakamları da konuşalım. Çünkü yani vade değiştikçe fiyat değişiyor. Vade ne kadar ilerideyse petrol fiyatı o kadar düşük seviyelere geriliyor. Ama şu an baktığımızda tabii en yakın vade, işte Haziran vade için konuşacak olursak ciddi anlamda yüksek petrol fiyatları var. İşte bugün bakıyoruz ekranda 110 doların üzerinde rakamlar. Trump'tan her ne kadar açıklama gelse de endişe devam ediyor. Yani böyle olursa bizi yılın ortalaması 100 dolarların üzerine götürecek mi o? Hani çözülür diye beklediğimiz işler petrol tarafında nereye evriliyor acaba Gürkan Bey?
0: Tabii bu noktada petrolün ortalamada 100 dolar olarak yıl itibariyle fiyatlanması ortalamada global enflasyonu ciddi anlamda artıracak bir senaryo olur. O sebeple petrolün bu fiyatlardan en azından ne kadar uzun süre kalıcılığı devam ederse enflasyon da o kadar artmaya devam eder ve enflasyon problemi de o kadar derinleşir senaryosu devam eder. Bu noktada likidite krizi tekrardan yaşanabilir. O sebeple bütün gözler, esasında Amerikan borsaları da dahil olmak üzere kıymetli maden yatırımcıları, bütün gözler petrol piyasalarında, sizin de dediğiniz gibi. Şu an itibariyle Brent petrol 110 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor ve tabi bu noktada özellikle 113 dolarların tekrar yukarı yönlü kırılması demek savaşın derinleşeceği anlamına ifade edebilir. O sebeple bu noktada 113 doları takip etmekte fayda olacaktır. 113 doların altında kaldığı sürece evet piyasalarda bir miktar rahatlama senaryosu devam edebilir. Fakat 113 doların üzerine tekrardan yukarı yönlü bir kırılma yaşarsak tekrardan likidite krizinin kısa vadeli olarak yaşanacağı bir senaryoyu gözlemleyebiliriz. 113 dolar tehlikeli bir bölge. Esasında kritik bir bölge. Teknik olarak bu bölgenin üzerinde gerçekten likidite krizinin yaşanacağı bir senaryo olabilir. O sebeple takip etmekte fayda olacaktır bu seviyeleri diye özetleyebilirim.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Gürkan Bey. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar Gözde Hanım.
1: Sağ olunuz. Efendim şimdi vadeli işlem piyasasında böyle biraz düşüşlerin olduğundan bahsettik. VIO30 kontratlarında 0,6'lık bir değer kaybı vardı az önce. Güne de zaten 0,17'lik bir düşüşle başladı ama pazartesi günü biz zaten 14 bine doğru geri çekildik. Yani 15 bin zirvemizden 14 bin lira düştük ve %2'nin üzerinde bir düşüş de vardı. Şimdi bugüne bakıyoruz ya, Asya satıcılığı, biz bir gün tatil verdik, ara verdik, geldik. Yine tahvil piyasasında o kırmızılar devam ediyor. Yani kırmızılar dediğim safi faizleri yükseliyor. Satış baskısı devam ediyor. Küresel piyasalarda 3. gün üst üste Amerikan borsalarında bir düşüş hareketi. Neler bekler bizi bayram arifesi öncesinde Borsa İstanbul'da? TED'e yatırıma gidelim. Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya ile birlikte konuşacağız. Günaydın Cem Kaya, hoş geldin.
2: Günaydın Gözde, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Ne beklemek lazım? Borsa İstanbul'dan acaba tahvillerde alarm veriyor mu bugün?
2: Evet Gözde, uzun süredir petrol fiyatlarıyla yatıp kalktık. Şimdi de artık tahvil faizleriyle yatıp kalkmaya başlayacağız gibi görünüyor. Çok net bir şekilde ABD 10 yıllıklarının 4,50'yi geçmesiyle başlayan sıkıntı, o taraflarda satış ve tüm dünyadaki uzun vadeli tahvillerdeki satış baskısı şu anda tahvil faizlerini ciddi anlamda yukarı doğru çekiyor. Bu da risk iştahını törpülüyor. Tabii bunun nedeni ne? Bunun nedeni enflasyonist baskının artık yavaş yavaş genele yayılması ve enflasyonun artık kolay kolay geri gelmeyeceği yönünde, bir süre daha enflasyonun yüksek kalacağı yöndeki beklenti kaynaklı. Tabii ki Trump'ın açıklamaları belirsizliği hala devam ettiriyor. Müdahale edeceğine saatler kala, müdahaleyi ertelemesine rağmen petrol fiyatları, Brent petrol yine 111 dolar seviyelerinde. CDS'lerimiz yukarıda kalmaya devam ediyor. Aslında baktığımızda global anlamda şu anda eksiler var. Asya, senin de söylediğin gibi, daha ciddi anlamda satış baskısı altında şu anda görülüyor. Bizde de haftanın ilk işlem günü, pazartesi günü oldukça satıcılı bir piyasa yaşamıştık. Hem endekste hem de bankacılık endeksinde öncelikle gelen güvenli limana dön sinyali sanayi endeksinin de 18.900 seviyesinin altına gelmesiyle belirginleşti. Şu anda çok net bir şekilde biz de satış baskısı altındaki seyrimize devam ediyoruz. Aslında baktığımızda petrol fiyatlarının artık kronikleştiğini söyleyebiliriz. 100 doların üzerinde kaldığımız sürece de bu kronik petrol fiyatları sadece bizi değil tüm dünyayı etkilemeye devam edecek. Ancak enflasyonist baskı yanında konuştuğumuz başka bir şey daha var Gözde, o da büyüme. Büyüme yavaş yavaş iyice törpülenmeye başlıyor ve bu da önümüzdeki günlerde tekrar stagflasyon beklentilerini gündeme getirebilir. Bunu da yakından takip ediyoruz. Teknik seviyelere baktığımızda şu anda 0.64 eksi başladık yeni güne vadeli tarafta. Endekste 14.500 seviyesinin altında kaldığımız sürece yukarı yönlü hareketlere tepki olarak değerlendireceğiz çok net bir şekilde. Aynı zamanda bankacılık endeksinde de 17.000 seviyesinin altında kaldığımız sürece ve tabii ki bizi uzun süredir ayakta tutan sanayi endeksinde de 19.000 seviyesinin altında kaldığımız sürece satış baskısının devam etmesini ve piyasadaki volatilitenin yüksek olması beklenebilir. Dolar endeksi güçleniyor Gözde. Bu da bizim bardağın dolu tarafı, boş tarafının artmasına neden oluyor. 99'un üzerinde kaldığımız sürece orada 100 seviyelerini takip edeceğiz dolar endeksinde. Bu da euro dolar paritesini 1.1550 seviyelerine doğru itebilir. Onun da altını çizmek isterim. Tabii ABD 10 yıllıkları geçen yayınımızda da 4.50'nin üzerine geçince teknik olarak yukarı yönlü bir sinyal üretecek demiştik. Orada da 4.80'lere doğru 10 yıllıklarda da bir hareketin başladığını söyleyebiliriz. Dolar endeksinin güçlenmesine bağlı olarak altın fiyatlarında 4.550 dolar, gram altında da 6.700 TL'nin altında kaldığımız sürece altın tarafında da satış baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz şu anda. Evet, 0.58 eksiyle başlıyoruz güne. Bakalım endeks 14.000, daha sonra da 13.750 destek seviyelerini test edecek mi ki? Açılış itibariyle 14.000'in altını zorlayabiliriz ve 13.750 50 günlük ağırlıklı ortalamayı destek olarak takip edeceğiz bugün.
1: Evet, şimdi bir yandan tahvil piyasasında içeride bizde de 10 yıllıklarda 35'in üzerine gelmişiz. Hani tabii bankalar açısından özellikle bunun etkisini konuşuyorduk ama var mıdır bir etkisine beklemek lazım orada?
2: Evet Gözde, tabii borsa yüksek faizi sevmiyor. Zaten enflasyonist baskı nedeniyle faizlerin yüksek kalacağı beklentisi ilk etapta bankaları ciddi anlamda hırpalamıştı. Şimdi de baktığımızda global anlamda ciddi olarak faizlerin yukarı gittiğini görüyoruz. Bilhassa uzun vadelilerin. Bizde de faizler yukarı gidiyor. Böyle bir ortamda tabii ki tahvil tarafında fiyatlar aşağı doğru gidiyor demek bu. Bu da bankaları negatif etkilemeye devam edecek. Bankalarda da zayıf seyir, bu keyifsiz görüntü bir süre daha devam edecek gibi duruyor Gözde. Tabii ki aslında baktığımızda Trump'ın hiç istemediği bir şey tahvil faizlerinin bu kadar yukarı gitmesi. Çünkü o normal politika faizini indirmeyi beklerken tahvil faizlerinde bu kadar yukarı gitmesi elini iyice zayıflatıyor. Aslında bu da savaşla ilgili Trump'ın hep geri adım atmasına neden oluyor. oluyor. Çünkü şunun altını çok net çizmek lazım. ABD çok ciddi bir borç yükü altında ve bu borç yükünü yüksek faizle çevirmesi de önümüzdeki dönemde o tarafta sıkıntıya neden olabilir. Bizim tarafta evet bu gelişmelere bağlı ilk etapta yabancı ilgisinin biraz daha ötelenmesi beklenebilir. Fiyatlar çok uygun yerlere gelmiş olabilir ama şu anda belirsizlik hala devam ediyor gözde. Petrol fiyatlarının bu kadar yüksek olmasına bir de tahvil faizlerinin bu kadar yukarı gitmesi piyasalardaki risk iştahını ciddi anlamda düşürüyor ve büyüme rakamları önümüzdeki günlerde biraz önce söylediğim gibi oldukça gündemde olacak gibi duruyor gözde.

0: Evet, şimdi bir yandan bankalar tarafını da sorayım. Çünkü pazartesi günü %1 bile düşmediler. 0.7 değer kaybettiler. Yani borsaya görece çok daha dirençli kaldılar ama öncesinde tabii nereden nereye geldiler ya da bu yıl ne yaptılar dediğimiz yerde işte borsada böyle %30'un üzerinde yükselişleri konuşurken bu düşüşler öncesinde söz ediyorum. Bankaların sadece %5, %6'lık artısı vardı. Yani zirvesinden bir de %20 aşağıya sarkan bir bankacılık endeksi vardı. Dolayısıyla hani öncesi değer kayıplarının olması acaba burada o stresli günlerde kayıpları bir miktar daha sınırlıyor mu ya da hani orada da bir düşüş hareketi beklentisi var mı acaba?
1: Şimdi gözle aslında baktığımızda bankalar da 200 günlük ağırlıklı ortalamasına kadar geri çekildi. Ciddi bir geri çekilme. Normalde savaştan önce 21 bin zirve yapmıştık. Tabii tepkilerde oraya bile yaklaşamadı. Ve ilk etapta bu faiz indirim beklentisinin bitmesine bağlı yabancı taraftaki satış baskısı bankalar üzerinden geldi. Bu da bankaları aşağı doğru itmişti. Şu anda evet çoğu şey fiyatlandı gibi görünse de önümüzdeki döneme ait faiz indirim beklentileri tamamen rafa kalkmış durumda olduğu için bankalara talep gelmeyeceğinden şu anda bir miktar daha bankalarda zayıf seyrin devamı beklenebilir. Evet, momentum çok yüksek olmayabilir dalga boyları bankalarda ama bankaların tekrar rahatlaması için endeksin 17.000 seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor. 17.000 seviyesinin altında kaldığımız sürece aşağıda 16.300, 16.000 seviyeleri destek olarak takip edilecek. Evet, ucuz, orta uzun vadede beklentilere bağlı belki iskontolar oldukça yüksek olabilir ama şu anda bankalara herhangi bir şekilde talep göremiyoruz. Aslında uzun süre sanayi tarafı bizi ayakta tutmuştu Gözde. Burada da işte savunma sanayi olsun, petrokimya olsun, enerji olsun, bu taraflarda ciddi anlamda piyasa kötüyken de güçlü alımlar vardı. Ancak şu anda baktığımızda bu olumsuz tablo 4 hafta sürecek denen savaşın daha da devam etmesi, petrol fiyatlarının kronikleşmesi, enflasyonist baskının daha da artacağı beklentisi, büyüme rakamlarının düşük geleceği beklentisi sanayi tarafında da satışlara neden oldu ve 18.900 seviyesinin altını çizmiştik seninle. O seviyenin de kırılmasıyla o tarafta da satış baskısı şu anda bakalım 18.400'de tutunabilecek mi? 18.400 21 günlük ağırlıklı ortalama önemli bir destek. Bu seviyenin altına gelirse sanayi tarafındaki satış baskısı geneli de baskılayabilir. Bunu da yakından takip ediyoruz.
0: Şimdi evet, böyle sektörel tarafta var mı ayrıştırdığımız noktalar, belki biraz orayı da konuşmak gerekiyor. Hani hep konuştuk zaten, savaş rüzgarları olunca savunma rüzgarı da tüm dünyada artık bir zorunluluk haline gelmişti. Dolayısıyla orada ivmeyi zaten konuşuyoruz. Bir de gıda tarafı elbette. Ama şöyle havacılığa baktığımızda tabii jet yakıt maliyetleri savaş öncesi dönemin neredeyse iki katı, yani %80 %90 daha fazla tabii petrol maliyetleriyle. Dolayısıyla sektörel tarafta bizi ne bekler bundan sonraki dönemde?
1: Evet Gözde, aslında petrol fiyatlarına baktığımız zaman yine enerji ön planda olacak. Petrokimya ön planda olacak. Savunma sanayi tabii ki geri çekilmelerde orta uzun vade kesinlikle alım fırsatı olarak değerlendirilecek. Onun da altını çizmek lazım. Ama şu şekilde bakıyorum ben Gözde. Şimdi faizlerin yıllık %40, 43, 44 seviyelerinde olduğu bir ortamda bir yıllık iskontosu olan %40, 45 iskontosu olan bir hisseye, yani üzerinde bir iskontosu olan bir hisseye yatırım yapmak lazım ki gerçekten o riski alabilmek için. Şu anda baktığımızda hani hem petrol fiyatlarında hem petrokimyada hem de savunma sanayinde şu anda bu tip bir iskonto görülmüyor. Bundan dolayı da onlar da artık bir miktar zayıfladı. Herkes güvenli liman olarak likide kaçıyor. Şu anda likit kalmak en önemlisi. Faizler yükseldikçe de borsadaki, sadece bizim değil tüm dünyadaki borsanın gücü azalmaya devam edecek. Belirli bir aralıkta gelişmeleri izleyecektir ama ne olursa olsun olumlu haberler tabii ki piyasada yukarı yönlü tepki şeklinde gelecek ama ne olursa olsun belirsizlik devam ettiği sürece bunu yönetmek çok zor Gözde. En önemli sektör de burada havacılık. Evet. Havacılıktaki bu jet yakıt fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket gerçekten o tarafı oldukça zorluyor ve bu jeopolitik riskler de önümüzdeki dönemde turizmle ilgili belirsizlikleri arttırdığı için havacılık sektörü ucuz evet ama henüz şu anda ciddi anlamda bir talep görmüyor Gözde.
0: Şimdi bir yandan geçtiğimiz günlerde Trump ve

0: savaşlarında
1: Cem
0: eli çok
1: Kaya,
0: güçlü.
1: borsayı açalım ardından devam edelim.
2: Altı, beş ve gong.
1: Efendim, Borsa İstanbul 14.900 puandan yeni güne başlıyor. Düşüşle başladı. 0.15'lik bir değer kaybı var ekranlarımızda. Şimdi pazartesi hatırlatacak olursak %2'nin üzerine bir satış vardı. Bankalar biraz daha dirençli kalmıştı. 0.7'lik bir değer kaybı vardı ama öncesinde zaten geri çekilmeleri konuşmuştuk. Dolayısıyla bizim geldiğimiz noktada 15.200'den 14.000 bölgesine yaklaşık 1.200 puan aşağıya sarkan bir Borsa İstanbul. Artıda olanlar var. Haber akışlarına bağlı olarak Europower tavan bugün. Gesan 4.66 artta. Pasifik 1.98 artıyor. Sasa 1.85 değer kazanıyor. Kola'da, İzener'de, Fener'de, Astor, Telekom, Kilerş, Miatek, Kuva Granit, Türk Enerji, Dabka Gayrimenkul'de bugün yükselişlerin olduğunu görüyoruz. Ve Obama Karnacılık, Hektaş'ta, Şeker, Emlak Konutu, Akbank, Vestel, Petkim, Tav, Anadolu Sigorta, Tüpraş, Türk Hava Yolları bugünün geri çekilen hisseleri olarak da takip ediliyor. Dolayısıyla bugüne baktığımızda enerji tarafında bir yükseliş, işte Telekom tarafında bir yükseliş hareketi takip ediliyor. Europower ve Gesan öncülüğünde de böyle yükseliş hareketlerinin, tepkilerin geldiğini bir yandan görüyoruz ama bir miktarda düşüşle açıldık. Şimdi Viyop'taki kayıplar bir miktar daha fazlaydı Cem Kaya. Dolayısıyla oraya görece acaba bir miktar daha iyi mi? Spot açılışı ne beklemek lazım bugün de?
0: Evet Gözde, senin de söylediğin gibi bazı sektörler bir miktar ön plana çıkmış durumda. Enerji tarafı başta olmak üzere ve sanayi endeksi 0.16 artı başladı. Bu gerçekten sanayinin yine güçlük almaya devam ettiğini gösteriyor. Ama orada da 19.000'e kadar olan hareketleri ben tepki olarak değerlendireceğim. Bizde de 14.000 kritik seviyesinin hemen üzerinde açılış yaptık. İşin açısı 14.000 üzerinde tutunmamız bile böyle bir ortamda oldukça piyasanın yukarı gitme istekli olduğunu gösteriyor. Ama bakalım 14.000'de tutunabilecek mi? Ama ne olursa olsun sektörel bazlı yine ön plana çıkan hisseler var. İşte enerji bunun başında geliyor. Savunma sanayi olsun, yüksek faiz ortamında sigortacılık olsun, bunlar önümüzdeki dönemde biraz fark yaratabilir ama şu anda baktığımızda teknik olarak tüm endekslerde güvenli limandayız ama sanayi endeksinin pozitif açılması piyasaya bir miktar moral verdi diyebiliriz bugün anlamında.
1: Evet, şimdi bir yandan sanayi tarafı böyle arttı dedin, hatta yani biraz orayı da sorayım. Yani bu yıl zaten öyle, hani bu yıl sanayi endeksi herhalde %30-%35 yukarıdadır. Bankalar çok çok daha geride, işte belki %3-%4'te sene başından bu yana getirileri. Çok büyük bir makas var. Bu makasla biz ne bekliyoruz? Yani banka sanayi rasyosunda ciddi anlamda gerilemelerin olduğu bir yıl karşımızda.
0: Çok doğru Gözde. Aslında sanayi içinde de çok ciddi bir makas var. Yani sanayi tarafında baktığımızda savunma sanayi olsun, işte bunun yanında diğer perakende sektöründe yine bir ayrışma var. Savunma sanayinde var, enerji tarafında var, petrokimyada var. Sanayi tarafında da komple bir yükselme yok aslında ve uzun süredir başta Aselsan gibi endeksi çok pozitif etkileyen şirketlerin güçlük alması sanayinin de yukarıda kalmasına neden oldu. Bu belirsizlik devam ettiği sürece bu sektörler yine ön planda kalacak. Ama ne olursa olsun orada da iskontolara bakmak lazım Gözde. İskontolar çok önemli. Çünkü faizler çok yüksek, böyle bir ortamda iyi bir iskonto yakalamadığımız sürece hisse senetlerinde riskli enstrümanlarda kalmanın da doğru olmayabileceğini düşünüyorum ben.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Cem Kaya kıymetli yorumlar için. Kolaylıklar size.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Efendim şimdi bakalım Borsa İstanbul tarafına. Şöyle bir bugün tabii konut fiyat endeksine ilişkin rakamları da takip edeceğiz birazdan ama bugün Europower ve Gesan tarafındaki artışları konuşuyoruz. Gesan'da 182 milyon liralık bir karlılık rakamı, yıllık %66'lık azalış, çeyreksel %216'lık bir artış olduğunu gördük. Europower 429 milyon liralık bir karlılık karlılık açıkladı. Yıllık %81'lik bir artış vardı Euro Power'da ve bir önceki çeyrekteki rakamda 66 milyon liralık bir zarar. Dolayısıyla zarardan kâra geçiş ve yıllık

0: %81'lik artış. Bugün Europower'da tavan rakamlar, Gesan'da da %7'ye yakınca bir yükseliş hareketi. Gelen bu 182 milyon liralık karlılık ve çeyreksel %216'lık artış sonrasında karşımıza çıkıyor. Şöyle bir bakıyorum yine bugünün yine gelişmelerine. Astor'da da TİH tarafından ihale vardı. 351 milyon liralık teklif verildiğini gördük. Konut fiyat endeksi geldi efendim. Az önce paylaştığımız aslında uzunca bir süredir negatif reel bölgede bulunan konut fiyat endeksini konuşuyoruz. Getiriyoruz ekranlarınıza. Bu arada Mart'ı hatırlatacak olursak aylık %2'lik ve yıllık %26.4'lük artışı konuşurken reel yıllık %3.4'lük bir düşüş vardı. Şimdi bir yandan ekranda yine veriyoruz. Reel anlamda %4.3'lük bir azalış olduğunu görüyoruz. Ve yıllıkta da %26.6'lık bir artış olduğunu görsek de reel anlamda konut fiyatları kaybettirmeye devam ediyor. Yani enflasyonun altında reel kayıp dediğimiz noktada enflasyonun altında konut fiyatları. Gelelim aşağıya. Bu arada son dönemde biz Ankara'daki fiyatların tabii özellikle İstanbul'daki artış fiyatını geçtiğini görmüştük. Burada da işte Türkiye, İstanbul, Ankara, İzmir var. Örneğin aylık değişimde yine Ankara önde %2.6 seviyesinde. Bu arada Malatya'da tabii bugün az önce yeni bir depremden bahsedildi. Umuyoruz ki bir can kaybı yoktur ama tabii depremin de yarattığı böyle bir endişe, korkuyla birlikte bu fiyat hareketliliklerinde zaman zaman aylık değişimlerde de farklılıklar görebiliyoruz. İstanbul'da 1.6 aylık değişim, Ankara 2.6 dedik. Türkiye genelinde aylık 1.8 ama şöyle yıllık rakamlara bakarsak Türkiye'de 26.6 iken konut fiyat artışı Ankara'da 29.9, neredeyse 30 bölgesine gelmiş. Ankara son bir yılda çok daha önden gitmeye devam ediyor konut fiyatları özelinde. Gelelim biraz daha aşağıya, orada da aslında bahsettiğimiz rakamlar karşımıza. Nisan'daki 1.8'lik artış ama reel anlamda 4.3'lük bir kayıp olduğunu takip ediyoruz. Ocak 2024'ten bu yana ilk kez Kasım'da pozitife dönmüştük ama Aralık'ta yeniden negatif bölgeye geçmiştik. Zaten tam başa başa gelmişti. Sadece bir ay reel artıdaydı. Son 2-2,5 yıllık zaman diliminden söz ettiğimizde, evet tabii 2,5 yıla yakın bir zaman diliminde reel anlamda konut fiyatlarında kayıp karşımızda, ki orada da konut fiyat endeksine yine Merkez Bankası bu reel anlamda laciverte yakın, koyu maviye yakın bir renkle gösteriyor, hatta siyah belki de. Orada da işte 2024'ten bu yana 2,5 yıllık zaman diliminde görüyoruz ki konut fiyatlarında reel anlamda bir kayıp var. Şimdi bir yandan yeni kiracı kira endeksine baktığımızda Mart'ta aylık %2'lik bir artış vardı. Yıllık 34.4'lük bir artış vardı. Dolayısıyla konut fiyatlarında reel değer kaybı devam ederken kira tarafında yukarı yönlü hareketlilik, enflasyon dinamikleri de bir yandan yine orada farklılıklar göstermeye devam ediyor. Konut fiyatlarında aşağıya gelmesi bakalım enflasyon tarafında bizleri nasıl etkileyecek. Şimdi gelelim Borsa İstanbul'a, yine rakamları aktarmaya. Bugün Europower ve Gesan'da yükselişler, sanayi endeksinin bugün kısmi artıda ama borsada böyle bir düşüşle başladım. 0.15'lik bir kayıp. Tam 14.000 sınırına geldiğimiz bir bölgeden söz ediyoruz. Ve bugün Efor Holding'den Fenerbahçe'ye, Sasa'ya, Kiler'e bir yükseliş harekette karşımıza çıkıyor ama genel anlamıyla düşen hisse sayısı tabii yükselenlerden daha fazla. Şimdi gelelim raporlara. Hangi kurum hangi raporları yazdı? Sonradan gelen finansallar da bir yandan karşımızdaydı. Onları da bir yandan göz atmaya çalışıyoruz ama önce Vakıf Yatırım'ın Kardemir analist toplantısı notları diyelim. Çünkü o toplantıdan önemli detaylar paylaşmışlar. Bu arada bugün Kardemir'de %1'lik bir değer kaybı gördük az önce. Demir çelik sektörü ve Türkiye'deki mevcut görünümü değerlendiriyorlar. Diyorlar ki Çin'deki bu durgunlukla üretim %4.6 azaldı. Türkiye'de yıllık %5.3 arttı demişler. Ve Türkiye'nin küresel ölçekte en çok çelik üreten 7. ülke konumuna geldiğini ifade ediyorlar. Üretim ve satış faaliyetleri noktasında ne söylemişler? İlk çeyrekte 608 bin ton olan net mamul üretiminin bu yılsa yıllık %5 arttığını ifade ediyorlar. Gelelim biraz daha aşağıya, neler söylüyorlar bu toplantı notlarında. Bu arada hedef fiyatları 52-60. seviyesinde. Ve Çin'in küresel piyasaya sunduğu yüksek ürün arzının çeyrek fiyatlarını baskıladığını, dolayısıyla Ramazan ayı nedeniyle de sevkiyatlarda yaşanan yavaşlamayla satış hacminin aşağıya geldiğini söylemişler. Maliyet dönemindeki yapısal iyileşmelerle birlikte ilk çeyrekte Favök kaleminde yıllık %35'lik artış olduğunu, Favök marjının yıllık 5 puanlık bir artış yaşadığını söylüyorlar. Ve yine diyorlar ki demiryolu tekeri, ray ve profil gibi yüksek katmanlı değerli ürünlerin de teslimatları artınca ton başına karlılık yılın devamında yukarı yönlü seyretmesinin beklendiği de ifade edilmiş. Satış gelirleri düşmüş Kardemir'in ilk çeyrekte. Satış gelirlerinin düşmesine rağmen burada ham madde maliyetlerinin azalması ve net parasal pozisyon kazancıyla 25 milyon liralık bir kar açıklamış. Yani görüyoruz ki zarar açıklaması beklenen bir Kardemir de karşımızdayken burada tabii özellikle maliyetlerin iyi yönetilmesi, maliyetlerin düşmesi, satış gelirlerinin azalmasına rağmen bir de parasal pozisyon, enflasyon muhasebesi kaynaklı malum. Orada da bir karlılık yine yazmış. Şimdi gelelim bir sonraki raporumuza, değerlendirmemize. Lokman Hekim'in sonuçları diyelim. Deniz Yatırım çünkü az önce bir değerlendirme paylaştı ve sınırlı olumlu diyor. 1.3 milyar liralık gelir açıkladı diyorlar. Beklentilere paralel burası. 319 milyon liralık Favök beklenti üstünde, 21 milyon liralık karlılık da konsensüs olan 28 milyon liranın altında. Ve şunu diyorlar, olumlu okudukları detaylar satış gelirlerinin reel büyümesi ve Favök marjında iyileşme. Olumsuz okudukları yerlerse artan finansman gideri ve baskılanan net karlılık. Bu arada getiri potansiyelleri %70. Önemli bir getiri potansiyeline dikkat çekiyor Deniz Yatırım Lokman Hekim ile ilgili. Hedef fiyatı 25.50 ve yine pazartesi gününün kapanışı 15 lira bandındaydı. Yıllık bazda %12'lik artışı satış geliri var. Ve diyorlar ki lojistik gelirleri %16 arttı. Konsolide anlamda reel bazda büyüme var. Yıl genelinde de sağlık hizmet gelirlerinde cepten ödemelerin payı %53'ün üzerine geldi demişler. Ve diyorlar ki satış gelirlerinin reel artış olduğu için, Favök marjında iyileşme olduğu için olumlu değerlendiriyoruz. Ama finansman giderleri ve ertelenmiş vergileri etkisiyle birlikte karlılık üzerinde de bir baskı gördüklerini söylemişler. Zira bu paylaştıkları zaten az önce okuduğumuz 28 milyon liralık beklenti altında kalan 21 milyon liralık kar rakamını paylaştıkları noktada. Artık paranın ortasını noktalayalım, veda edelim. Borsa İstanbul'da bugün böyle sınırlı bir düşüş var. Küreselde tahviller alarm veriyor. Bir stres var orada. Peki ne beklemek lazım bundan sonraki süreçte? Bayrama da az kaldı malum. Bayram arifesinde Borsa İstanbul'da yatırımcı nasıl davranmalı? Birazdan konuşuyoruz efendim. Ayrılmayın bizlerden.
1: Binilir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
2: Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben.
2: Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksat'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

0: Borsa İstanbul'da bizleri nasıl bir gün bekliyor? Bugün böyle kısmi bir geri çekilmeyle başladık yeni işlem gününe. Tabii bir yandan Mayıs ayını kapatmaya da çok sınırlı bir vaktimiz kaldı. Bugünü saymazsak Perşembe, Cuma, zaten Pazartesi tam gün ama Salı günü yarım günü sadece işlem açık. Sonrasında bayram tatiline başlıyoruz malum. Peki ne bekleniyor? Küresel piyasalarda tahvil stresi var mı? Neden böyle bir durum yaşandı? Pazartesiden bu yana baktığımızda hepsini konuşacağız ve elbette hisseler diyoruz. Özellikle borsada hangi hisselerde potansiyel beklenir diyoruz. İnfo Yatırım Yatırım Uzmanı Serdar Karakaş'la birlikteyiz stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi bu tahvil stresi piyasalardaki endişe ve Asya'daki satış. Amerika'ya bu, özellikle dün gören biraz böyle satış. Biz kapalıydık ama Amerika'da böyle kısmi düşüşler vardı 3. günde üst üste. Ama özellikle tahvil piyasasında 20 yılın en yüksek seviyeleri faizlerde ve orada da böyle sert satışların hem Japonya'da olması hem Almanya'da ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde. Biraz oradan başlayalım. Risk iştahı anlamında neler var? Neden şimdi? Ne oldu da şimdi? Yani petrolde 120'yi görmüyoruz. Petrolde geçen hafta da biz bu yayını yapıyorduk. Yine 110 dolardaydı Evet. Petrol. Dolayısıyla ne bekleriz acaba bu tahvillerin ciddi yükseldiği ortamda?
1: Şimdi şöyle bir şey var aslında bakarsan, hani 1-2 haftaya kadar, yani geçtiğimiz haftalarda piyasa şunu diyordu: bu savaş bitecek. Yani bitecek. Bu şekilde kesin hükümle bakıyordu. Çünkü fiyatlamalar çok keskin bir şekilde risk iştahı yüksek olaraktan devam ediyordu. Hmm. Niye? İşte daha çok Kasım seçimlerinin, ara seçimlerinin olması, işte diğer taraftan temele bakıldığında 3-4 ay İran'ın bu ablukaya dayanabilecek olması, o yüzden hani çok fazla uzatılmayacağı konusunda bir hemfikire ulaşılmıştı. O yüzden var olan hani işte bilançolarla, haber akışlarıyla beraber ya taban taban giden nerede, ya Asya ve Amerika'da diyelim, o şekilde pozitif bir hava vardı. Ama şimdi Çin'e gitti geldi. Daha çok hani piyasa Çin'den de ümitliydi. Çin görüşmesinden
0: orada
1: de.
0: Orada bu savaş biter, o görüşmede bu iş çözülür,
1: evet,
0: diye.
1: Evet, kesinlikle. Yani hep bir bağlandığı noktalar vardı. Ama Çin'e gidildi. İşte ne uçak satıldı.
0: Boeing satmış. Nvidia'dan çipler herhalde biraz satmış. Ticaret yapmış. Zaten yanına böyle milyarder o iş insanlarını alın. Hep bildiğimiz Nvidia'nın CEO'su örneğin son anda o uçağa binmiş.
1: Evet.
0: Stratejik hamleler. Çünkü Trump da zaten kendisi önemli bir iş insanı.
1: Hatta şöyle bir şey var. O gün o uçağın kalkmasıyla beraber endeksler de kalktı Amerika'da.
0: Evet. Nvidia'da, Tesla'da muhteşem bir yedirildi. Büyük teknoloji devlerinde yükseliş yaşandı. Oraya kim gittiyse onun listesinde yükseliş
1: kesinlikle
0: var.
1: Kesinlikle. Yani üfe rakamlarına kulak tıkadı o gün.
0: %6.
1: Evet. Yani üfe çok ciddi rakamlar. Yani. Çok ciddi bir bozulma. Ve kulak tıkayan bir endeks görüldü Amerika'da. Ve onlarla beraber yukarı gitti sonuçta. Geldiğimiz gün itibariyle de evet Çin'e gidildi. Çin'den el boş dönüldü. İşte şimdi kim oraya gidiyor? Aynı şekilde Putin görüşmeye devam ediyor Çin'le beraber. Savaş bu tarafta nasıl? İşte yapacağım işte kara harekatını bir gün daha erteledim. Yani gidip gelen bu şekilde anlık haber akışlarıyla ilerleyen bir süreç var ama çözüm yok ortada.
0: Evet.
1: Hal böyle olunca işte

0: bugün itibariyle, yani bu hafta itibariyle işte tahvil tarafı, açıkçası ben tahvil tarafına daha gerçekçi bakıyorum. Yani daha gerçekçi, yani piyasaya daha gerçekçi fiyatlayan bir enstrüman gözüyle bakıyorum. Orada da biraz daha durumlar karışmış durumda. Zaten Barclays'in de bir açıklaması var orada, bir araştırma müdürünün. Diyor ki hani büyümeden fazla bir borçlanma var. Mali durumu düzeltebilecek bir siyasi otorite yok diyor. Halihazırda durum böyleyken diyor, enflasyon var ortada diyor. Halihazırda böyle bir süreç varken diyor, şu an için ABD tahvillerine özellikle yönelmek için bir sebep göremiyoruz diyorlar. Böyle olunca
1: hatta şunu da diyorlar, faiz indirimiyle artık artış bekliyoruz. Yani Avrupa'dan herhalde iki kez, üç kez, İngiltere'den iki kez, Şefet'ten bu yıl bir kez böyle faiz artışı olabileceğini söylemişler.
0: Kesinlikle. En azından yıl sonuna doğru bu süreç, hani indirim de olsa hani daha çok yıl sonuna doğru ötelenmiş durumda şu an için. Haliyle böyle de olunca ne oluyor? İşte paranın yönü değişiyor. Akışı değişiyor.
1: Şimdi bu kadar hani tabii enflasyon endişelerinin arttığı, tahvil stresinin artış gösterdiği ortamda güzel bir şey söyleyeyim. Özellikle beğeneceğim bir şey söyleyeyim. HSBC perakende sektörü için hedef fiyatlarını güncellemiş.
0: Evet.
1: Şimdi çokça sistem ettiğin tarafta olduğu için söylüyorum. BİM için 480 lira seviyesine çıkarmış. 437,5 lira seviyesinden. Migros için 800 liraya çıkarmış. Alt tavsiyesini paylaşmış. Şok'tan 80 liradan 72 liraya revize etmiş. Şok için düşürüyor ama şöyle genel anlamıyla baktığımızda yükseltiyor. Bu arada BİM'in fiyatı 394 lira anlık, orada da 480 lira yükseltiyor. Zaten bu yıl en fazla yükselen hisselerden bir tanesiydi BİM ve Migros. Şok onlara eşlik etmese de. Ne demek lazım hedef fiyatlarını? Daha önce çünkü aşağıya ya da listeden mi çıkarmış değil mi? Böyle bir başlık vardı geçen sene.
0: JP Morgan çıkarmıştı. Geçen sene ikinci çeyreklerde yapmıştı onu maalesef. Bayağı bir üzülmüştük tabii ki de. Ama tekrar en azından geri getirmesi iyi oldu. Çünkü perakende tarafı hani ciddi olaraktan en azından dünyada zaten geçtiğimiz Ocak ayından beri konuşuyoruz. Yani çok hızlı gündem değişiyor. Çok hızlı metrikler değişiyor. Şimdi tahvilleri konuşuyoruz ama bayram dönüşü belki çok farklı bir şey konuşacağız. Yani o da var işin içerisinde.
1: Bu arada 14.000'in altına sarkmışız. 13.935 verelim mi? BIST yüzde durum nasıl diye. Çünkü 15.200'den geldik 13.900'lü seviyelere. Bugün 1 Mart'ta böyle gıda biraz daha yine defansif tablosunu korur vaziyette. Astor da öyle. 13.920 var mı? Biz tutabilecek ya da burayı kırmayalım dediğimiz yer bizim.
0: Evet, en son zaten burada 14.100'leri takip ediyorduk. Buradan sonra ise biraz daha şöyle bir gözlüklerimi çıkarıp bakacağım. Hemen aşağımızda biraz daha takip edeceğimiz 13.600 seviyesi destek olarak da.
1: 13.600.
0: Evet. Çünkü bu geldiğimiz noktalar şöyle, 14.500 vardı. Tam diyorduk ki en azından buraya gelirsek bu geri test olaraktan değerlendiririz biz burayı. Buradan sonra yükselişimize devam ederiz. Ama oradan sonra haber akışları öyle bir geldi ki hiç durmadı. Maalesef zaten düşüşümüz de çok sert bir şekilde devam ediyor dikkat edersek orada.
1: Evet. Bizim 10 yıllıklarımız 35'in üzerine geldi. Oradan bir etki var mıdır acaba? Çünkü tarihi bir zirve, yani ihraç edildiği günden bu yana fiyatlamaları konuştuğumuzda ki biz 10 yıllıklarda konuştuğumuz bölge Türk 10 yıllıklarında 27 idi. Yani 27'den 35'e oranın var mıdır bir sirayeti?
0: Tabii kesinlikle orası da, çünkü dengeler terazinin iki kefesi olaraktan değerlendirebiliriz. Oradaki gelişmeler tamamıyla bizim buradaki fiyatlamamızı da etkiliyor.
1: Evet. Şimdi gelelim o halde o zaman borsaya, ama şöyle yeniden BIST 100 hisselerini ekrana taşıyalım. Ne var acaba diye bir bakalım bugün BIST 100 hisselerinde görünüm nasıl? Çünkü Europower ve GESAN'daki hareketlilik, Europower tavan ve oradaki sonuçlarda işte 66 milyon liralık zarardan 400 milyon liranın üzerindeki karlılığa dönmesi, yıllıkta da %81'lik bir artış yaşamış. İşte GESAN'da da takip ettik. 429 milyon lira Europower'da, GESAN'da da 182 milyon liralık karlılık, ama çeyreksel tabi artışın 3 katına kadar gelmesi, %200'lerin üzerinde olması. Bugüne bakıyoruz yine Astor, yani bugün enerjide değil mi böyle bir değer artışı var ve hemen onun yanında Migros'ta bir yükseliş var, BİM'de var, Kola'da var. Zaten bu bahsettik HSBC'den gelen yeni taze sıcak bir rapor. Ne demek lazım enerji gıda yükselişi mi?
0: Daha çok bence şu an için yani tam bir konjonktür fiyatlaması diyebiliriz buna şu an için. Çünkü nedir? İşte yatırımcının daha çok para kendi, hani hızlı bir şekilde ayak uydurabilen taraf. Diğer tarafsa enerji maliyetlerinin zaten yukarı çıkmasıyla beraber bilançolarında iyi bir fiyatlama beklenilen tarafta yer alıyordu zaten. Yani şu an tamamen içinde bulunduğumuz ortamın fiyatlaması diyebiliriz. Şöyle bir şey var, geçen hafta itibariyle de zaten hani evet biz eksiye gidiyoruz ama bizdeki sadece işte yurt dışı kaynaklı da bir görünüm değil. Neredeyse geçen hafta itibariyle Mayıs ayının sonuna geldiğimizi konuşuyorduk. Çünkü işte dün itibariyle 19 Mayıs olması, tatil olması, önümüzdeki hafta bayram tatiline girecek olmamız tabii ki Mayıs ayını biraz daha bizim için yavaşlatmış, işte hacmi düşürmüş durumda şu an için. Bunun fiyatlaması da var maalesef.
1: Evet, şimdi gelelim Borsa İstanbul tarafındaki kadromuza, hisselere bir bakalım. Tabii bilanço dönemi de artık bitirdiğimiz için belki daha net görebiliyoruz. Kale altını soracağım ama ondan öncesinde şunu da sorayım. Yine takip ettiğimiz gelişmelerden biri son dönemdeki ortak satışı, patron satışı. İşte 43 şirkette son bir aylık zaman diliminde 10 Nisan'dan bu yana 1 milyar doların üzerinde bir satış gerçekleşmiş. Hızlı yükselen hisselerde de var ya da düşen hisselerde de gördük biz bunu. Ama bazıları yabancıya tabii iskontolu şekilde gerçekleşti. Bunu iki açıdan yorumlayabiliyor yatırımcı. İşte patron satıyorsa hisse fiyatı mı düşecek acaba, neden böyle diyebiliyor. Diğer taraftan yabancıya satılmış demek yabancı ilgi gösteriyor buraya diyor. Hangi taraftan değerlendirirsin? Çünkü her iki tarafta da değerlendiren yatırımcı var.
0: Tabii şöyle bir şey var. Şimdi hem şirket hem sektör hem konjonktür açısından yani bunu değerlendirmek gerekiyor. Yani birebir yoksa hepsi aynı yola çıkacak diye kesinlikle bir şey diyemiyoruz. Ama şöyle bir şey var. En azından yabancı ilgisinin hali hazırda devam etmesi veyahut da üst taraftan devam etmesi son özellikle iki hissede görüyoruz. Şimdi hisselerimiz içerisinde de konuşuruz. Bu şekilde bir talebin gelmesi o anlamda pozitif karşılanan yönde diyebiliriz. Ama diğer taraftansa özellikle paranın maliyetinin çok çok yüksek olması, buradaki bu satışların ne yönde kullanılacağı konusu hemen gündeme geldiğini söyleyebilirim.
1: Evet, şimdi o halde kale hattına gelelim. Ne var bir numarada?
0: Bir numaramızda Medical Park tarafı var ki burada en çok konuştuğumuz taraf şuydu. Hani 2026'da nasıl bir hastane açılışları devam edecek? Burayı nasıl etkileyecek kısmıydı? Üç büyük şehre de baktığımızda şu an için en azından kamu tarafından herhangi bir ek tarafın olmayışı en azından özel sektör tarafında bir talep yükselmesini karşılayabilir kısmını konuşuyoruz. Bir diğer tarafta ise işte özel sigorta tarafının desteklemesi bu tarafı olumlu oluyor. Diğer taraf, en önemli taraf hani neydi? Şunu söylüyoruz biz. Evet, tüketiciye sunulan bir taraf var. Geri alınan tarafta yani kasaya girişler nasıl oluyor kısmı. Burada da özellikle yatak başına düşen eleman sayısı aynı şekilde devam etmesi buranın en azından kasa yönetimine destek sağladığını yani operasyonel tarafın iyi bir şekilde yönetildiği tarafını bize veriyor diyebiliriz. O yüzden bir numarada izlemeye devam ettiğimiz şirketlerden birisi.
1: Evet, şimdi bir yandan hem süt zammını konuşmuştuk sağlık sektörü özelinde ve MLP Sağlık ve Medical Park'ta, hem de Türk Tabipler Birliği fiyat artışları. Burada zaten hani olumlu yansımalarını gördük. Bir de maliyetleri aşağıya çekti. Orası aslında önemli diyorsun. Ve bir de hem yurt içinde hem yurt dışında hasta gelirlerinde bir artış var.
0: Tabii kesinlikle ciddi yatak önemli. Kapasitesi.
1: Şimdi bir haber vardı. Macaristan'da faaliyet gösteren bir hastanesi varmış. Livduna ismi. Bu hastanesinin operasyon sonlandırma kararını paylaştı Medical Park ama Ankara'daki yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alandaki yine 185 yataklı bir hastane için uzun vadeli bir kira anlaşması imzalıyor. Orayı da 18 ay içerisinde tamamlamayı planlıyor Medical Park. Dolayısıyla böyle operasyon değişiklikleri de oluyor mu, orayı nasıl değerlendirir? Yani Macaristan'dan çekiliyor belki ama Ankara'da da önemli bir hastane için kira anlaşması yapıyor.
0: Son dönemde bunlar çok çarptı. Yani sadece sağlık sektörü veya Medical Park konuşuyoruz ama birçok holdingde, şirkette konuşuyoruz. Şimdi de konuşuruz zaten. Şöyle bir şey var. En azından bu kol kesmeler çoğalmış durumda. Niye? Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada enflasyonda bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani burada hastaydı.

0: Tam düzeliyorduk. İlaçlar etki etmeye başlamıştı. Ama Trump rüzgarı çok hızlı vurunca bu enflasyonu maalesef yeniden bu enflasyon tarafında ülkeler rahatsızlığı biraz daha artmış durumda. Şirketler de buna ne yapıyorlar işte? Hızla aksiyon alma çabasına girmiş durumdalar. Bence bu tür hareketler de şirketler için çok daha pozitif. Yani gider taraflarını en azından havuzun boşalan kısmını o kaçağı tıkama kapatma konusunda aksiyon aldıklarını söyleyebiliriz.
1: Şimdi uzun vadeli kapasite büyümesi ve sağlık hizmet gelirlerini destekleme potansiyeli anlamında geçtiğimiz haftalarda bir haber daha vardı, onu da söyleyelim. Bu Ataşehir'deki arsa satışı ile ilgili, o da aslında beklenenden çok daha hızlı gerçekleşmişti ve o gün sanıyorum yine hissesinde yukarı yönlü hareketlilikler ve bilanço sonrası %7 miydi değil mi? O geldi
0: evet.
1: Bilançosu sonrası hızlı yükselişler vardı. Şimdi geliyorum 2 numaraya, yine hep konuştuğumuz, yani geçen yıldan beri hiç çıkarmadığımız, belki hep konuştuğumuz hisselerden bir tanesi.
0: Daha ne kadar konuşacağız dediğimiz hatta diyeyim.
1: Evet.
0: Ben de öyle bir ekleme yapayım. 2 numarada savunma tarafından Aselsan kısmı yer alıyor. Daha ne kadar konuşacağız? Şöyle bir şey var. Onu şu şekilde tamamlayabiliriz bence. Arkadaki sipariş kısmına bakıp, yani bugün biz işte bilanço döneminde veyahut da şirketlerin önündeki projeksiyonları açısından neyi konuşuyoruz hep? Acaba kasasına ne kadar para girecek? Hmm. Acaba giren paradan ne kadarı kâra dönüşebilecek? Acaba işte buraya döviz bazlı mı giriyor, TL bazlı mı giriyor? Operasyonel tarafı ne kadar yönetilebilir şeklinde olacak kısmı Aselsan'la burada tamamıyla tamamlandığını düşünüyoruz. İşte hem dolar bazlı, euro bazlı sipariş alması, arkadan konjonktürün bunu desteklemesi, özellikle savunma tarafını, ülkelerin ciddi yatırımlar yapması burayı canlı kıldığını söyleyebiliriz. Hatta son bilançonun gelmesiyle biraz daha yatay bir seyire dönüşmüştü. Acaba dedik hani çarpanları burada mı dengeleyeceğiz dediğimiz noktada İran savaşı öyle bir giriş yaptı ki konuya tekrardan bir zirve seviyesini geçerekten zirve tazeledi.
1: Evet, geliyorum 3 numaraya. Nihayet iyileşmeler var dediğimiz noktada, tabii Çin'in baskısını yıllardır konuştuğumuz bir sektör ama marjlardaki toparlanmayla bilanço sonrasında da yukarı yönlü hareketlilikler gördük. Geçen yıllarda çok ciddi anlamda baskının gerçekleştiği sektörlerden bir tanesi.
0: Evet, hatta altın haberiyle beraber çok yatırımcının beklediği, daha sonrasında altın haberinin, yani bulunduğu haberinin gelmesi, ciddi düşüşler yaşadığımız ilgi odaydı.
1: Aslında bekleniyordu, böyle büyük bir ümitle beklenen bir haberdi. Öncesinde zaten var mı yok mu, hani böyle piyasa kendi arasında öncesinden böyle dedikodu yapıyor biliyorsun. Yani hani
0: evet.
1: Maalesef kap haberi düşmeden önce şöyle oldu böyle oldu diye o kadar çok artık yazılıp çizilmeye başlanan bir süreç olmuştuk. Ama altın rezerv bulduğunu açıklaması sonrasında düşüş yaşamıştı. İşte şunu konuşmuştuk. Yani çıkartmak mı maliyetli? İşte yerin ne kadar derininde? Hani bilmiyorum, çok teknik konular ama
0: evet,
1: hani onun da bir maliyeti varsa hani bulduğunuzda cebinize gelene değiyor mu, soru işareti vardı herhalde değil mi?
0: Tabii kesinlikle. Orada o gündeme gelmişti daha çok. Ama daha sonrasında işte ana faaliyet konuna dönüp de fiyatlamaya geçtiğimiz zaman zaten demir çeliklerdeki o marjlar belliyken maalesef aşağı yönlü bir fiyatlama oldu. Ama son döneme gelecek olursak, özellikle tüm emtia piyasasındaki o karışıklık buraya da değdi. İşte yukarı yönlü fiyatlamalar, biraz daha işte yoldaki o kısıtlamalar, sorunlar, Hürmüz, İran derken bu yine Çin tehdidi yok mu? Var. Eğer ki bu İran meselesini biz çözersek yine demir çeliklerde konuşmaya başlayacağız belki de, ama şu an için en azından bu marjlarla satış yapabilecek bir kapasitede yollarına devam ettiği için işte Kardemir olsun, Ereğli olsun, son dönemde marjlarını genişletmeye meyilli, hatta yollarına devam ettiklerini gördük ve bunların da gayet net bir şekilde fiyatlarına yansıdı.
1: Evet, şimdi gelelim 4 numaraya.
0: 4 numarada Doğan Holding tarafı yer alıyor holdingler bünyesine baktığımızda. Niye? Çünkü burada son dönemde bir sigortacılık tarafına giriş sağladılar. Oradan ciddi bir katkı sağlıyor. Keza diğer taraftansa biz araç tarafını, yani otomotiv tarafını konuştuğumuzda burada ciddi bir dönüşümü biz konuşuyorduk. Ve ciddi dönüşüm tarafında da elektrikli otomobillerle, distribütörlük tarafında güzel anlaşmalarla bu tarafı en azından yönetebildiklerini gördük. Ve bu katkının bu şekilde devam etmesiyle Doğan Holding en azından bir önümüzdeki

0: önümüzdeki süreçte projeksiyon yansıtıyor.
1: Evet, yani ilk çeyrek belki biraz daha zayıf mı gelir dediğimiz noktada sezonsallık etkisiyle beklentilerin de üzerinde gelen hem uluslararası operasyonlar hem yurt içi talep, meşrubat, içecek, gıda sektörü genel anlamıyla sektörde finansallara baktığımızda satışlarının, cirosunun önemli ölçüde artış gösterdiğini gördük. Tabii maliyetleri iyi yönetebilen her zaman ön plana çıkıyor. Bunu hep konuşuyoruz. Dolayısıyla geleyim 5 numaraya.
0: 5 numaraya geçmeden burada bir ekleme yapmak tabii istiyorum. Doğan Holding hani otomotiv tarafını konuştuk, hı-hı, ya. Burada işte neden böyle bir ayrışma oldu? Mesela Tofaş'ı konuşuyoruz, hı-hı, Furoto'yu konuşuyoruz. Buradaki ayrışma şuradan özellikle çıkıyor. Operasyonel giderler işte, kalemler, hı-hı, maalesef. Çünkü öbür tarafta bir üretim kısmını konuşurken bu tarafta daha çok distribütörlük kısmını, daha kısıtlı bir operasyonel taraf olduğu için biraz daha ayrışma tarafında yer aldı diyebiliriz.
1: Evet, hemen, dolayısıyla maliyetini iyi yöneten kazanır diyorsun. Kesinlikle. Sadece satmak değil. Evet, satışların yani cironun reel büyümesi önemli. Favök tarafı önemli ama işte en önemlisi yani bu Favök tarafından elbette zaten hani bu çeyrekte özellikle ona baktık ama maliyetler nasıl oraya yansımış, nasıl yönetebilmiş.
0: Maalesef.
1: Ve
0: maalesef
1: finansman gideri elbette. Evet. Orası karlılığı çokça etkiledi çünkü. 5 numara.
0: Hızlıca 5 numaraya böyle ekleme yaptıktan sonra geçersek içecek tarafında Coca-Cola tarafı yer alıyor ki geçtiğimiz ikinci çeyrekler itibariyle biz konuşmaya başlamıştık yine bu stüdyoda. Neden? Çünkü bir pazarlama tarafının burada ciddi giderlere yansıdığını görüyorduk ve bilançoyu etkiliyordu maalesef. Ama ikinci çeyrekler itibariyle dediler ki hani biz bunları sonlandırmaya gidiyoruz. Daha çok bundan sonra geri dönüşüme bakacağız dediler. Keza üçüncü çeyreklerde bunun geri dönüşümünü biz görmeye başladıktan sonra teknik anlamda da ciddi bir kırılımı yaşadık orada. Zaten bu bilançoya kadar yukarı yönlü hareketin devamlılığını görüyoruz. Peki 2026 başında yani geçtiğimiz son çeyrekler itibariyle biz neyi konuşuyorduk? 2026'ya baktık Coca-Cola'da. Yine aynı şekilde en azından bunu devam ettirebileceği ve bu projeksiyonla yoluna devam edebileceğinden dolayı bu izleme listesinde 2026'da da Cola'ya devam ettiğimizi söyleyebilirim.
1: Evet, şimdi geliyorum 6 numaraya. Yine en yüksek kar açıklayan bankaydı diye hatırlıyorum. 31 milyar, evet, lira mıydı değil mi sanki?
0: Evet.
1: 31 milyar lira civarındaydı 6 numara.
0: Şimdi bankaları daha çok forvet hattında izliyorduk ama artık ikinci çeyrekler itibariyle orta sahaya
1: orta
0: çektik.
1: Orta sahaya, evet. Ya belki ilk kez orta sahaya almışızdır olabilir mi? Yaptık mı daha önce?
0: Daha önceden de geçen sene bir kere yaptık. Hı-hı. Ondan beri ikinci yapıyoruz. Hı-hı. Niye? Çünkü ikinci çeyrekler biraz daha beni düşündürüyor burada. Hı-hı. Evet, ilk çeyrekleri iyi aldık. Sıkıntımız yok. Beklenti üstü geldi. Ama diğer taraftansa bu süreçte bir belirsizliğin korunması yani kredi mevduat makasındaki süreç nasıl işleyecek bundan sonra? Tamam. Bir ikinci tarafta şu, PMI'deki özellikle son iki PMI'deki aşağı yönlü gelen rakamlar demek ki bir yavaşlamamız real tarafta var.
1: 45.7 gibi bir rakamdı. Zaten 50 eşik bölgesinin hani epeyce altındaydık bir süredir ama
0: evet,
1: şimdi 46'ın da altına geldim.
0: Kesinlikle. Şimdi bu şekilde olması bundan sonra sorunlu alacak kısmının ne yönde evrileceği.
1: Hisseyi de alalım bu arada.
0: Ha, Garanti Bankası bu arada, çok pardon. Bundan sonra nasıl evrilecek? Orada herhangi bir karşılıklarda artışlar olacak mı? Bu bizim için önemli bir soru işareti ikinci çeyreklerde olacağını söyleyebilirim. Hmm. Eğer ki bu çeyrekleri geçirebilirsek zaten üçüncü ve dördüncü çeyrekler için bize bir fikir yansıtacak bundan sonra.
1: Evet, dolayısıyla bankalarda yine listede yer almaya devam ediyor diyorsun.
0: Evet.
1: Geleyim 7 numaraya. Yani bugün de önemli ölçüde bir yükselişi var. Orada da değil mi? Patron işte ortak satışını orada da konuşmuştuk,
0: evet,
1: aslında.
0: Evet, evet. 110 TL'ler de konuştuk.
1: Evet. Şimdi tabii
0: 85 TL'ye düştü. Ondan sonra tekrar bir trend yakaladı kendisine. 7 numarada Astor Enerji tarafından konuşuyoruz. Şimdi Astor bu tarafta niye farklı? Hatta hemen hemen şimdi çok fazla enerji deyince önümüze çok fazla hisse çıkıyor. Ama hepsi birbirinden farklı. İşte kimisi dağıtımcı, kimisi üretim yapıyor, kimisi işte tedarik tarafında yer alıyor. O yüzden bunları da kendi içerisinde ayırarak bakmamız gerekiyor. Ayırarak baktığımızda da Astor tarafı zaten daha çok işte transformatör tarafında, yani neredeyse o firmaların hepsiyle bağlantılı bir şirket olarak da önümüze çıkıyor. Ha, sadece yurt içinde mi? İşte tam da burada ayrışan noktada. Hayır, yurt dışında da özellikle işte neyi konuşuyoruz? Yapay zeka.

0: konuşuyoruz. Savaş etkisi var, yeniden yapılanmayı konuşuyoruz. Bunların tekrardan bir gereksinimi var. Hep bir teknoloji altyapısında değişme, gelişme ihtiyaç duyulan bir dünyadayız. O yüzden de Assur tarafı hem yurt içinde %50, yurt dışında %50 olmak üzere ihracatçı bir şirket olarak da önümüze çıkıyor.
1: Amerika'daki çok ciddi yüksek pazar payını hep konuşuyoruz. Yani tek seferde, tek kalemde zaten 700 milyon doların üzerinde aldığı bir iş vardı. İşte birkaç ay öncesinde konuşmuştuk. Bu arada bugün de bir, yani bugün dediğim yine son günlerde de bir haber vardı. Astor'la ilgili TH tarafından düzenlenen ihalede 351 milyon liralık teklif verdiğine ilişkin sıkça kap haberlerini gördüğümüz bir şirketten söz ediyoruz. Geliyorum 8 numaraya ama ondan önce konut fiyatlarını sorayım. Az önce yayına gelmeden önce ben konut fiyat endeksini paylaşıyordum burada. Bu arada Astor'da %5'in üzerinde bir yükseliş, 330 liranın da üzerine gelmiş. Konut fiyatlarını gördüğümüzde özellikle reel anlamdaki gerileme çok belirgin ölçüde devam ediyor. Yani burada kira fiyatlarına baktığımızda ki Merkez Bankası artık onu da paylaşmaya başladı biliyorsun. Orada bir atalet konuşuyoruz ki hani hizmet kalemi üzerinden hep bunu konuşuyoruz ama konut fiyatları özelinde önemli bir gevşeme de yine karşımıza %4'ün üzerine reel bir kayba imza atmış örneğin. Orayı nasıl okumak lazım? Böyle Mart'ta biraz düşüş vardı konut satışları üzerinde ama Nisan'da bir miktar toparlama gösterdi.
0: Şimdi orada fiyatların ilk bakışta geri gelmesi güzel bir şey. Fakat asıl diğer taraftan bakmamız gereken nokta inşaat maliyetlerinin ne yönde karşıladı? Yani inşaat maliyetleri, konut satış fiyatları üzerinde giden bir sürecimiz var mı? Onu uzun zamandan beri karşılayamıyoruz maalesef. Hem bir taraftan faiz ortamının etkisi, hem bu inşaat maliyetleri yüksek seyretmesi maalesef sektörü son dönemlerde biraz daha sıkıntıya bırakmış durumda. Ama diğer taraftansa özellikle bizim enflasyonla mücadelemizde en yüksek gelen kalemlerden biri olması dolayısıyla bu tür geri gelmesi en azından konut tarafındaki fiyatların bir sonraki döneme bize rahatlatacak gibi gözüküyor.
1: Evet, şimdi gayrimenkul konut sektörü dedikten sonra geliyorum 8 numaraya.
0: 8 numarada emlak konut gayrimenkulü izliyoruz. Sadece ama burada daha çok takip konusunda izleme tarafındayız. Niye? Çünkü biz ikinci yarı yıl, az önce de belirttiğimiz gibi ikinci yarı yıl itibariyle biraz daha hani faiz tarafında belirli bir noktaya ulaşırız. Orada tekrardan bir talep canlanmasını yaşarız. Ve tekrardan işte gayrimenkul, alt kalemlerde çimento, taş toprak, onları kimya ve en son beyaz eşyayı konuşuruz diyorduk ama bunlar tamamıyla İran'la beraber en azından şimdilik süresini biraz daha ileriye ötelemiş durumdayız diyebiliriz. Ama özellikle gelir paylaşımı modelinin olmasından dolayısıyla da emlak konut tarafı izleme tarafında olduğumuz yerde.
1: Evet. Büyük bir proje üreticisinden söz ediyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi bir yandan 9 numaraya geleyim ama bu az önce konuştuğumuz yani ortak satışı, patron satışı ya da işte her nasıl ifade etmek istersek. Orada işte 1 milyar doların üzerine gelmiş örneğin son bir aylık zaman diliminde ama yabancıya pay satışı gerçekleştiren şirketler de vardı. Türkiye Varlık Fonu'nu konuştuk örneğin burada. Geleyim bir sonraki hissemize ve yabancı olan satışta acaba nasıl okuyacağız bizler? Çünkü büyük ölçekliydi. Hani bir küçük ölçekli olanı var, bir de büyük ölçekli olanı var. Büyük ölçekli olanların da bu hisse dışında Borusan ve Rönesans da vardı diye hatırlıyorum. Ama önce 9 numaraya bakalım.
0: 9 numara Türkiye Sigorta, yani sigortacılık tarafını izliyoruz. Son dönemde zaten hani şu tartışmalar çokça yer alıyordu sigortacılıkta. Aman işte faizler düştü, sigortacılık tarafı tekrardan izleme listesinden çıkar. Faizler yükseliyor, tekrardan oraya yönelelim. Bu algıyı kıran bir tarafta yer aldılar. Niye? Çünkü evet, burada bir kasaya gelen bir gelir var. Bu geliri biz sadece dediler ki faiz tarafında değerlendirme yönüne doğru evrilmiyoruz. Daha çok hangi taraftaysa güvenli taraf ve getirisi yüksek tarafa doğru da çeşitlendirmeye bakıyoruz dediler. Bilanço da bunu bize yansıttı. Ama bu bizim ikinci tarafta baktığımız kısım. Asıl yani bu şirketler yapmış olduğu ana iş kolundan bir getiri sağlıyor mu ki bunu değerlendirsinler? Evet, diğer taraftan da prim üretimlerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi, bilançolara katkı sağlaması bizim de yine sigortacılık tarafında 9 numara Türkiye Sigorta izlememize sebebiyet veriyor.
1: Evet, sigortalar devam ediyor diyorsun. Orada ana faaliyet kollarındaki karlı

0: Yazmaya ki zaten onun dışında bir de işte faiz geliri var, tahvil geliri var, Eurobond var, artık işte ne tutuyorsa başarılı hazine yönetimleri de orada değil mi? Portföy büyüklüklerinde karşımıza çıkıyor, zaten görüyoruz. Şimdi geliyorum 10 numaraya. Bilançosu geldi piyasada, böyle her iki taraftan da bilançosunun konuşulduğu bir şirket ve en fazla bilançosu merak edilen bir şirket. Türkiye'nin en değerli sanayi şirketinden bahsediyoruz. Bu yıl en fazla yükselen ve geçen sene en fazla yükselen, nakit pozisyonuyla konuştuğumuz ve petrol fiyatlarıyla sıklıkla konuştuğumuz bir şirket. Söz ediyoruz. Her yatırımcı artık biliyordur, borsaya yeni giren bile biliyordur herhalde 10 numara.
1: 10 numarada Tüpraş yer alıyor ama şöyle bir şey var, tarihe baktığımız zaman Tüpraş hep böyle ara ara kendisini Furya ile birlikte söz ettiren hisselerden birisi olmuştur zaten. Son dönemde de bu varil başına marjların zaten aşılamaması, düşük kalması hep bir aşağı yönlü fiyat hareketini bize getirdi. Ama son dönemde geçen sene işte o 12 gün savaşlarıyla beraber öylesine bir gündeme geldi ki işte 5-6 dolarlardan 6-7 dolarlara revize edildi o varil başına karlılık marjları ve bunu en üst seviyeden karşıladılar. Hal böyle olunca bizim tekrardan Tüpraş'ı yukarı yönlü fiyatlamamıza sebebiyet verdi. Ama asıl gelinen noktalarda bunu Tüpraş devam ettirilebilecek mi kısmı. Özellikle son dönemde nasıl Kore'le bir fiyat görüyoruz? Herhangi bir anlaşma haberi gelince petrol fiyatında aşağı yönlü fiyatlama, Tüpraş'ta hızlı bir sarkma oluyor. Biz bunu hep söylüyoruz. Özellikle bölgeden gelecek haberler ve petrol fiyatındaki hareketlilik ilk başta Tüpraş'a etki edebilir. Aşağı fiyatlamalar görebiliriz. Ama burada önemli olan, trendi kıracak mıyız yoksa trend içinde kalıp fiyatlamaya devam edecek miyiz? İşte daha sonrasında burada bilançoya bakıp bilançodaki fiyatlamalar, karlılıklar üzerinden devam edeceğiz. Şahsen şöyle bir şey var. İlk bilanço geldiğinde senelik bazda baktığımızda, zaten yıllıklandırılmış olarak baktığımızda, evet çok ciddi rakamları, çok ciddi karlılık oranlarını konuştuğumuz bir gördüğümüz bilançoya bilanço geldi. Fakat çeyreklik bazda baktığımızda açıkçası bu son çeyreklik itibariyle ben daha iyi bir beklenti içinde olduğumu da söyleyebilirim. Zaten piyasada da böyle bir beklenti varmış demek ki. Hafiften bir satışla karşılaştığımız ama daha sonrasında toparlayan bir fiyatlama gördük.
0: Şimdi biz Tüpraş'ta da bu hani Koç'un pay satışını konuştuk. Hatta o gün Tüpraş düştü tabii, ertesi gün toparlasa da Koç yükseldi, nakit girişi sağlayacak vesaire hikayesi. Oraya ne demek lazım? Yani bu konuştuğumuz hani ortak satışı, patron satışı, hisse satışı dediğimiz yerle Tüpraş'ta bu hisselerden bir tanesi.
1: Evet. Şöyle bir şey var. Az önce Türkiye Sigorta'da onu da söylemeyi unuttum. Geçen hafta öyle bir satış gerçekleşti. Bu da hatta olan rakamın üstünde bir talep gelince arttırdılar buradaki rakamı da. Tüpraş'ta da o zaman aynısı olmuştu. Bu bize aslına bakarsan özellikle yabancı kanattan gelmesi, bu bize biraz daha pozitif yansıdığını söyleyebiliriz. Hani ve talebin belirlenen rakamın üzerine bir talep gelmesi. Burada nedir? Zaten burası bir pazar diyoruz. Buradaki oluşan fiyatlamalar da arz talebe göre bir fiyatlama oluşuyor sonuçta. Bu da nedir? Talebin yüksek gelmesi özellikle canlı kılıyor.
0: Evet, şimdi bir yandan bugün HSBC'den gelen rapor. Evet. Yani JP Morgan'a geçen sene o edilen selamlardan sonra yabancı kurumların yine raporlarda radarını aldığı sektörlerin başında geliyor. Yani nasıl Aselsan tarafında bir giriş varsa, Tüpraş tarafında işte yabancı pozisyonlarını ve Astor tarafında enerji tarafını konuşuyorsak, ki geçen yıl hani petrokimyadan savunma devine, kit savunma demek belki yanlış olur, bir teknoloji devinden söz ediyoruz Aselsan'dan bahsettiğimizde. İşte enerjiden petrokimyaya, oradan savunmaya doğru bir giriş karşımızdaydı ama gıda perakendeydi, radarını aldı yabancı. Bugün yine gelen bir raporda konuştuk. Dolayısıyla artık son hissemiz.
1: Son hissemizde biz daha çok burada konuştuğumuz bir bankacılık tarafı yer alırdı. Ama özellikle geldiğimiz koşullar itibariyle biz biraz daha perakende tarafta, yani Migros'u izliyoruz 11 numarada. Niye? Çünkü hızla değişen dünyada burası kendisini çok daha hızlı bir şekilde adapte edebiliyor en azından. Evet. Ve Migros tarafında da iskontolar, fiyat hareketlerine baktığımızda ciddi olaraktan sağlayabiliyor. Diğer taraftansa BİM, ŞOK daha çok hani raporlar bunun üzerine geliyor. Diğer bu iki firmaya göre daha farklı bir satış stratejisi.

0: Keza sanalda kendisine belirli bir düzen oturtması ve bu payı gitgide yükseltmesi Migros'u biraz daha izlenebilir tarafta yer aldığını söyleyebilirim.
1: Satışlarının neredeyse dörtte biri zaten online kanal cirosunda, satışlarında çok önemli bir rakam. Yani
0: %24 bugün, sanırım değil mi?
1: Evet, %23'ün biraz üzerinde, %24'e yakın bir rakamdı. Yani işte hemen hemen dörtte birine yakın bir rakam. Beşte birinden fazla. Şimdi dolayısıyla artık online satışlar önem kazandı. Yani böyle hani sonuçta içeride gidip market poşeti taşımak istemeyen de bir profil var. Malum pandeminin o getirdiği zaruriyet şimdi alışkanlıklarımıza dönüştü. Şimdi bir yandan HSBC'nin bu raporunda rakam 800 lira seviyesi ve şu anki seviyesine göre %17-18'lik bir yükseliş potansiyeline tekabül ediyor. 678 lira da bugün ve borsa düşerken %2 yukarıda olan bir Migros. Buradaki rakama katılır mısın? Yani %17-18 tabii mevduatın çok daha altında bir rakam. Bir yıllık perspektif.
0: Çok daha altında kalıyor. Ama şöyle bir şey var. Hani bulunduğumuz işte o gündem itibariyle biraz daha ihtiyatlı yaklaşılmasına sebebiyet veriyor. Bir de şöyle bir şey var. Biz nereden nereye geldik? Burada daha çok büyük ihtimalle bir hedef revizesi vardır.
1: Evet.
0: Çünkü bir önceki raporun devamı niteliğindedir burası. Şöyle bir şey var. Bu yükselişin de fiyatlandığı noktasındayız.
1: Yani 750'den tabii 800'e çıkarmış. 750 liraymış. Şimdi artık 700'e yaklaştı. Tabii 750'den 800'e doğru, dediğin gibi revize ediyor.
0: Tabii. Bir de hani başladığımız bir nokta var. Daha aşağılardan başladığımız bir nokta var. Bu şu an için hani süre gelen bir ivmelenme, hani bir trend içerisinde gelen bir revize olduğunu söyleyebiliriz şu an için.
1: Evet, şimdi yayını kapatmadan hemen BIST 100 hisselerine bakalım. 11 kadromuzu gösterdik, paylaştık. Bir bakalım BIST 100 hisselerine bugün nasıl bir görünüm var diye. İşte bugün Migros'ta, BİM'de böyle biraz yükselişler olduğundan söz ettik. Yesen Europower zaten bugün yükselen hisseleri. Astor'da %6'nın üzerinde artı olmuş. CV Enerji'de yine yükseliş yaşanmış. Sasao düşüşünden sonra tepki veriyor. 1.85 yukarıda seyrediyor. Düşenlerde Türk Altın, Türk Metal, altın fiyatlarının etkisi de var mı? Bilançosunda yine takip etmiştik. Değerli maden hisselerini nasıl karşılamak lazım?
0: Şimdi şöyle bir şey var. Yatırımcı oraya şu şekilde bakıyor. Bence çok yanlış bir bakış açısı. İşte altın yükseliyor. Buradaki altına bağlı şirketlerin de yükselmesi kısmını konuşuyorlar. Ama şunu unutmayalım ki orası yaşayan canlı bir şirket. Oranın karı zararı, operasyonu ve oranın satışı, işlemesi gibi birçok etken işin içine giriyor. Yani biz burada daha çok altın tarafında, ons tarafında arz talep bölgesinde işte bankaların, merkez bankalarının veya kurumsalın bireysenin alış şeklini, arz talebi konuşurken burada konuştuğumuz kısım daha çok bilançonun içerisinde bunu nasıl değerlendirdiğini, şirketin bilançosuna nasıl katkı sağladığına bakıyoruz. O yüzden burada onunla beraber, yani gelecek kar zarar rakamlarıyla beraber izlemekte yarar olduğunu düşünüyorum. Son dönemde de özellikle oraya bağlı şirketlerin ciddi primlenme yaptığını da gördük zaten, işte altınla işlem yapan şirketlerin, TR6 olsun hani.
1: Eski Koza Grubu, evet. TRMET.
0: Kesinlikle orada ciddi rakamlar, evet, primlenmeler gördük.
1: Bilançosu sonradan geldi, onu da söyleyelim. Geçen hafta 1.6 milyar lira beklenti altında kalan bir rakam vardı ama parasal zarar ve enflasyon muhasebesi etkisi. Tabii dolayısıyla biz fabrik tarafına da bakıyoruz. %400'lük bir artış vardı. 2.7 milyar lira seviyesine kadar gelen, 4.2 milyar lira seviyesine gelen bir fabrik kaleminde operasyonel tarafta dikkat çekmişti. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, evet, hisse konuştuk, borsa konuştuk. Baktık şöyle bir tabloya. Bugün biraz geri çekilmeler var. Borsa İstanbul tam 14 bin puan sınırında tutunmaya çalışan bir tablo izliyor. Yükselenlerde ve düşenlerde böyle ayrışmalarında olduğu bir günden geçiyoruz. Tabii tahvil piyasındaki stres de önemli oluyor. Biz ayrılan sürenin sonuna gelmişiz. Bugün çarşamba 13.30'da yatırım fonları diyeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 24, Sakarya 25. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 12. Konya 21, Kayseri 18, Nevşehir 15, Sivas 19. İzmir gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 17. Denizli ve Muğla 21, Aydın 27, Manisa 26. Antalya gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Hatay 22, Adana 23, Kahramanmaraş 21. Trabzon gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 19, Karabük 22, Rize 21, Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 2. Malatya ve Erzincan 21, Van 16, Ardahan 15. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Mardin 23, Şanlıurfa 26, Siirt 24 ve Diyarbakır 25 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: halkın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız.
2: Emisyon, Merkez Bankası'nın dolanıma çıkardığı kağıt paraya denir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazla.

0: Burcu hediye.
1: Her büyük yolculuk küçük bir masada başlar. 1991'de olduğu gibi. Türkiye sermaye piyasalarında liderliği hayal ettik. İlk adımlar, ilk büyük başarılar ve daha yolun başındayken yatırımcılara kapsamlı

0: katkı sağladık. Bir masada başlayan bu yolculuk bugün Türkiye'nin yarınına yön veriyor. Yedik Yatırım, 35 yıldır yatırımda güvenin adresi.
1: Bayrama özel %50'ye varan indirim geldi. Yolcu 360'tan aracını güvenle kirala. Uzun bayram tatilinde araçsız kalma. Üstelik %100 iptal ve iade garantisi var.
2: Yolcu 360, araç kiralamak ne kolaymış.
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
11: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Saat 11, ben Sema Ertekin. Piyasa saatine hoş geldiniz. Küresel piyasalar yeni güne yüksek tansiyonla başladı. Bir yanda Çin'de temaslarını sürdüren Putin, diğer yanda Amerika'dan İran konusunda gelen çelişkili açıklamalar. Diplomasi trafiği hız kazanırken piyasalarda belirsizlik fiyatlaması da derinleşiyor. Risk iştahındaki düşüşün ilk etkisi tahvil piyasasında görülüyor. Amerikan 30 yıllık tahvil faizleri son 20 yılın zirvesine yakın seyrederken yatırımcı küresel büyüme ve enflasyon risklerini yeniden masaya koyuyor. Emtia cephesinde ise sert dalgalanma var. Brent petrol $110 seviyesinin altına gerilerken piyasalar bir yandan arz risklerini, diğer yandan da olası talep yavaşlamasını fiyatlıyor. Altında ise güvenli liman talebine rağmen baskılı görünüm dikkat çekiyor. Güçlü dolar ve yükselen tahvil faizleri değerli metal üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor. İçeride de küresel satış dalgasının etkileri izleniyor. Borsa İstanbul açılış

0: uçta 14 bin puan seviyesinin altına geriledi. Peki piyasalar bu kadar başlık arasında yönünü nasıl bulacak? Jeopolitik riskler mi, merkez bankaları mı, yoksa tahvil piyasasındaki alarm sinyalleri mi belirleyici olacak? Tüm başlıkları, kritik seviyeleri ve piyasaların şifrelerini okuyacağız. Küresel haritayla büyük resmi okumaya başlayalım. Küresel haritada Asya tarafıyla başlayacağız birazdan okumaya. Enerji, emtia fiyatlarında altın tarafını da, kıymetli metalleri de konuşacağız. Küresel haritada Borsa İstanbul 13.982 puan seviyesinde, yarım puana yakın aşağı yönlü hareket var Borsa İstanbul'da. Asya tarafına bakalım. Çin Şangay geri çekildi. %0.18'lik bir düşüş var. 4162 puandan geçti. Güney Kore'de %1'e yakın geri çekilme hareketi takip ediliyor. 7208 puandan geçti. Japonya tarafında aşağı yönlü hareket var. Hong Kong'da da yarım puanın üzerinde düşüş kaydedildi. Hindistan'a bakalım. Orada da yine kayıp var. %0.1 oranında. Avrupa tarafına bakalım. Londra ve Frankfurt geri çekilmeyle başladı. Güne Madrid'de yukarı yönlü hareket var. Paris'te de 7981 seviyesini takip ediyoruz. Amerika tarafında Nasdaq ve S&P 500 yukarı yönlü hareket etti. Aynı şekilde Dow Jones da yukarı yönlü hareket etti. Devam edelim son fiyatlamalara bakmaya. Enerji emtia tarafında rakamlar bize ne söyleyecek? Petrol geri çekildi. %1.3 oranında kaybı var. $102.9 dolardan işlem görüyor. Brent petrol $110'ların altına indi. %2'ye varan kaybı var Brent petrolünde. Doğalgazda yön yukarı, $3.1 dolardan geçiyor. %2.3 oranında da yükseliş var. Devam edelim. Ons altında son durum ne? Baskı altında ons altın 4500 doların altına geriledi. 4477 dolardan işlem görüyor. %0.08 oranında kaybı var. Devam edelim. Gümüş tarafında 75 dolar seviyesini takip ediyoruz. %2'ye yakın yükseliş var gümüş tarafında. Piyasalardaki son durum, Borsa İstanbul güne 14.000 puanın altında başladı. 13.991 puandan işlem görüyor şu anda. %0.27'likte geri çekilme hareketi var. 45.59 seviyesinde dolar, euro 52.90 seviyesinde bir miktar aşağı yönlü hareket etti. Euro dolar paritesi 1.15 seviyesinde, dolar endeksi yukarı yönlü hareket ediyor 99.34'te ve sepet kurda geri çekildi 49.25 seviyesinde. Endekslere bakalım. Bankacılık tarafında %0.7'lik bir geri çekilme var. Sanayi tarafı da düştü. Biz turizmde de %1'e yakın düşüş takip ediyoruz. Spor tarafında %1'in üzerinde yükseliş var. Gayrimenkulde %0.7 oranında kayıp var ve teknoloji tarafı da %1'in üzerinde kayıp gösteriyor. Devam edelim endeksleri okumaya. Sigortacılık tarafında yarım puana yakın geri çekilme hareketi var. Kimya tarafı %1'e yakın düştü. İnşaat tarafında yarım puanın üzerinde kayıp var. Biz gıdada yarım puana yakın geri çekilme hareketi takip ediyoruz. Madencilikteki geri çekilme biraz daha güçlü. %3'e yakın düşüş kaydediyor madencilik şu anda. Bilişim tarafında ise yukarı yönlü hareket var. %1'lik bir yükseliş var. Artanlar ve azalanlara bakacağız endekslerde. Europower enerji ve otomasyon teknolojileri %9.99 oranında yukarı yönlü hareket etti. Efor yatırımda %8.85'lik bir kazanç var. Astor enerji 7.35'lik yükseliş kaydediyor. Girişim elektrikte 6.38 seviyesinde yükseliş var. Pasifik gayrimenkul yatırım ortaklığı da artanlar listesinde %3.5'luk yükseliş kaydetti. Azalanlara bakalım. Azalanlarda son durum ne söyleyecek? Tekfen Holding var. %4'lük kaybı var Tekfen Holding'in. Anadolu Metal Madencilik'te %3.5'luk bir kayıp var. Türk Altın İşletmeleri yine %3.5'a yakın bir kayıp yaşıyor. Oba Makarnacılık'ta %3'lük düşüş takip ediyoruz ve Borusan Boru'da da %3'e yakın geri çekilme hareketi izleniyor. Savaş çok kısa sürede sona erecek açıklaması gelmişti. Trump'tan da Xi ve Putin de Pekin'de bir araya geldiler. Peki neler konuştular? Ekonomik işbirliğinin temel taşı Çin-Rusya enerji işbirliğidir. Dış zorluklara rağmen ekonomik işbirliğimiz güçlü. Ticaret hacmi 25 yılda 30 kattan fazla arttı. Orta Doğu'daki krizlere rağmen Çin sorumlu bir tüketici konumunda. Çinli dostlarımızla daha adil ve demokratik bir dünya düzeni şekillendirmeyi hedefliyoruz dedi Putin. Mevcut gergin uluslararası ortamda yakın ortaklığımız özellikle hayati önem taşıyor ifadesine kullandı. Peki Çin Devlet Başkanı Xi Jinping hangi mesajları verdi? İran'daki savaşın bir an önce sona ermesi gerekiyor. Çatışmalar enerji tedariği ve küresel ticaret üzerinde baskı oluşturuyor. Çin-Rusya ilişkileri her geçen gün daha da derinleşiyor. Uluslararası adalet ve hakkaniyetin korunması için ortak hareket ediyoruz dedi Çin Devlet Başkanı. Oldukça önemli bir ziyaretti Putin'in ziyareti. Üstelik de Trump'ın ziyaretinin ardından da gelen bu buluşma piyasalar tarafından yakından takip edildi. Şimdi savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz ifadesini kullandı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Müzakereler devam ediyor. İran'la anlaşıp anlaşamayacağımızı yakında göreceğiz. Anlaşma yapmak için can atıyorlar. Bu durumdan bıktılar. İran'ın hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmesine de izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Jeopolitik cephede tansiyon yüksek ama masada diplomasi arayışı da sürüyor. Amerikan Başkanı Trump'ın dikkat çeken bu açıklamaları, savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz ifadesi, özellikle İran'la müzakerelerin devam ettiğini ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu sinyalini de veriyor. Trump'ın en kritik mesajı ise nükleer başlığında geliyor. İran'ın hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceğiz açıklaması Washington'ın kırmızı çizgisinin değişmediğini de ortaya koyuyor. Piyasa tarafında ise bu mesajların iki önemli yansıması var. Birincisi, Orta Doğu'da tansiyonun düşme ihtimali petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı sınırlayabilir. İkincisi ise güvenli liman talebinde dalgalanma yaratabilir. Özellikle altın fiyatları ve dolar endeksinde bu başlıkların etkisini yakından izliyoruz. Yani piyasalar şu an sadece ekonomik verileri değil, diplomasi masasından gelecek her mesajı da fiyatlıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik gerilimi NATO'nun da olası adımlarını yeniden gündeme getirdi. Boğaz'ın yeniden açılmaması halinde ticari gemilerin geçişini sağlamak amacıyla olası bir deniz eskort misyonu seçeneği değerlendiriliyor.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik krizi nedeniyle NATO'nun olası bir adımı gündemde. Uluslararası basında yer alan haberlere göre NATO içinde boğazın yeniden açılmaması durumunda ticari gemilere güvenli geçiş sağlanması için bir deniz eskort görevi seçeneği tartışılıyor. Konuya yakın kıdemli NATO yetkilileri ittifak içinde bu fikre destek veren ülkeler bulunduğunu ancak henüz tam bir mutabakat sağlanmadığını belirtiyor. Planın Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol ve ticari gemilerin korunmasına yönelik sınırlı bir deniz güvenlik misyonu olabileceği ifade ediliyor. Ancak NATO kaynakları şu aşamada herhangi bir resmi operasyon kararı alınmadığını vurguluyor. Öte yandan bazı üyeler böyle bir görevin NATO'nun doğrudan yetki alanı dışında olduğunu savunurken kararın siyasi düzeyde şekilleneceği belirtiliyor. NATO liderlerinin konuyu 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak zirvede ele alması bekleniyor.
0: Bank of America'dan da petrol için 3 kritik senaryo var. En olumlu senaryoda Hürmüz'ün açılması Brent petrolü 90 dolara dengeleyebilir. Amerika-İran geriliminde devam etmesi halinde fiyatlar kısa vadede 120-130 dolar bandına da yükselebilir. En kötü senaryoda ise petrol fiyatlarında çok daha sert yükselişler yaşanabilir. Yani petrol piyasasında gözler sadece arz talep dengesiyle değil, tamamen jeopolitik risklerle hareket ediyor. Ve Bank of America'dan dikkat çeken bu analizin gelmesi petrol fiyatları için 3 kritik senaryonun masaya yatırıldığını gösteriyor. Tabii savaşın başından beri de bu senaryoları takip ediyoruz. En iyi senaryoda 90 dolar bandında dengelenen bir petrolden bahsediliyor ve bu senaryo piyasaların kontrollü bir normalleşmeyi fiyatladığı tabloyu işaret ediyor. Ancak ikinci senaryoda Amerika ile İran arasındaki gerilimin sürmesi durumunda petrol fiyatlarında sert yükselişler gündeme gelebilir. Bank of America'ya göre bu durumda Brent petrolde kısa vadede 120 ile 130 dolar bandı görülebilir ve en kritik başlıkta, en kötü senaryoda yani bölgedeki çatışma riskinin enerji arzını doğrudan tehdit etmesi halinde ise çok daha sert fiyat hareketleri yaşanabileceği uyarısı yapılıyor. Piyasalar açısından bakıldığında petrol fiyatlarındaki her yükseliş, enflasyon beklentileri, merkez bankalarının faiz politikaları ve küresel büyüme görünümü üzerinde doğrudan baskı yaratıyor. Bu nedenle de enerji cephesindeki gelişmeler artık sadece emtia piyasalarının değil, küresel ekonominin de ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Şimdi tüm gelişmeleri konuşacağız. Marbaş Menkul Değerler yatırım uzmanı Yasin Özdemir bizimle birlikte. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Borsa İstanbul'un güne başlayış görünümünü nasıl değerlendirdiniz? 14 bin puanın altına indi.
2: Evet, Borsa İstanbul'a baktığımızda özellikle küresel risklerden etkilendiğini ve yükselen tahvil faizleriyle beraber satıcılı bir güne başladık. Ancak devamında ise ilk 15 dakikaya baktığımızda Bank of America'nın özellikle 1.2 milyar satışta olduğunu gördük ve bununla beraber de tabii endekse bir miktar daha aşağı yön geldi. Ancak devamına baktığımız zaman Borsa İstanbul'da Aselsan, Ereğli gibi hisselerin önderliğinde, keza Koç Holding gibi hisselerin önderliğinde yukarı yön geldi ve şu an artı devam ediyor. Borsa İstanbul'a baktığımızda 5 iş gününde toplamda %7,5'luk bir düşüş geldi ve Nisan ayına geri döndüğümüzü söyleyebilirim. Yani tarihi zirveden %7,5'luk bir düşüş Borsa İstanbul'da yaşandı. İşte önümüzdeki günler tabii ki de hem temel analiz hem teknik analiz olarak önemli yerler var. Ancak şunu söylemek istiyorum. Küresel risklerin gidişatına göre, yani haber akışına göre bir riskli varlıklarda yön arayışı olacaktır diye düşünüyorum. Eğer Trump ve İran arasındaki anlaşma sağlanır ve savaş biterse tabii ki de riskli varlıklara yönelim başlayacaktır. Ve baktığımız zaman 2007 krizinden beri ilk defa ABD tahvil faizlerinin %5'in üstüne çıktığını görüyoruz ve bu çok ciddi bir tabii ki de sorun olarak da aynı zamanda görüyoruz. O yüzden savaşın seyri çok çok önemli olacaktır diye ben düşünüyorum. Endekste en iyi alım yerinin 300 dolar olduğunu düşünüyorum ve 300 doların dolara yaklaştığında bence orta ve uzun vade için portföyler tekrardan şekillenebilir ve alım yapabilir yatırımcılar, bunu söylemeli.
0: Tahvil faizlerinden bahsettiniz, oradan devam etmek istiyorum. 30 yıllıklarda, Amerikan 30 yıllıklarında %5'in üzerinde rakam, hangi kanallardan piyasayı baskılar?
2: Şimdi baktığımız zaman en son böyle bir kriz biraz önce bahsettiğim gibi 2007 ve 2008'de görülmüş. Tabii tahvil faizlerinin biz yükselişini özellikle 5 yıllık ve 10 yıllık olarak takip ediyoruz ama 30 yıllıklardaki bu yükselişte riskli varlıklardan kaçışı ve dediğim gibi tahvile yönelimi bir miktar daha arttırabilir. Bu bizim için önemli. Özellikle 10 yıllıklarda ABD tahvillerinde 4.50'ye geldiğinde küreselde bir haber akışına bağlı olarak bir düzelme görüyorduk. Yani ne zaman 4.50'nin üstüne çıksa ABD tahvil faizleri 10 yıllıklarda, o akın olumlu bir haber geliyordu. Şimdi de gelebilir çünkü bu faizler sürdürülebilir değil.
0: Merkez bankaları açısından düşündüğümüzde, özellikle FED açısından baktığınızda nasıl bir faiz patikası takip edecektir olası piyasa koşullarında?
2: Piyasa koşullarına baktığımızda tabii ki de enflasyonun son 3 yılın zirvesini görmesi, ki zaten biliyorsunuz ABD yani %9.6'dan %3'e kadar indirdi ama orada neredeyse 1,5 senelik bir uğraş oldu 3'ün altına inmesi için ve başarmışlardı aslında. Şimdi tekrardan 3'ün üstüne çıkması tabii ki de faizleri bir miktar daha indirimlerini erteledi. Yani Haziran'ı kaybetmiştik, Eylül'ü de kaybettiğimizi söyleyebilirim aslında. Piyasa beklentileri Eylül'de geçti artık. Hatta bu sene faiz indirimi beklemeyen ekonomistler de var FED'den. Tabii ki de savaşın gidişatına göre burada da bir düzenleme olacaktır. Eğer savaş biter, Brent petrol tekrardan eski seviyelerine gelirse burada tabii ki de bir faiz indirimi tekrardan konuşulabilir. Ancak şu an için böyle bir durum görünmüyor. Eğer ki savaş devam etmezse Brent petrolün nereye kadar düşeceği çok çok önemli olacaktır. Tabii ki de tekrardan 60 ve 70 dolar arasına inmesi çok çok zor görünüyor Brent petrolün. O yüzden enflasyon beklentilerinin de iyileşmesi biraz zor görünüyor bence. O yüzden Merkez Bankası biraz daha aslında bu seneyi kapattı demek yanlış olmaz.
0: 4500 doların altındaki ons altın seviyesi bize nasıl bir mesaj veriyor? Çünkü son iki ayında en düşük seviyesinde şu anda ons altın.
2: Evet, ons altında sanırım son birkaç senedir böyle bir düşüş hareketi çok yaşanmamıştı. Bu yaşanan durum tabii altın yatırımcılarını aslında güvenli liman değil mi sorusuna yöneltti diyebilirim. Ben ons altında yine savaşın şekline bağlı olarak bir hareket sergileyeceğini düşünüyorum ama çok da 4500 doların altına çok ineceğini düşünmüyoruz biz. Yani kalıcı olacağını düşünmüyoruz buralarda. O yüzden tekrardan yukarı yönde hareketler gelecektir. Ancak şunu da söylemek gerekiyor. Tabii biz burada teknik olarak ne kadar bahsedersek bahsedelim. Trump'ın yapacağı açıklamalar ve İran savaşıyla ilgili son durum altında asıl belirleyici yön olacaktır diye düşünüyoruz ki kimsenin bilmediği biliyorsunuz dün akşam Trump iki gün önce bir açıklama yaptı. İran'a saldıracaktık bir saat içinde ama 3 tane ülke bizi aradı rica etti anlaşma için saldırmadık erteledik dedi. Yani Trump'ın atacağı adımlar burada çok çok önemli. O yüzden Trump'ı yakından takip etmek gerekiyor diyebiliriz.
0: Tabii hem bir tarafta Trump çünkü İran'la ilgili aslında çelişkili açıklamalar da var. Diğer tarafta da piyasaların odağında bir görüşme vardı Pekin'de. Rusya Devlet Başkanı ile Çin Devlet Başkanı bir araya geldiler. Piyasalar bu buluşmayı nasıl fiyatladı?
2: Ya aslında buluşmanın detaylarına baktığımızda gerçekten olumlu geçtiğini söyleyebiliriz. Zaten buluşmaların asıl önemi yani Trump'ın Çin'e gitmesinin asıl nedeni biliyorsunuz ki Çin'in gemilerle İran'a el altından savaşla ilgili işte teçhizat göndermesiydi. Bunun olmayacağı garantisi geldi ama bence en önemli görüşmenin en önemli noktası şuydu. Trump'ın oradaki sözleri işte Hürmüz açılmasa da olur. Çin petrolü bizden alacak gibi açıklamaları bence çok çok belirleyici oldu diyebilirim. İran burada tamamen artık hani yalnız kaldı desek çok da yanlış bir söz etmeyiz. O yüzden buluşma tabii ki de olumluydu ama Trump'ın bu sözleri piyasalar için çok iyi olmadı. Zaten görüşmeden sonra piyasa riskli varlıklarda özellikle bir miktar daha geri çekiliş gördük diyebilirim.
0: Brent petrol fiyatlaması nasıl bir mesaj veriyor? Evet 110 doların altına indi şu anda ama yine de savaşın öncesindeki fiyatlamadan çok yüksek.
2: Evet 110 doların altına indi ama savaş öncesine baktığımızda merkez bankaları, hazine ve maliye bakanlıkları yani ekonomi bakanlıkları diğer ülkelerde de bizim ülkemizde de Brent petrolde enflasyon hedeflerini 65-70 dolar arasına göre kurgulamıştı. Şimdi 110 doların altına düştüğü konuşuluyor ama yine çok yüksek. Yani 65 dolar ve 70 dolar arasındaki Brent petrole göre hem enflasyon hedefleri yapıldı hem de birçok işte cari açık hedefleri yapıldı. Şimdi tekrardan 100 doların üstünde kalması ki IMF raporunda biz bunu gördük. Yani Brent petrolün 100 doların üstünde bir sene kalması ABD enflasyonuna direkt %1'lik bir etkisi var. Bu çok ciddi bir sorun diyebilirim. Evet şu an düşüş normal görünüyor Brent petrolde. Ancak şunu söylemek istiyorum. Tekrardan 65 dolar ve 70 dolar arasına gelmesi çok uzun sürebilir. Ve bu da hem gelişmekte olan hem gelişmiş ülkeler için enflasyonist baskı demek diyebiliriz.
0: 14 bin puanın altını gördü ama tekrar 14 bin puanın biraz üzerinde şu anda Borsa İstanbul. Önümüzde de bir bayram tatili var tabii. Jeopolitik cephede de gelen açıklamalarla her an dengeler de değişebilir. Bu durumda yatırımcı bu tatilleri, bayram tatillerini de göz önünde bulundurarak nasıl pozisyon almalı sizce?
2: Evet, şimdi baktığımız zaman biliyorsunuz bayram tatili uzun bir süre ve yatırımcılar kesinlikle buradan hani bir faiz getirisi elde etmek isteyecektir. Eğer bayramdan önce nakite geçmek isteyenler varsa son gün Perşembe günü biliyorsunuz. Perşembe günü çektiklerinde Perşembe günü satış yaptıklarında hesaplarından pazartesi günü para çekebilecekler, yani bayram öncesi. O yüzden son gün perşembe. Tabii bu bir baskı yaratabilir, ayrı bir baskı yaratabilir Borsa İstanbul'a. Çünkü birçok yatırımcı hem nakit çekmek isteyecektir bayram öncesinde, hem de dediğim gibi hisse satıp bu 7 günlük faizi hesaplarında görmek isteyecektir. Sonuç olarak bu da bir getiri diyebilirim. Ama önümüzdeki dönemde bayramdan sonra tekrardan bir alım gelebilir.
0: Peki yatırımcı altın fiyatlarının bu seyri sebebiyle baktığımızda o nasıl bir strateji geliştirmeli?
2: Özellikle Türk yatırımcısının tabii altına olan ilgisi gerçekten çok fazla. Hatta yatırım enstrümanlarında şu an birinci sırada gayrimenkulle beraber. Ancak önümüzdeki dönemde tabii bu altına gelen sert düşüş... hem sosyal medyada hem televizyonda gördüğümüz kadarıyla kuyumcuların önünde.

0: de bir kuyruk oluşturdu. Tabii yatırımcıların altına olan ilgisi devam ediyor. Çünkü son 4-5 yıldır gram altında özellikle çok güçlü yukarı yönlü bir momentum var. Gerek dolar TL'nin bunu desteklemesi, gerekse ons altının desteklemesiyle bu momentum devam ediyor. Ben dediğim gibi önümüzdeki dönemde kesinlikle portföylerde %20-25 altın bulundurulmalıdır diye düşünüyorum. Özellikle bir dip bölgesi vardı. 6000-6100 civarı gram altında biz görmüştük. O bölgelere gelirse tekrardan gram altın portföylerde bence olmalı diye düşünüyorum. Ve birçok yatırımcının algısı evet altın düştü. Daha da düşer mi değil. Ne kadar düşerse düşsün alalım derdinde birçok yatırımcı. O yüzden ben toparlayabileceğini düşünüyorum. Burada Merkez Bankası'nın özellikle savaş döneminde rezerv sattığını görmüştük. Bu da tabii düşüşte etkili olduğunu söyleyebilirim.
1: Bankacılık endeksi piyasaların barometresi gibi. Bankacılık endeksindeki seyri, hareketleri, son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bize nasıl bir mesaj veriyor?
0: Evet, bankacılık endeksi yükselen, düşmeyen daha doğrusu söylemek gerekirse, düşmeyen faiz indirimleriyle beraber bir müddet daha baskı göreceğini biz düşünüyoruz. Ancak ne olursa olsun hala Türkiye'nin en önemli hikayesi tabii ki de makroekonomik gelişmelerin iyileşmesi. Yani enflasyon düşmesi ve faizlerin düşmesi. Tekrardan enflasyon düşüş sürecine girdiğinde ve faiz indirimleri gelmeye başladığında bu sefer tekrardan biz bankacılık endeksinde ve GEO endeksinde yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Bu ne zaman olur? Tahminimce tekrardan Eylül ayından sonra hem savaş bittiğinde hem enflasyon düşmeye başladığında hem faiz indirimleri geldiğinde bankalarda yukarı yönlü hareketler göreceğiz. O yüzden bu baskının biz gayet normal olduğunu düşünüyoruz. Aktif kalitelerinde bir bozulma yok bankaların ve dolar bazlı piyasa değeri defter değerleri yükselmeye devam ediyor. O yüzden biz bankaları beğeniyoruz ama şunu unutmayalım ki dediğim gibi bu baskı bankalarda devam edecek. Ta ki savaş bitene kadar enflasyon düşüp faiz indirimleri gelene kadar. Bugün hatta Goldman Sachs'ın bir raporu vardı bankacılık sektörümüzle ilgili. Birçok banka, özel bankalarımızla ilgili özellikle al tavsiyelerini devam ettirdiler ve hedef fiyatlarını korudular. İşte garantide 160 lira, Akbank'ta 82 lira gibi hedef fiyatlarını korudular. Biz de beğeniyoruz bankaları ama savaş bitene kadar baskı devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Teşekkürler. Size de kolaylıklar. Keyifli ve kazançlı bir gün olsun. Aynı zamanda da geçmiş olsun çok. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de kusura bakmayın hastaydım.
1: Estağfurullah.
0: Katkımız biraz sınırlı oldu.
1: Son derece enerjikti. Çok teşekkürler.
0: Sağ olun.
1: Devam edelim. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler piyasalarda nasıl fiyatlanıyor? Marbaş Menkul Değerler Satış Müdürü Gökhan Uzun değerlendirdi.
2: Tabii halının altına süpürülen jeopolitik riskler ABD-Çin görüşmesiyle beraber karşılıklı iyi dileklerle geçirilen bir durum oluştu. Pazartesi piyasalar yükselmesi beklenen faizler, enflasyonun biraz daha bu dönemde yüksek kalacağı beklentisiyle hem tahvil tarafındaki hareketlilik hem de yansıma anlamında biraz daha negatife döndük diyebiliriz. Birkaç gelişme vardı olumlu anlamda. Açıkçası Mayıs'ın başından beri olumlu senaryoyu fiyatlayan bir global ve kendi özelimizde de biz tarafında da olumlu senaryoları fiyatlayan bir piyasayı görüyorduk. Lakin hem gelen haber akışlarının doğrulanmaması, net bir somut bir anlaşmanın çıkacağı beklentisinin biraz daha ötelenmesi ciddi anlamda buradaki senaryoları negatife döndürmüştü ki akşam gelen Trump'ın açıklaması ile gelen tekrardan ikili görüşme beklentisiyle saldırıların ertelendi haberiyle ABD tarafı da %1'e yakın bir toparlanmada gördük akşam seansında. Ama tabii ki sürecin uzaması hem enflasyonist baskıları hem de yüksek faizle beraber gelen maliyet tarafındaki yansımalarında enflasyonun düşüşünde negatif etki barındırdığı da bir gerçek. Uzun zamandır bunu konuşuyoruz. konuşuyorduk. Ama sürecin uzaması ikinci çeyrekten sonraki dönemde biraz daha baskıların hissedilir derecede artmasına neden oluyor. Petrolde 90'lı 110 arasında bir seyir izlemeye başladık. Sene sonu beklentiler 87 dolar civarındaydı. Bir anlaşmanın

0: olmaması halinde anlaşma olsa bile kısa süreli bir düşüşten sonra bir dengelenme hareketi göreceğiz. Ama ilk önce burada yönetilebilir bir sürecin hem enerji piyasasında hem emtia tarafında piyasaların beklediği bir durum. Devamında yeniden yapılanma süreci ve ekonomik taraftaki verilen hasarın süresini konuşacağız. Ama şu an için daha bu tarafa geçmek için hala erken bir durum var haber akışından dolayı.
1: Piyasa Saati'nde canlı yayın konuğum Helin Çelik, kripto para uzmanı bizimle birlikte. Son durumu, piyasaları değerlendirmek üzere. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
2: Merhabalar Sema Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Kripto tarafında durum nasıl? Görünüm bize ne söylüyor? Hangi mesajları alalım?
2: Evet, kripto para piyasasının genelinde kırmızıların hakim olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle majör kripto para birimlerinde bir gerileme eğilimi söz konusu. Tabii sizin daha önce yayınlarda da bahsettiğiniz konukların dile getirdiği gibi burada İran ve ABD arasındaki gerilimin bitme noktasına çok yakın olduğu ama reel bir adımın atılmadığını gözlemliyoruz. Ve zaman zaman Trump'ın tehditleri piyasa içerisinde yakından takip ediliyor. Bu tehditlerin yine realiteye dönüşmemiş olması en azından bu baskının derinleşmesinin önüne geçiyor. Bu çok önemli. Ancak nihai durumda bir ateşkes, bir barış, bu çatışma ortamının kesin olarak sonlandığına dair ne yazık ki verileri ya da açıklamaları ya da bir adımı takip edemiyoruz. Dolayısıyla riskli varlıklar üzerinde oldukça negatif bir etki yaratıyor bu durum. Hal böyle olunca savaşın ve savaş ekonomisinin bir getirisi olarak ne yazık ki Fed'in faiz indirimine giderken ki patikası biraz daha sapmış vaziyette. Dolayısıyla Fed'den bir faiz indirimi beklentisi durumu da yavaş yavaş rafa kalkmaya başladı. Hatta bu önümüzdeki faiz kararı değil ancak Temmuz'daki ve Eylül'deki yapılacak olan toplantılarda dile getirilecek olan faiz oranı tartışmalarında faiz artırımının da masada olması bekleniyor. Bu oran Temmuz için %12, Eylül için %24 civarında şu an itibariyle piyasada fiyatlanıyor. Bir faiz artırım ihtimalinin konuşuluyor dahi olması yatırımcının davranışını kökten etkiliyor ne yazık ki. Hal böyle olunca tahvil getirileri yükselmeye başlıyor. Diğer taraftan petroldeki dalgalanma sürüyor ne yazık ki ve petroldeki dalgalanma ve tahvil getirilerindeki yükseliş riskli varlıklara yönelen yatırımcının yine yolunu değiştiriyor. Böylelikle tabii hem ABD hisselerinde hem de maalesef kripto para piyasasında biz gerileme eğiliminin sürdüğünü gözlemliyoruz. Bitcoin 84.000, 85.000 bandını geçmekte zorlandı. Özellikle bu ay içerisinde talep döngüsünde ciddi bir daralma yaşıyor ve şu an fiyatlandığı seviye 77.000 civarında, yani 77.000 seviyelerinden alıcı buluyor diyebiliriz. Ama haftalık grafikte baktığımız zaman son 2 haftayı kırmızı geçirdik. Bu hafta da böyle devam ediyor. Gerileme eğiliminin devam etmesi halinde ilk etapta 74.000 seviyesi, ardından da 70.000'in altı belki test edilebilir ama bu gelişmelere bağlı olarak gelebilecek bir fiyatlama ve bilindiği gibi faiz artırımının masada olması dedik. Bir savaş ekonomisi var dedik. Burada makrolar bozulmaya başladı. Son enflasyon verileri beklentinin üzerindeydi hem ÜFE hem de TÜFE ve Trump'tan da bu konuyla alakalı bir açıklama geldi. Özellikle Kevin Warsh yönetiminde olan Fed'in ileriki projeksiyonuna dair kendisine her şeyi bıraktığını, güvendiğini ve istediğini yapabileceğini dile getirdi. Biz tabii hani yatırımcı kitlesine baktığımız zaman burada Kevin Warsh'un seri bir faiz indirimi döngüsüne özellikle ikinci yarı gidebilme ihtimali konuşuluyordu piyasada ve bu savaş ortamına rağmen en azından yatırımcı umutlarını besleyen bir durumda. Ancak bu durum biraz önce de dediğim gibi rafa kalkmış oldu ve Fed'in içerisinde de maalesef hem Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeler vardı Trump bu açıklamaları biraz da buna yönelik yaptı. İstediğini yapabilir, özgürdür, karışmayacağım minvalindeydi bu açıklama. Ama bir sadakat sorunsalı, bir sadakat ve otorite bölünmesi, yaşayıp yaşayamayacağı da aslında Fed'in bir problem olarak kalmaya devam ediyor. Çünkü Powell guverner olarak görevinde kalmaya devam edecek. Normalde

0: buradan da istifa etmesi gerekiyordu. Ancak kendisinin bağımsızlığa olan endişeleri, yani FED'in içerisindeki bağımsızlığa ilişkin olan endişelerinin devam etmesini gerekçe göstererek buradaki görevini sonlandırmadı. Dolayısıyla FED içerisinde de biz çatışmaların önümüzdeki aylarda yaşanma ihtimalinin güçlü olduğunu gözlemliyoruz. Piyasa özeline tekrar gelecek olursam, bütün bu durum yatırımcı tarafında eksi yansıyor dedik. Peki metrikler ne söylüyor? Bir, arzda ciddi bir daralma var. İki, borsalara aktarılan Bitcoin sayısında bir artış gözlemleniyor. Yatırımcı burada hali hazırda kendi kriptolarını herhangi bir duruma karşı bekletme yoluna gidiyor. 3, aslında kendi özelinde yine pozitif bazı hamleler olsa da hem jeopolitik risklerin ve belirsizliklerin masada olması, hem faiz kararına ilişkin belirsizliklerin hala bulunması özellikle altcoin piyasasından kaçışı tetikliyor. Ancak bazı altcoinler tabii kendi özelinde ufak tefek sıçramalar yapabilir. Bu piyasanın geneli hakkında yatırımcıya bir tablo çizmesin bana kalırsa. Diğer taraftan nötr bölgede yatırımcı şu an itibariyle ve bu nötr bölgede olması aslında Bitcoin tarafında altcoin season endekse de baktığımız zaman 100 üzerinden 33 skorlamada şu an itibariyle, yani Bitcoin tarafına biraz daha yakın vaziyette duruyor. Bitcoin dominansı hala yüksek kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu tarz durumlarda risklerin, belirsizliklerin ve yatırımcı algısının sekteye uğradığı, riskli varlıklardan kaçışın yaşandığı böyle durumlarda Bitcoin tarafına yönelmenin normal olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden altcoin yatırımcılarının ekstra dikkat etmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Süreç içerisinde dalgalanmalar yüksek olacaktır. Özellikle kritik bantlara dikkat edilmesinde yine fayda var. Ethereum tarafına baktığımız zaman 2100 seviyelerinden fiyatlanıyor. Şu an itibariyle geçtiğimiz haftalarda en azından 2450 direncine kadar yükselmişti, ancak bölge çok kritikti ve bir formasyon onayının geçtiği bir bölgeydi. Dolayısıyla bu bölgede redle karşılaşması, hem teknik açıdan hem temel açıdan bir red gelmesi ve satıcıların yoğunluklu olarak artık bu bölgeye kümeleşmesi nedeniyle Ethereum tarafındaki fiyatlarında baskılandığını söyleyebiliriz. 2000 seviyeleri Ethereum için çok önemli bir bant aralığı. 2000'lerdeki durumun kaybedilmesi halinde 1800-1700 seviyeleri destek bölgesi olarak takip edilebilir.
1: Peki son dönemde özellikle şirket bilançolarında Bitcoin tutma eğilimi de dikkat çekiyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu trend kalıcı mı?
0: Şirketler genelde orta uzun vade düşünerek alım yaptığı için ve yatırımlarını, portföylerini bu yönde oluşturduğu için ve Bitcoin'in de yıllar içerisindeki gelişimini göz önünde bulunduracak olursak, bu içerisine girdiğimiz türbülans geçtikten sonra yatırımcıya aslında beklediğini sunabilecek potansiyele sahip hala. Dolayısıyla kurumsallar aslında ileriye dönük bir yatırım yaparken bu durumu birincil olarak göz önünde bulundurmaya devam ediyor. Özellikle Nasdaq'ta listelenen şirketlerin sıkı sıkıya kripto para piyasasıyla örüntüsünü geliştirdiğini biz gözlemliyoruz. Yapay zeka, kripto entegrasyonları yine iç içe geçmeye devam ediyor. Bu noktada iki sektöründe birbirini önümüzdeki aylarda beslemesini bekleyebiliriz. Ancak tabii hem jeopolitik riskler hem de faiz kararına ilişkin belirsizlikler bu durumu biraz daha sadece fiyat anlamında ve yatırımcı perakende yatırımcı bireysel yatırımcının aksiyonları çerçevesinde bir miktar fiyatları geriye çekmiş olabilir, ama beklentiler orta uzun vade için hala pozitif seyretmeye devam ediyor. Özellikle Bitcoin'in dominansının yüksek olması ve geleneksel piyasadan geçişkenliğin hızlandığı dönemlerde de yine ilk ve en çok tercih edilen kripto para birimi olması beklentisiyle aslında biraz da kurumsallar alımlarına devam ediyor. Tabii bunun şöyle bir riski de var. Çok yüklü alımlar portföyde uzun süre tutulduğu zaman, evet, fiyat yükselişlerinde bir katalizör olmaya devam ettiriyor. Piyasaya önemli bir katalizör. Ama aksi bir durumda bu kurumsallar portföyü elden çıkartmak istediği zaman ya da satış yapmak istediği zaman, piyasada fiyat anlamında çok etki etmese bile bir panik satışı dalgası başlatabiliyor. Sadece yatırımcı belli başlı kurumsalların mesela strateji gibi aksiyonlarını ve bilanço dönemlerindeki açıkladığı bilançolarını ve ellerinde bulundurdukları varlıkların eksilip artma durumlarını ve kendi planlamalarını dikkatle takip etmeleri gerekiyor. Aslında kripto para piyasası sadece şu an kendi özelindeki fiyatlamalar ve metriklerle değil, sizin de söylediğiniz gibi artık şirketlerin de ve bazı devletlerin de ellerinde bu portföyü bulundurmak ve çeşitlendirmek amacıyla satın aldıkları kriptoları da tutmaları dolayısıyla biraz daha örüntü genişlemiş oluyor. Yani artık kripto yatırımcısı şirketlerin elindeki kripto varlıkları da takip eder vaziyete geldi. Bunun tabii eksisini artısını biraz önce söyledim. Ama her koşulda tabanı genişleyen ve fiyat beklentisi pozitif olmaya devam eden bir ürün olduğunu söyleyebiliriz Bitcoin'in. Sadece altcoin piyasasına karşı Bitcoin'e olan ilgi bu kadar yoğun olduğu için dikkatli olunması gerektiği kanısındayım. Özellikle hacmi düşük olan, hacmen zayıf olan kripto para birimi listesinde bulunan ve çok ani fiyat hareketleri, sürprizleri yapmayı seven kripto para birimlerine karşı bu dönemde en azından bir miktar daha temkinli duruş sergilemekte fayda görüyorum ben.
1: Peki büyük cüzdan hareketlerinde dikkat çeken bir tablo görüyor musunuz?
0: Açık konuşmak gerekirse büyük cüzdanlarda öyle çok göze çarpan herhangi bir durum yok. Belli başlı transferler yapılır ama bu transferler satış manasına gelmez. Genelde çok büyük cüzdanlardaki hareketler yer değiştirme amacıyla yapılır. Güvenlik amacıyla belirli zamanlarda yapılabilir. Bu aslında piyasa içerisinde çok sıkı sıkıya takip edilen ve yatırımcının da zaman zaman paniğe kapıldığı durumları yaratabilen bir konu. Ama bu büyük cüzdan alanlardaki hareketlilikler, bu transferler hepsi satışa dönecek manasına gelmiyor. Dolayısıyla dediğim gibi piyasanın çok oynak olduğu vaziyetlerde ya da çok uzun süre hareketsiz belli bir cüzdanda tutulduysa eğer o kripto para birimleri yer değiştirilmek istenebiliyor. Dolayısıyla şu anki konjonktüre herhangi bir etkisi yok bu durumların. Evet, transferler ve hareketlilikler zaman zaman karşılaştığımız durumlar, büyük hareketler de oluyor. Bu arada olmuyor değil. Ama piyasayı yerinden edebilecek ya da sarsan bir durumla karşılaşmıyoruz. Şu an sadece kripto para borsalarına, platformlarına aktarılan coin sayısındaki artış bizim dikkat seviyemizi artırsın. Çünkü genelde borsalara gönderilen kriptolar ya bozmak için gönderilir ya da hazırda bekletilir ve herhangi bir aksilik ya da derinleşen ya da belli bir seviyeye geçemeyen bir fiyat hareketiyle yatırımcı karşılaştığında bozmayı bekleyen bir durum yaratıyor olabilir bize. Dolayısıyla şu an bir arz fazlası olması ve talep döngüsünde bir sıkışma yaşamamız gerilemenin en önemli sebeplerinden bir tanesi diyebiliriz. Bitcoin tarafında yani 70 binlerin altına düşmediğimiz sürece bana kalırsa çok endişe yapacağımız bir durum yok. Piyasa genelinde toparlamalar ya da açıklamalar gelecektir. Şu an itibariyle Trump'ın ama hem Fed tarafında hem de Orta Doğu tarafında bir toparlama ve artık bir aksiyona geçme çalışması yapması gerekiyor. Piyasanın beklentisi ve isteği de bu yönde. Bu gecikirse sadece satış baskısının bir miktar daha derinleşme ihtimali var ama onun dışında evet. Bitcoin yatırımcısı adına çok da korkulması gereken bir şey yok diyelim.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkürler. Keyifli ve kazançlı bir gün olsun. Kolaylıklar.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese kolaylıklar dilerim ben de. İyi çalışmalar.
1: Teşekkürler. Piyasa saatini noktalayalım. Ampara ekranında günün tüm gelişmelerini izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan,
2: her ihtiyacınızı yanınızda olan,
3: bir telefon uzakta olan
0: bir bankacı.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Ne dediysek oldu.
6: Ay. Bir de şu sabahki kazanın hasar ödemesi yatsa.
7: Damat Bey'den boşa gitmiş bir dilek.
8: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile.
9: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
10: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'da artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.

Konuşmuştuk. Teorik olarak haftanın ikinci işlem günündeyiz. Dolayısıyla gün özelinde öne çıkan şirket gelişmelerine ve hisse performanslarına hızlıca bir göz atacağız diyelim ve ilk haberimizle başlayalım. Ereğli Demir Çelik'ten bir haber var. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings Ereğli Demir Çelik'in kredi notunu korudu. Aynı zamanda göründe durağan olarak teyit ettiğini açıkladı. Tabii herhangi bir not artışı olmasa da şirket özelinde bu görünümlerin ve kredi notunun korunması aslında risk algısının şimdilik oluşmadığının bir göstergesi. Özellikle bu sektör için önemli bir başlık. Çünkü şu an küresel tarafta demir çelik sektörü zaten zor bir dönemden geçiyor. Hem talep yavaşlaması, enerji maliyetlerinin artması derken bir yandan da Çin rekabetiyle zaten mücadele eden bir sektör. Dolayısıyla da bu kredi notunun uzun vadeli olarak korunması da piyasa açısından bir istikrar mesajı olarak da okunabilir diyelim ve bakalım hisse performansına. Gün eksi tarafta başlamıştı. Daha sonra yeşillerin hakim olduğunu gördük. Sınırlı bir yükseliş takip ediyoruz. Pazartesi kapanışına göre diyelim. Bu noktada tabii kredi notu finansman maliyeti ve dış kaynak erişimi açısından da zaten önemli bir başlık olduğunda hatırlatmış olalım ve bir sonraki şirket başlığına bakalım. QNB Bank'tan bir haber var. Yurt dışında 60 milyon dolar ve 19 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç ettiğini açıkladı. Bununla beraber hemen hisse performansına bakarken bankalar açısından zaten uluslararası piyasalardan kaynak bulabilmek oldukça önemli bir başlık. Dolayısıyla da yüksek faiz ortamında bu tarz ihraçlarda zaten bir güven sinyali olarak da okunuyor. Hisse performansı %1,5'a yakın bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz yine pazartesi kapanışına göre diyelim. Döviz kaynaklı bu tarz erişimlerde tabii ki bankalar tarafında fonlama tarafında bir esneklik de yaratıyor diyelim ve bir sonraki şirket gelişmesine bakalım. Astor Enerji'den bir yeni başlık var. TİH ihalesinde 351,1 milyon lira ile en avantajlı teklifi verdiğini açıkladı. Bununla beraber kamu yatırımlarında tabii enerji tarafında güçlü konumunu bir kez daha göstermiş oldu. Yani ilk sırada yer aldı Astor Enerji. Tabii iş büyüklüğü tek başına yeterli gibi gözükmese de yani büyük bir rakam olmasa da aslında burada önemli olan bu sürecin devam etmesi yani iş akışının sürdürülebilir olması. Dolayısıyla da enerji altyapı tarafında da bu tarz kamu ihaleleri de şirketlerin büyüme görünürlüğü açısından da önemli bir başlık diyelim. Hisse performansına bakalım. Haberin de etkisiyle beraber %8,5'luk bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz Astor Enerji'nin. Zaten yıl genelinde %180'lik bir kayda değer yükselişi vardı. Aylık tarafta %160'lıkla zaten agresif yükselişleri de takip etmiştik Astor Enerji. Aynı zamanda bu sabah da HSBC'den de bir yeni hedef fiyatta geldiğini 440 lira olarak da belirlendiğini de hatırlatmış olalım. Bir de bakalım Goldman Sachs'tan yeni hedef fiyatlar geldi bankacılık sektörü için. Sabah zaten kaynaklar terminallere düştüğünü takip ettik. Hemen detaylarına bakıyoruz. İş Bankası için 18 TL, Yapı Kredi için 44 TL, Akbank için 82 TL, Garanti BBVA için de 161 TL olarak da tavsiyesini iletti Goldman Sachs. Tabii bu noktada önemli olan konu tabii bankacılık tarafında zaten son zamanlarda jeopolitik risk fiyatlaması bir baskı görmüştük. Kardan daha fazla yani bilançolara nazaran faiz döngüsü oldukça önemliydi. Zaten bu fiyatlar şu anki güncel fiyatlara göre %20'lik 30'luklarda potansiyel getiri işaret ediyor diyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Yurt dışı piyasalar için de saatler 13.50'de tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 24, Sakarya 25. Ankara gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 12. Konya 21, Kayseri 18, Nevşehir 15, Sivas 19. İzmir gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 17. Denizli ve Muğla 21, Aydın 27, Manisa 26. Antalya gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Hatay 22, Adana 23, Kahramanmaraş 21. Trabzon gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 19, Karabük 22, Rize 21, Samsun 20. Erzurum gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 2. Malatya ve Erzincan 21, Van 16, Ardahan 15. Gaziantep gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Mardin 23, Şanlıurfa 26, Siirt 24 ve Diyarbakır 25 derece.
0: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
2: Yıl olmuş.
3: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
4: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
3: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.
5: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli nedir?
3: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Her büyük yolculuk küçük bir masada başlar. 1991'de olduğu gibi. Türkiye sermaye piyasalarında liderliği hayal ettik. İlk adımlar, ilk büyük başarılar ve daha yolun başındayken yatırımcılara kapsamlı hizmetler sunma hedefi. Şirketleri sermaye piyasalarının en güçlü ürünüyle buluşturduk. Büyümeyi sadece kendimiz için değil, ülke ekonomisi için de mümkün kıldık. Geleceğin yatırım dünyası teknolojinin üzerine kuruldu. Biz de hızın, güvenin ve erişilebilirliğin standartlarını yeniden tanımladık. Bugün bireysel yatırımcıdan kurumsala, gençlerden profesyonellere kadar uzman ve deneyimli çalışanlarımız ile binlerce hayalin ortağıyız. Biz sadece işlem yapmadık, bilgi paylaştık, değer yarattık, katkı sağladık. Bir masada başlayan bu yolculuk bugün Türkiye'nin yarınına yön veriyor. Gedik Yatırım, 35 yıldır yatırımda güvenin adresi.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Tamam.
5: Kolay gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
2: Aslında biz onlara gidiyoruz.
7: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
9: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
10: Özel %50'ye varan indirim geldi. Yolcu 360'tan aracını güvenle kirala. Uzun bayram tatilinde araçsız kalma. Üstelik

0: Fakir, Hausgeräte.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Futbol heyecanı binde. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
3: Böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
4: İyi yarıştı kimi.
5: Yoğun bir gün değil mi?

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu yarın 16'da A Para'da.

Herkese merhabalar, ben Zehra Öney. Teknoloji ve Gelecek programıma hepiniz hoş geldiniz. Bir süredir bu programda sohbetlerde hep yapay zekanın daha çok hızı üzerinden konuşuyorduk. Hangi model daha güçlü, hangi şirket daha hızlı büyüyor, hangi uygulama hayatımıza daha fazla kolaylık getiriyor konuşuyorduk. Ama artık tablo değişiyor. Çünkü bugün yapay zeka sadece teknoloji şirketlerinin rekabet alanı olmaktan çıkıp güç, sağlık, ekonomi ve hatta insan hayatının sınırlarıyla ilgili bir mesele haline dönüşmeye başladı. Bu hafta bunun iki çok çarpıcı örneğini gördük, izledik. İlk haberimiz bununla gelecek. Yapay zeka dünyasının en güçlü şirketlerinden biri olan OpenAI'ın kendi kuruluş hikayesiyle başlamak istiyorum. Çünkü bu hafta çok çetrefilli bir savaş, bir konu, bir mahkeme ve argümanlar döndü teknoloji dünyasında. Bizler de yakından izledik. Bunu sizler için de bir araya toplamak istedim. Bugünkü ticari gücü arasında büyük bir hesaplaşma var OpenAI'ın diğer rakipleriyle. Bunu çok detaylı bir şekilde anlatmaya başlamadan önce de bir ikinci haber olarak da aslında bunu çok ilgilendiren, akışkan, tamamen bu konuya doğru dönen, doğrudan sağlık ve biyoloji tarafında da yapay zeka ile ilgili bir gelişmeye bakacağız. Yeni işbirlikleriyle yapay zekanın sağlık sektörü üzerindeki etkisinin nasıl arttığını göreceğiz.

Bugün programımızda çok sevgili konuklarımız var. Onlarla beraber hem teknolojinin dönüşümünü hem de bu dönüşümün insan tarafını da konuşacağız. Şimdi ilk haberle başlamak istiyorum. Elon Musk'ın OpenAI'ya açtığı dava sonuçlandı ve ortaya teknoloji dünyası için çok kritik detaylar çıktı. Bugüne gelmeden önce bir kısa hikayeyi anlatmak istiyorum. Bir başlangıcı hatırlayalım. OpenAI 2015 yılında insanlık yararına çalışan, kar amacı gütmeyen bir araştırma laboratuvarı olarak kuruldu. Kurucular arasında Elon Musk da vardı. Sam Altman, Elon Musk birlikte bu kurulumu gerçekleştirdikten sonra Musk başlangıçta yaklaşık 38 milyon dolarlık bir destek verdi bu fona. Ama yıllar içerisinde tablo tamamen değişti. 2019'da şirket kar amaçlı yeni bir yapı kurdu. Ardından Microsoft'la milyarlarca dolarlık ortaklık kurmuş oldu ve ChatGPT'nin küresel başarısıyla birlikte OpenAI'ın değerlemesi 100 milyar dolarlar seviyesi üzerine çıktı. İşte Elon Musk'ın itirazı da tam burada başladı. Musk dedi ki, ben bu yapıyı insanlık yararına diye destekledim ama bugün ortaya dev bir ticari güç çıktı. 2024'te harekete geçen Musk, Sam Altman'ın görevden alınmasını, kar amaçlı yapının dağıtılmasını ve Microsoft yatırımlarının sorgulanmasını da talep etti. 3 hafta süren dava süreci 18 Mayıs'ta Oakland'da sonuçlandı. Jüri kısa süren müzakerenin ardından Musk'ın iddialarını kabul etmedi. OpenAI'ın savunması ise oldukça sertti. Şirket Musk'ın bu dönüşümü en az 2017'den beri bildiğini, hatta bir dönem OpenAI'ın kontrolünü tamamen almak istediğini savundu. Duruşmalar boyunca da Microsoft CEO'su Satya Nadell dahil olmak üzere birçok isim de detaylı bir şekilde dinlendi. Bu süreçte 2023'te Altman krizi yeniden gündeme geldi ve şirket içi mesajlar, e-postalar, yöneticilerin kişisel notları, Altman hakkında insanların farklı farklı görüşleri mahkemeye taşındı. Ama sonunda belirleyici olan şey büyük ideolojik tartışmalar değil, zamanlama oldu. Mahkeme Musk'ın bu itirazı çok geç yaptığını değerlendirdi. Musk şimdi kararı temize götürse de OpenAI bu süreçteki büyük bir engeli bu olumlu sonuçla ortadan kaldırmış oldu ve sanıyorum ki burada asıl önemli soru da şu olacak: yapay zeka gerçekten insanlık için mi geliştiriliyor, yoksa artık dev birkaç şirketin kontrol ettiği yüz milyarlarca dolarlık yeni bir güç alanına mı dönüşüyor? Hemen bunu bağlayarak ikinci habere de geçmek istiyorum. Burada da laboratuvarların içinde yeni bir dönemin başladığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Nvidia ve Eli Lilly ortaklığıyla yapay zekanın sağlık sektörünün dönüşümündeki etkisi gittikçe arttı. Yapay zeka artık sadece ekranın içinden değil, doğrudan laboratuvarların içinde konumlanıyor. Teknoloji devi Nvidia ile dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden Eli Lilly, yapay zeka destekli ilaç keşfi için dev bir ortaklık başlattı. İki şirketin açıkladığı ortak yatırım planının büyüklüğü önümüzdeki 5 yılda 1 milyar dolara kadar ulaşıyor. Hedef ise çok büyük. Normalde 10 ile 15 yıl sürebilen ve milyarlarca dolara mal olan ilaç geliştirme süreçlerini yapay zeka sayesinde çok daha hızlı ve çok daha düşük maliyetli hale getirmek. Mayıs itibariyle işbirliğinin sahaya indi. San Francisco'daki ortak laboratuvar çalışmaları başladı. Eli Lilly ayrıca Indianapolis kampüsünde Lilly Pod adını verdiği dev yapay zeka süper bilgisayarını da devreye aldı. Sadece 4 ayda kurulan bu sistem yaklaşık 1000'in üzerinde yapay zeka çipiyle çalışıyor ve artık yeni ilaç moleküllerini analiz edebiliyor. Hastalık modellerini oluşturabiliyor. Klinik süreçleri simüle ediyor. Hatta robotik laboratuvar sistemini de tamamen yönlendirebiliyor. Ama değişen şey sadece tabii hızlı bir şekilde bütün bunları yapması değil. Eskiden yapay zeka araştırmalara yardımcı olan bir araçken şimdi deney tasarlayan

0: sentez üreten, süreçlerine aktif olarak katılan ve karar verebilen bir sistem haline dönüşüyor. Yani yapay zeka artık bilim insanının yanında duran bir bilim asistanı haline geldi. Yani bunu şöyle açıklayayım. Şimdi asistan diyoruz, biraz kırıyoruz ama bir bilim insanı haline gelmesi de an meselesi. Yani araştırmanın doğrudan bir parçası haline gelmiş durumda. Eli Lilly'nin yapay zeka ilaç şirketi In Silico Medicine'la yaptığı yeni anlaşmanın toplam büyüklüğü ise 30 milyar dolara kadar çıkıyor. Nvidia CEO'su Hansen Yuang'ın bu süre içinde kullandığı ifade de çok dikkat çekici. 2026 biyolojinin transformer'ı olacak diyor. Yani yapay zeka metni nasıl değiştirdiyse biyolojiyi ve ilaç değiştirme, geliştirme süreçlerini de aynı ölçekte dönüştürebilir diyor. Ama burada çok kritik bir tartışma da var. Çünkü gelecekte hangi ilacın geliştirileceği, hangi hastalığa öncelik verileceği, hatta sağlık hizmetlerinin kimin ne kadar erişebileceği bu altyapıları kontrol eden şirketlerin gücüyle de doğrudan bağlantılı olabilir. Yani bize ait kararı biz vermiyor olabiliriz. Yani mesele artık sadece teknoloji değil, mesele sağlık ekonomi ve geleceğin şekillendirilmesinin kimin tarafından yapılacağı. Evet, böyle bir heyecanlı girişten sonra konuklarıma dönmek istiyorum. Bugün harika konuklarım var ve konuklarımla işte tam da bu konuları derinlemesine konuşabileceğim. İlk konuğum klinik psikolog ve girişimci Doktor Esra Çavuşoğlu. Çok kıymetlisin Esra. Hoş geldin programımıza.
1: Teşekkür ederim.
0: Her söyleyeceğinin altını çiziyorum şimdiden. biraz seni tanıtmak istiyorum. Son çalışma alanın aslında tam da bugün konuştuğumuz bir dönüşüm ve insan tarafına çok dokunuyor. klinik psikoloji ve bağımlılık terapisi alanında uzun yıllar New York'ta çalıştın. Ve Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Danışmanlık Kurulu'nda da görev aldın. Aynı zamanda da bağımlılık tedavisi ve rehabilitasyon modelleri üzerine de çalışmalarını yürüttün. Sonrasında biohacking, longevity ve insan potansiyeli üzerine yoğunlaşıp çok disiplinli bir şekilde bu alanlara yöneldin. Bugün özellikle kadın sağlığı, sağlıklı yaş alma ve insanın fiziksel, zihinsel kapasitesinin geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyorsun. Tam da konuştuğumuz konuya yönelik. Aynı zamanda insan davranışı, farkındalık ve dönüşüm üzerine içerik üreten benim müdavimi olduğum Ayık Kafa Podcast'inde kurucusu ve
1: ev sahibi.
0: Ev sahibi ve dinlediğimiz kişisisin konuklarınla beraber. Seni burada ağırlamak çok büyük bir keyif. Çok güzel bir sohbet olacak ve hoş geldin tekrar. Evet, ikinci konuğum benim gediklim. teknoloji dünyasının gerçekten önemli bir ismi. Dijital dönüşüm ve yapay zeka stratejisti Ercüment Büyükşener. Hoş geldin Ercüment.
2: Hoş bulduk Zehra'cığım. Çok teşekkür ederim.
0: Her zaman gel, hep gel.
2: Teşekkür
0: Bütün
2: ederim.
0: Yenilikleri senden öğrenelim, alalım. Seninle ilgili de biraz tanıtımı tekrar yapayım. Seni herkes tanıyor bizim programda ama Türkiye'de dijital dönüşümün en erken dönemlerinden beri sahadasın. Teknoloji dünyasına çok genç yaşta girdin. 2000'lerin başında hatta el ele girdik galiba.
2: Evet.
0: Ve burada da özellikle internet kültürü, dijital topluluklar ve yeni medya üzerine geliştirdiğin çok inovatif projelerin oldu, ödüllü projelerin oldu. Bugün yapay zeka, dijitalleşme ve insan davranışı aslında en kritik konu. Bu ilişkiye odaklanıyorsun. Çünkü hep konuşuyoruz, onu çözemezsek insan uyumunu sağlayamayacağız. Teknolojiyi sadece teknik dönüşüm olarak değil, aynı zamanda sosyolojik ve psikolojik etkileriyle değerlendiren bir perspektiftesin.
2: Doğru.
0: Ve aynı zamanda da uzun yıllardır üniversitelerdesin, dersler veriyorsun, markaların özel dönüşüm danışmanlıklarını yapıyorsun. Birçok önemli yayının var ve burada da analizlerin var kaleme aldığın. Aynı zamanda dijital ikizin var.
2: Evet.
0: Onu geçen programda konuşturmuştuk. Onun için
2: Doğru.
0: bu programda başka
2: evet.
0: şeyler konuşalım istiyorum.
2: Kesinlikle.
0: Ama heyecanla seninle sohbete başlamayı bekliyorum.
2: Tabii ki.
0: Hoş geldin.
2: Evet. Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Şanslı mıyım ben bugün konuklarımla?
1: Biz
2: öyle
1: şanslıyız.
2: Görünüyor.
0: Süper. Şimdi önce Ercüment senle başlamak istiyorum. Yapay zeka artık

0: sadece bir teknolojik devrim değil hepimizin bildiği gibi. Ve sosyolojik, psikolojik kısım da son derece önemli. Sosyoloji, psikoloji, teknoloji diyoruz. Yan yana koyuyoruz. Hemen altta da funnel'ın insanı koyuyoruz. Çünkü burada özellikle insan ilişkileri, kimlik duygusu, toplum yapısı bunlar çok önemli. Bu dönüşüm nasıl etkilenecek bu konuda? Yani bu insanın ilişkisiyle, kimlik duygusuyla ve toplum yapısıyla bu teknolojik dönüşüm birbirini nasıl etkileyecek? Bunu seninle konuşmak istiyorum.
1: Memnunum.
0: Geçtiğimiz günlerde de müthiş bir sunumunu izledim senin. Mastercard'ın bir programında. Ondan çok etkilendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu konulara bir derinlemesine girersen çok sevinirim.
1: Tabii ki. Çok teşekkür ederim Zehra'cığım davetin için. Aslında birkaç sene önce programına davet ettiğinde çok böyle solid bir şekilde teknoloji konuşuyorduk. Teknoloji konuşmaya da devam edebiliriz. Ama ben şunu görmeye başladım ki şirketler teknoloji konuşurken insanı birazcık göz ardı etmeye başladılar ve insan, toplum, birey kaygılı ve endişeli bir hal almaya başladı. Çocuklarımız için, yeğenlerimiz için, çevremiz için. Ben meseleye şu açıdan bakıyorum. İnsanlara önümüzdeki 5 ila 10 sene içinde başımıza neler gelecek diye söylediğimde ya o kadar da hızlı olmaz diyorlar ve haklılar. Bunun temeli nereden geliyor diye biraz dönüp bakmak istediğimde meseleyi tarih çok iyi açıklıyor Zehra'cığım. Avcı toplayıcı dönemden insanın tarım toplumuna geçmesi 400 bin yılını almış. O sürede ateşin bulunması, ateşin kontrol altına alınması ve medeniyetin taşlarının döşendiği bir dönemi işaret ediyor. Ama bu 400 bin yıl. Sonrasında bizim tarım toplumunu inşa edip o tarım toplumundan artık gıdamızı ve kendimizi kontrollü hale getirdiğimiz bir alan, topluluklar oluşturmamız, kontrollü topluluklar da yaklaşık olarak 10 bin yılımızı almış. Süreye bakar mısın? Bir anda 390 bin yıl zamanı kısaltıyoruz, sıkıştırıyoruz. Hemen arkasından o 10 bin yılı geride bırakınca endüstri toplumu, yani kas gücümüz artık bize yetmiyor. Bunu transfer etmeliyiz diyoruz ve kas gücümüzü makinelere transfer ediyoruz. Hani bunun işin içine Rönesans ve reformu da alırsak bu süre 350-400 yıl sadece. Farkında mısın? 10 bin yıllardan yüzlü yıllara geldik.
0: Aradaki mesafe ne kadar kısaldı?
1: Giderek kısalıyor ve sonrasında hemen bilgi toplumu denilen yeni bir tanıma geçiyoruz endüstri toplumundan. Bilgi toplumu dediğimiz şey ise toplam süresi sadece 50 yıl. Yani biz 50 yıldır bilgisayarlarla hafızamızı transfer ediyoruz. Hatırlarsan endüstriyel toplum önce kas gücünü transfer etmişti makinalara, sonra hafızasını transfer etti ve o 50 yılı da geride bıraktık. Ve şimdi geriye aklımızı koyduğumuz tek bir şey kaldı, zekamız. Bizi bugünlere getiren o 400 bin yılda şimdi zekamızı makinalara transfer ediyoruz. Ve bu biraz önce bahsettiğin davanın toplam süresi, yani bahsedilen tartışma 10 sene.
0: Şimdi çok kısa.
1: Rakamları tekrar ard arda koyduğumuzda seyircilerimize şunu söylememiz lazım. Ya bu işler bu kadar hızlı olmaz herhalde dememizin sebebi biz böyle bilmiyoruz. 400 bin yıl, 10 bin yıl, 350 yıl, 50 yıl ve 10 yıl. Şimdi bu 10 yılı düşündüğümüzde önümüzdeki 5 yılın, hatta belki birkaç yılın neler olacağını anlamaya çalışmamız lazım. Ben bunu anlamaya çalışırken bundan yaklaşık 7-8 ay önce dünyanın en önemli üst düzey yöneticileriyle 1000'den fazla CEO ve C-level'la üst düzey yönetici, icra kurulu ve yönetim kurullarıyla bir araştırma yapılıyor. Bu araştırmanın sahibi Russell Reynolds. Bu önemli bir üst düzey danışmanlık şirketi. Bu araştırmada ortaya çok önemli bir kavramı koyuyorlar. Meseleye adapte olabilmemiz için. Atalet. Ve bu ataleti 3 bölüme ayırıyorlar. Diyorlar ki önümüzdeki dönem teknoloji, değişim ve dönüşümde 3 ataleti ayırdığımızda birincisinin sosyolojik bir mesele olduğunu, yani farkındalık, entelektüel sermayemiz, farkına varmak, yani ilk girişte söylediğin o meselenin farkında olmak, neler yaşıyoruz, neden yaşıyoruz, bunlar başımıza neden geliyor, biz neyin içindeyiz. İkincisi psikolojik. Eğer kaygı ve endişemizi buna hazırlamazsak ve kendimizi sakinleştirmezsek, işte o meşhur soruyu sormaya başlıyoruz. İşte

0: Makineler işimizi elimizden mi alacak? Şimdi o cümlenin karşılığı robotlardan, yapay zeka işimizi elimizden mi alacak? İkinci konu psikolojik. Üçüncü konuysa eylem, yani harekete geçmekle ilgili. Bunun da teknolojik olduğu bir dünyadayız. Özetle bence önümüzdeki dönem meseleye sadece teknolojik bakan şirketlerin MIT'de, Harvard'da bu konuda yaptığı araştırmalarda çok net bir tanım yapıyor. Meseleye sadece teknolojiden başlarsanız insan bu teknolojiye uyum gösterecek iklimi göremiyor ve bulamıyor. Şirketlere buradan bunun altını çizerek parayla satın alan teknoloji gerçek bir dönüşüm değildir diyorlar. İkinci, başarılı olan şirketlere, ki bu rakamın %5-10 seviyesinde olduğunu görüyoruz, işin sosyolojik ve psikolojik tarafından başlayıp kültürü ve iklimi inşa edenlerin teknolojiyi oraya entegre ettiğini görüyoruz ve ortaya başarılı sonuçlar çıkıyor. O yüzden dünyadaki şirketlerin anlaması ve anlamlandırması gereken şey, biz bunu sohbetlerimizde de şöyle toparlıyoruz metodolojik olarak: tool set, skill set, mindset, yani araç setleri, yetenek ve beceri setleri ve zihin setleri. Şirketler önümüzdeki dönem zihni ve ehliyeti değiştirmeden araç satın alırsa işin psikoloji ve sosyolojisini çok da önemsememiş olacaklar ve büyük bir varoluş krizinin, ben neden varım sorusunun binlerce çalışan tarafından yüksek sesle dile getirildiğini göreceğiz. Belki de buna son kötü örneklerden bir tanesi Oracle'ın 30 bin kişiyi tek bir e-mail'la işten çıkarması,
1: evet,
0: ya da hemen onun öncesinde Twitter'ın eski kurucusu Jack Dorsey'nin 4000 kişiyi yine bir e-mail'la işten çıkarması ve bunu neden diye sorduklarında konuyu dramatik hale getirmek istemedik demesinin önümüzdeki dönem insanın bu terazide nerede olduğunu bize sorgulatıyor diye başlayabiliriz.
1: O kadar çarpıcı şeyler söyledin ki, yani bu işte şirketler gerçekten temeli olmayan binalar inşa ederek teknoloji konusuna dönüşüme gittiklerinde, temeli olmadığı için ilk depremde şirketler büyük zarar, insanlar büyük zarar görecekler. O temel de senin söylediğin işte üçlü. Bir daha tekrar et o üçlüyü.
0: Tabii ki. Tool set, araç setleri, yetenek ve beceri setleri ve sonrasında da zihin setleri. Şirketler üçünü bir kovaya koysaydı ben bunun değerler seti olduğunu söylerdim. Zihnimizin değerleri, yeteneklerimizin değeri ve araçların değerini, müthiş, set etmeleri gerekiyor. Yani oturup buna bir manifesto, bir dönüşüm ve gelişim programı yazmaları lazım. Ama kolay olan parayı bastırıp teknolojiyi satın almak diye düşünüyor olabilirler. Önümüzdeki dönem sanayicilerimizin de, iş insanlarımızın da elindeki teknolojik varlıklara değil, biyolojik varlıklara nasıl yatırım yapacağını, yani insana ve topluma ve bireye varoluş krizini ve çalışanlarının da ben neden varım sorusunu anlamlı bir şekilde cevaplayacağı bir yatırım, stratejik bir yatırım yapması gerekiyor.
1: Müthiş. Bakın, bizi izliyorsanız formül verdik. Yani Ercüment Büyükşener bir formül verdi burada. Bu formül önümüzdeki dönemin bence en kilit formülü. Çünkü ben de aynı tehlikeyi hisseden insanlardan birisiyim. Esra'cığım, var mı bu konuda söylemek istediğin?
2: Ben geçen gün HR Summit'te bulundum. Yine bir sahne şeyindeydi. Bana bir bu sefer psikoloji açısından sormuşlardı aynı şeyi. Yani ne oluyor bu değişimde, personel ya da şirket çalışanları nasıl etkileniyor diye. Dediğiniz gibi, yani insana yatırım burada çok önemli. İnsana yatırım, ama bir tek böyle hani yok sana yoga stüdyosu kurdum ya da after hour meyve sepeti verdim gibi değil. Yani insanın zamanına saygı, iş ve özel hayat balansını doğru dengelemek, kişinin orada sadece bir makine gibi çalışıyor olması değil de görülmek, duyulmak, sıkıntılarının anlaşılması, bilhassa da psikolojik destekte şirketler varmış gibi yapsalar da çok yargılanan bir yer hala psikolojik, insanın sıkıntısının olması, dolayısıyla dile getiremiyor. getiremiyorlar. Kesinlikle. Getiremedikleri için de kendi içlerinde bunalıma giriyorlar. Ve ben bir araştırma yaptım. Gençler çok daha kolay pes ediyor. 27 yaşına falan gelene kadar o çalıştığı diyelim ki 5 sene içinde felaket bir tükenişe gider.

0: işi gücü bırakmak ve ben hani dağlara tırmanayım'e kadar gidiyor gençlerin.
1: Peki Esra, bu milyonlarca insan da bu arada akıllı saatler, yüzükler falan kullanıyor. Bu cihazların ürettiği veri yeterli mi, yoksa sadece başlangıç mı? Bunun çok ötesinde alanlardan da bahsediyorsun sen. Bu sektör bugün nereye geldi? Biraz anlatabilir
0: misin? Ben ondan önce bir şeye girmek istiyorum. Demin anlattığın üzerine bir şeyler eklemem lazım. Tabii dünya çok enteresan bir şekilde ilerliyor. Demin kadın dedin ya, tabii o benim bir özel de ilgilendiğim bir bölüm. Şimdi %50'si yaşayan, şu planetin üzerindeki yaşayanların %50'si kadın olan bir toplumda, kadın sağlık açısından o kadar geride ki. Pek çok şeyde, yani gelir açısından geride vesaire, ama sağlık açısından 1993'lere falan kadar sırf erkekler üzerinde ve erkek fareler üzerinde hep araştırmalar yapılmış. Dolayısıyla yeni yeni kadınlara artık biz ne yapsak diye bakıyorlar. Büyük bir ayaklanma var dünyada. Dolayısıyla yani AI nereye gelirse gelsin, eğer kadın sağlığı bu kadar çöküntüdeyken, çünkü kadınlar erkekten 5-6 sene daha uzun yaşıyor, yaşadıkları ömrün son 14 senesini hasta geçiriyor. İstatistikler bunu gösteriyor. Dolayısıyla bence zaten hem şirketlerin hem aile, küçük çekirdek aile içinde kadının çok daha ciddi kendi sağlığına bir kere bir dönmesi lazım. Bunu bir söylemek istiyorum.
1: Çok güzel bir başlık, çünkü farkında değiliz.
0: Evet.
1: Bir farkındasızlık var değil mi? Kadınlar fedakar, kadınlar cefakar, kadın yapar. Anne yıllarca yaşar, herkese bakar. Çok haklısın, çok önemli. Evet.
0: Şimdi bu akıllı sayaçlara gelince, geçen günkü konuşmamda da şey yaptım. Pek çok milyonlarca insanda saat var. Şimdi bu akıllı yüzükler çıktı falan. Fakat ben bir analiz yaptım Türkiye'de. Çünkü bana böyle ara ara teklifler geliyor. İşte bir aplikasyon çıkaracak oluyorlar. Danışmanlık istiyorlar beni. İşte ne yapacaksınız? İşte aplikasyona saatten şu veriler aktarılacak ve bu insanlarda enteresan bir şey var. Belki de Türk insanında daha çok. Yani birincisi sadece havası olsun, görseli olsun diye takılıyor. İkincisi de maksimum adım falan sayılıyor. Eğer hasta değilsen, eğer doktor senin kalp atışını, EKG'ni falan bakmıyorsa, bu pek kullanılan araçlar değil. Fakat bu teknolojiler, şimdi yüzükler var, bileklikler var. CGM dediğimiz sürekli glukoz ölçer böyle kola yapıştırılan cihazlar var. Pek çok alet var. Yatak üzerine serilen alez gibi, uykudaki pozisyonunda hangi pozisyonda horluyorsun diyor. Küçük titreşim veriyor. Küçük uyanıyorsun, horlaman duruyor gibi. Bu teknolojiler çok çok önemli bence. Eğer doğru şekilde analiz edilirse, o bilgiye göre insan gününün devamını organize ederse. Çünkü yani genelde böyle hissi duygularla deriz ya, yani ay kötü gibiyim, işte yorgun gibiyim, galiba uyuyamadım. Hayır, artık gerçek veriyle biz biliyoruz ne yapıp ne yapamadığımızı. Bence en önemlilerinden biri, bunu buradan dinleyicilere hakikaten çok çok öneriyorum. Çünkü günümüzün en büyük hastalığı enflamasyon. Her şeyin başı enflamasyon. Bu nereden geliyor? Genelde yemekten geliyor. Stresten de geliyor, ama genelde beslenmemizin yaratmış olduğu vücutta ciddi bir enflamasyon var. Ve bu sürekli glukoz ölçer cihazlarla birlikte acaba hangi yemek onlara, hangi beslenme, hangi sebze, hangi karbonhidrat daha kötü ya da iyi geliyor ya bakabilip iyi gelenlerle devam edebilirler. Şimdi bu verileri hakikaten kullanmak lazım. Kullanmadığın zaman nişe yaramıyor. İkinci, şimdi devam edeyim mi? Nerelere gidiyor? Şimdi bence bu birinci katmandı. Bu günlük kendi evimize yapabileceğimiz şeyler. İkinci katman yıllık derin taramalar. Ben yani aşırı inanıyorum. Dünya acayip bir yere gidiyor bu konuda. Türkiye'de bunu içselleştiren bir iki tane hastane var. Evet, ama insanlar daha bunu anlayabilmiş değiller. Daha sonraki bölümlerde veriler de veririm. Burada eğer kişi yıllık taramasını doğru yaptırdığı takdirde, hasta olmadan, işte beyin taraması, kemik taraması, zaten kan tahlilleri yapıyoruz ama çok daha geniş paneli, mikrobiyom vesaire, yani o kadar geniş taramalar var ki, bunu yaptığınız zaman hastalık daha olmadan birincisi yakalıyorsunuz. Geçenlerde bir arkadaşımla sohbet ediyordum, genç kendisi, 34 yaşında, tekneden düşmüş, suya herhalde bir şey olmuş, ayağı kırılmış.

0: Şimdi normalde bu kadar kolay ayağı kırılan, kolay derken yani genç bir insanın kemiğinin en olgun olduğu zamanlar bu 30 ile 35 arası. Kırılıyorsa mutlaka bir kemik taraması yaptırması lazım. Hatta ben dedim baktırdın mı? Daha ömrümde hiç baktırmadım dedi. Şimdi insanlar eğer neleri eksik diye bak görebilip de onu tamamladığı takdirde birincisi hastalık daha önce yakalanıyor. İkincisi eksik olan verileri neyse artık o üst seviyeye getirebiliyorsunuz, optimal seviyeye. Bilhassa da beyinde biliyorsunuz bugün yani insanları en korkutan hastalık Alzheimer. Yani en yani bence şu anda kime deseniz neden en çok korkarsın Alzheimer. Kadınların da biliyorsun yani 3 Alzheimer'ın ikisi de kadın. Diyorlar ki sen 50 yaşında bir beyin MR'ını çektir. Beyninin volümüne, gri cevherine, beyaz cevherine bir baktır. Bir senin elinde bir data olsun. 20 sene sonra 70 yaşında bir anda ya unutkanlık geldi vesaire dediğin zaman karşılaştırıldığı zaman belki de boşuna panikliyorsun. Belki hiçbir şeyin yok. Belki o anlık bir enfeksiyon geçiriyorsun ya da hakikaten beynin küçülmeye başladı. Yani bunun da ben aşırı önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de zaten ondan sonra da tedaviler falan geliyor.
1: Şimdi ben bunları dinledikçe hani gerçekten eksikleri de görüyorum neyi yapmadığımızı. Ben şu anda yapıyorum. Seni dinleye dinleye önden işte her yıl her şeyime baktırıyorum. Hatta soruyorlar ya niye çekiyoruz, niye yapıyoruz? Hayır yapacağız diyorum. Ercüment, sağlıktan konuşmuşken yapay zeka destekli bir dünya mı yoksa yapay zeka öncelikli bir dünya mı? Buna yorumunu bekliyorum. Bu iki kavram arasında nasıl bir fark görüyorsun? Ve sadece insan merkezli yaşamdan böyle algoritma merkezli bir düzene farkında olmadan biz zaten geçtik mi? Geçiyor muyuz?
2: Kesinlikle geçiyoruz Zehra. Bence biraz önceki yorumlar tam da bu. Henüz insanlar buna hazır değil. Aynen. O yüzden yapay zekadan şimdilik başkası olarak söz ediyoruz. Fakat İnsan ve makine birbirine yaklaşıp o tekillik kavramı hayatımıza önümüzdeki 10 sene içinde evet. girdiğinde bu flulaşacak. Yani yapay zeka mı ben mi ya da yapay zekanın söyledikleri ya da benim söylediklerim şeklinde olmayacak diye düşünüyorum. O yüzden şimdilik yapay zekaya destekli gibi davranıyoruz. Yani bir baston gibi tavır alıyoruz. Fakat yapay zekayı bir yandan baston gibi kullanırken de belki bunu bugünün tırnağı içine de almamız gereken bir programın alt manşetlerinden biri olur. Yapay zekanın da itibarını kurtarmamız gerekiyor. Çünkü burada yapay kelimesine yapay dedikçe onun yapaylığına mesafe koyuyoruz. Burası yapay zeka destekli kısımda. Onu bir baston gibi kullanabilme meselesi. Hemen yanına koyduğumuz öncelikli meselesi ise tam da sizin bahsettiğiniz gibi. Eğer hayatımızın ortasına algoritmaları, verileri, gerçekleri ve bu gerçeklerden oluşan senaryoları yani bir nevi olasılıkları hesaplayabilirsek aslında insanlık tarihinin yeri geldiğinde yıldızlardan, yeri geldiğinde farklı şeylerden okumaya çalıştığı gelecek tam önümüzde duruyor. O yüzden bu olasılıkları hesaplamaya başladığımızda biz daha katı moderniteden gelen insanlarız ve toplumlarız. Bunu 1980'lerde işin sosyolojik boyutuna dönmemiz gereken yer burası. Bauman önemli bir sosyolog ve şöyle bir tanım yapıyor. Biz 1980'lerin öncesinde katı bir moderniteden geldiğimiz için neydi bu? Bir hayata doğarız, o hayatın içinde yaşarız, bir mesleğimiz olur, bir evimiz olur, yani başımızın üzerinde bir çatısı olur, evleniriz, çocuğumuz olur ve ömrümüzün sonuna kadar o işle, o evle, o hayatla bir hasbihal oluruz ve o devam eder. Fakat bugün 1980'lerden sonra Bauman bunun akışkan bir moderniteye geçtiğini söylüyor. Ve biz bu akışkanlığın içerisinde kaçırma hissi, hepimizin bildiği FOMO. O meşhur FOMO. FOMO'yu kontrol altına alabilmemiz için algoritmaları önceliklendirmemiz gerekiyor. O zaman hayatımızı her ne kadar kontrol desek de kontrol değil, tahmin edebilir olasılıklar dünyasını önümüze açabileceğiz. Biraz önce bahsettiğiniz gibi boşu boşuna belki panik yapmayacağız herhangi bir konuda. Bütün bunlara baktığımızda işin sadece teknolojik boyutunu aldığımızda, işin psikolojik ve sosyolojik, demin söylediğim Bauman'ın akışkan modernitesini anlamadığımızda meseleye sadece basit bir makina, veri ve senaryo üzerinden okuyoruz. Ama bu bizim için artık yeterli değil. Çünkü kendimizi buna ikna edemiyoruz. Buna ikna edebilmemiz için önümüzdeki dönem metotlarımızı değiştirmemiz lazım. Bu metodolojik yaklaşıma baktığımızda da insanlığın önümüzdeki 5 yıl içerisinde, bu kolumuzdaki saat olabilir, bu biraz önce bahsettiğiniz veri toplayan yataklar, yastıklar, aynalar, bunlarla bir şekilde yedekleyen ya da bunu karşımıza ya da yanımıza alan, destekleyen değil, hayatımızın merkezine koymak olarak tanımlıyorum. Bunu da sizi 400 bin yıl önceden bir analojiyle tamamlayayım sözlerimi. Bence insanlık nasıl hayatta kaldı dediğimizde, insanlık ateşin etrafında toplandı. Ve o ateşin etrafında toplanan insan, ateşi kontrol altına alabildiği için medeniyetin taşlarını döşedi. Bunu da geçtiğimiz aylarda Fransa Nice'deki bir arkeoloji müzesinde ateşin kontrol altına alındığı Avrupa'daki 8 yerden birinde bizzat görme, izleme ve deneyimleme fırsatım oldu. O zaman şunu düşündüm. Biz 400 bin yıl sonra insanlığın yeni ateşini bulmuş olabiliriz. O yüzden algoritma öncelikli dediğim şey, onu tam merkeze alıp etrafında hizalanıp aynı ateşin etrafında birbirimize hikayeler anlattığımız gibi, şimdi makinelerin ve yapay zekanın etrafında medeniyetin bir sonraki taşlarını döşemek için yeni bir fırsatın eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum. Ve bunun da sadece teknolojik değil, 400 bin yıllık insanlık hikayesinin yeniden yazılması olarak görüyorum. Meseleye yapay zeka balon mu değil mi gibi sığ bir tartışma üzerinden gitmenin çok da yararlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu çok business, yani ya da diğer adıyla ticari bir bakış açısı.
1: Çok doğru.
2: Bizim anlamamız gerekense, insanlık medeniyetin taşlarını hangi anlamla döşedi? Bugün yapay zekanın etrafında anlamını ya da diğer tabirle lüzumunu yitirmeye başladığında hangi yeni anlamı inşa edecek ve yapay zeka algoritmalar bize bunun için hangi olasılık ve fırsatları verecek? Bence bu perspektife çok ihtiyacımız var ve bunu bugün konuşabildiğimiz için çok şanslıyım. Çok teşekkür ederim.
1: Çok güzel de anlattığın için biz şanslıyız. Şimdi, hakikaten Eser'cim katkını bekliyorum.
0: Evet, yani kusura bakma tutamadım. Şimdi ben birkaç gerçek örnek vermek istiyorum bu konuyla ilgili. Şimdi Türkiye'de de var. Mesela sadece sağlıkla ilgili olan bir yapay zeka kuruldu. Daha çok bir startup. Ve içine bütün Lancet, Nature falan bütün verileri doldurdular. Fakat doktorlardan korkularına, doktorlar ciddiye almaz diye doktorunuzun asistanı. Ya o doktordan çok kat daha fazla bilgi bilmek durumunda, her şey var içinde. Doktorlara öyle yanaşıyorlar ki kabul edilsin diye. Fakat insanların bu yapay zekayı kabul etmeleri için şöyle bir şey söylemek istiyorum. Amerika'da da olsun, Türkiye'de de olsun, dünyanın her yerinde hastanecilik bir sektör. Yani işte ameliyat ne kadar daha fazla yapılırsa daha fazla para kazanılıyor ve maalesef zaman zaman, çoğu zaman demek istemem ama zaman zaman yanlış müdahaleler, yanlış tedaviler, hatta gereksiz ameliyatlar vesaireler oluyor. Şimdi yapay zekayı entegre eden esasında sigorta şirketleri bu doktordan gelen yorumu analiz ediyor, diyor ki hayır, bu hastalığa böyle bir tedaviye ihtiyaç yok. Artık orada sigortacının da şeyi değil, yapay zeka. Yani hem hastaya da esasında bir destek verilmiş oluyor. Ben şeye gittiğimde, bu geçen sene Longevity Ducks diye bir oluşum var, bir organizasyon. Onun sahnesine Eric Burden çıktı. Buck Institute'un başı, Buck Institute da dünyanın en önemli geroscience enstitüsü. Dedi ki artık doktorlar kendilerini çok iyi yetiştirmek zorunda. Çünkü karşılarına gelen hasta yapay zeka artı podcastlerle o kadar bilinçli gelecek ki, sen bunu yap, şunu yap, eğer mantıklı bir açıklaması yoksa kabul etmeyecekler, dedi.
1: Aslında önemli bir konu bu. Buna da inanalım mı, güvenelim mi? Burada böyle bir şey var. Mesela benim bir sağlık sorunum var. ChatGPT'den veya Gemini'den veya işte Claude'dan baktım. Onun söylediğini doğru kabul edeyim mi, etmeyeyim mi? Yani orada da daha güvenilir, daha veriyi doğru sana verebilecek. Hani hastanenin yapay zeka ver.

0: versiyonu gibi filan bir ikizin yaratılması gerekiyor. Çünkü ben açıkçası güvenmiyorum. Yani ben şimdi hemen açıyorum doktora, böyle dedi, şöyle oldu. Veya bir tahlil sonucunu analiz güzel ediyor. Çok güzel ediyor ama ben güvenemiyorum. Yani hala onun söylediğini baz alamıyorum. Alışmışız.
1: Biraz önce söylediğim o tırnak içindeki yapay zekanın da itibarını kurtarmak diyebiliriz. Evet. İnşa etmek diyebiliriz. Evet. Çok önemli bir şey söyledi. Doktorlardan korkularına. Yani doktorun bunu reddetme ihtimali var. Bugün izleyenler bilecektir ve göreceklerdir ve yaşıyorlardır. Yapay zeka ile bir metin yazdığınızda bunu yapay zeka ile yazdırdım demek şu an bir mahcubiyet meselesi. Neden bu mahcubiyeti yaşıyoruz? Çünkü yapay zekaya yaptırdım. İnsanlık ilk defa kendi itibarını korumak için yapay zekayı sümen altı ediyor. Bu inanılmaz bir şey. Yani bunu birkaç senedir yaşıyoruz ama kendi zekamızı transfer ettik ve şimdi ona itibar vermekten korkuyoruz. Bu inanılmaz bir şey.
0: Ercüment, peki opozit bir şey söyleyeceğim. Bu önemli bir konu. Şimdi her şeyi yapay zeka yaparsa, içeriği de yazarsa, bizim de inanılmaz yeteneklerimiz var insansı. Sağduyumuz var, anlam kabiliyetimiz var, yaratıcılığımız var. Ben şimdi dergilerde yazıyorum. Hiçbir yazımı yapay zekadan çıkartmıyorum. Yapay zekadan faydalanıyorum, araştırma yaptırıyorum. Sonra alıyorum zehraca. Derliyorum, kendi kalemimi koyuyorum, kendi taçımı koyuyorum. Onu da bir araştırma tuğlu olarak kullanıyorum. Şimdi onu yapay zeka yapsın. Kameramanları alalım, yapay zeka çeksin. Senin yerine ikizin gelsin, konuşsun. O zaman insanın fonksiyonları açısından da sıkıntı var. Ben bunu bir itibar değil de ilişkinin yanlış tasviri olarak konuluyorum. Doğru. Tasvirimiz yanlış.
1: İşbirliği yani, modelimiz belki henüz modelimiz oluşmadı. Yanlış.
0: Henüz oluşmadı. Oradan bir sıkıntı çekiyorum. Şimdi Esra, az bir zamanımız var, bir 8 dakika kadar. Brian Johnson, Peter Diamandis, David Sinclair gibi isimler milyarlarca dolarlık şirketler kuruyor bu endüstride. Longevity'de çok hızlı bir gidiş var. Herkesin ağzında bir longevity var. Sen bile bir konuşma yapabilirsin longevity ile ilgili. Ne diyorsun bu hızlı gidişe?
2: Bence bu hızlı gidiş çok iyi. Demin daha konuştuk Sam Altman'ın nasıl tüm likidine yatırdığına dair. Şimdi şöyle bir şey var. Çok ilginç, bundan bir 20 kadar sene evvel Japon bir bilim insanı Shinya Yamanaka, Yamanaka faktörleri adında 4 proteini birleştirdi ve Nobel ödülü kazandı bununla. Ve o 4 proteinden her nevi şeyi yaratabilen bir duruma getirdi. Fakat onun bir kötülüğü vardı. Maalesef her şeye dönüşebildiği için kansere de, yani mesela, yani onun için kontrolsüz bir büyümeydi. Şimdi David Sinclair bunu ne oranda verilmeli, ne oranda değiştirilmeli diye bunu coin etti derler ya, yani bunu tam tespit etti. Ne kadarı kansere dönüşmez, evet, ne kadarı hangi organı direkt gençleştirebilir diye. Şimdi FDA'den onayı alınca tabii arkasından bütün şirketler bunun üzerine yatırım yapıyor. Ben biraz rakam vereyim. Küresel longevity ekonomisi 2020'de 15 trilyon dolarmış. 2030'a kadar 27 trilyon dolara ulaşması bekliyor.
0: Ciddi bir artış.
2: Ve bunun longevity klinikleri de 2030'da bu pazarın yaklaşık 10 milyon dolarını da longevity klinikleri alacak. Dolayısıyla bence çok ciddi ve güzel bir büyüme var. Şimdi Amerika'da, Avrupa'da, İsveç'te falan bir takım oluşumlar var. İşte Fountain Life var, Ezra var, Function Health var, yeni bir tane Nekom bir şey, bir tane İsveç'te bir tane var falan ve sıralar var, bekleme listeleri var. Bence Türkiye çok geride kalıyor. Bana göre çok büyük bir fırsat kaçırıyoruz. Birçok çok ciddi imkanı olan holdingler hala bence daha işte otel mi yapalım, koy mu yapalım, inşaat mı yapalım derken burada çok büyük bir büyüme var. Türkiye'de bir de mevzuat sorunumuz var. En basit longevity kliniğinin bile yapılamayacağı bir durum var. İşte onu koyamazsın, bunu koyamazsın, hastane formülü lazım, bağımlılık tedavisindeki gibi. Bu büyüme olmadan Türkiye'nin de büyümesi zor, ama direkt globalden baktığımız zaman şunu idrak etmiş durumdalar. Hastalandıktan sonra çok ciddi paralar harcıyorsunuz iyileşmek için. Diyorlar ki gel sen önceden, biz seni önceden tespitlerini yapalım.

0: Öncelikle yerlerini onaralım. Dolayısıyla sonradan hem duygusal üzüntü hem maddi büyük kayıplar. Dolayısıyla bence çok güzel bir şey bu büyüklükte getirmesi.
1: Esra, bana şey geliyor hep, sistem yanlış kurulmuş geliyor. Sen katılır mısın bilmiyorum. Yani biz insanın belli kalıplar içine sokup bitişine doğru bir yaşam planı yapmışız bunca yıllarca. Hı hı. İlk insanlarda yokmuş, onlar çok doğal yaşamışlar ve ölmüşler. Şu anda yapay zekanın gücü, dayanıklılığı, uyumaması, ölmemesi, hastalanmaması ve sürekli var olup hareket edebilen, servis verebilen halde olması insanın daha naif, küçücük bir mikropla, küçücük bir darbeyle veya içine giren, hücresine giren bir küçük hastalıkla hemen bertaraf olabiliyor olması dayanıklı insan ihtiyacını ön plana çıkardı. Yani yeni bir tür geldiği için insan türünü sorgulamaya başladık. Evet. O yüzden de bu sistemsel dönüşüm, yani güçlü insan yaratmak, yani hasta değil güçlü, bütün genleriyle doğuşundan itibaren doğru bir şekilde nasıl makine besleniyor, insanın da o şekilde beslenerek güçlü bir insan profili yaratmak önemli bir şey oldu şu an. Bu longevity meselesi de bence bir sektör, bir alan değil. Sistemin önemli bir katmanı. Yani altta diyelim yapay zekalı, teknolojik bir dünya varsa üstünde de longevity var insan için. Çünkü onun olmadığı bir süreçte İnsan nasıl çıkacak bu işin içine?
0: Ama bir şeyini söyleyeyim. Burada hemen yani insanlar gözleri korkmasın. Ay ben ne yapacağım, imkanım var yok diye. Zaten siz ana ihtiyaçlarınızı yapmadığınız müddetçe Allah'a gelse yapay zekanı yine sizi kurtaramaz. Şu anda şu görüldü. DNA'mız değişmediği için biz o taş devrindeki gibi yaşamak zorundayız. Işığımız, beslenmemiz, uykumuz, hareketimiz. Onlar zaten bu biohacking denilen kavramlar da aletlerle falan biraz insan oraya götürmeye çalışıyorlar. Zaten onu yapan insan, evini devamlı çamaşır suyuyla silmeyip de o sirkeyle silen insan o mikroplara alışıyor. Diyorlar yani git çamurda biraz yürü. Biraz evine köpek al. Mikroplar sana bulaşsın. Daha kuvvetli olacaksın diye. Ama işte o modernitenin içinde onu öyle bir öldürmüşüz ki tekrardan biz sanki benim yaptığım müthiş bir farklı bir şeymiş gibi sabah dışarıya çıkıp oturmak ki değil. Esasında yapmamız gereken.
1: Çok önemli, çok güzel. Ercüment, 2,5 dakikamız falan var. Senle kapamak istiyorum. Dijital ikiz konuşmuştuk, transhümanizm konuşmuştuk. Biraz buralara da girerek kapat. Soruyu uzun sormayayım. Tabii. Sen daha çok anlat.
2: Belki de insanlığın yani suratına tokat gibi çarpan bir yayın zannediyorum hala devam ediyor. Figür robotunun bir paket servisinde 1,5 günü devirdi. Yemeden, içmeden çalışıyor. Hmm. Hatta ekranı ikiye böldüler. Bir tarafta insan, bir tarafta makine
1: Pek
2: çalışıyor.
1: Peki insan değişmiştir orada.
2: Evet, şimdi hatta insan arada bir 10 dakika kahve molası veriyor. Bunu canlı yayınlıyorlar. Bence bu bize şunu göstermeye başladı. Terazinin iki tarafı gibi gösteriliyor ama bunun dediğiniz gibi birleştiği noktayı transhümanizm burada önemli bir kavram. Fakat Malcolm Frank'in güzel bir kitabı var. Birkaç sene önce okuduğumda kitabın adı tam bu konuştuğumuz şeyi özetliyor. Makineler her şeyi yaptığında biz ne yapacağız? Bu çok önemli bir kavram ve cümle bence. Kitabın adı da bu arada. Burada benim gördüğüm şey, bana da en çok sorulan soru, Ercüment yapay zeka ile bir şey yapmalıyız dediklerinde tabii ki yaparız. O halledilebilir. Asıl soru şu, yapay zekanın yapamadığı neleri yapabileceğiz? İşte burada Andrew Scott'a gidiyor aklım. London Business School'dan bir ekonomi profesörü şüphesiz gidiyor. McKinsey raporunda bu cümleyi kuruyor. Yapay zeka ve teknoloji teknik becerilerde insanlardan daha iyi hale gelecek. Bunu tartışmaya gerek yok. Ama ve lakin insanın rekabeti teknik becerilerde değil, insani niteliklerde olacak. O yüzden güçlü insan, işte sağlıklı insan, uzun yaşayan insan, aslında nitelikli insanı farklı açılardan düşünmeye ihtiyacımız var. Sadece fiziksel olarak, biyolojik olarak yaşamak değil, ruhsal açıdan. duygusal açıdan da bir longevity ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Özetle umarım önümüzdeki dönem insani niteliklerde daha üst mertebelerde rekabet ettiğimiz yeni bir dünyayı hep birlikte görürüz.
1: Çok teşekkür ediyorum. O kadar şahane iki konuklayım ki bugün. Ercüment Büyükşener ve Doktor Esrar Çavuşoğlu. Öyle bir birleşip bütünlediniz ki devam edeceğiz. Haziran'da sizi tekrar davet etmek istiyorum programa. Çünkü bu konular aslında bu dünyanın da temelleri. Çok teşekkür ediyorum her ikinize
2: biz
1: de.
2: Teşekkür
1: ederiz. Evet sevgili izleyiciler, çok söze hacet yok. Harikulade her tarafı not alınacak bir sohbet izlediniz, dinlediniz. Kaçırdıysanız mutlaka YouTube kanalımdan izlemeye devam edin. Önümüzdeki hafta bayram var. Şimdiden bütün izleyicilerimizin bayramını kutlamak istiyorum buradan ve bayram sonrası buluşmak yine teknoloji konuşmak üzere hoşça kalınız diyorum efendim.

0: olsun gel. Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha.

0: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
1: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.

0: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
1: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
0: Hemen Dijo Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Futbol heyecanı binde. LG 55.

0: Modern şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
1: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
0: Hemen Dijo Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: A101'de haftanın yıldızları. Bingo sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Finish Quantum bulaşık makinesi kapsülü 219 lira.
2: Selam, ben Durmuş.

0: bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi Platformu'nda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Bu cuma günde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
2: Yarıştı kimi?
3: Yoğun bir gün değil mi?

0: Sır Küpü'nde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey, jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
2: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü yarın 19'da Apara'da.
3: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim yatırım günlüğünden herkese merhaba. Melis Kobal'dan bugün de piyasaların gündemini konuşuyor olacağız. Yatırım günlüğünde piyasalarda yine Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasına yönelik beklentiler, petrol fiyatları, enflasyon beklentileri, yapay zeka teması ve bilançolara yönelik haber akışı gündemi şekillendiriyor. İşte haftanın 3. işlem gününde global tarafta tabii böyle, dün çünkü bizde kapalıydı borsalar. Bakalım öne çıkan başlıklar neler, hızlıca bir göz atalım.
1: Merkez Bankası konut piyasasına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre Nisan ayında konut fiyatları aylık %1,8 artarak 223,4 seviyesine yükseldi. Yıllık bazda yükseliş %26,6 oldu. Konut fiyatları reel olaraksa %4,3 geriledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkent Pekin'de bir araya geldi. İki lider Pekin'de yaptıkları kritik görüşmede dostluk anlaşmasının süresini uzatma kararı aldı. Liderler Orta Doğu'daki çatışmaların derhal durdurulması çağrısı yaparken enerji, ticaret ve çok kutuplu dünya düzeni mesajları verdi. Petrol piyasalarında Hürmüz Boğazı kaynaklı belirsizlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı tehdidi ve NATO'nun enerji sevkiyat hattında güvenli geçiş seçeneğini değerlendirmesi, küresel petrol fiyatlarında dalgalı seyrin devam etmesine neden oldu. Altındaysa savaşa ilişkin belirsizlik ve güçlenen dolar endeksi ve tahvil faizlerinin fiyatları baskılamasıyla gerileme sürüyor. NATO'nun Hürmüz Boğazı'nın Temmuz başına kadar yeniden açılmaması durumunda ticari gemilere güvenli geçiş sağlamak amacıyla devreye girme olasılığını değerlendirdiği bildirildi. Konuya yakın üst düzey bir NATO yetkilisi, ittifak içinde bu seçeneği destekleyen ülkeler bulunduğunu ancak henüz ortak bir görüş oluşmadığını belirtti.
0: Ve şimdi dönelim bakalım, verilere bir göz atalım. Şu anda enerji tarafındaki son fiyatlamalar nasıl? Brent petrolde 109.17'deyiz. 2.61'lik bir geri çekilme var. Ham petrol 102.55, 1.75 geri çekiliyor. Doğalgaz 1.95 yukarıda, 3.08 seviyesinde. Bakalım küresel haritamıza, şu anda risk iştahı genel olarak global tarafta nasıl? İçeride BIST 100 endeksinde 14.000'in altına sarktık. 13.986'dayız. 0.30'luk bir geri çekilme var. Avrupa tarafında ise

0: Frankfurt'ta, Paris, Kakaran'da, Madrid'de +100, Londra'da negatif yatay bir görünüm. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün S&P'de, Nasdaq'ta ekside kapatmıştık. S&P'de 0.7, Nasdaq'ta ise 0.8'lik bir düşüş vardı. Şu anda vadeli tarafta ise S&P 0.34, Nasdaq 0.67, Dow Jones 0.10 yukarıda. Bugün gündemimizde Nvidia'nın bilançosu var. Kapanıştan sonra bilançoyu alıyor olacağız. Bakalım nasıl bir bilanço gelecek? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde savaş döneminde yeni rekorlar gelmesinde borsalarda yapay zeka temasının ve teknoloji hisselerinin öne çıkmasının bir hayli önemi vardı. Bakalım bugün Nvidia bilançosu dediğimiz gibi nasıl geliyor olacak. Asya'da bugün genel olarak negatif bir seyrin olduğu bir gündeydik. Güney Kore 0.86, Hong Kong 0.57, Çin 0.18 gerideyken Hindistan'da 0.16'lık yukarı yönlü hareket olduğunu an itibariyle takip ediyoruz. Amerikan tahvillerindeki görünüme bakalım. Uzun vadeli Amerikan tahvillerinde satış hız kazanmıştı. 30 yıllık hazine getirisi küresel finans krizinden bu yana en yüksek seviyelere çıkmıştı. 5.20 seviyelerine, aynı zamanda 10 yıllık faizde de 4.70 seviyesine dayandığını görmüştük. 10 yıllık tahvillerin son 16 ayın zirvesiydi bu. Şu anda 4.65'te 10 yıllıklar, 5 yıllık 4.30, 2 yıllık da 4.09'da Amerikan tahvillerinde. Bu dünya genelinde şu anda tahvil piyasasında faizlerin yükselme eğilimine girmesi de paranın maliyetinin artık daha pahalı hale geldiğini gösteriyor. Piyasa yorumcularından aldığımız yorumlarda da tahvil piyasasının daha uzun süreli yüksek faiz politikasını fiyatladığı ifade ediliyor. Ons altında şu an seviye 4.486, gümüş 75.51'de 2.48'lik bir yukarı yönlü hareket. Dün 73'ü altına sarkmıştık. Platin 0.82, paladyum 0.65 yukarıda. BIST yüzde 0.31 geri çekilme. Dolar TL 45.59, Euro TL 52.89, Euro Dolar 1.15.90, Dolar Endeksi 99.37, Sepet Kur 49.25'te. Ve şimdi de döneceğiz buradan. Eda Karadağ bizimle birlikte olacak. Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Şimdi tabii bugün piyasalar tarafında yine İran'ın gündemde olduğu bir gündeyiz. Orada Trump biraz yumuşattı aslında tonunu, ama sonuçta petrol fiyatlarındaki daha doğrusu 100 doların üzerinde kalmamız, şu anda 109 dolar seviyesindeyiz, kritik. Aynı şekilde yükselen faizler, enflasyon baskısı, faiz artışlarına yönelik fiyatlamalardaki yükseliş. Şimdi bakıyoruz, Aralık ayına yönelik faiz artırım ihtimali bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde %50 olarak fiyatlanıyor. Ocak 2027'ye yönelik faiz artırımı ise %58 olarak fiyatlanıyor. Sizce nedir bugün itibariyle fiyatlamalara yön veren?
1: Aslında yine Amerika ve İran meselesi fiyatlara yön vermeye devam ediyor. Dediğiniz gibi son bu Trump'ın açıklaması bir miktar piyasaları yumuşattı. Hani böyle savaşın sonuna yaklaşıyoruz, bir şekilde kısa sürede bu savaşı sona erdireceğiz açıklamasında bulundu. Piyasada bir miktar bir hani pozitif fiyatlama, işte petrol fiyatlarında gerileme, küresel borsalarda alımları takip ediyoruz. Ama çok da piyasa güvenmiyor. Çünkü biz bu hikayeyi daha önce de çok fazla gördük. Zaman zaman İran'dan bile piyasa dostu açıklamalar gelip sonrasında ikisinden biri bu tarafı bozuyordu ve piyasalar tekrardan negatife dönüyordu. O yüzden de piyasaların daha temkinli olduğunu söylemek mümkün. Elbette hala konu hassasiyetini koruyor. Yani Mart, Nisan ve Mayıs'ı da bitirmek üzereyiz. Tamamıyla dolu dolu 3 ayı biz Amerika ve İran meselesine ayırdık ve ne yazık ki oradan gelen açıklamalarda fiyatlamaları belirledi. Petrol fiyatlarında tabii ciddi bir yükselişe yol açtı. Böyle bir durum karşısında piyasada, dünyada daha doğrusu enflasyonist endişeler gündeme geldi. Merkez bankaları da yavaş yavaş para politikalarında değişikliğe gidebilir önümüzdeki süreç açısından. Bu beklentilerin de aslında yavaş yavaş fiyatlamalara yansıtılmaya başladığını gözlemliyorum. Yani ortalık biraz karışık. Hem bugün hem de haftanın kalanında Amerika ve İran arasındaki gelişmeler önemini koruyacak. Eğer ki bu piyasa dostu açıklamalar devam eder, eğer ki Trump bu söylediği son sözünün ardından daha farklı, işte İran'a karşı daha sert bir açıklamada bulunmaz ise, o zaman piyasadaki bu iyimserlik korunabilir. Ama piyasa şunu istiyor, hani artık bitirin şu işi. Yeteri kadar biz sizden olumlu ya da olumsuz açıklamaları takip ettik ve fiyatladık. Ama biz bir sonuç görmek istiyoruz, bu işin bitmesini istiyoruz diyor. Ne zaman bu savaş biter, o zaman zaten piyasalar rahatlamaya başlayacaktır. O yüzden bu tarz oynaklıklar devam eder. Yani önümüzdeki günlerde de yine gelecek açıklamalar fiyatlamaları belirleyecektir diyelim. Onun dışında şimdi az önce ifade ettiğim gibi petrolde bir yükseliş var. 100 dolarların üzerindeyiz. Brent petrolde de an itibariyle 105 dolarların üzerindeyiz.
0: Bu arada petrol şimdi demişken ben bir araya gireyim. Çünkü Bank of America'nın 3 senaryosu var. Onu da değerlendirin. Hepsi birlikte olur. En olumlu senaryoda Hürmüz'ün açılması Brent petrolü 90 dolarla dengeleyebilir diyor. Bu da bizim Merkez Bankası'nın 89.4'lük yeni hedefiyle aslında örtüşüyor. Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminin devam etmesi kısa vadede 120-130 dolar bandına yükseltebilir petrolü. En kötü senaryo petrol fiyatlarında çok daha sert yükselişler demiş. Siz ne dersiniz?
1: Aslında tahminler tutarlı diyelim. Neticede olası bir Hürmüz Boğazı'nın açılması demek haliyle fiyatların gerilemesini bize de gösterecektir, destekleyecektir diyelim. Ama aksi durumda bu iş daha da devam ederse ne olacak? 120-130 dolarlara çıkabilir tarzında ihtimaller konuşuluyor. Zaten biz 114 dolarlardan dönüşler aldık Brent petrol tarafında. Dolayısıyla bu iş daha da uzarsa, iş daha da sıkıntıya girerse, arz yönde endişeler daha da artarsa ne olacak? Piyasadaki fiyatlama da bir o kadar yukarı yönde devam edecektir. Yani şu an için makul aslında beklentiler diye değerlendiriyorum. Sonuçta Hürmüz açıldığında da tabii ki piyasa buna pozitif tepki verecek ama bu tekrardan işte petrol fiyatlarının bir anda 2 ay öncesine gerilemesini desteklemeyecek. Kademeli bir şekilde düşüşü destekler. 90 dolarlarda bir dengeye oturur. Ondan sonra da resmi bir şekilde artık bu savaş bitti derler. Anlaşmalar yapılır, imzalar atılır. Yavaş yavaş petroldeki düşüş devam eder. Yani onun da aslında özellikle 28 Şubat öncesi 60-70 dolarlara doğru gerilemesi için zamanı var. Onu belirtelim. Yani bugün savaş bitse yarın biz bir anda petrolde 60 dolarları 70 dolarları görmeyeceğiz ne yazık ki. O da kademeli bir şekilde dengelenecek, kademeli bir şekilde düşüş gösterecek. Yani özetle biraz piyasa sıkıntılı. Petrolden hemen FED tarafına geçelim. Malum işte petrol yani enerji tarafı yüksek diyoruz. Ne oluyor? Enflasyon üzerinde yavaş yavaş biz bunu etkiledik. Geçtiğimiz haftada Amerika'da enflasyon açıklandı ve piyasa savaş etkisini gördü verinin detaylarında. FED ile ilgili beklentiler de bu noktada biraz değişmeye başladı. Normalde bu yıl için yine bir veya iki kez faiz indirebilir şeklinde beklentiler konuşuluyorken artık bu ihtimaller oldukça 2027 yılını ötelerdi. Hatta rafa bile kalktı diyebiliriz kısa vade açısından. Şu anda olası bir faiz artış ihtimali değerlendiriliyor piyasada. Özellikle de tahvil piyasası zaten bunu fiyatlamaya da başladı. Tahvil getirilerinde de hızlı bir yükselişe yol açtı bu durum. Yani bir savaş piyasadaki bütün dengeleri değiştirmiş durumda. O yüzden FED tarafında da yavaş yavaş bu ihtimaller gündeme gelmeye başladı. Birçok yatırım aracında daha tam bunun etkisini görmüyoruz. Şimdilik tahvil piyasası bunu erken fiyatlamaya gitti. Ama Haziran ayı FED toplantısı, yeni gelecek FED başkanının da ilk toplantısı olacak. Zor bir dönemde de göreve başlayacak. Biz Haziran ayı toplantısından alacağımız mesajlar doğrultusunda piyasadaki beklentinin daha da kesinleşmesini bekleriz. Ondan sonra piyasanın genelini aslında FED etkisinin yayılmasını da değerlendiririm. Onun için biraz bence Haziran ayı toplantısına kadar temkinli bir bekleyiş olacağını düşünüyorum. Elbette bu süreçte FED üyelerinden gelecek açıklamalar da bu noktada belirleyici olacaktır.
0: Evet, peki şimdi içeriye bir dönelim ve burada biz 14.000'in altına sarktık. Şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz Borsa İstanbul'un performansını bu süreçte?
1: Aslında hatta sizinle geçtiğimiz haftalarda da yaptığımız yayında şunu söylüyordum. Özellikle Mart sonrası yeteri kadar o Mart döneminde en negatifi fiyatladığımız için Nisan'da piyasa biraz toparlanmak isteği içerisindeydi. Bazı hisse senetleri teknik olarak da bunun sinyalini vermeye başlamıştı. Sonrasında zaten hızlı bir şekilde yönümüzü yukarı çevirmeye başladık. 15 binlerin üzerinde yeni rekorlar test ettik. Piyasa biraz aslında bu noktada iştahlanmıştı. Ama şimdi hani yurt dışındaki meselemiz belli. Bu meselenin etkisi elbette yurt içi piyasaları da etkiliyor. Özellikle petrol fiyatlarının hala 100 dolar seviyesinin üzerinde seyrediyor olması bizi de baskılıyor. Diğer yanda Mayıs ayının sonuna geliyoruz. Mayıs vadeli pay sözleşmelerinin de son gününe yaklaşıyoruz. Dolayısıyla biraz bu da bir miktar piyasaları baskılıyor.

0: baskılar. Artı bizim şimdi tatillerimiz başlıyor. Önümüzdeki hafta 1,5 gün işlem günü. Pazartesi ve salı piyasalarda, yani salı yarım gün açık olacak elbette. Sonrasında da biz bayram tatiline gidiyoruz. Dolayısıyla tatil öncesi de piyasada biraz daha iştah düşük kalır. Her bayramda da gördüğümüz bir şey. Neticede yurt içi tatilken yurt dışı açık olacak ve Amerika, İran gibi çok önemli bir mesele de hala masadayken, hani pek fazla yatırımcı da risk almak istemeyebilir. Nasıl olacak, nasıl bitecek? Hani savaşın sona ereceğinin garantisi olsa şu anda belki çok daha farklı bir piyasa izlerdik, ama gelen açıklamalar bile piyasaları tedirgin ediyorken böyle bir ortamda yatırımcı da elbette yatırım yapmaya çekiniyor. O yüzden biraz daha zayıf bir piyasa izliyoruz. Yani haftanın kalanında da ben yine temkinli ve zayıf kalabileceğini değerlendiriyorum. Özellikle bizim için tabii 14.000'in altında kapatmaması önemli. Gördük, 15.000'lerin altında kapatıp bir anda hızlı bir şekilde 14.000'lere geriledi çünkü. Hani 14.000'lerin altına da gerilemesi tekrardan düşüşlerin hızlanmasına yol açacaktır. O yüzden teknikte 14.000 puanların üzerinde kalmamız hem bugün hem de haftanın kalanı açısından, hatta bayram öncesi diyelim, kapanışlar bizim için bu noktada önemli ki bayram sonrası özellikle biz tatildeyken tabii ki haber akışları nasıl olacak, gelişmeler nasıl şekillenecek, ona göre bayram sonrası da zaten piyasa bunu fiyatlayacaktır. Ama teknikte 14.000'lerde biraz kritik noktalardayız. Bunun altı bir miktar daha piyasayı rahatsız edecektir diye değerlendiriyorum. Bir de bayram sonrası piyasa biraz daha rahatlar. Yani bu meselenin dışında neticede artık tatiller de geride kalacak. Önümüzde de uzun bir tatil olmayacağı için piyasa biraz daha kendi hikayesine dönmeye başlayacaktır. Tatiller de geride kalınca bir miktar piyasalarda oynaklıklar, hareketlilik başlayabilir diyelim. Hani tıpkı 15.000'lerin üzerine nasıl gördük? Hani bayram sonrası da bir toparlanmak için bahane bulabiliriz kendimize. Çünkü piyasada şu anda hani gerekçeleri var, geriliyor, ama bayram sonrası da özellikle dışarısı da buna izin verirse, petrol fiyatlarında da çok negatif bir tabloyla karşılaşmazsak, o zaman bir miktar biz de kademeli bir şekilde toparlanabiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Eda Karadağ, Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı. Size de kolaylıklar dileyelim, görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar.
1: Efendim, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Yatırım günlüğünde ardından da konut sektöründeki yeni gelen konut endeksi verisini konuşacağız.

0: Alpan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Ağpara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Ağpara, X Ağpara TV, Facebook Ağpara, Instagram Ağpara, YouTube Ağpara.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Ozan Kolcuoğlu bizimle birlikte. TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi bugün konut fiyat endeksi verilerini aldık. Nisan'da yıllık %26.6'lık bir artış var. Ben öncelikle genel bir değerlendirmenizi alayım sizin. Nasıl değerlendirdiniz veriyi?
1: Tabii şöyle başlayalım. Şimdi konut fiyat endeksine baktığımızda konut fiyat endeksi aslında 2024 Şubat ayından beri reelde negatif getiriyor. Yani ne demek, aslında konut fiyatları artıyor ancak enflasyon kadar artmıyor. 2025 Kasım ayında bir enflasyona yakınsak bir oranımız vardı. Dolayısıyla böyle %1'in altına gelmişti artık oradaki reeldeki negatif getiri. Ancak sonrasında tekrar açılmaya başladı ve en son %4.3 reel eksiğiyle bu Nisan ayını kapatmış gözüküyoruz. Ne demek? Aslında konut fiyatlarında beklendiği kadar bir artış yok. Yani hani enflasyon kadar artmıyor. Dolayısıyla bunun içerisinde tabii birçok neden var. Hani mevduat faizlerindeki artış, bir miktar konuta olan ilginin azalmasına yol açtı. Yatırımcı tarafında özellikle. Dolayısıyla o kısımda alternatif yatırım araçlarındaki getirilerin bir miktar daha yüksek olması ister istemez konut tarafını etkiliyor. Aslında satışlara bakarsanız

0: Emlak satışlara baktığımızda 2025 Ocak ayında 112 binlerdeydi. Dolayısıyla 2026 Ocak ayına baktığımda da yaklaşık 111-112 binler mertebesinde, işte Şubat ayında 110'lar 120'ler arasında bir geçişkenlik görüyoruz. Mart ayı keza 113 binler, Nisan ayında da 126 bin satışları gördük. Dolayısıyla konut tarafı aslında satış tarafında biraz daha stabil gidiyor. Özellikle ipotekli satışlarda geçen yıla göre %5'lik bir artış da mevcut. Faizlerin yavaş yavaş aşağı gelmesiyle birlikte. Ancak en son enflasyonlardaki tahminler ve enflasyon beklentilerinin biraz daha beklentilerin üzerinde gelmesi ister istemez konut fiyatlarındaki hem o kırılganlığı bir miktar daha hissettiriyor hem de satışlara çok olumlu yansımıyor gibi.
1: Evet. Peki şimdi dediğiniz gibi diğer enstrümanlarla kıyasladığımızda bir hatırlatma yapalım yatırımcısına. 2026'da konut Nisan ayında 9,7 getiri sağlarken BIST 100 endeksi 28,2'lik bir getiri sağladı. TL mevduatta da 15,7'lik bir getiri vardı. Şimdi siz yılın devamında ne bekliyorsunuz? Şimdi reel anlamda düştü dedik ya konut fiyat endeksi.
0: Zaten hani 2 yıldır yaklaşık düşük olarak devam ediyor konut fiyat endeksi enflasyon kadar getirmiyor. Sadece dediğim gibi hani Kasım ayında şöyle Ekim-Kasım aylarında biraz daha artıya geçmişti artık hani konut fiyatları yavaş yavaş enflasyon üzerinde getirmeye başladı. Çünkü oradaki o makası yakalamak lazım. Enflasyona benzer oranda artması lazım ki sonrasında enflasyonun üzerinde bir artış getirdiğinde ister istemez yatırımcı tarafında bir motivasyona yol açacak. Çünkü şu an yatırımcı açısından baktığınızda şunu söylüyor. Ben mevduata para yatırdığımda yaklaşık %40 küsür bir getirisi var ve konut fiyatları zaten hani geçtiğimiz dönemden de bakıldığında enflasyon kadar artmıyor. Dolayısıyla ben hala biraz daha bekleme modunda kalayım kısmında aslında yatırımcı ilgisi. Dolayısıyla orada hani satışların biraz artması, satışların artmasıyla birlikte ister istemez konut fiyatlarındaki artış arttıracak ve orada enflasyonun düşme potansiyeliyle birlikte enflasyonun üzerine çıkması bekleniyordu. Ancak önümüzdeki döneme bakarsak hani yaz dönemi biraz daha stabil geçecek gibi. Hani hem savaş belirsizliği var, hem enflasyondaki düşüşün biraz daha sınırlı kalması. Bunların hepsinde bir etki yaratıyor. O yüzden yaz büyük ihtimalle stabil geçecektir. Çok benzer rakamlar görürüz diye düşünüyorum. Ancak hani Eylül-Ekim'den sonra bir miktar orada konut satışları tarafında bir miktar artış yaşayabiliriz. Konut satışlarında artış yaşandığında da istesna bunların hepsi birbiriyle korele. Artış yaşandığında konut fiyat endeksinin artık yavaş yavaş enflasyonun arasındaki boşluğun sıfıra doğru yaklaşmasını bekliyoruz.
1: Evet, bu arada aynı dönemde yeni kiracı kira endeksi de %1,7 artmış. Yıllık bazda nominal artış %31,7 oldu. Real bazda kiralarda da 0,5'lik sınırlı bir gerileme yaşandı. Kiralara yönelik beklentiniz nedir?
0: Orada bu ay gerçekten çok şaşırtıcı geldi veri. Çünkü Mart ayına baktığımız zaman Mart ayında %34 mertebesindeydi yeni kiracı kira endeksi. Şimdi Nisan ayına baktığımızda yeni kiracı kira endeksi yaklaşık %31-32'ler bandında. Ancak enflasyon yaklaşık %32'lerde geldi. Dolayısıyla mevcut kiracıların kiraları %2,8 civarında artarken yeni kiracılar için %31 mertebesinde bir kira artış istatistiği geldi, endeksi geldi. Dolayısıyla hani bu geçmişte çok görmediğimiz bir şey aslında. Daha çok hani yeni kiracılar biraz daha yüksekten kira artışları olur. Hani mevcut kiracıların biraz daha düşük olur. Ancak ister istemez enflasyon ortalamasından, yıllık enflasyon ortalamasından kira alındığı için mevcut kiracılardaki kira artış oranı Nisan ayı özelinde yeni kiracılara göre bir miktar yüksek gerçekleşti. Yani hani aradaki fark çok az. Ancak onun üzerine çıkması geçtiğimiz dönemde çok görmediğimiz bir şeydi. O yüzden o şaşırtıcı geldi. Önümüzdeki dönemde de bakacak olursak enflasyon yüzde hani 32'ler 30-32 arasında seyredecek gibi. Dolayısıyla ortalama enflasyonun çok çok kira artışında mevcut kiracılar için olan enflasyonda kira artış rakamlarında çok büyük değişiklik olacağını düşünmüyorum. Yeni kiracı tarafında hani önümüzdeki dönemde tabii bu ister istemez biraz yeni projelerin de artmasıyla bunların bir miktar fiyatlarda oynama olacaktır belki. Sonuçta yeni projeler artacak ve yeni kiracılar bu fiyatlardan veya bu konut satış fiyatlarından girecek. Dolayısıyla konut satış fiyatlarının çok çok yüksek artmıyor olması ister istemez yeni kiraları da biraz frenliyor. Çünkü hani geçmişte bizim kiracı sorunlarından neden kaynaklanıyordu? Hani kiracı mal sahibi sorunlarından geçtiğimiz 2 yıl öncesine dönecek olursak hani konut satış fiyatları çok yüksek artıyordu ve konut satış fiyatları yüksek arttığında İster istemez o satış fiyatıyla satın alan birisi yeni kiralama

0: da o aldığı satış fiyatına göre bir rakam belirliyordu. Dolayısıyla kiralar da aslında konut satış fiyatlarıyla orantılı artıyordu veya talepler bu şekilde artıyordu. Ancak ne oldu? Konut satış fiyatları biraz istenildiği kadar artmamaya başladı. Artık biraz gerilemeye başladı. Tabii bu faz farklı olarak kiralara yansıdı. Çünkü hani bizzat direkt hemen konut satış fiyatıyla kira direkt koreli değil. İster istemez bir 6-7 aylık bir faz farkı var. Dolayısıyla faz farklı olarak da kiralara yansıdığı için artık yeni kiracıların da eski kiracıların da enflasyonun da çok ortalamada enflasyon kadar arttığını gözlemleyebiliyoruz. Aslında piyasa biraz daha stabilize oldu.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Ozan Kolcuoğlu, TSKB Gayrimenkul Değerleme
0: Çok
1: Genel Müdür
0: teşekkürler.
1: Yardımcısı. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar, sağ olun.
1: Efendim, burada kapatalım yatırım günlüğünü. 14'te yine birlikteyiz.

0: olan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu yarın 16'da A Para'da.

0: altın piyasalarındaki hareketlilik, küresel tahvil faizleri yükseliyor. Bugün 2 yıllıklarda 43'ün üzerinde, hatta 44 bölgesine yakınlaştı. 10 yıllıklar zaten 35'i aşmıştı. Pazartesi gününde Amerika'da, Almanya'da ve başta tabii Japonya'da tüm tahvil piyasalarında bir hareketlilik var. Bir yandan enflasyon, petrol ve merkez bankalarının adımlarını nasıl şekillendireceği ve bu ortamda fonlar üzerindeki tablo, yani biz varlıklarımızı, tasarruflarımızı nerede koruyabiliriz? Para kazanmak elbette kolay değil. Dolayısıyla bu tasarrufları nerede değerlendirirsek, fonlar üzerinden, bireysel yatırımdan ziyade profesyonel yatırım tarafında hangi tarafa yönelmeliyiz? Bunları konuşuyoruz. İş Portföy Baş Stratejisti İrem Talas'ıyla birlikteyiz. İrem Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Teşekkür ederim.

0: diyebiliriz. Şimdi bugün tabii tahvil faizlerinde yükseliş var. Para piyasası fonları üzerindeki hareketliğini de konuşmuştuk yine geçtiğimiz dönemlerde. Çünkü orada da %10'luk tahvil tutma, devlet tahvil tutma zorunluluğu geçen yıldan bu yana. Dolayısıyla merkez bankalarına ilişkin küreselde böyle faiz artırım beklentilerinin yeniden olabileceği uyarıları. Örneğin Barclays'ten bir açıklama vardı. Böyle genel çerçevede bir değerlendirelim istiyorum. Yani para piyasası fonları ve borçlanma araçları fonları ve yükselen tahvil faizlerinin fonlara yansıması açısından nasıl bir dönem içerisindeyiz?
1: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi petrol fiyatlarının yüksek kalması enflasyon göstergelerinde de yavaş yavaş bozulmaları neden oldu. Hem yurt dışında bunu takip ediyoruz. Gerek ABD tarafında gerek Euro bölgesinde, yani küresel olarak baktığımızda Türkiye'de de zaten Nisan ayı enflasyonu ile birlikte biraz daha görünür hale geldi. Tabii bu durumda merkez bankalarının ister istemez sıkı para politikası uygulamalarını gündeme getiriyor. Artık Fed'den faiz indirimi zaten fiyatlamalardan çıkmıştı ama petrolün, Brent petrolün 110 dolar üzerindeki seyri, yani 100-110 dolar arasındaki seyri artık 2026 yılında yani 20 bas puana kadar faiz arttırım olasılığının fiyatlamalara girmesine neden oldu. Keza 2027'de de yani faizlerde yüksek seyrin devam etmesi bekleniyor. ECB'ye gittiğimizde Haziran ayında faiz arttırımı yapmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ve de yılın devamında bir, hatta belki iki tane daha 25 bas puanlık faiz arttırımı gündemde. Bizim tarafa dönüp baktığımızda da %40 olarak üst banttan fonlama koşulları devam ediyor ve yakın zamanda da burada bir gerileme pek mümkün gibi görünmüyor. Yani enflasyon patikasına da baktığımızda, projeksiyonlarımıza da baktığımızda bu durumda tabii ister istemez tahvil taşıma maliyetlerini yükseltiyor. Yani kısa vadeli faizlerin bu kadar yüksek kalması ve önümüzdeki dönemde de aslında faiz indirim beklentilerinin öteleniyor olması sermaye kazancını ihtimalini azaltırken taşıma maliyetlerini de yüksek kılıyor. Bu da tabii ki tahvil yatırımlarının cazibesini bir miktar azaltıyor. Para piyasası tarafına geldiğimizde sizin de belirttiğiniz gibi para piyasası fonlarındaki %10 tahvil tutma zorunluluğu ister istemez geldiğimiz yani tahvil faizlerindeki yükselişlerin bu fonlara olumsuz yansımasına neden oluyor. Burada bir alternatif olarak serbest para piyasası fonları gündeme geliyor. Bu fonlarda tahvil tutma zorunluluğu olmadığı için aynı etkiyi görmüyor. Yani yatırımcılar açısından belirsizlik çok yüksek olduğundan ve genel küresel risk off modülü, hani diğer alternatiflerde de kalıcı bir iyileşme potansiyeli şu anda öngöremediğimiz için para piyasası tarafı hala ön planda kalmaya devam ediyor ama biraz daha serbest tarafa çevriliyor gözler gibi.
0: Evet, şimdi bir yandan bu hani enflasyon üzerindeki gidişat, en son zaten enflasyon raporu sunumunu takip ederken yıl sonunda 26'lık bir enflasyon tahmini gördük. 16'lık ara hedefinde 24'e yükseltildiği bir sunumdu. Dolayısıyla böyle piyasa katılımcıları anketine de bakıyoruz. Yıl sonunda böyle kabaca 35'lerde bir politika faizi oluşmuş vaziyette. Hal böyle olunca para piyasası fonlarına yönelim devam edecek midir? Yani piyasa yine yatırımcının aktif burada mı kullanmalı? Malum şimdi önümüzde bir de tatil haftası, bayram süreci var. Uzun da bir süreç ama bu getiriler bayramda da işliyor. Dolayısıyla orada yatırımcıya ne tavsiye edersiniz?
1: Şimdi hala yani bayram uzun, evet dedim, piyasalarımız kapalı, haklısınız. Yurt dışı piyasalar açık ve haber akışı o tarafta devam edecek. Dolayısıyla her iki yöne de evrilmesi mümkün olan bir pozisyonla karşı karşıyayız. Yani yatırımcılar tabii ki riskten kaçınmak istiyorlarsa, yani risk iştahı düşük yatırımcıların hani daha temkinli kalıp para piyasası fonlarında devam etmeleri makul. Ancak burada olasılıklar iki yönde de olduğu için yani genel portföy dengesini çok da değiştirmek yerine risk iştahına göre devam edebilirler. Ama tabii genel olarak şu anda bizim önerimiz aslında zaten biraz daha kısa vadeli borçlanma araçları, işte para piyasası tarafının ağırlıklandırılması. O açıdan bunun devamlılığı beklenebilir.
0: Şimdi bir yandan Borsa İstanbul tarafında bugün 14.000'de tutunma mücadelesi, bu tahvil faizlerinin yükselişi bu kez küreselde hisse senetlerini etkiledi. Geldi içeride bizim piyasayı da etkiledi. Böyle risk iştahının düştüğü bir süreçte hisse fonları tarafını sorayım. Bu dönemde böyle ağırlıklı nakitte beklemek isteyen için para piyasası fonları mı ya da Borsa İstanbul'daki bu seviyeler alım fırsatı ve hisse fonları da değerlendirilebilir mi dersiniz? Nasıl okusun oraya yatırımcı?
1: Hisse senedi tarafında sizin de belirttiğiniz gibi aslında

0: fonlama maliyetlerinin yüksek kalacak olmasının bir hasar yarattığını görüyoruz. Yani biz yıl sonu BIST 100 endeks beklentimizi 17 binde koruyoruz. Ama zaten geçtiğimiz dönemde hani 15 bini de test ettiğimiz, yukarı yönde test ettiğimiz rallide belirli alanlarda yoğunlaşan yükselişlerle karşılaştık. Yani belli endeksler, belli hisseler, belli sektörlerde ön plana çıkma vardı. Bizim aslında yılın ikinci yarısına ilişkin beklentimiz biraz daha işte belirsizliğin azalmasıyla birlikte küresel faizlerin de geldiği seviyelerin netleşmesi ve yurt içinde biraz daha yılın ikinci yarısında dezenflasyonla karşılaşacağımız öngörümüzle birlikte geride kalan sektörlerin de aslında bu yükselişe katıldığı bir perspektif öngörüyorduk. Zaten şu anda hani burada tabii belli sektörlerden bahsediyoruz. Yani bu yüksek enflasyon ve faiz ortamında geride kalan bankacılık vesaire gibi sektörlerden bahsediyoruz. Ama şu anda gerçekten belirsizlik çok yüksek. Tabii ki fırsatlar var. Ama orta vadeli perspektifte fırsatlar olarak bakılması lazım buna. Yani 1-2 ay vadede, yani yılın ilk yarısında ya da işte yılın 3. çeyreğine kadar yatırımcının biraz daha temkinli olması lazım. Eğer bu yönde hani bir perspektifi yoksa, daha hızlı bir alan arıyorsa kendine kazanımlar için, orada kısa vadeli ve stabil getirileri tercih etmesi ve orada işte kısa vadeli borçlanma araçları para piyasası tarafında kalması daha makul gibi. Ama daha yılın tamamına odaklı, belki biraz daha ötesine 2027'ye bakan yatırımcı açısından hisse senedi tarafında tabii ki fırsatlar var.
1: Evet, şimdi bir yandan tahviller, para piyasa fonları, hisse fonları dedik ama şimdi tahvil faizlerinde böyle ciddi yükseldiği ve işte 10 yılıkların önüne 35'leri gördüğü ve işte ÖST'lerde de benzer hareketlilikleri, volatiliteyi gördüğümüz dönemlerden geçtiğimizde konuşuyorduk. Dolayısıyla hani burada yatırımcı beklemeli mi ya da ucuzlayan tahvillere giriş içinde bir potansiyel alan bulunuyor mu? Siz ağırlıklı böyle hangi taraftasınız?
0: 2026'ya başlarken aslında biz %10 gibi bir faiz indirimiyle birlikte 2026'nın tahvillerin yılı olmasını bekliyorduk. Yani öyle bir fikrimiz vardı ve özellikle de işte 5-10 yıl segmentinde biraz daha değerlemelerin geride kaldığı, yatırımcıların durasyon vade riski almaktan çekindiği için o alanda fırsatlar olduğunu da düşünüyorduk. Ancak tabii ki bu enerji arz şoku, petrol fiyat şoku ciddi anlamda bu beklentilerimizi değiştirdi. Şu anda sene sonunda enflasyonun hani yine çok da negatif olmayan bir baz senaryoda %30'un biraz üzerinde yılı tamamlamasını bekliyoruz. Bu kapsamda Merkez Bankası faiz indirimleri için hani %35'e kadar bir alan öngörüyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi aslında piyasa katılımcı anketleriyle benzer seviyeler konuşuyoruz. Öyle olunca yatırımcı ilgisi orta uzun vadede çok gelmeyecek gibi görünüyor. Yani o açıdan orada değerlemeler biraz daha kazanç fırsatı yaratmayacak diye düşünüyoruz. Onun yerine biraz daha kısa vadelerde 2 yıl segmentinde belki ilgi devam edebilecektir. Bir de tabii son ihalelerde de gördüğümüz gibi TLRF endeksli kağıtlarda ilgi devam ediyor. Zaten o da kısa vadeli faizlerle ilişkili.
1: Evet, şimdi bir yandan altında son 2 ayın en düşük seviyesini gördük ve 4500 doların altında fiyatlamalar. Gümüşte zaten bir haftada %15'lik düşüş, orada çok daha sert geri çekilmeler 80'den 72'lere doğru. Maden fonları için de soracağım. Yani şöyle yılın ilk ayına baktığımızda önemli bir giriş vardı ama sonra duraksadığını da bir yandan takip ediyoruz. Kıymetli maden fonu yatırımcısını ne bekler bundan sonraki süreçte?
0: Evet, orada aslında geçtiğimiz Ekim ayından itibaren bir momentum yakalanmıştı ve yılın ilk iki ayında da işte 5400 zirve seviyelerinin, tarihi zirve seviyelerinin test edilmesi orada yatırımcı ilgisini oldukça canlandırmıştı. Gümüşün de kazanımlarını arttırdığı bir dönemdeydik. Arkasından aslında savaşın başlamasıyla beraber gelen kar realizasyonlarını da yatırımcı fırsat olarak gördü. Yani yurt içinde yatırımcının davranışa baktığımızda yukarı gitmesi tabii ki risk iştahını arttırıyordu orada. Yani alım iştahını arttırıyordu ama hızlı aslında bir yukarı gidişten sonra geri çekilmeleri de volatilite yüksek kaldığı sürece bir kazanç fırsatı olarak değerlendiriyordu yatırımcı. Şimdi son 2,5 aylık dönemde genel olarak biraz daha aşağı yönlü ve yatay bir dar banda sıkışmış altın fiyatıyla karşıyayız. Yani 4100'ü aşağıda test etti. O dönem 200 günlük ortalamasıydı. Onun altına gelemedi. Yukarıda da hani çok fazla alan olmadığını görüyoruz şu anda. Dolayısıyla bu yatırımcı ilgisinin biraz azalmasına neden oldu. Bunu yatırım fonları tarafında da hani giriş çıkışlara baktığımızda da gözlemleyebiliyoruz. Burada önemli olan tabii ABD 10 yıllıkları %4,67'lere geldi. Yani orada baktığımızda 70 bas puanlık bir artıştan bahsediyoruz. Geçtiğimiz işte 4 aylık bir dönemde. Bunun yatırımcı ilgisini baskılamaya devam etmesi mümkün. Yani burada önünü göremediği sürece küresel yatırımcı da biraz daha risk iştahı baskılı kalmaya devam edecek. Keza hisse senedi tarafında da aslında yani risk iştahı hızlı bir şekilde yükseliyor. Rally görüyoruz. Ama herkes şeyden tedirgin. Buraya bir tur daha kar realizasyonu gelir mi? Bir tur daha düzeltme gelebilir mi? Çünkü altın fiyatında son gördüğümüz satış baskısı aslında hisse senedi portföylerine gereken likiditenin karşılanmasıyla da ilişkiliydi. Dolayısıyla bu sorular yani kaldığı sürece gündemde altında yukarı gidiş biraz daha zayıf olacaktır. Keza gümüş zaten hani likiditenin daha da düşük olduğu bir piyasa. Orada da baskılı seyir devam edecek. Ama orta vadede baktığımızda altının hikayesi bizim için hani çok fazla hasar almış bir hikaye değil. Çünkü zaten stratejik bir yatırım kararı aracı olduğunu aslında bize göre teyit etti. Yani portföylerdeki hedge'ler bozuldu. Orada likidite ihtiyaçları karşılandı. Ülke bazında baktığınızda yatırım ilgisinin devam etmesini bekliyoruz stratejik bir varlık olarak. Enflasyon dediğinizde artık daha yüksek enflasyonist bir ortamdayız. Kamu maliyesi gelişmiş ülkelerin baktığınızda daha da bozuluyor. Aslında yüksek vadeli faizlerdeki yükseliş bunun bir yansıması o tarafta. Savaş maliyeti de eklendi şimdi orada baktığınızda ABD tarafında. Dolayısıyla ana hikaye hala hasar almadı. Ama ABD faizlerinin nerede biteceği ya da para politikası patikalarının netleşmesi lazım. Ondan sonra ilginin kademeli olarak dönebileceğini düşünüyoruz ama kısa vadede biraz daha bu bant hareketleri devam edebilir.
1: Şimdi evet, bir yandan CDS'ler tarafındaki bu yukarı yönlü hareketlilik ve Amerikan 10 yıllıkları tarafında 4,7'lere doğru yaklaşmamız, acaba Eurobond fonu yatırımcısına tavsiyeniz ne olur?
0: Eurobond tarafına baktığımızda CDS'te yani bizim bu sene için beklentimiz zaten 220-240 bandında biraz daha göreli yatay bir seyirdi yıla başlarken de. Aslında bu fikrimiz çok fazla değişmedi günün sonunda. Ama haber akışına bağlı olarak işte 220'nin biraz daha altına sarkabilir ya da biraz daha yukarıda aralığı geniş tutmak lazım. Yani orada 280'lere kadar çıkabilecek gibi görünüyor. Dolayısıyla orada bir dalgalanma var. Yani yatırımcı açısından bizim Eurobondların getirisi de aslında cazip seviyelerde, yani iç verim oranlarına baktığınızda evet fiyatlarda dalgalanma olabilir ama çok kısa vadeli bir döviz likiditesi ihtiyacı yoksa yatırımcının, burada birazcık daha orta vadeli bakabiliyorsa burada CDS'teki yükselişleri belki fırsat olarak değerlendirebileceğini düşünüyoruz genel olarak baktığımızda. Ama daha kısa vadeli bakan, daha risk algısı düşük yatırımcılarında TL'deki para piyasası fonlarına benzer daha kısa vadeli döviz fonlarını tercih edebileceğini belirtiyoruz.
1: Evet, teşekkür ediyoruz İrem Hanım. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim, İrem Tavas'la aktardı ve özellikle fonlar tarafındaki bu gidişatı konuştuk. CDS'ler, tahvil faizleri ve bir yandan para piyasası fonları Merkez Bankası'nın faiz patikasıyla doğrudan aslında ilişkili. Bir de hisse fonları son günlerde özellikle risk iştahında bir miktar zayıflama konuşuyoruz. Ama öncesinde hızlı yükselişlerin olduğu bir tablo vardı. Böylesine belirsizliğin yüksek olduğu bir ortamda dağılım nasıl yapmalı, ona bir bakış attık. Biz ayrılan sürenin de sonuna gelmişiz. Veda ediyoruz. Görüşmek dileğiyle.

0: olsun gel.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la

0: ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi Platformu'nda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.

0: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
1: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi gelecek.
2: Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
3: Oo, yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
4: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranları.

piyasalarda öne çıkan şirket gelişmelerine bakacağız. Özellikle ABD-İran arasındaki savaş devam ediyor. En son ateşkes sağlansa da Hürmüz Boğazı hala kapalı kalıyor. Dolayısıyla da enerji maliyetlerinin artmasıyla bu noktada enerji ticaretinde de yeni alternatif rotaların arandığını görüyoruz. Aslında bugün de bu başlık üzerinden 3 tane şirketle beraber anlatacağız. Tabii enerji ile ticaret akışının yeniden şekillenmesi önemli bir nokta oldu. Hürmüz kapalı olduğu için de birçok firma, özellikle lojistik denizcilik tarafındaki firmalar karayollarını alternatif rotalar oluşturmaya başladı. Dolayısıyla 3 tane şirkete bakacağız diyelim. Önce bir gidelim buradan. Katar borsalarına bakalım. En çok etkilenen ülkelerden bir tanesi. Haftanın 3. işlem gününde yarım puanlık bir geri çekilme görüyoruz. Şimdi Körfez'e taşımacılık tarafındaki kamyonlara daha fazla bir talep olduğunu gördük. Çünkü boğaz kapalı olduğu için. Fakat bunun beraberine navlun fiyatları, yani taşımacılık maliyetlerinin arttığını takip ediyoruz. Dolayısıyla da şirketler bu noktada etkileniyor. Özellikle karlılıkları noktasında bir takım yansımalarda, bilançolarda takip ediyoruz. Şimdi Katar'da dahil olan bir tane şirkete bakacağız. Katar Fuel Vukut diyeceğiz. Tabii bir tane şirketin aslında alt çatı şirketi olarak takip ediyoruz. Katal merkezi yakıt dağıtım yapan bir perakende şirketi. Aynı zamanda petrol ürünlerinin dağıtımı ve pazarlaması gibi birçok alanda faaliyet alanı kapsamı da geniş, havacılık ve denizcilik içine yakıt tedariki sağlayan bir şirket diyeceğiz ve bakacağız hisse performansına. Özellikle yılın başından itibaren trendi aldığımızda %6'lık bir değer kaybı görüyoruz. Bir de savaşın başladığı günden itibaren, yani 27 Şubat'tan itibaren aldığımızda hisse performansını %4'lük de bir değer kaybı bu hissede takip ediyoruz. Özellikle tabii bu hisse Katar zaten LNG, yani sıvılaştırılmış doğal gaz ve enerji ithalatında zaten çok fazla bilinen bir ülke. Dolayısıyla rota risklerinin artması sigorta maliyetlerini yükseltiyor. Alternatif lojistik planlamaları da devreye giriyor. Dolayısıyla bu iç bir şirket olduğu için de enerji akışı konusunda daha fazla etkilenen de bir şirket. Şu an için enerji maliyetlerinin artması hisse performansı eksi tarafta bir fiyatlama yazdı. Yani jeopolitik risk fiyatlaması şirket.

için daha geçerli diyelim. Bir de buradan gidelim Amerikan borsalarına bakalım. S&P 500 diyeceğiz. Nasıl bir fiyatlama var? Yarım puanlık bir yükseliş görüyoruz. Katar'ın aksine pozitif tarafta bir fiyatlaması hakim. S&P 500'ün geçtiğimiz hafta zaten rekor seviyeleri takip etmiştik endeks genelinde. Daha sonra kar satışı gelse bugün vadeli tarafta pozitif tarafta kalmaya devam ediyor diyeceğiz. Biz de demiryolu şirketlerine bakalım. Union Pacific Amerika'nın en büyük demircilik lojistiği tarafında büyük bir şirket. Batı ve orta bölgelerde endüstriyel yük taşımacılığı yapıyor. Özellikle deniz yolunun kapanmasıyla beraber karayollarında nasıl bir performans gösteriyor? Bu şirket üzerinden aslında hisse performansı birazdan daha net göreceğiz. Özellikle lojistik ve tedarik zincirinde zaten bu şirket omurgalarından da bir tanesi Amerika'nın diyelim ve bakalım hisse performansı. Bu yıl yaklaşık %18'lik bir değer kazanımı var. Diğer enerji şirketine göre pozitif tarafta bir ayrışma var ama savaş başından itibaren de %3'lük bir yükseliş kaydetmiş. Daha sınırlı bir fiyatlamada bu noktada takip ediyoruz. Özellikle deniz yolu riskli hale geldiği için de rotaların uzaması limanlara yoğunlukları artırıyor. Yükler de kara taşımacılığına kayıyor. Dolayısıyla Amerika burada bir alternatif rota olursa da tabii enerji oraya kayarsa da bu şirkette önümüzdeki dönemde daha da fazla konuşulmaya başlanabilir diyelim. Bir de buradan gidelim. Farklı bir şirkete bakacağız. Avrupa borsalarına gidelim. Avrupa'nın en büyük endeks olan Frankfurt'ta yarım puanlık bir yükseliş kaydetmiş spot piyasada. Oradan da Norveç, Belçika merkezi bir şirkete bakacağız. Wallenius Wilhelms diyeceğiz. İsveç düzeltelim. Norveç merkezi. Küresel deniz taşımacılığı yapan bir şirket. Bakalım Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam ederken deniz taşımacılığı tarafındaki şirket nasıl etkilenmiş? Yine bir yakından tanıyoruz. Dünyanın en büyük denizcilik ağını işletmekte. Liman ve terminal operasyonlarına da entegre bir yapıya sahip diyelim ve geçelim hisse performansına bakalım. Bu yıl %25'lik bir değer kazanımı var. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması dedik. Bununla beraber taşımacılık maliyetlerinin artması şirketi aslında bu yıl değer kazandırsa da savaş itibarinden %4'lük de bir değer kaybına yol açmış. Dolayısıyla da gemi başına taşınan yük süresinin uzaması, navlun fiyatları zaten yükseliyor dedik, taşıma maliyetleri, kapasitenin daralması da aslında gelir artışı potansiyeli yaratıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bilançolarında bunu daha net bir şekilde göreceğiz diyelim. Toparlamak gerekirse bu 3 şirket üzerinden Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasıyla birlikte aslında haber akışlarına çok duyarlı fiyatlamalar görüyoruz bu noktada. Çünkü bir enerji şoku değil şu an Boğaz'ın kapalı olması. Aynı zamanda küresel ticaret rotasında bir değişim anlamına geliyor. Dolayısıyla da şu an ne taşınıyordan ziyade nasıl taşınıyor sorusu Hürmüz için daha da önemli bir başlık diyelim. Hisse atlasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Düz geçine bak abi.
3: Alt yapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell

0: Bir fırsatını kaçırmayın.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
2: Bayrama özel %50'ye varan indirim geldi. Yolcu 360'tan aracını güvenle kirala, uzun bayram tatilinde araçsız kalma. Üstelik %100 iptal ve iade garantisi var.
3: Yolcu 360, araç kiralamak ne kolaymış.
4: Son teknoloji ürünler için alışılmadık alışveriş İdefix. Televizyon arıyorsan da, küçük ev aletleri bakıyorsan da, telefonunu değiştirmek istiyorsan da, notebook, kulaklık, beyaz eşya ve daha

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul'da gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 24, Sakarya 25. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 12. Konya 21, Kayseri 18, Nevşehir 15, Sivas 19. İzmir gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 17. Denizli ve Muğla 21, Aydın 27, Manisa 26. Antalya gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Hatay 22, Adana 23, Kahramanmaraş 21. Trabzon gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 19, Karabük 22, Rize 21, Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 2. Malatya ve Erzincan 21, Van 16, Ardahan 15. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Mardin 23, Şanlıurfa 26, Siirt 24 ve Diyarbakır 25 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Swap, iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
4: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

Efendim, piyasa gündeminden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bir saat boyunca Apar ekranlarında birlikteyiz. Piyasaların gündemini konuşacağız. Yine gündemimizde İran var. Biraz yumuşayan Trump'ın mesajları. Fakat tabii ki şu an bir o konuya dair bir diplomasi çabasının devam ettiğini görüyoruz ama yine de çözümsüzlük hakim. Petrol fiyatları da 100 doların üzerinde. Bugün 111 dolarları görmüştük ama 109 dolar seviyelerinde an itibariyle. Birazdan da zaten verileri size aktarıyor olacağız. Enflasyon beklentileri, diğer taraftan yükselen tahvil faizleri, global düzeyde, küresel düzeyde yükselen tahvil faizleri, özellikle gelişen piyasalarda yapay zeka teması, beklenen Nvidia'nın bilançosu ve de yine özellikle Asya tarafından gelen Çin ve Çin tarafındaki Xi Jinping ve Putin'in görüşmesinin ardından şekillenen piyasalardaki veriler diyelim. Önce başlıklara bakalım, ardından da size verileri yansıtıyor olacağız. Bakalım bugün öne çıkan başlıklarında an itibariyle neler var? Türkiye bazı alanlarda FATF tavsiyelerinin ötesine geçti diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Paris'teki terör finansmanı konferansında konuştu ve de Türkiye genelinde kripto ATM'lerinin tamamen yasaklandığını açıkladı. Dijital varlıklara yönelik erken ve kararlı adımlar atıldığını belirtti Şimşek. Uluslararası standartların ötesine geçilerek stable coin transferlerine günlük 3000 dolar ve aylık 5000 dolar işlem limiti getirildiğini de duyurdu. Konut fiyatlarında artış var. Nisan'da 1.8'lik konut fiyat endeksi Nisan'da bir önceki aya göre %1.8'lik artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak 26.6'lık bir artış var. Reel oran olaraksa %4.3 oranında azalış var. Konutta son 27 ayın 26'sında reel bir düşüş yaşandığını da vurgulamış olalım. Goldman Sachs 4 banka için hedef fiyatlarını güncelledi. Türk bankalarına yönelik duruşunu daha seçici hale getirdiğini açıkladı Goldman Sachs. Yükselen enerji fiyatlarının enflasyonu yukarıda tutmasının faiz indirim döngüsünü ötelediğini belirtti ve de 2026 yılı için ortalama öz kaynak karlılığı tahminini %30'dan %27 seviyesine düşürdü. ING'den de dolardaki yükseliş, euro'daki zayıf seyir, dolarda yükseliş, euro'da zayıf seyir bekleniyor tahmini var. ING stratejistlerine göre tahvillerdeki satış baskısı dolar rallisine destek oluyor. Kurum stratejistlerinin raporunda Körfez'den yapıcı haberler gelmedikçe dolar üzerindeki yukarı yönlü risklerin baskın olmaya devam edeceği ve euro üzerinde de aşağı yönlü risklerin süreceği vurgulandı. Şimdi buradan dönelim, küresel taraftaki verilere hızlıca bir göz atalım. İçeride BIST endeksinde 13.981'deyiz. 0.34'lük bir geri çekilme var. Avrupa'da havanın an itibariyle olumlu olduğunu görüyoruz. Paris 0.70.

0: Madrid 0.65 yukarıda, Frankfurt 0.57 yukarıdayken Londra'da ise 0.12'lik yukarı yönlü bir hareket olduğunu takip ediyoruz. Bugün Asya'da karışık bir seyirle kapatmıştık. Güney Kore 0.86, Hong Kong 0.67, Çin 0.18 gerideydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde vadelilerde S&P 0.44, Nasdaq 0.77, Dow Jones 0.26 an itibariyle yukarıda. Dün S&P'de 0.7, Nasdaq'ta ise 0.8 bir geri çekilmeyle günü tamamlamıştık. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun vadeli tahvillerdeki yukarı yönlü hareket dün dikkat çekiciydi. 30 yıllıklarda son 20 yılın zirvesini görmüştük 5.20 ile. Bugün de Nvidia'nın bilançosunu takip ediyor olacağız. Nvidia'nın bilançosu da Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasa kapanışının ardından geliyor olacak. Burada da yalnızca teknoloji sektörü için değil, genel piyasa algısı açısından da önemli bir gündem maddesi bu. Kritik bir gündem maddesi diyelim. Analiz tahminlerinin beklentilerine göre şirket gelirlerinin %80 artışla $79 milyar yaklaşması bekleniyor. Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde bu İran-Amerika Birleşik Devletleri savaşı başlamasının ardından düşüş yerine yükselişler gördük. Yeni rekorlar gördük S&P'de, Nasdaq'ta. İşte burada da özellikle yapay zeka teması ana motorlardan biri olmuştu. Bu nedenle de Nvidia'nın bilançosu küresel risk iştahı açısından da önem taşıyor diyelim. Amerikan tahvillerindeki son duruma bir göz atalım. 10 yıllıklarda 4.64'teyiz. 10 yıllıkta 4.70 seviyesine dayanmıştı dün faizler. Son 16 ayın zirvesini görmüştük. Şu an itibariyle 4.64, 5 yıllık 4.29, 2 yıllık 4.09'da. Petrolde 108.37'deyiz. 3.33'lük geri çekilme var. Ham petrol 101.26, doğalgaz 3.08'de, doğalgazda 1.88'lik yükseliş dikkat çekiyor. Şimdi altına bakalım. Altında da 0.27'lik yükseliş, 4.494'teyiz. 4.505 bugünün en yükseği oldu. 4.457 ise günün en düşüğü olarak dikkat çekiyor. Özellikle son 3 ayda yatırımcısının yüzünü güldürmekte biraz zorlanıyor ons altın tarafı. Gümüşe de bir gidelim. Gümüşte de şu anda 75.72'deyiz. Orada 2.77'lik bir yükseliş. 75.72 bugünün zaten en yükseği. 73.23'te günün en düşüğü oldu. Ve dolar TL'de 45.59, euro TL 52.92, sepet kur 49.27, dolar endeksinde 99.29'dayız. Euro dolar paritesinde ise 1.15.97'den geçiyor fiyatlama. Ve şimdi de bakalım endekslere. Bankacılık 0.92, turizm 1.58, teknoloji 0.97, gayrimenkul 0.84 geride. Spor 1.40 yukarıdayken sanayide şu anda pozitif yatay bir görünüm var. Sigortacılık 1.61, kimya 0.92, bilişim 0.97, madencilik 2.35, gıda 0.21 gerideyken inşaatta 0.31 yukarıdayız. Artanlara bakalım. Bugünün en çok artanları hangileri hisselerde? Girişim Elektrik'te %10'luk bir yukarı yönlü hareket tavan olmuş durumda hisse. Aynı şekilde Europower ve Kontrolmatik'te de benzer bir performans. Efor Yatırım 8.85, Astor 8.79 yukarıda. Azalanlara da gidelim. Rail Yatırım Holding 7.39, Borusan Boru 4.73, Katılım Evi 3.65, Obama Karnacılık 3.61, TR Anadolu Metal Madencilik ise 3.45 geride. Şimdi dönüyoruz Burs Yatırım'dan. Salih Oğuzhan Sever bizimle birlikte olacak ve kendisine dönelim. Hoş geldiniz diyelim ve soralım, ne dersiniz bugünkü fiyatlamalarda şu anda belirleyici ne olarak görünüyor? Tabii özellikle faizlerdeki yükseliş bir hayli dikkat çekici ve analist yorumlarına baktığımız zaman da tahvil piyasasının daha uzun süreli yüksek faiz politikasını fiyatladığına yönelik yorumlar ağırlık kazanıyor. Siz katılır mısınız?
1: İyi yayınlar diliyorum Melis Hanım öncelikle. Piyasa analistlerinin tahminlerine ve öngörülerine elbette katılıyorum. Şu anda 30 yıllıklardaki gösterge faiz özellikle çok ciddi ve anlamlı bir seviyeye geldi. %5.17 seviyesiyle dün bir zirve testi yaptı. Bir oran olarak bakmaktan ziyade tarihsel açıdan baktığımızda 5.17 seviyesinin bize anlatmak istediği bir şeyler var gibi. Bu seviyede bir oranı en son 2007 yılının Temmuz ayında görmüş. Ki anımsayacak, hepimiz anımsıyoruz bu tarihi. 2008 krizinden hemen önce gerçekleşmişti bu veri. Tabii ki bu oranla karşı karşıya kaldığımızda herkes aynı soruyu sordu. Acaba aynı ya da benzer bir hikayeyle karşı karşıya mı kalacağız sorusu.

0: şu açıdan okuyabiliriz. O günlerde aslında gelen bir krizin ayak sesleriydi. Aslında bir neden sonuç ilişkisi vardı orada. Hatırlayalım, bu rasyo 30 yıllıklar Amerika'da mortgage oranlarının da net belirleyicisidir. Zira oradaki kredi vade yapısı buna uygundur ve değişken oranlıdır. Burada oluşan kurguyla birlikte bir anda mortgage kredilerinde ödememeler, geri ödememeler başlamış ve bu sebeple risk priminde doğan riskle beraber, artışla birlikte oranlar da yukarı gitmişti ve bunun göstergesi sinyali olmuştu. Bugünse baktığımızda aslında var olan bir durumun görüntüsünü görüyoruz. Savaş sebebiyle ciddi bir lojistik krizi, petrol fiyatlarında olağanüstü bir artış ve Amerika tarafında bundan birkaç ay önce 2026 yılında kaç faiz indirimi yapılacağı konusu konuşuluyorken şu anda artık hepsini pas geçtik. Son toplantıda bir artırım olur mu söylemleriyle karşı karşıya kaldık. Yani Amerika'da da enflasyon tıpkı Türkiye'de olduğu gibi yapışkanlık etkisini görmeye göstermeye başladı ve bunun neticesinde de 30 yıllıklarda, 10 yıllıklarda ve 2 yıllıklarda faizler ciddi anlamda yukarı doğru gitmiş durumda. Bu aslında kısır bir döngü. Savaşın devam etmesi halinde enflasyon etkisi artmaya devam edecek. Bu etkiyle birlikte de faiz, enflasyonun yükselmesi beklentisiyle faizlerin de yukarı yönlü devam etmesi beklenecek. Aylardır aynı şeyi konuşuyoruz. Yaklaşık 2,5 aydır dünyanın normale dönebilmesi için savaşın bir an önce bitmesi lazım. Ancak geçtiğimiz güne kadar, 2 gün öncesine kadar halen Trump tarafından sert söylemler gelmeye devam ediyordu. Neyse ki Çin ziyaretinden sonra söylemlerinde bir miktar iyileşme görmeye başladık. Muhtemelen danışmanları ya da toplumdan gelen seslere artık biraz daha kulak veriyor Donald Trump. Durumun gidişatını ve seyrini biraz daha net gördü. Evet, spekülatif hareketlerden para kazanmayı kendisi çok sever, ancak hikayenin temelden sarsılması konusu toplum tarafından gelecek etkileri ve tepkileri görmekle alakalı olarak dokuduğumuzda çok hoşuna gidecek bir şey değildir. Kasım seçimlerine de çok uzun kalmadı, zaman kalmadı. Görüntü orada ciddi bir zayiata uğrayacağı yönünde olsa da halen içinde bir ümit var. O yüzden en kısa zamanda hasarı mümkün olan en iyi yerden toparlamak isteyecektir. Şu anki söylemlerini de bu açıdan yorumlayabiliriz. Savaş bir an önce biterse eğer her şey bir anda yerli yerine oturmayacak, ancak bir iyileşme sürecine gireceğiz. En azından tahvil tarafındaki faiz oranlarında da bir toparlanma ve petrol tarafında ilk etapta hızlı, sonra kademeli bir geri çekilme görme ihtimalimiz var. Bu Amerika enflasyonunun toparlanması ve globale yansıması hikayesini taşır bize. Eğer böyle olursa Türkiye de bundan pozitif etkilenir. Amerika'da işler çok iyi gitmezse gelişmekte olan ülkeler Amerika'nın ekonomisinin kötü olduğu dönemlerde ciddi fırsatlar yakalamıştır. Biz de gelişmekte olan bir ülke olarak yine benzer fırsatları yakalayacak konumda oluruz. Aslına baktığımızda gidişatta şu anda ciddi bir bunalım süreci içerisinden geçiyor olsak da önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmeler, eğer kendi enflasyonumuzu bir nebze dizginleyebilirsek, her anlamda Türkiye'ye fayda sağlayacak şekilde ilerliyor görünüyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar dileyelim şimdiden. Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar.
1: Ve buradan da dönelim. One Portföy Portföy Yönetimi Direktörü Seyfullah Esen'e, kendisiyle piyasalardaki durumu değerlendirmeye devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza Seyfullah Bey.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi siz ne dersiniz? Bugün ki şu andaki fiyatlamalardaki tema sizce nedir?
2: Yani yurt içi ve yurt dışını ayırmak lazım, ama yurt içinde iki tane negatif faktör var. Yani yaklaşık bir iki haftadır. Bir tanesi tatil dönemine denk gelmesi. Yani işte 19 Mayıs dahil gelecek haftada Kurban Bayramı tatili olmuş olacak. Dolayısıyla yani yüksek faiz ortamında en azından bu iki haftalık süreçte çok da olumlu bir şey olmaması ve daha önceki dönemde de bir miktar yükseliş yaşamıştık 15 bin seviyeler üzerine. Dolayısıyla insanlar kar realizasyona geçmiş durumdalar. Biraz da faizlerin yüksekliği tabii ki, eğer olumlu bir beklenti yoksa, yani bayram dönüşünde tekrar alırız diye. Çünkü nereden baksanız aylık %3'ler, yani nette 3-3,5'lar seviyesinde bir faiz var. Dolayısıyla nakde geçip bunu faizle değerlendirmek isteyen bir kitle var. Dolayısıyla bunun getirdiği bir satış baskısı yurt dışından daha önce bizde başladı. 14 bin seviyelerine kadar.

0: geldik. Yani belki bir miktar daha aşağı gelebilir. İç taraf böyle. Özetle yani yüksek faiz baskısı altındayız diyebilirim. Dış tarafta ise yani bildiğiniz üzere geçen hafta Trump'ın Çin ziyareti vardı. Yani çok da yani beklendiği gibi geçti aslında. Zaten çok olağanüstü bir şeyde pozitif bir şey de beklenmiyordu. Sonuç aslında piyasaları etkileyen İran Savaşı şu anda. Bunun ne şekilde evrileceği henüz belirsiz. Yani Trump tarafından da belirsiz açıklamalar geliyor. Bu bir risk unsuru. Tabii globalde bütün piyasalar üzerinde en büyük baskı unsuru bütün dünyada faizlerin yani tahvil faizlerin yukarı gitmesi. İşte Japonya'da son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşması. ABD'de de son 10 yılın belki en yüksek seviyesinde 4.60'larda daha önce 5'ler gibi bir rakam vardı. Yani buralar stres oluşturuyor. Neden stres oluşturuyor? Yani Mart ayında bildiğiniz üzere savaş başladı ve petrol fiyatları 70 dolardan 100 dolara aştı. %50'lik bir yükseliş oldu. Genelde yani Trump'ın açıklamalarına bakarsak neydi? Savaş kısa sürecek. Biter bitmez değil mi? Petrol fiyatları düşecek. Dolayısıyla bu petrol fiyatlarındaki ve enerji fiyatlarındaki artışın enflasyona etkisi kısa süreli olacak ve sonra her şey normale dönecek. Ama geldiğimiz noktada yani bunun üzerinden nereden baksanız yaklaşık 3 ayı tamamlamış olacağız Mayıs biterse. Hala petrol fiyatları 100 doların üzerinde ve savaş da tam olarak bitmiş de değil. Yani böyle olduğu için demek ki bu enflasyon geçici olmayacak dünya üzerinde konuşursak. Ve bu diğer sektörlere de parça parça yansıyacak. İşte gıda fiyatları olsun, lojistik olsun. Yani sonuçta lojistik işin içerisine girdiği zaman belirli oranlarda artık ne kadar kullanılıyorsa diğer sektörlerde bütün sektörlerde bir fiyat artışına neden olacak. Bu da enflasyon demektir. Şimdi de bu enflasyonun düşmeyeceği ve savaş uzadığı için düşmeyeceği anlaşıldığı için şimdi baskı tabii tahvil tarafında geliyor. Eğer enflasyon düşmeyecekse tabii ki tahvil faizleri şu an düşük diyebiliriz. Hani Amerika'da da 2,7'lere kadar inmişti enflasyon. Yani Fed'in politika faizi 3,75'te onun da üzerine çıktı. Yani bunlar tabii yani sonuçta savaşın uzaması ve bunun enflasyonist dalganın artık diğer sektörlere de yayılıyor olması tahvil tarafına baskı getiriyor. Tabii tahvillerin ya tahviller neden önemli? En başta birçok sektörde teminat olarak gösterilen en likit varlıklar diyelim. Diğer tarafta özellikle hisse senedi değerlemelerinde yani sonuçta risksiz faiz tarafında değerleniyor. Tahvil birbirine etkiliyor diyelim. Dolayısıyla tahvil faizlerinin yükselmesi otomatik olarak bütün varlık fiyatlarında değer düşüşlerine neden olacak bir değerleme matematiği. Dolayısıyla hisse senetlerinde de yurt dışında da bir satış görüyoruz. Ama bizde yani iç taraftaki satış Türkiye'deki yani Borsa İstanbul'daki satış daha derin. Bu hem dışarıdan gelen tahvil baskısı yani bizde de yükseldi. Yani 10 yıllıklar 35'lere geçmiş durumda. Bu risk unsuru artı uzun tatil dönemi diyebilirim yani. Bu anlamda biz biraz daha fazla düştük yurt dışına kıyasla.
1: Seyfullah Bey, şimdi başlangıçta siz biraz girdiniz ama detaylandırmak için bir hatırlatmayı yapalım. Bu Trump neler söyledi? Çünkü yine bugün gündemimiz malum İran ama biraz tonu farklıydı. Savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz açıklaması. Müzakereler devam ediyor. İran'la anlaşıp anlaşmayacağımızı yakında göreceğiz. Anlaşma yapmak için can atıyorlar. İran'ın hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceğiz şeklinde açıklamalar geldi. Şimdi bugün yine kritik konulardan biri de Putin ve Xi'nin Çin'deki görüşmesiydi. Oradaki mesajlara dair de neler öne çıktı onu da bir hatırlatalım. Ekonomik işbirliğinin temel taşı Çin-Rusya enerji işbirliğidir diyor Putin. Dış zorluklara rağmen ekonomik işbirliğimiz güçlü. 25 yılda 30 kattan fazla artış var. Çinli dostlarımızla daha adil, demokratik bir dünya şekillendirmeyi hedefleniyoruz. Ve de mevcut gergin uluslararası ortamda yakın ortaklığımız hayati önem taşıyor diyor. Xi Jinping de İran'da ki savaşın bir an önce sona ermesi gerekiyor. Çatışmalar enerji tedariki küresel ticaret üzerinde baskı oluşturuyor. Her geçen gün güçlenen, derinleşen Çin-Rusya ilişkileri var. Uluslararası adalet ve hakkaniyetin korunması için ortak hareket ediyoruz dedi Xi Jinping de. Şimdi bunların ikisini birleştirdiğimiz zaman aslında mesajların ortak noktası savaşın bir an önce bitmesi gerektiği taraflardan yapılan açıklamalar. Ne dersiniz? Şimdi süreç bizi nereye götürüyor sizce?
0: Yani evet Trump Çin ziyaretinden döndü. Hemen arkasından Putin'in Çin ziyareti var. Yani da Trump geldiğinde de hani hatırlarsanız yani sonuçta Rusya Amerika için bir askeri rakip. Yani ekonomik değil de. Çünkü Rusya'nın ekonomisi yaklaşık 2-2,5 trilyon dolarlık bir ekonomi. Bunun karşısında Amerika bunun yani 10 katı büyüklüğünde. Dolayısıyla bir ekonomik bir rakip değil. Sadece nükleer anlamda özellikle demek gerekirse askeri bir rakip. Ama Çin daha çok ekonomik bir rakip ve o da askeri tarafta güçleniyor. Dolayısıyla Amerika tabii ki yani biraz da güç kaybediyor. Hani globalde baktığımızda her ne kadar en büyük ülke de olsa rakipler daha hızlı geliyor. Yani global GDP'deki payı azalıyor, öyle söyleyelim. Bu anlamda aslında Rusya'yı kendi yanına çekmek istedi. Yani Ukrayna barışını sağlayıp Çin'le arasını bir anlamda soğutmak istedi diyelim. Ama bunu pek başarabilmiş değil. Ya sonuçta Amerika hem Rusya'nın hem de Çin'in de rakibi. Bu anlamda özellikle Rusya tabi ambargo vardı biliyorsunuz enerji üzerinde. Bu satamadığı petrol veya doğalgazı daha çok Çin'e satmak istedi en kötü döneminde Trump'tan önce de. Dolayısıyla bu ilişkileri sürdürmek istiyor. Neticede Amerika hem Çin için hem de Rusya için bir rakip. Dolayısıyla aslında bu, yani Rusya ve Çin de kendi içinde rakip yani öyle bakarsak ama Amerika daha büyük bir rakip. O açıdan bakarsak Çin-Rusya işbirliği çok da sürpriz değil diye düşünüyorum. Yani aslında çok da gerçekten çok da bir sürpriz görmüyorum. Gerek Rusya-Çin ilişkiler olsun gerekse Amerika Çin şey olsun bu toplantı sonuçlar olsun çok da sürpriz değildi. Ya tabii Amerika'nın İran'la ilgili olan savaşının bir kısmı da Çin'in petrol ithalatının önemli bir kısmı Orta Doğu'dan geliyor. Dolayısıyla burayı da kontrol altına almak istiyor. Yani Çin, Amerika'nın en büyük rakibi Çin. Hani genel olarak baktığımızda hem askeri alanda güçleniyor olması hem de ikinci büyük bir ekonomi. Dolayısıyla bunu kontrol altına almayacaktır. Yani Çin dışındaki diğer bütün rakipler bir anlamda ikinci planda diyebilirim. Yani normal görüyorum açıkçası Çin ve Rusya ilişkilerinin gelişmesini bu kapsamda. İran'la ilgili konuya gelirsem evet yani Trump tarafından sürekli bir şey geliyor. Belirsiz açıklamalar geliyor. Ya biraz da İsrail'in açıkçası baskısıyla bu savaşa girmiş gibi görünüyor ama tabii Çin'i kontrol etme çıkarı da vardı burada onu da söylemek lazım. Ama şöyle bir risk var. Yani tabii ki seçimler var Kasım'da Amerika'da biliyorsunuz ara seçimler. Yani buna da yaklaşık 4-5 aylık bir süreç kaldı. Yani seçime giderken tabii ki yani doların değer kaybetmesine isteyecektir. Borsanın daha yüksek bir seviyede girmesini isteyecektir ki Amerika halkının %50'den fazlası borsada hisse senedi yatırımcısı onu söylemek lazım. Ama petrol fiyatları yükseldiği için tabii yani yaşam kalitesi bir anlamda düşmüş oluyor. Yani geldiği seviyeye göre önemli derecede yükseldi Trump geldikten sonra. Yani bunu petrol fiyatları açıkçası onun için baş ağrısı diyebilirim. Her ne kadar Amerika buradan kazanıyor olsa da petrol ihracatçısı kısmen bir ülke olsa da yani aslında petrol yükselişinde o anlamda çok da fazla etkilenmiyor. Yani ödemeler dengesi açısından ama sonuçta fiyat artışı orada da bir enflasyonist dalgaya neden oluyor. Bu da onun için negatif bir şey. Daha önce 10 yıllıklar 4.50'ye geldiğinde Trump'tan bir geri dönüş görmüştük. Şimdi 4.60-4.70'lere doğru geldi. Yani eğer bu gerçekten savaşı abartırlarsa bir miktar daha ve Brent 125 dolarlı seviyelere giderse tabii ki bu sefer tahvil faizleri daha hızlı yükselecektir. Yani zaten savaşın üstünden 3 ay bir süre geçti ve bunun kalıcı etkisi daha uzun negatif anlamda kalacağı için aslında bir risk artmış durumda orada. Yani gerçekten savaşı uzatırlarsa bilmiyorum kendileri de ekonomik açıdan bence en azından tahvil tarafında ve borsadaki düşüşten neticelenecek çünkü bu hareket negatif olur diye düşünüyorum. Yani mantıken aslında bunu uzatmamaları lazım diye düşünüyorum ama bilmiyorum.
1: Evet. Peki şimdi tabii Walsh geliyor bu arada. Cuma günü göreve başlıyor. Nasıl bir başkan olur sizce? İndirim beklentisi var tabii Trump'ın ama şu anda da Aralık ayına yönelik faiz artırım ihtimali güçleniyor. Bugün itibariyle %50 olarak fiyatlanıyor ve Ocak 2027'ye yönelik de faizi artırma ihtimali de %58 olarak fiyatlanıyor. İşte böyle bir ortamda da yeni bir başkan. Ne dersiniz Walsh için?
0: Yani şimdiki enflasyon artışı daha şöyle demek lazım. Yani yıl başına dönelim. Burada ne bekleniyordu? Yani enflasyon yıllık enflasyon 2,7'lerde politika faizi 3,7. Yani arada yaklaşık %1'lik bir fark vardı ve bu çok yüksek bir reel faiz.

0: Farketi bunun kapanmasını bekliyorduk açıkçası. Bu ne demek? Yani savaştan önceki dönemi konuşuyorum. 2026 yıl için, yani bu yıl için 2 veya 3 faiz indirimi neredeyse büyük bir ihtimal olarak görülüyordu. Ama savaştan sonra her şey değişti. Yani enflasyonda yıllıkta 1 puanlık artışla birlikte politika faizini de üzerine geçti. Yani bu durumda tabii ki faiz indirimi rafa kalktı. Yani şu ortamda indiremezler. Zaten enflasyon yükseliyor ama faiz artıracaklarına da katılmıyorum. Çünkü bu enflasyon artışı talep kaynaklı bir artış değil. Sonuçta arz kaynaklı bir artış. Yani petrol kaynaklı bir artış diyelim. Dolayısıyla siz faiz artırırsanız büyümeyi daha da fazla negatif etkiler. Zaten hani yani sonuçta enflasyon yükseldiği için petrol nedeniyle insanlar bir anlamda tasarrufa da gideceklerdir. Zaten bunun da hesaplaması yani global gayri safi milli hasıla büyümesinde yaklaşık %0,5'lik 0,75'lik bir geri çekilmeye neden olacak oluyor zaten. Yani faizi artırmadan bile, bir de bunun üzerine faiz artırırsanız bu büyüme daha da aşağı doğru gider ki bu Trump'ın isteyeceği bir şey değildir. Bence yıl sonuna kadar hiçbir şey yapmayacaklar şu anda. Yani başta yani savaştan sonra hemen eğer gerçek amanada barış olup petrol fiyatları tekrar düşseydi o senaryo en azından 2 faiz indirimine dönüşebilirdi. Dolayısıyla ben faiz artırım senaryolarına katılmıyorum. Hiçbir faydası yok şu aşamada. Dediğim gibi arz kaynaklı olmadığı için büyümeyi daha da negatif etkiler. Faiz de indiremezler. Enflasyon yukarı gidiyor. Bence hiçbir değişiklik yapmayacaklar yıl sonuna kadar.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür
0: Rica
1: ediyoruz
0: ederim. İyi
1: Seyfullah Bey.
0: yayınlar.
1: Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek
0: Sağ
1: üzere.
0: olun, iyi yayınlar.
1: Efendim, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Piyasa notlarında birazdan yine birlikteyiz.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Yepyeni bir sır küpü.
2: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
2: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
3: Jüri.
2: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
2: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
2: Örnek. Derin Hanım.
4: Misal.
2: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız sır küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan sır küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu sır küpü yarın 19'da Apara'da.
0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: Efendim piyasa gündemine devam ediyoruz. Şimdi de Avrupa'daki enflasyon sonuçlarına ilişkin son durumu alacağız. İlk başta Almanya'ya uzanacağız. Euro bölgesinde hizmet ve enerji maliyetlerinin etkisiyle enflasyon 2,5 yılın zirvesine çıktı. Öte yandan Almanya'dan gelen veriler Avrupa sanayisindeki kırılganlığı bir kez daha ortaya koydu. İşte detayları da dönüyoruz. Fatih Yılmaz'dan dinliyoruz. Almanya'da bizi bekliyor. Fatih, seni dinleyelim.
1: Melis Kobal, teşekkürler. Evet, Avrupa'da enflasyon yeniden yükselişe geçti ancak ekonomideki tek alarm bu değil. Almanya'da şirketler küresel rekabette güç kaybediyor. Özellikle otomotiv ve sanayi sektörlerinde tablo dikkat çekici ama önce enflasyonla başlayalım. Euro bölgesinde yıllık enflasyon Nisan ayında %3'e yükseldi. Mart ayında %2,6 seviyesinde olan enflasyon böylece yeniden yukarı yönlü bir hareket gösterdi. Aylık bazda tüketici fiyatları %1 arttı. Veriler piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Özellikle hizmet sektörü ve enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyondaki artışın temel nedeni olarak öne çıktı. Enerji maliyetlerindeki hareketlilik ve hizmet sektöründeki fiyat baskısı Avrupa Merkez

0: Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentilerini de yeniden tartışmaya açabilir. Euro bölgesinde çekirdek enflasyon ise yıllık %2.2 olarak ölçüldü. Avrupa Birliği genelinde yıllık enflasyon %3.2'ye ulaştı. Ülke bazında baktığımız zaman en yüksek enflasyon İspanya'da görüldü. Almanya'da yıllık enflasyon %2.9 olurken Fransa'da %2.5, İtalya'da ise %2.8 olarak gerçekleşti. Ancak Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da dikkat çeken tek sorun enflasyon değil. Yayının başında da ifade ettiğimiz üzere Alman şirketleri de küresel pazarlarda rekabet etme anlamında ciddi şekilde zorlanıyor. Öyle ki Münih Merkezi Araştırma Enstitüsü'nün araştırmasına göre Alman şirketleri küresel pazarlarda rekabet gücünü giderek kaybediyor. Araştırmaya katılan Alman sanayi şirketlerinin %25'inden fazlası Avrupa Birliği dışındaki pazarlarda rekabet avantajını kaybettiklerini belirtti. Avrupa Birliği içindeki pazarlarda da tablo zayıf. Şirketlerin %15'i rekabet gücünde gerileme yaşandığını ifade ediyor. Özellikle Çinli üreticilerin artan etkisi Alman sanayisini zorluyor. Uzmanlara göre Avrupa'da yükselen enflasyon ve Alman sanayindeki rekabet kaybı kıta ekonomisinin önümüzdeki dönemde büyüme açısından daha zorlu bir sınavla karşı karşıya olabileceğini gösteriyor. Özellikle Almanya ekonomisindeki yavaşlama ve sanayideki güç kaybı Avrupa genelindeki ekonomik görünüm açısından kritik önem taşıyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Fatih Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. İngiltere'de ise son derece farklı bir tablo ortaya çıktı. Enflasyon enerji şokuna rağmen geriledi. Detayları da şimdi döneceğiz. İngiltere'deki muhabirimiz Alparslan Düven'den alacağız. Alparslan, seni dinliyoruz.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi Nisan ayında tüketici fiyat endeksinin geçen yılın aynı dönemine göre %2.8 arttığını bildirmiş durumda. Enflasyon Mart ayında yıllık %3.3 seviyesine gelmişti. %2.8'lik seviye ekonomistlerin ve İngiltere Merkez Bankası'nın %3'lük tahminlerinin hemen altında kalmış durumda. Öte yandan temel fiyat baskılarının önemli bir göstergesi olan hizmet enflasyonu ise %3.2 ile Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. ABD ve İsrail'in İran'a karşı sürdürdüğü savaş İngiliz akaryakıt fiyatlarını yukarı çekmeye devam ederken yakıt maliyetleri %23 artmış durumda. Ancak yeşil enerji kaynaklarının maliyetinin büyük bir kısmını genel vergilere aktaran politikanın yürürlüğe girmesiyle bu artış hane halkı faturalarındaki düşüşle dengelenmiş durumda. Bir yıl önce Maliye Bakanı Rachel Reeves'in vergi artışları daha yüksek ve daha yüksek hizmetleri faturaları enflasyonu yukarı çekmiş ve Nisan 2026'da benzer bir durum ortaya çıkmıştı. Ancak TÜFE'deki bu düşüşün kısa süreli olması bekleniyor. Öte yandan İngiltere Merkez Bankası küresel enerji arzı bozulmalarının etkisinin yoğunlaşmasıyla birlikte yılın geri kalanında enflasyonun hızlanacağını öngörüyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Alparslan, çok teşekkür ediyoruz. Sana da kolaylıklar dileyelim ve buradan da dönelim Aydın Eroğlu'na, piyasalardaki durumu değerlendirmeye devam edelim. Aydın Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar Melisa Hanım.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi muhabirlerimizden detayları aldık. Bir tarafta Avrupa'da 2,5 yılın zirvesinde bir enflasyon. Diğer tarafta İngiltere'de enerji şokuna rağmen gerileyen bir enflasyon. Euro-Dolar paritesinin de tabii dolar endeksinin son 6 haftanın en yüksek seviyelerine çıkmasıyla birlikte gerilediğini görüyoruz. Ben sizin bir Avrupa'ya dair beklentilerinizi alayım genel olarak. Çünkü onlar tabii bu krizlerde biraz daha zayıf kaldılar dayanıklılık açısından. Petrol tarafındaki bağımlılıklarını, daha doğrusu enerji tarafındaki bağımlılıkları nedeniyle.
3: Evet, şimdi bu tablo onlarda böyle sürecek Melisa Hanım. Ama İngiltere'de bu gördüğümüz iyimser görüntü de geçici olacak bana göre. Eğer petrolde hızlı şekilde savaşın bitip de yeniden 80-75 dolar arasına kadar Brent petrol düşmediği takdirde kısa süre içerisinde sonraki enflasyon rakam verilerinde İngiltere'de de şu anda işte en düşük gelen enflasyon seviyesinin artmaya başladığını göreceğiz diye düşünüyorum. Benzer tablo petrolün yüksek seyretmesinin halinde halinde tüm Avrupa için daha da artan enflasyon rakamları göreceğiz. Zaten bu nedenle de bizim konuştuğumuz ya da benim işte birkaç aydır savaşın başından beri söylediğim bir endişem vardı. Yüksek petrol fiyatları savaş sürerse daha da artar. Son bir kez daha Amerika İran'ı vurmaya kalkarsa İran'ın dediği gibi Körfez'deki enerji altyapısını

0: İran'ın vurmaya karşılık vererek vurmaya kalkışması, Brent petrolü 25'te 125'te 130 dolar civarlarına çeker. Bu enflasyonu, enflasyon da faizleri yukarıya doğru maalesef şekillendirir diye endişem var. Böyle bir tabloda savaş biter endişesi beklentisiyle ciddi realize olmamış olan borsalarda satışlar da gelir Melis Hanım. Emtia olarak değerli metallerde biz bunu görüyoruz ama borsalar dayanıyordu. Şimdi son Trump'ın dediği dün bir saat kala İran'ı vurma emrimi erteledim dedi. Ama her an bu konuda en şiddetli şekilde İran'ı vurabiliriz diye de orduya talimat verdim dedi Trump. Şimdi Trump'ın tabii dediği hiçbir şeye güvenilmiyor ama onun dediği gibi İran Amerika'nın şartlarıyla bir barış müzakeresine oturmayacaktır. Bunu kabul etmeyecektir. İran Hürmüz'den kolay kolay vazgeçmez. Amerika'dan istediği savaş tazminatlarının ödenmesi, bir daha hiçbir şekilde saldırmazlık konusunda garanti verilmesi, uzun menzilli füzelerin üretimiyle alakalı herhangi bir taviz vermemesi konusunda Amerika geri adım atmadığı takdirde İran da geri adım atmayacaktır. Böyle bir tabloda Trump ben savaşı bitirdim, İran'ı yok ettim deyip de geri döndürebilirim ordusunu. Biraz şüpheliyim. O nedenle ben bir kez daha İran'ı vuracakları, şiddetli vuracakları, ondan sonra savaşı belki bitirmeyi konuşacaklarını düşünüyorum. Ama burada benim için en önemli şey, az evvel İngiltere'nin de Avrupa Birliği'nin de enflasyon rakamları ve paritenin de bulunduğu seviyeyle alakalı olarak İran'ın verecek olduğu karşılık olacak. İran kendisine yapılan bir saldırıya karşılık vermezse o zaman endişeler kaybolmaya başlayacak. Ama İran anlattığı gibi, dediği gibi sert karşılık verirse biz maalesef savaşın hasarlarını daha uzun sürede yaşamaya devam edeceğiz Melisa Hanım.
1: Aydın Bey, şimdi tabii geçtiğimiz haftanın sonundan itibaren de özellikle bu gelişen taraf piyasalardaki uzun vadeli faizlerin yükselişi bir hayli dikkat çekici. İşte Japonya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2007'den beri en yüksek seviyeyi gördük 30 yıllıklarda. Bunun tabii bize de yansımalarını gördük. 10 yıllık tahvillerde tarihi seviyeleri de içeride de görmüş olduk. Şimdi bu bundan sonra neye işaret ediyor? Yani sonuçta buradan da bir mesaj almamız gerekir. Sizce ne almalıyız mesaj olarak piyasalar tarafında?
0: Yani biz eğer Türkiye açısından bakıyorsak, bir defa kamu tasarruflarını hızlı bir şekilde bizim uzun zamandır arttırmamız lazımdı, temkinli olmamız lazımdı bu risk nedeniyle. Eğer petrolde az evvel bahsettiğim uyarılar bazında bir sert yükseliş olmaya kalkarsa, faiz indirimi beklendiği her ortamda Avrupa içinde, Amerika içinde, tabii ki Türkiye içinde biz faiz artırımlarıyla karşı karşıya kalırız ki ben zaten Merkez Bankası'nın bir önceki faiz toplantısında bunu yapmasının doğru olacağına inanıyordum ki bunu dile getirmiştim. Zaten realitedeki faizi 40'a çekmişti. Faiz koridorunun üst bandından fonluyordu piyasayı Merkez Bankası. Bunu resmiyette de böyle yapması lazımdı. Belki de faiz bandının üst kısmını hatta ilaveten de yukarıya çekmesi lazımdı. Şimdi biz bunu belki savaş bitecek diye yapmadık ama savaş tekrarlanırsa, bir daha şiddetlenecek olursa tüm dünya için faizlerin her yerde arttığını göreceğiz. FED'de faiz indirimleri konuşuluyordu biliyorsunuz. Ve faiz indirimi değil de bu iş sürerse faiz artışını gündeme geldiğini görürsek şaşmayalım diyordum. Nitekim şu anda FED'de bir dahaki toplantıda faiz artışının beklentileri %50'ye çıkmış durumda. Yani faiz indirimi konuşulmuyor, faiz artışı konuşuluyor. Şimdi bu tablo, eğer bu şekilde faiz artışlarının gündeme geldiği şekilde gelişecek olursa, tüm dünya için büyümeler de düşer Melis Hanım. Talebin yüksek olduğu, büyümenin düştüğü, fiyatın arttığı ortamda şu anda konuşmadığımız stagflasyonunu konuşmaya başlarız. Biz tabii Türkiye piyasasında da bir anda artan faizler tüm alanlarda, gayrimenkul de olsun, birçok alanda olsun, kredi faiz maliyetlerini yukarıya çekeceği için talepte sert daralmalar söz konusu olur. Ama pandemiden beri, hatta ondan sonra KKM uygulamalarından sonra çok ciddi bir gelir transferi olan bir kitle var. Bu kitlenin harcamalarını biz eğer kontrol altına alamazsak, onlar yüksek fiyatlamalara rağmen alış taleplerini sürdürmeleri halinde biz Türkiye'de de stagflasyonu konuşmaya kalkışırız. Yani şu anda enflasyon düşecek beklenti.

0: beklentisindeyiz. Böyle de konuşuyorlar. Ama gelen veriler hiç de öyle olmadığını gösteriyor. Eğer savaş biterse bu iyimserliğe döneriz. Ama savaş bitmez. Bir daha şiddetlenirse maalesef o zaman her birimizin işte sıkıntı çekeceği fiyat güncellemeleri yukarıya doğru olur. Enflasyon ve faizde. Bu da borsaları da dahil her tarafı bozmaya devam eder Melisa'nın.
1: Evet, şimdi borsalar dahil her yeri bozmaya devam eder dediniz ya. Şimdi tabii biz bu süreçte özellikle bu savaşın başladığı 28 Şubat tarihinden itibaren hani hep piyasalar bunu bardağı dolu tarafından bakıyor. İşte Amerika'da yeni rekorlar, Asya'da yeni rekorlar, bizim içeride yeni rekorlar borsalarda derken şimdi tabii sanki senaryo biraz farklılaşmaya başladı. Bugün de piyasalar açısından çok önemli olan Nvidia'nın bilançosu gelecek. Küresel risk iştahı açısından önemli çünkü hep bu süreci yani bu rekorları getiren de yapay zeka teması ve teknoloji tarafındaki işte güçlü beklentiler olmuştu. Ne dersiniz, sizce ciddi bir etkisi olur mu eğer beklentiler dışı gelirse Nvidia'nın bilançosu?
0: Şimdi beklentiler dışı piyasaların bozulmasına etken olur bana göre. Yani etki yapar ciddi şekilde. Zaten Amerika'da da Türkiye'de de bu borsaların yukarıya gitmesine sebep olan Amerika'da teknoloji hisseleri, çip şirketleri, yapay zeka şirketleri. Yani 5 ila 7 tane şirketin yüksek gitmesi onların borsalarına tarihi rekorlar kırdırırken aslında geri kalan alanında birçok şirketin fiyatının o kadar da yükselmediğini gördük Melisa Hanım. Yani biraz sahte bir tablo vardı. Şimdi orada bilançoda bir bozulma olursa bu o zaman endeksin de bir anda çözülmesine neden olabilir ki zaten o konuda ben şu uyarıyı yapıyorum. Şimdi bütün dünya sanki sadece Amerika'nın 5-6 tane şirketi bu alanda büyümeye devam edecek, işte yapay zeka onların tek elinde kalacak gibi düşünüyor ama öyle olmadığını, Samsung'un aynı alandaki şirketinin son tarihi rekorlarına bakınca da görüyoruz biz. Güney Kore'de bu alanda ciddi şekilde pazara girmiş durumda. Aynısı Çin'de de ciddi şekilde var. Yani biz bir müddet sonra Amerika dışındaki yapay zeka şirketlerinin de pastadan pay aldığını görmeye başlayınca Amerika'daki şirketlerin bilanço karlarındaki artış hızının azaldığını göreceğiz. Hatta bir müddet sonra karlılıklarında düşmeler göreceğiz. O nedenle bu bilançosunda olmasa bile bundan sonraki bilançosunda bunu bence göreceğiz. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Onlardaki düşüş de endekslerini etkileyecek. Şimdi aynı tablo bizim için de geçerli. Biz TL bazında rekorlar kırdık ama baktığımızda ana sanayi kağıtlarına, bankalara bunların fiyatlarının aslında birebir endeks kadar artmadığını görüyoruz. Peki o zaman nasıl yükseldik? Çünkü bir takım endeks fonlarına alınmış olan bazı hisse senetlerinin ısrarla yukarıya doğru çekilmesi, bana göre manipülatif şekilde yukarıya çekilmesi onların endeksi etkileme oranlarını yükseltiyor. Bu da aslında hisse senetlerinin birçoğunda düşüşler varken aradaki 5-6 tane 7 tane hisse senedinin fiyatının yukarı çekilmesi nedeniyle endeks karşılığında bunu bize göstermiyor. Yani bunlar manipülatif tablolar. Ben bu tabloların savaş uzayacak olursa özellikle bir daha petrol fiyatlarında 113 doların üstüne 120, 123 ve 131 dolar gibi seviyelere çıkan bir tablo olursa ben bu manipülatif tablolarla endeksleri tutmanın çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Kaldı ki bu riskten dolayı da Borsa İstanbul Endeksinde 14.250'ye doğru bir gevşeme, 14.250 hatta 14.000 işte 120 seviyeleri aşağıya kırıldığı takdirde 13.900-800-735 diye aşağıya doğru inen bir realizasyon olma riskinden bahsediyordum. Şu anda bu realizasyonu yaşıyoruz. Bunun dolar karşılığı da ilk etapta işte 299 dolar olacak şekilde 295 dolara doğru devam ediyor. Şimdi bu tablo önümüzdeki günlerde Amerika-İran arasındaki savaşın akıbetine göre yeniden şekillenecek. Borsa endeksi 14.124'ün üstüne atmazsa bizde tekrar gevşeme ile ilgili satış baskısı artabilir. 13.700'e, 13.500'e ve devamında da 13.333 seviyesine doğru inen bir borsa endeksi görebiliriz. Ben bunu bir alım fırsatı görüyorum ama öncesinde tabii bu uyarıları yapmamız gerekiyor ki sonrasında iyi beklediğimiz piyasada arada düşüş bekliyorsak bunlar hisselere göre %10-15-20'lere tekabül ediyor. Bunlar da çok ciddi marjlar Melisa'nın.
1: Alım fırsatı dediniz ya, alım fırsatını

0: bu konjonktürde özellikle hangi endekslerde olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Şimdi özellikle enerji alanında ciddi bir sıkıntı var ve bu sıkıntı sonraki aylarda da sürecek. Neden sürecek? Hem petrokimya hem enerjide. Neden sürecek? Çünkü İran Amerika'ya karşılık vereceğim diye Körfez'deki 34 tane petrokimya tesisine hasar verdiği gibi aynı zamanda Körfez ülkelerinin enerji altyapılarına da hasar verdi. Aynı şekilde İran ve İsrail'de İran'daki enerji altyapılarına, demir çelik şirketlerine, Körfez'deki demir çelik şirket hasarlar verdiler. O nedenle bu savaş bugün bittim dese de onların yeniden tam kapasiteyle devreye girmesine kadar enerji şirketleri, demir çelik şirketleri bence ön planda olacak savaş bittiği anda. Savaş bitti dendiği anda yüksek jet yakıtlarının maliyet fiyatlarının yansımaları nedeniyle düşen ulaştırma şirketi hisse senetlerinde cazip bir anda tablo oluşacak. Bir anda ulaştırma şirketlerinin alındığını göreceğiz. Aynı şekilde bu savaş devam eder, işte enflasyon artar, enflasyon şu andaki faizleri de yukarı çekerse endişesiyle satış yaptıkları banka hisse senetlerinde bir anda tablonun pozitife döndüğünü görürüz. Ama şimdi bu tabloda tabii bunlar bir tam bıçak sırtı dengede. Şimdi eğer savaş şiddetlenecek olursa ben alım fırsatı olur dediğimiz bu hisse senetlerinde yani ulaştırmada yani bankalarda ilave bir kere daha sert düşüşler göreceğiz. O nedenle kaçırmamak lazım yaptığım uyarıyı. Alım fırsatı bir sert düşüş gelirse, bu seviyeden bahsetmiyorum, Amerika ile alakalı bir İran Amerika arasındaki savaş bir daha şiddetlenecek olursa bir sert düşüşte yaşanacak fiyatlarda alım fırsatı olarak görüyorum ben. Ama bu seviyelerde alıma dönmek için savaşın bittiği açıklamasını duymamız gerekir. Bu yönde bir açıklamanın şu anda geldiğini düşünmüyorum. Kaldı ki bu biraz da Amerika'nın işine yarıyor Melis Hanım. Çünkü Amerika Hürmüz Boğazı'na gitmeyen tankerler için Trump'ı biliyorsunuz geçen hafta Hürmüz'e giden yüzlerce, binlerce tanker şu anda Amerika limanlarına geliyor. Bizden alıyorlar ihtiyaçlarını diyor. Yani demek ki biraz da Amerika'nın işine gelen bir savaşı sürdürüyoruz biz şu anda Hürmüz'ü tıkayarak. Amerika'da belki şahısların, kişilerin, vatandaşların 2,5-3 dolar arasındaki işte şey fiyatları, petrol fiyatları şu anda 5 dolar, 6 dolar seviyelerine galon fiyatları yükseldi ama Amerika'nın bundan en büyük petrol üreticisi konumuna sahip olduğu için 2012 sonrasında kayaç gazı sebebiyle çok da ciddi artı faydası var. Bunu biraz da böyle görmek lazım. Biraz da Trump işine gelen işi yapıyor. Fakat sonuçta Amerika ekonomisinde enflasyonu yukarıya çektiği için bu Trump'ın hayrına olan bir iş değil. Ama Trump bence geri dönüş için yol aradığı bu savaştan çıkabilse çıkacak. Ama ben bunun için en azından bir kere daha İran'a bir saldırı yaşayacaklar. Bu da bizim piyasalarımızda İran'ın verecek olduğu karşılığa göre yansımasını değiştirecek Melis Hanım. Karşılık gelmezse tablo bulunduğu yerden olumluya dönecek. Karşılık gelirse İran'dan aynı şekilde tüm piyasalarda, değerli metallerde, borsalarda bir düşüş, enflasyon ve faizlerde artış göreceğiz. Brent petrolde yükselecek. Ondan sonra düşen borsalardan sonra bence o seviyeleri alım fırsatı olarak kullanacağız. Çünkü sonrasında savaşın bittiğini söyleyecekler.
0: Son bir dakikamızmış. Altın ve gümüşe dair, kıymetli metal tarafına dair kısa bir toparlama rica edeyim bir dakikada.
1: Yani ben orada onlar zirve yaptığı tarihlerden itibaren yani ocağın sonundaki 5598 dolara geldiğinden itibaren hatta öncesindeki belki biraz daha düşük seviyelerinde %3 %5 daha yukarıya sınırları var. Ondan sonra realizasyonlar olacak. Bu sektörden çıkmak lazım bu alanlardan demiştim. Aynı fikirdeyim. Altında değil ama piyasalar tekrar büyümeye dönerse belki gümüşte ve bakırda pozisyon tutulabilir. Ben altın için çok ciddi bir getiri beklentisine sahip değilim. Belki daha bile çözülmeler önümüzdeki günlerde karşımıza gelebilir. 4450 dolar aşağıya kırılacak olursa ons altında 4300 dolar seviyelerini de biz yakın zamanda görme ihtimaliyle karşı karşıyayız. Eğer yukarıya doğru kalkarsa 4750-4770 dolarla sınırlı kalacaktır diye düşünüyorum insanın.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Aydın Bey. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
0: Efendim, burada kapatıyoruz bu bölümü. 16'da yine karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.

0: this place, it stays with me.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Hesaplı nakit fırsatını kaçırma. İstanbul'da 2+1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
2: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım. Ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
3: Ne dediysek oldu.
4: Ay. Bir de şu sabahki kazanın hasar ödemesi yatsa.
5: Damat beyden.
6: Boşa gitmiş bir dilek.
7: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
0: Seramik hava durumunu sunar.
10: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 24, Sakarya 25. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 12. Konya 21, Kayseri 18, Nevşehir 15, Sivas 19. İzmir gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 17. Denizli ve Muğla 21, Aydın 27, Manisa 26. Antalya gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Hatay 22, Adana 23, Kahramanmaraş 21. Trabzon gök gürültülü sağanak

0: aştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 19, Karabük 22, Rize 21, Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 2. Malatya ve Erzincan 21, Van 16, Ardahan 15. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Mardin 23, Şanlıurfa 26, Siirt 24 ve Diyarbakır 25 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
2: Yıl olmuş.
3: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
4: Zivi Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
3: Güneşin olduğu her yerde Zivi Enerji.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
5: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konulan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
7: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
2: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Hayatına renk katacak.

0: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu yarın 16'da Ankara'da.
1: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

Mutlu günler efendim. 20 Mayıs Çarşamba günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Elbette ekonominin farklı alanlarında da gelişmeler var. Hepsini gündemimize taşımaya çalışacağız. Ama öncelikle bakalım hızlıca bugün gündemde neler var, göz atalım. Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda en büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız dedi Erdoğan. Şunu bugün bir kere daha altını çizerek ifade ediyorum. Türkiye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon dolara aşan bu sorunu kalıcı biçimde çözecek iradeye, kapasiteye ve tecrübeye ziyadesiyle sahiptir dedi Erdoğan. Türkiye bazı alanlarda FATF tavsiyelerinin ötesine geçti diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Paris'teki terör finansmanı konferansında Türkiye genelinde kripto ATM'lerinin tamamen yasaklandığını açıkladı. Şimşek, dijital varlıklara yönelik erken ve kararlı adımlar atıldığını belirtti. Uluslararası standartların ötesine geçilebilecek stablecoin transferlerine günlük 3.000 dolar ve aylık 50.000 dolar işlem limiti getirildiğini duyurdu açıklamalarında. Bu arada konut fiyatları da enflasyonun gerisinde. Merkez Bankası'nın verilerine göre konut fiyatları Nisan'da aylık bazda %1.8 yükselirken yıllık artış %26.6 olduğu enflasyondan arındırıldığında ise konut fiyatları reel olarak %4.3 gerileyerek düşüş eğilimini sürdürdü. Bu arada NATO'da Hürmüz Boğazı'na müdahale konusu da masada olacak. Bununla ilgili haberler de önemli. Bir yandan da çünkü Amerika ile İran arasındaki gerilimin, savaşın ne zaman sona ereceği konuşuluyor. NATO'nun Hürmüz Boğazı'nın Temmuz başına kadar yeniden açılmaması durumunda ticari gemilere güvenli geçiş sağlamak amacıyla devreye girme olasılığının değerlendirildiği bildirildi. Konunun Ankara'da gerçekleştirecek olan NATO zirvesinde gündeme gelmesi bekleniyor. Malumunuz NATO zirvesi Ankara'da 7 Temmuz'da başlaması bekleniyor. Bu arada bir yandan da tabii piyasaların gözünün Çin'de olmaya devam ettiğini söyleyelim. Geçtiğimiz günlerde Trump'ı ağırlamıştı. Çin lideri Xi, bu kez de Rusya lideri Putin'i ağırlıyor ve Pekin'de yapılan görüşmelerde Çin-Rusya iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği anlaşmasının uzatılmasında uzlaştı iki taraf ve görüşmelerde Orta Doğu'daki savaşlar, enerji güvenliği ve çok kutuplu dünya vurgusu öne çıktı. Taraflar Batı merkezli düzene karşı stratejik işbirliğini derinleştirme mesajı verdi. Evet, bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var? Hızlıca göz atalım. BIST yüzde %0.3'lük düşüş var. 13.984 puandan işlem görüyor şu an itibariyle BIST endeksi. Devam edelim. BIST Banka'da %1'e yakın kayıp var. BIST Sanayi'de yatay pozitif seyir var. BIST Turizm'de %1.7'lik kayıp var. BIST Spor'da %2'lik yükseliş var. BIST Gayrimenkul'de %0.6'lık düşüş. BIST Teknoloji'de ise %1'lik kayıp var şu an itibariyle. BIST Sigorta'da %2'nin üzerinde düşüş var. BIST Kimya'da yine %1'e yakın kayıp var. BIST İnşaat'ta yatay pozitif seyir var. BIST Gıda'da da yatay negatif seyri görüyoruz. BIST Madencilik'te %2'nin üzerinde kayıp var. BIST Bilişim'de de yine %1'lik kayıp var. BIST yüzde fiyatı en çok artan hisselere bakalım. Girişim Elektrik, Europower Enerji, Kontrolmatik, Astor Enerji ve Efor Yatırım olarak sıralanıyor. BIST yüzde fiyatı en çok azalan hisseler.

0: ise Rail Yatırım, Borusan Boru, Sarkuysan, Anadolu Sigorta ve TR Anadolu Metal olarak sıralamayı ekranlarınıza taşıyoruz. Altına bakalım. Altın ons fiyatında %0.4'lük yükseliş var. 4499 dolardan işlem görüyor şu an itibariyle. Altın ons fiyatı 4500 doların altına sarkmış durumda. Enerji tarafına baktığımızda ise Amerikan tipi ham petrolde %2'lik düşüş var. 102 doların üzerinde bir fiyatlama var. Brent petrolde de yine %3'e yakın kayıp var ve 109 doların hemen altında fiyatlamayı takip ediyoruz. Evet, piyasalardaki son durumda böyle. Tabii bir yandan bu haftadan sonra, özellikle bu cuma gününden sonra bir bayram hareketliliği başlayacak. Ki aslında dün de 19 Mayıs nedeniyle tatildi. Tatili bol bir ay Mayıs ayı. Ve bunun öncesinde de Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de artış gösteren dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu. Haberimizde izleyelim, üzerine konuşacağız.
1: Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dijital dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşanıyor. Ticaret Bakanlığı vatandaşları sahte bağış kampanyaları, HGS mesajları ve oltalama saldırılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bayram dönemlerinde artan yardım ve bağış hareketliliğini fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar kısa mesaj ve telefon aramalarıyla vatandaşları hedef alıyor. Bayram ikramiyesi hesabınıza yatırıldı ya da kurban bağışınızı hemen yapın gibi mesajlarla sahte bağlantılar gönderiliyor. Özellikle şehirler arası yolculukların arttığı bayram dönemlerinde hızlı geçiş sistemi üzerinden de yeni dolandırıcılık yöntemleri devreye giriyor. Geçiş ihlaliniz var başlıklı mesajlarla vatandaşlar sahte ödeme sayfalarına yönlendirilirken banka ve kart bilgileri ele geçirilmeye çalışılıyor. Ticaret Bakanlığı bilinmeyen kişilerle hesap bilgileri, şifre ve kişisel verilerin paylaşılmaması gerektiğini vurguladı. Bakanlık tüm işlemlerin yalnızca resmi kurumların internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden yapılması çağrısında bulundu. Açıklamada kredi kartı aidatı geri ödemesi, devlet destekli kredi hazır ve dosya masrafı iadesi gibi dikkat çekici başlıklarla gönderilen bağlantılarında siber dolandırıcılık amacı taşıyabileceğine dikkat çekildi. Vatandaşların bilinmeyen numaralardan gelen mesaj ve elektronik postalardaki bağlantılara tıklamaması gerektiği belirtiliyor. Sahte internet sitelerinin bankaların arayüzlerini birebir taklit edebildiğine dikkat çekilirken adres çubuğu bundaki internet adreslerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Bakanlık ayrıca dijital ödeme güvenliğine de dikkat çekti. Ürün ve hizmet alışverişlerinde kişisel hesaplara doğrudan para gönderilmesi yerine güvenli ödeme sistemlerinin tercih edilmesi önerildi. Öte yandan gençlerin sosyal medya ve oyun platformları üzerinden yasa dışı bahis, sanal kumar ve sahte kripto para tuzaklarına karşı risk altında olduğu belirtildi. İleri yaş gruplarının ise panik ve korku oluşturmayı hedefleyen telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
0: Efendim, tabii turizm hareketliliği başlayacak ve bu 9 günlük bayram tatiliyle birlikte 10 milyon kişinin hareket etmesi bekleniyor. Turizm faaliyetine katılması bekleniyor. Peki acaba otellerde durum nedir? Konuşacağız. Zanada Otel Genel Müdürü Aytek Özkan bizimle olacak. Aytek Bey, hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar, hoş buldum.
0: Şimdi oldukça hareketli bir dönem başlayacak gibi görünüyor. En azından buralarda herkes tatil konuşuyor. Ne dersiniz? Nasıl bir hava var? Ve özellikle de yaza doğru gelirken olan bu tatil acaba özellikle Ege bölgesini, Bodrum'u nasıl etkiliyor diye sorayım.
2: Tabii. Ege'de havalar ısındı diyebiliriz. Tatil başladı. Mayıs itibariyle Ege otelcileri, Bodrum otelcileri kapılarını misafirlere açtılar. Şu anda misafirlerimizi bekliyoruz ve bize Mayıs ayında sevindiren bir durumla karşı karşıyayız. Mayıs'ın sonuna denk gelen bir Kurban Bayramı tatili tüm otel işletmecilerini sevindirdi ve burada da beklenenin ötesinde bir doluluklar yaşıyoruz. Türk tatilcilerimizi 9 günlük tatilde Ege kıyılarına bekliyoruz.
0: Peki şu anda rezervasyon olarak baktığımızda nasıl bir tablo var acaba? Bazı bölgelerde, çünkü özellikle Antalya'da %100'e yakın doluluktan bahsediliyor. %80'lerin üzerinde olduğu söylüyor. Orada nasıl acaba? Bodrum'da durum?
2: Bayram üzerinde konuşuyorsak, evet. Otellerin neredeyse satacak odaları kalmadı bayram döneminde. Mayıs itibariyle Kötü bir sezon geçmiyor.

0: bu savaşa rağmen İsrail-İran savaşına rağmen esasında hedeflerimize yaklaşmış bulunmaktayız. Ama önümüzdeki aylarda hala bu savaştan dolayı az da olsa biraz belirsizlik sürüyor. Umutluyuz, turizmciyiz, biz umutlu olmamız lazım. Arkadaşlarımızla, çalışanlarımızla bu şekilde motive ediyoruz.
1: Peki, özellikle şimdi tabii bu dönem zor bir dönem turizm açısından, özellikle Orta Doğu'daki savaş nedeniyle acaba bu sezon turizm etkilenir mi diye çok konuşuluyor ama görünen o ki herhalde öyle çok derin bir etkilenme olmayacak gibi. Ne dersiniz? Bu yaz sezonuna baktığımız zaman rezervasyonlarınızda durum nedir acaba?
0: Tabii. Savaşın ilk ortaya çıktığı anda ilk 20-25 gün Ramazan bayramına kadar bir tabii ki akışta bir azalma yaşadık. Ama bayram sonrası piyasa, turizm piyasası, rezervasyon akışları bunu kabul gördü ve akışlar devam etmeye başladı. Şu andaki mevcut 10-15 gün geriye baktığımızda esasında rezervasyon akışında bir problem gözükmemekte. Ama tabii ki istediğimiz anlamda mı, özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında henüz değil ama charter adıyla tabir ettiğimiz tarifesiz uçakların henüz daha dolmadığını, biz büyük operatörlerle çalışıyoruz. Tüm otelciler büyük operatörlerle çalışıyor. Bu uçakların dolmasıyla kıyı otelciliği, resort otelciliği anlamında güzel bir sezon bekliyoruz.
1: Aytek Bey, siz nasıl hazırlanıyorsunuz Anadolu Otel olarak bu yaz sezonuna?
0: Çok motive hazırlanıyoruz. Çok güzel bir Mayıs ayı ile başladık sezona. Çok motive başladık. Biz kendi özelimizde rakamlar olarak geçen senenin üstünde seyrediyor rezervasyon akışları. Bir hikaye yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü tatil yurt içi olsun, yurt dışından gelen misafir olsun bir hikayeye ilgi gösteriyorlar. Bir hikayeyle deneyimlerini birleştirerek bir tatil yaşamak istiyorlar. Çünkü insanlar 300 gün çalışıyorlar ve bu 14-15 günün hayaliyle paralarını biriktirip tatile çıkmak istiyor. Biz de bu insanların, misafirlerin hayalleriyle beklentilerini de servisimizde buluşturmak istiyoruz. Bu hikayenin biz de güzel bir yerindeyiz diye düşünüyorum.
1: Şimdi geçtiğimiz yıla bakacak olursak özellikle yerli turist tarafında Bodrum için pahalılık gerçekten dikkat çekmişti. Bu yıl da yine aynı sorunla karşılaşır mıyız? Ne dersiniz?
0: Evet, esasında Bodrum'un hep pahalı pahalı diye bir konuşulan bir durum var ama ne yazık ki şöyle, biz her şey dahil ve iyi her şey dahil sunan otellerde esasında bu rakamlar çok da pahalı değil. Burada konaklıyorsunuz, yiyorsunuz, hizmet alıyorsunuz, odanız temizleniyor, çok güzel yemekler yiyorsunuz ve bunun karşılığı olarak bir bedel ödüyorsunuz ama bunu dışarıda bir restoranda yediğiniz takdirde bu rakamların çok çok üstünde fiyat ödüyorsunuz. Onun için her şey dahil tarafında misafirlerimiz çok da rakamlar önemli. Ama bunun dışında tabii ki her ürünün, her yemeğin, her hizmetin bir alıcısı var. Tabii ki bölge olarak Bodrum, Yalıkavak tarafındaki rakamlar biraz misafirlere yüksek gelebiliyor ama deneyim yaşatıyoruz. Deneyimin parçası olarak biz otel tarafındayız ama otelin dışına çıkan misafirlerimize farklı ama pahalı denebilecek deneyimleri de yaşıyor oluyor.
1: Bu yıl özellikle hangi ülkelerden daha fazla turist beklentiniz var acaba?
0: Sezon başı ve sezon sonu olarak tabir ettiğimiz Mayıs ve Ekim aylarında daha çok Avrupa, İngiltere ve Polonya'dan misafirlerimizi ağırlarken yüksek sezon tarafında Rusya ve Türk misafirlerimizin ağırlığı daha fazla oluyor. Şu anda planladığımız şekilde rezervasyon akışlarımız devam ediyor.
1: Peki,
0: Yani
1: çok
0: Temmuz, Ağustos tarafında yerli misafirimiz tabii ki hem Bodrum itibariyle olması hem Ege itibariyle olmasından dolayı yüksek seviyede iş pazarını sahibi ağırlıyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Erken
0: Rica
1: başlayan
0: ederim.
1: bir sezon olacak. İyi sezonlar dileyelim size de.
0: Ben de size yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler. Zanada Otel Genel Müdürü Aytek Özkan'la konuştuk. Bayram yaklaşık 10 milyon kişinin hareketini sağlamış olacak ve yerli turist ağırlıklı olacak belki ama 5 milyar dolar civarında da bir ekonomiye katkı bekleniyor bu bayram turizminde diyelim. Ve tabii bir başka

0: başka alana geçelim. O da spor ekonomisi. Feneryum 2025 Haziran ve 2026 Şubat döneminde cirosunu 1 milyar liranın üzerinde artırdı. Bu dönemde 350 binden fazla ürün satan Feneryum ciro ve adet bazında en yüksek seviyeye ulaştı. Detayları ise Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu üyesi Sinan Öncel anlattı.
1: Efendim hoş geldiniz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. 2025-2026 sezonu verilerine baktığımızda Feneryum finansal...
2: Şubat sonuna kadar.
1: Evet, Şubat sonuna kadar. Yani Haziran, Şubat arası. Evet. 2025 Haziran 2026 Şubat sezonunun verilerine baktığımızda Feneryum finansal anlamda nasıl bir performans sergiledi? Satışlar konusunda nasıl bir tablo var karşımızda ve kaç mağaza bulunuyor şu anda?
2: İyi bir performans sergiledi. 350 bin küsür adet artışı, 1.1 milyar lirada ciro artışı gerçekleştirdi. Bu şimdiye kadar yapılan en yüksek ciro ve adet artışına işaret ediyor. Özellikle e-ticaret büyümesi yüzde adet bu anlamında hep söylüyorum. %41'lik bir e-ticaret büyümesi oldu. En hızlı büyüyen kanal e-ticaret oldu. Tabii Mayıs sonuna kadar olan rakamları SPK kısıtlamaları nedeniyle açıklayamıyoruz. Şubat sonu itibariyle açıklıyoruz. O yüzden çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki parlak bir sezon geçirdi Feneryum. O taraftarımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz.
1: Efendim, mağaza satışları, online satışlar, işte koleksiyon ürünleri veya işte özel kampanyalara baktığımızda Feneryum açısından en güçlü büyüme hangi alanda gerçekleşti bu dönemde?
2: Refleks ürünlerin çok fazla taraftarı çekme fonksiyonu oldu. E-ticaretteki büyümenin de lokomotifini bu refleks ürünler sağladı. Sitemize artı 5 milyon daha fazla ziyaretçi sağlamış oldu bu dönemde. Bu da satışa yansıdı. Hani küçük olarak değerlendirebildiğimiz bu refleks ürün birim fiyatları yağmurluk almaya girdi. İşte 250 liralık bir yağmurluk almaya girdi ama onu hesap pakete baktığımız zaman paketine sadece bir yağmurluk alıp çıkmadı. Bir forma aldı, bir sweatshirt aldı, bir tişört aldı veya bir hediyelik aldı. Dolayısıyla o refleks ürünler hep bir ziyaretçi artışıyla beraber satış artışı da getirdi.
1: Efendim, dijitalleşme ve e-ticaret tarafında da çalışmalarınız devam ediyor. O taraftaki çalışmalarınız nasıl gidiyor? Online satışların toplam gelir içindeki payı artıyor mu?
2: %20 civarında, 25'e çıkıyor bu zaman zaman. Online daha da ileri gidecek. Çünkü fiziki mağazacılığın maliyetleri, işletme maliyetleri giderek artıyor. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada. Ve e-ticaret de çok kolay. Artık bir düğmeye dokunuyorsunuz. Ertesi gün bilemediniz, iki gün sonra ürününüz kapınızda. Feneryum'un da e-ticaret altyapısı daha geliştikçe ve sevk süreleri kısaldıkça ki kısaldı. Şu anda %90 siparişini ertesi gün en geç ertesi gün yola çıkarıyor ve iki gün içerisinde de müşterisine teslim ediyor. O bakımdan çok bu alandaki gelişme çok değerli diye düşünüyorum. Bir de e-ticarette şöyle bir şey de var. Sadece kendi taraftarınıza değil, başka taraftarlara da ürün satabiliyorsunuz. Çünkü herkes Fenerbahçeli değil ama Fenerbahçelilere hediye almak isteyen, onların sevdikleri başka takımı tutan taraftar da Fenerbahçe'den, Feneryum.com'dan alışveriş yapıyor.
1: Efendim, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Feneryum önümüzdeki sezonu nasıl geçirecek?
2: Ben çok iyi geçireceğini tahmin ediyorum. Çünkü 120. yıl formalarımızla beraber Fenerbahçe'de ve Feneryum'da önemli ciro artışlarını bekliyoruz biz. Önümüzdeki yılda inşallah A futbol takımımız büyük başarılara imza atar. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme grubuna kaldık biliyorsunuz. O ön elemeleri oynayacağız. Yine Süper Lig'de de inşallah önümüzdeki sene biz şampiyon olacağız. 120. yıl formamızın uğurlu gelmesini diliyorum. Ve oradan da çok büyük satışlar bekliyoruz diyebilirim.
1: Önümüzdeki sezonlar için yeni sponsorluk anlaşmaları olacak mı, gündemde mi? Yeni dönemde hangi sponsorluk alanlarına odaklanacaksınız?
2: Şimdi şu anda forma sponsorlarımız belli oldu ki ayın 3 Haziran'da

0: forma lansmanında o sponsorlarımız zaten bir görülecek. İki kol sponsoru, bir kol altı, bir göğüs ve sırt reklamlarımız, sponsorlarımız görülecek. Bunun haricinde de sponsorluk demeyelim de lisanslı ürün anlaşmaları görüşmelerimiz devam ediyor. İşte yukarıda da izlediniz, mutfak gereçlerinde mesela Karaca ile önemli bir anlaşma yaptık ve o da satışa çok iyi döndü. Buna benzer çok fazla işbirlikleri Feneryum'da olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü marka çok kuvvetli bir marka. Fenerbahçe, Feneryum markası güzel olacağını tahmin ediyorum.
1: Efendim, bu dönemin hemen hemen belki de bütün sektörlerde en etkili konularından birisi elbette enerji fiyatları, yani petrol fiyatları. Özellikle bu Orta Doğu'daki savaşın giderek uzamasıyla birlikte buradaki tahminler ve dolayısıyla ekonomiye etkileri de daha fazla konuşulur oldu. Tabii bu da özellikle büyümeyi ve bundan sonraki süreçte nasıl enflasyonla ilgili hesaplar yapılacağı konusunda derinden etkiliyor pek çok ülke açısından. Petrolde Hürmüz belirsizliği sürüyor ve çeşitli tahminler var. Bu konuda tahminleri ekranlarınıza taşıyalım. City, Brent petrol kısa vadede 120 dolara kadar yükselebilir diyor. Kötü senaryoda petrol 150 dolara ulaşabilir yorumunu yapıyor. Goldman Sachs ise Hürmüz'deki durum Temmuz sonuna kadar normale dönmezse petrol yıl sonuna kadar 100 doların üzerinde seyredebilir değerlendirmesinde bulunuyor. Bank of America ise en olumlu senaryoda Hürmüz'ün açılması Brent petrolü 90 dolarda dengeleyebilir. Amerika-İran geriliminin devam etmesi halinde fiyatlar kısa vadede 120 ila 130 dolar bandına yükselebilir değerlendirmesinde bulunuyor. Tabii bu durumda Hürmüz'ün bundan sonraki kaderi de oldukça önemli olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik gerilimi NATO'nun olası adımlarını yeniden gündeme taşıdı ve boğazın yeniden açılmaması halinde ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla olası bir deniz eskort misyonu seçeneği değerlendiriliyor.
2: Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik krizi nedeniyle NATO'nun olası bir adımı gündemde. Uluslararası basında yer alan haberlere göre NATO içinde boğazın yeniden açılmaması durumunda ticari gemilere güvenli geçiş sağlanması için bir deniz eskort görevi seçeneği tartışılıyor. Konuya yakın kıdemli NATO yetkilileri ittifak içinde bu fikre destek veren ülkeler bulunduğunu ancak henüz tam bir mutabakat sağlanmadığını belirtiyor. Planın Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol ve ticari gemilerin korunmasına yönelik sınırlı bir deniz güvenlik misyonu olabileceği ifade ediliyor. Ancak NATO kaynakları şu aşamada herhangi bir resmi operasyon kararı alınmadığını vurguluyor. Öte yandan bazı üyeler böyle bir görevin NATO'nun doğrudan yetki alanı dışında olduğunu savunurken kararın siyasi düzeyde şekilleneceği belirtiliyor. NATO liderlerinin konuyu 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak zirvede ele alması bekleniyor.
1: Peki piyasalarda nasıl bir fiyatlama var bu anlamda? Marbaş Menkul Değerler Satış Müdürü Gökhan Uzun'un değerlendirmelerini getirelim ekranlarınıza.
3: Tabii halının altına süpürülen jeopolitik riskler ABD-Çin görüşmesiyle beraber karşılıklı iyi dileklerle geçirilen bir durum oluştu. Pazartesi piyasalar yükselmesi beklenen faizler, enflasyonun biraz daha bu dönemde yüksek kalacağı beklentisiyle hem tahvil tarafındaki hareketlilik hem de yansıma anlamında biraz daha negatife döndük diyebiliriz. Birkaç gelişme vardı olumlu anlamda. Açıkçası Mayıs'ın başından beri olumlu senaryoyu fiyatlayan bir global ve kendi özelimizde de biz tarafında da olumlu senaryoları fiyatlayan bir piyasayı görüyorduk. Lakin hem gelen haber akışlarının doğrulanmaması, net bir somut bir anlaşmanın çıkacağı beklentisinin biraz daha ötelenmesi ciddi anlamda buradaki senaryoları negatife döndürmüştü ki akşam gelen Trump'ın açıklaması ile gelen tekrardan ikili görüşme beklentisiyle saldırıların ertelendi haberiyle ABD tarafı da %1'e yakın bir toparlanmada gördük akşam seansında. Ama tabii ki sürecin uzaması hem enflasyonist baskıları hem de yüksek faizle beraber gelen maliyet tarafındaki yansımalarında enflasyonun düşüşünde negatif etki barındırdığı da bir gerçek. Uzun zamandır bunu konuşuyoruz. Ama sürecin uzaması ikinci çeyrekten sonraki dönemde biraz daha baskıların hissedilir derecede artmasına neden oluyor. Petrolde 90'lı 110 arasında bir seyir izlemeye başladık. Sene sonu beklentiler 87 dolar civarındaydı. Bir anlaşmanın olmaması halinde, anlaşma olsa bile kısa süreli bir düşüşten sonra bir dengelenme hareketi göreceğiz. Ama ilk önce burada yönetilebilir bir sürecin hem enerji piyasasında hem emtia tarafında piyasaların beklediği bir durum, devamında yeniden yapılanma süreci ve ekonomik taraftaki verilen hasarın süresini konuşacağız. Ama şu an için daha bu tarafa geçmek için hala erken bir durum var haber akışından dolayı.
1: Evet, bu arada İstanbul tekrar küresel enerji ve maden sektörünü buluşturacak büyük zirveye ev sahipliği yapacak. Cuma günü 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek bu zirvede İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde önemli isimler ağırlanacak. Yaklaşık 40 ülkeden katılımcı olacak ve yaklaşık 8 enerji bakanı da bu zirvede yer alacak ve zirveyi de açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
2: İstanbul küresel enerji ve maden politikalarının şekilleneceği önemli bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde başlıyor. Hürmüz Boğazı gibi küresel enerji hatlarında gerilimin arttığı bir dönemde İstanbul kritik bir diplomasi ve enerji platformuna dönüşüyor. Zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasıyla katılacak.
4: Kaynakların teminatı, geleceğin yeniden inşası temasıyla düzenlenen
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda 9 ülkeden 7 bakan ve 3 bakan yardımcısı başta olmak üzere 45 ülkeden üst düzey temsilciler katılacak. Zirvede enerji güvenliği, hidrokarbonlar, kritik mineraller ve küresel yatırım stratejileri masaya yatırılacak. Özellikle değişen küresel manzarada enerji güvenliği başlıklı bakanlar oturumu dikkat çekiyor. Bölgesel işbirliği ve enerji arz güvenliği konuları ele alınacak. Ayrıca yatırım ve finansman başlıklı oturumda enerji ve maden sektöründeki yeni fırsatlar ve küresel ekonomik gelişmeler değerlendirilecek. Zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme yapılması ve ülkeler arasında yeni işbirliği adımlarının atılması da bekleniyor.
1: Efendim, bu arada bir yandan da teknolojiyle ilgili de önemli bir gelişmeyi aktaralım. 5G teknolojisiyle Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir hastanın ameliyatı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki doktorlar tarafından başarıyla gerçekleştirildi ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar'ın açıklamaları var. Ağparaya özel 5G'nin konfor ve zaman açısından büyük bir kolaylık sağladığını belirtiyor. Bu örnek haberi de getirelim ekranlarınıza.
5: Evet, hakikaten ben de çok bugün için hem heyecanlıyım hem iftihar ediyorum ekibimle ve ülkemle, üniversitemle. Çünkü bir hastanın hayatına, zorluğuna dokunabiliyoruz. Ben stajyerlik, daha talebelik, öğrencilik yıllarımda böbrek ağrısıyla, koliyle gelenleri çok iyi bilirim. Acillerde nöbet tuttuğumdan. Hakikaten perişan edici bir durum. Bu hastamız da öyle, böbrek ağrısıyla gitmiş ve o ağrıyı da tetkik edildiğinde böbreğinde taş olduğu görülmüş. Gene de şükrediyorum. Tümör olsa daha zor olurdu, taştı. O taşın şimdi alınma meselesi var. Ve açık böbreği açmak, almak, böbreğin yarısını almak gibi birçok aşamalar uygulanır. Ama bugün bundan hiçbiri olmadı. Uzaktan bir cerrahımız, üroloğumuz, öbür tarafta da gene biri o kateteri yerleştirmiş. Bizimki de buradan robotla o kateterin içerisinden uygun aleti içeriye zerk ederek onun ucundaki lazerle o taşı kırarak o yaklaşık 40-45 dakikalık süre içerisinde o taştan artan akan küçük küçük un haline gelen partikülleri de gene aynı alet vasıtasıyla aspire edip hastanın bu kadar kısa sürede tamamlanması ve kısa bir süre sonra da hastanede yattıktan sonra da taburcu olacak. Çok mükemmel bir şey. Yani insan konforu burada önemli. Zaman kaybı önemli. İşte oradaki iş gücü diğerlerinin hepsini bunu bir çerçevede toplayabildik. Ama bu sadece mahir cerrahlar, mahir bilgiyle yeterli değil. Mühendislik hizmetlerinin, sektörün bu alanda entegrasyonu ile ilgili. Yani biz tıp tek başına değil, tıp mühendislikle ve sektörün bütün paydaşlarıyla beraberdirin güzel bir örneği oldu. O örnek sayesinde eminim daha çok yatırımcı bu alanlara gelecektir. Ama asla unutmamak lazım. Teknoloji insanın hayrına kullanmak lazım. Bugün dünyada yapanlar gibi insanlığı mahvına değil. Burada orada bir güzel örnek oldu. Ben de hakikaten üniversitem adına hem şanslı olduğumu hem de üniversitem adına iftihar ettiğimi söyleyebilirim.
6: Hocam gecikme sürelerinde de kısalma var 5G hızıyla birlikte. Buna ilişkin birkaç cümle de duymak isterim.
5: Bu da tabii işi çok hızlandırıyor. Yani bu vesileyle yapılacak operasyon sayısı da artacak. Yani herkesin aynı zamanda gitmesi, bunlar kolay değil. Uygun cerrahı bulmak. Bu teknolojiyi işte insan hayatının içine dahil edebilmek. Sadece teknolojiyi çevre bilincinde değil de doğrudan doğruya sağlıkta da kullanabilmek. Bunları üst üste getirdiğimiz zaman bence çok mükemmel bir şey.
1: Efendim tabii hazır teknolojiden bahsetmişken, yazdan bahsetmişken iklimlendirme pazarından da bahsedelim. Çünkü büyüme devam ediyor orada da. Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Olcay Avcı bu sene pazarda 3 milyon klima satışı öngördüklerini söyledi yazın başında. Bakalım nasıl bir değerlendirmesi var, ekranlarınıza taşıyalım bu özel röportajı.
7: Baktığınızda iklimlendirme pazarında %10'luk bir büyüme öngörüyorduk geçen yıl. O büyüme gerçekleşti. Türkiye'de klima pazarına baktığınız zaman işte İSKİT verileri açıkladı. 2.7 milyon adet klima satılmış ve biz bu sene bu adedin 3 milyon adede ulaşacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla ısıtma pazarındaki büyüme %50 seviyelerindeydi. Bunun sebebi de bir doğalgazın yaygınlaşması, iki doğalgazla ilgili kombilerle ilgili yenileme pazarının gündeme gelmesi ve hızlı bir şekilde. Çünkü hakikaten ömürlerini dolduran cihazlarımız var. Diğer üçüncü önemli etken ise ısı pompalı pazarındaki ciddi büyüme. Geçen seneye oranla işte 25 bin adetlerden 50 bin adetlere çıkan bir pazar karşımızda şu anda. Ve bu yıl o pazarın tekrardan katlaması gündeme gelebilir. Tabii devlet tarafında elektrikle ilgili bir takım teşvikler olursa. Bugün neredeyse doğalgaz ve elektrik birbirine çok yaklaştı tüketim olarak. Dolayısıyla biz bu senede pazarda %10'luk bir büyümeyi öngörüyoruz Daikin olarak.
6: Tabii çift taneli büyümelerden bahsediyorsunuz. İhracat tarafında özellikle sormak isterim. İhracat tarafında kaç ülkeye ihracat var? Ne durumdasınız?
7: Daikin Türkiye konumu itibariyle hem Orta Doğu'ya hem kendi sorumlu olduğu bölgeler CIS ülkeleri biliyorsunuz. Bu kapsamda ve Avrupa'nın tedarikçi durumundan kaynaklı merkezde bir ana tedarikçi statüsüne dönmüş durumda. Bu amaçla zaten fabrika kendi alanı kadar bir alanı daha organize sanayinin büyümesiyle beraber satın aldı ve önümüzdeki dönem içerisinde fabrikada ciddi yatırımlar devam ediyor olacak. 2025 yılında Daikin 8 tane ödül aldı ihracat ilgili. Yaptığımız 750 milyon euronun 363 milyon eurosu ihracata ait. Ve sektörde ihracat birincisi oldu Daikin bu yılda, 2025 yılında. Devam edeceğiz. Ürün gamı ile ilgili artışlarımız söz konusu. Türkiye'ye üretimi kayan ürünler var. Funkoil'de ana tedarikçi haline geldik. Baktığınızda kombide tek üretici biziz. Klima ile ilgili yeni hatlarımız var, yeni ürünlerimiz var. Aerifel Vibe serisi dediğimiz ürünlerin 9-12'sine geçen sene başlamıştık. Bu yıl 18-24'ü gündemde. Klima santralinde yeni atılımlarımız var ve büyümeye devam edecek Daikin Türkiye. Hem Orta Doğu'ya hem dediğim gibi CIS ülkelerine hem de Avrupa'ya ürün vermeye.
6: Olcay Bey, yüzeysel olarak yatırımdan söz ettiniz ama ben biraz daha detaylarını sizden almak isterim. Ne kadarlık bir yatırım yapılacak ve ne kadarlık bir süre zarfında bunun hayata geçirilmesi planlanıyor?
7: Daikin Türkiye olarak biz, yani Daikin genel olarak zaten 5 yıllık ana stratejilerle yürüyoruz. 2025 yılı stratejilerimiz 2030 yılına şu an ötelenmiş durumda. Ötelenmiş derken 2005 yılı stratejileri tamamlandı. Şu an 2030 yılına doğru giderkenki stratejilerimizi konuşuyoruz. Planladığımız yatırım miktarı 2030 2030 yılına kadar 100 milyon dolar seviyesinde. Bunun tabi detayları biraz zaman ilerledikçe devreye alındığında aktarırız ama bunlar hep yeni ürün olarak karşımıza çıkıyor olacak, göreceksiniz.
1: Efendim bir kısa ara verelim. Ayrılmayın, hemen dönüyoruz.
8: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek. Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu yarın 16'da Ankara'da.
9: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Efendim tabii piyasaları konuşacağız. Bundan sonraki dönemde ekonomiyi konuşacağız. İş Portföy Yönetimi Baş Ekonomisti Hande Şekerci bizimle olacak. Hande Hanım hoş geldiniz
1: Merhaba,
0: Zeynep.
1: Merhaba, hoş bulduk Özlem Hanım. Teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. Şimdi tabii oldukça aslında belirsizliklerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Gerçi son dönemlerde de hiç bu belirsizlik ana normumuz olmaktan değişmiyor maalesef ama en sonunda geçtiğimiz hafta Merkez Bankası enflasyon raporunda yeni tahminlerini duyurdu ki aslında bir 10 puanlık bir tahmin farklılığını görmüş olduk. Siz ne bekliyorsunuz acaba? Yıl sonu enflasyonuna baktığımız zaman nasıl bir tablo karşımıza çıkar? Bir yandan da tabii şimdi savaş devam ediyor. İşte belki şu anda bir bayram tatili girecek araya ama o da belki bir enflasyon oluşturacak. Çünkü siz gelmeden önce de konuştuk konuklarımızla. 10 milyon kişilik bir hareketlilikten de bahsediliyor. Ciddi bir ekonomi beklentisi de var aslında. Ekonomide hareketlilik beklentisi de var. Ne beklersiniz? Hem bu dönem için hem de yıl sonu için.
1: Şimdi enflasyon tahminimizden de tabii bahsedeyim. Ondan önce genel olarak biz aslında savaşla ilgili tabii Orta Doğu'da savaş başlayınca mecburen bazı varsayımlarla ilerlemek durumunda kaldık. Bir bas senaryomuz vardı. Yani bas senaryomuz aslında hani biraz daha taraflar arasında Nisan sonundan itibaren daha kalıcı bir ateşkes üzerinde uzlaşılması yönündeydi. Ama tabii maalesef son 15-20 gündür gözüktüğü üzere biraz oradan daha böyle olumsuz senaryolara doğru kayıyor gibi gözüküyor durum, jeopolitik görünüm. Şu anda biraz daha sanki savaşın daha önce öngördüğümüze göre daha uzun süreli olma ihtimali yükseldi ama daha düşük tempolu beraberinde devam edebilir gibi gözüküyor. Yani biraz hatırlatmak gerekirse 2022'de ilk Rusya-Ukrayna savaşı başladığı zaman piyasanın o doğal gaz fiyatlarındaki sert artışlara verdiği tepkiler ve genel olarak savaşa verdiği tepkiler biraz daha sertken daha sonraki aylarda biraz daha savaşın halen devam ediyor sonuçta. Daha düşük tempolu bir şekilde sürmeye başladığını ve piyasanın da o dalga boyunun yani verdiği tepkilerin aralıklarının biraz daha hafiflediğini, piyasanın yani yavaş yavaş hani bu kötü duruma alışmaya başladığını görmüştük. Sanki burada da biraz daha o senaryolara yaklaşıyoruz gibi gözüküyor. Hani beraberinde bazı günlerde evet hani çok volatilite olabiliyor petrol fiyatlarında ama genel olarak 100 doların halen üzerinde seyrediyor Brent petrol varil başına. Önümüzdeki sanki bir süre daha buralarda kalabilir. Hani bir miktar belki aşağı düşebilir ama çok da sert aşağı hareketler beklememek lazım gibi gözüküyor. Bu şartlar altında da tabii biz aslında yine dediğim gibi eğer bas senaryomuz gerçekleşebilseydi yani Nisan sonlarından itibaren daha kalıcı bir uzlaşma içinde olabilselerdi ülkeler o zaman petrol fiyatında da biraz daha aşağı hareketin mümkün olduğunu yıl sonuna kadar düşünüyorduk ve enflasyonun da yılı %26-27 civarında bitirebileceğini yani %30'un altında kapatabileceğini ihtimalini görüyorduk. Ama tabii şimdi hani bir o son dediğim gibi 15 günlük süreçten itibaren %30'un altında bu yılı kapatmak yurt içi enflasyon için biraz daha zor gibi görüyoruz. Herhalde şu anda projeksiyonumuz %30.2-30.5 civarını gösteriyor. Yani biraz daha geçen seneyi nasıl bitirdiysek oralara yakın bir enflasyonla sanki yılı kapatabiliriz gibi gözüküyor. Hatta uluslararası kurumların da yani direkt olarak uluslararası enerji ajansı olabilir, ABD'nin enerji ajansı olabilir. Onların da yorumlarına ya da Suudi Arabistan'dan gelen açıklamalar da var. Hani birkaç hafta içinde biraz daha savaş çözüme kavuşsa dahi yine de enerji piyasasının o tedarik süreçlerinin tam olarak toparlanması

ancak 2027 yılını bulacak gibi gözüküyor. Yani bu sene hemen hızlı bir toparlanma enerjiyle ilgili çok çok zor. Ki biz bunları yaşıyoruz ama hani aslında Türkiye direkt olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir ürüne tam olarak tabi değil. Yani gübre dışında ya da LNG dışında kısmi bir miktarda biz sıvılaştırılmış doğalgaz aslında oradan tedarik ediyoruz ama hani petrol tedarikinde aslında Hürmüz Boğazı'na bağımlı değiliz. Buna rağmen ama tabii ki dünya etkilenince bütün çevremizdeki ülkelerin hepsi etkileniyor. Biz de finansal piyasalar açısından da tabii ki etkileniyoruz. Bir de bazı sektörlerde yine gübre gibi yani gıda enflasyonu önümüzdeki dönemde daha direkt olarak etkileme ihtimali olan oralarda tabii ki muhtemelen önümüzdeki dönemde de yansımalar devam edecektir. Yani böyle olunca dediğim gibi yıl sonunda çok %30'un altına sarkamaz, biraz daha zorlayıcı olabilir gibi gözüküyor. Ama Mayıs enflasyonu ile ilgili yani bugün ayın 20'si hani bayağı bir fiyat topladık. Mayıs enflasyonunda biraz daha ılımlı bir görünüm var diye görüyoruz. Yani aylık olarak %2'nin altında bir muhtemelen enflasyon verisi olabilir diye biz tahmin ediyoruz ve hesaplıyoruz. Tabii burada benim çekincem bayram da çok yaklaştığı için hani yine et fiyatlarıyla ilgili belki acaba son günlerde bir farklılaşma olabilir mi? Hani oralarda biraz daha gün be gün takip etmeye çalışacağız ama genel olarak gıdada gördüğümüz yani kırmızı eti dışarıda bırakırsak tavuk fiyatlarında bir negatif bir seyir var. Yani aylık olarak Nisan ayında tavuk fiyatları çok arttığı için Mayıs'ta biraz daha orada düşmüş gibi gözüküyor. Sebze fiyatlarında gerçekten ciddi düşüşler var. Hal fiyatlarından ve pazar fiyatlarından topladığımız kadarıyla. Meyvede biraz daha tabii o yeni sezonda geliyor, yeni sepetede eklenen meyvelerin de etkisiyle daha yüksek bir seyir var ama genel olarak o sebzede bayağı ciddi bir fiyat düşüşü olduğunu gördük. Bu biraz gıdanın Mayıs ayında ılımlı kalmasına yardımcı olacak gibi gözüküyor. Geçen ay bir ekmek zammı vardı Nisan ayında. O market fiyatlarını tabii kötü etkilemişti. Bu defa onun yere almaması biraz daha market fiyatlarında o açıdan işleri kolaylaştırıyor. Diğer kalemlerde de örneğin konut kirası gibi bir miktar konut kirasında hafif bir hızlanma gördük bir önceki aya göre. Ama yine de hani çok dramatik bir fiyat artışı şimdilik göremiyoruz. Ya. Ama Mayıs'ta dediğim gibi biraz bir kirada bir hızlanma var. Akaryakıt fiyatlarında tabii böyle bu kadar volatil dünyada jet yakıtı, dizel yakıt ya da Brent petrol fiyatında çok ciddi hareketler olunca bu tabii ki akaryakıta da yansıyor Eşel Mobil'e rağmen. Örneğin biz mazotta bir aylık düşüş, fiyat düşüşü görüyoruz. Buralar bir miktar daha o ulaştırma kaleminin ılımlı kalmasına yardımcı oluyor. Araba fiyatları yani birinci el otomobil fiyatlarında da daha ılımlı bir seyir. Hatta eksi bile olma ihtimali var. Onları görüyoruz. Hani çok detaylı anlatıyorum ama daha yeni taze de tahmini oluşturduğumuz için. Enerji zamları tabii yok bu sefer. Yani geçen ay elektrik ve doğalgaz zamları enflasyonu olumsuz etkilemişti, yukarı çekmişti. Şimdi tabii onlar yok. Böyle olunca biraz daha aylık olarak %2'nin altında kalabilen bir enflasyonla muhtemelen karşı karşıya kalacağız. Yani en azından. Ama aylık olarak %1.5'un da altına inebilir miyiz? O konuda dediğim gibi henüz çok emin değiliz. Biraz daha orada özellikle kırmızı et fiyatlarını son günlerde takip edeceğiz gibi gözüküyor. Eğer biz normalde enflasyon projeksiyonunu koyduğumuz zaman Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında eğer %2'ler olursa ya da %2'ler hafif aşılırsa aylık olarak bu defa yıllık enflasyon tabii %35 seviyelerine yükseliyor. %35'lere yükseldikten sonra düşüşe geçip biraz daha yıl sonunu %30'lara kadar inebiliyor. Ama eğer bu bizim gördüğümüz fiyat artışlarındaki gibi Mayıs ayını da %2 değil de hani 1.5'larda bitirebilirsek ve Haziran Temmuz'da da biraz daha savaş da sönümlenirse
ve hani gıdada da öyle çok anormal hareketler görmezsek, o zaman o zirveyi yani %35'leri görmeden de tekrar biraz daha ılımlı bir şekilde en azından yıl sonunda %30'lara gitme ihtimalimiz olabilir diye düşünüyorum. Burada tabii biraz dediğim gibi hani savaşla ilgili senaryomuz daha olumsuza doğru kaydı, ama bir de ortada bir senaryomuz var. Bu da Merkez Bankası'nın tek

0: tekrar bu yıl içinde faiz indirimlerine tekrar başlayabildiği bir senaryo. Onun da biraz daha hani düşük ihtimal vermek üzere halen gerçekleşme olasılığı olduğunu düşünüyorum. Fakat dediğim gibi biraz hani o en olumsuza doğru kayan varsayımlara gidersek o zaman Merkez Bankası'nın da tekrar bu yıl içinde yani kısa sürede indirim patikasına yeniden girmesi biraz daha zorlayıcı olabilir. Yani politika
1: bütün bir
0: faizi
1: yıl için mi mümkün değil diyorsunuz?
0: Yani evet.
1: Hep Ekim'de olabileceğini, tekrar dönebileceğini düşünenler de var. Çünkü
0: evet,
1: o yüzden soruyorum.
0: Evet, ortadaki senaryomuzda aslında Ekim ayında, Eylül biraz bana yine daha zor geliyor. Çünkü neden? Hani Eylül ayında birkaç senedir biliyorsunuz yine bazı eğitim gibi vesaire gibi bazı sektörlerde tekrar sezonun başlaması gibi bir artık durum oluştu. O nedenle enflasyon normalin bir miktar daha üzerinde gelebiliyor. O yüzden tabii ki bu Eylül o zamana kadar ki enflasyon görünümüne bağlı olacaktır ama biraz daha Eylül PPK açısından faiz indirimi olarak biraz daha belki zor olabilir ama eğer başlayabilirsek Ekim'de ben başlayabileceğini düşünüyorum indirimlerin. Öyle olursa yıl sonu için politika faiz tahminimiz %34 oluyor. Yani şu ankine göre ağırlıklı fonlama maliyeti değil %40'ı saymıyorum ama çünkü Merkez Bankası önce bir normalleşme yapacaktır. Yani önce fonlama maliyetini politika faizine doğru kademeli şekilde indirecektir. Ondan sonraki süreçte tekrar doğrudan indirimlere başlayacaktır. Bir böyle bizim de düşündüğümüz bir ihtimal var veya dediğim gibi hani diyelim ki savaşla ilgili gelişmeler hiç kolaylaşamadı. Brent petrol sürekli 100 doların üzerinde kalmaya devam etti. Yani bu seviyelerde hani daha da yükseliş değil ama hani 100-105 dolar arası buralarda kaldı. O zaman da tekrar bir indirime girmek zorlaşabilir diye düşünüyoruz. Yani politika faizi o zaman bütün yılı %37 ile geçirmek durumunda kalabilir. Normalleşme dünyada da 2027 başından itibaren muhtemelen başlayacağı için tekrar biz de faiz indirim sürecine o zaman 2027 başında girmek durumunda olabiliriz. Yani şu anda sanki bu iki ihtimal arasındayız gibi gözüküyor.
1: Şimdi tabii dünya için de zor bir dönem. Sadece bizim için değil. Bir de aslında hayatımıza yeni bir Fed başkanı katılıyor. Ve borçtan neler bekleniyor diye bakıldığında mesela Wall Street Journal diyor ki Fed'in siyasi bağımsızlığı ve geçiş sürecinin para politikası üzerindeki etkisinin sınırlı kalabileceği tartışılıyor diyor. Yine Washington Post ve New York Times'da daha çok siyasi etki ve Fed'in yeni başkanla birlikte faiz politikasında daha şahin ya da politik uyumlu bir döneme girip girmeyeceği tartışılıyor diyor. Gerçekten tartışmalı bir dönem. Aynı zamanda işte Kasım ayında da bir aslında belki Trump'ın biraz daha sakinleşmesini bekleyebileceğimiz bir ara seçimleri de var Amerika'nın. Şimdi paranın yön aradığı bir dönem, yatırımcının da çok zorlandığı bir dönem. Böyle baktığımız zaman yeni Fed başkanı acaba tabloyu nasıl değiştirecek, para nasıl yön bulacak diye sormak isterim.
0: Şimdi Warsh aslında hani ABD başkanının aday gösterdiği bir Fed başkanıydı ve daha sonra kongreden de onay almasıyla birlikte aslında resmi olarak da göreve başlıyor. Fakat tabii hani ABD başkanının Trump yönetiminin aday göstermesi nedeniyle ve Trump yönetiminin de uzunca bir süredir eski başkanla yani ve şu anda kurulda halen aslında kalacak olan, kalacağını açıklayan Powell'la da bazı problemler yaşadığı bilindiği için ve genel olarak Trump yönetiminin de faiz indirim yanlısı olduğu bilindiği için tabii biraz piyasalarda, küresel piyasalarda özellikle hani Fed'in üzerinde bir siyasi etki var mı, baskı yapılır mı ya da Warsh buna göre mi davranır gibi tabii bazı soru işaretleri oluşuyor. Hatta yapılan çalışmalar da merkez bankaları üzerindeki bu siyasi etkilerin aslında bazı dönemlerde direkt olarak adeta parasal gevşeme yapılmışçasına bir piyasa etkisi olduğunu gösteriyor. Döneme göre tabii biraz farklılık gösterebiliyor. Mesela ABD başkanının yani Trump'ın ilk dönemiyle yani o pandemi öncesi dönemindeki faiz indirim yanlısı konuşmalarına S&P 500'ün ya da diğer ABD tahvil faizlerinin örneğin diğer varlık sınıflarının verdiği tepkiler farklıyken şu anda faiz indirim yanlısı söylemlere piyasanın verdiği tepkiler farklı olabiliyor. Ben şöyle düşünüyorum. Warsh'un her ne kadar Trump'ın aday gösterdiği bir kişi olsa da çok hızlı şekilde ABD'de de faiz indirimi yapabileceğini çok düşünmüyorum. Bu yine savaş nedeniyle yani savaş eğer devam ediyor

0: olsa ve bunun ABD tüketicisine de sonuçta çok ciddi etkileri var. Aslında ABD ekonomisi biliyorsunuz net petrol ihracatçısı bir ülke. Yani bizim gibi enerji ithal etmiyor. Aslında net olarak ihracat yapabiliyorlar. Kaya gazı sayesinde, petrol çıkarımı sayesinde. Ama buna rağmen yani bir yandan Brent petrol fiyatının 100 doların üzerinde kalması varil başına ABD'li şirketlerin aslında karlılık görünümünü iyileştirirken bir yandan da tüketicide ters etki yaratabiliyor. Tüketicinin cebinde bayağı bildiğiniz hani yakıt fiyat artışları nedeniyle bir ilave enflasyona neden oluyor. Daha fazla harcama yapmalarına neden oluyor. Hatta savaşın başlamasından beri yani yaklaşık Şubat sonlarından beri yapılan çalışmalar ABD'de hane halkı başına yaklaşık bir 300 doların üzerinde ilave maliyet oluştuğunu gösteriyor. Sadece yakıt fiyatları kaynaklı olarak. Hatta orada da bizim içeride uygulanan Eşel Mobil sistemine benzer bir akaryakıtta vergi tatili gibi bir uygulama şu anda onun devreye girmesi ihtimali var. Hani enflasyonist etkileri sınırlayabilmek için. Ama yine de bu kadar çok enflasyon hani hızlanır mı? Üzerinde yukarı yönlü risk mi olur gibi konuların tartışıldığı bir ortamda ben çok kolay şekilde Fed'in faiz indirim sürecine tekrar giremeyeceğini düşünüyorum. Zaten aslında piyasa fiyatlamalarına da baktığınız zaman biraz daha bazı günlerde hani faiz artırımı dahi fiyatlaması var. O tabii biraz daha belirsiz olabilir şu anda. Bir şey söylemek için henüz erken ama indirim de yapılacaksa ben onun öteleneceğini düşünüyorum. Yani muhtemelen o da 2027 yılından itibaren belki tekrar indirimlere başlanabilir. Yine savaş nedeniyle. Bazı kurumlar bu yıl sonunda yani Aralık ayında Fed'in ilk faiz indirimini yani savaşın başlamasından sonraki ilk indirimi yapabileceğini düşünüyorlar. Ben biraz daha dediğim gibi orada da beklentilerin öteleneceğini düşünüyorum. Hatta dediğim gibi bazı günlerde faiz arttırım fiyatlaması dahi devreye giriyor. Burada tabii varlık sınıfları olarak bakınca da çok ilginç bir görünüm oluştu aslında savaşın başlamasından beri. Yani biz geçen sene neyi konuşuyorduk? Korumacı ticaret politikaları uygulayan bir ABD. Böyle bir uygulama olduğu için diğer ülkelerde de hani Euro bölgesi gibi Çin gibi buralarda da aslında karşı politikaların devreye girdiği ve bütün bunların da ABD dolarının aslında değerini düşürdüğü hani sürekli yükselen değer kazanan bir parite yani euronun dolar karşısında değer kazanması hatta bir de küresel rezervlerin içinde de Merkez Bankası rezervlerinin içinde de doların payının azalmaya başladığı, bunun yerine altının payının artmaya başladığı bir ortamdaydık. Ama savaş başlayınca çok ilginç şekilde, hani çok da beklenmedik şekilde tam tersi bir hareket oldu. Yani normal şartlarda herhangi bir savaş dünyada altını aslında daha da değerlendirirken şimdi tekrar doların değer kazanıp bu sefer altının değer kaybetmeye başladığı ve korumacı ticaret politikalarının da neredeyse unutulduğu hani muhtemelen tabii ki yine gündeme gelecektir ama hani piyasaların birdenbire radarından kısa süreli de olsa çıkmış oldu aslında. Neden burada ABD doları değer kazanmaya tekrar başladı? Muhtemelen enerji fiyatları nedeniyle yani petrol fiyatı gibi ürünlerin tamamen dolarla halen değerlenmesi ve özellikle Hürmüz Boğazı'na bağımlı olan ülkelerin yani Orta Asya gibi, Yakın Asya gibi buraların buralardan petrol almak zorunda olması onların daha fazla dolara yönelmek zorunda kalmasına yol açtı. Bu da dolara değer kazandırdı. Hatta euroyu biraz daha dolar karşısında euronun da değer kaybetmesine neden oldu. Yani çok ilginç bir fiyatlama yaşıyoruz. İlginç günlerden geçiyoruz diyebilirim.
1: Evet, çok ilginç günlerden geçiyoruz. Daha da geçireceğiz gibi görünüyor. Daha çok konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız
0: Rica
1: için.
0: Rica ederim.
1: İş Portföy Yönetimi Baş Ekonomisti Hande Şekerci bizimleydi efendim. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Yarın saatleriniz 15'i gösterdiğinde burada olacağız. İyi akşamlar.

0: Tera Portföy, paranın yönünü sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

Sera Yatırım sunar. Sera Yatırım sundu.

0: Çok şükür kiralarımız var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: İyi yarıştı kimi?
3: Yoğun bir gün değil mi?

0: ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. OYAK Kent Silüet. OYAK İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bu cuma günde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.

0: Bütün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net. Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar, gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge, kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
2: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Püskürtüne bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türk

0: fırsatını kaçırmayın.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix, İdefix. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix. Devlet

0: Efendim piyasa notlarından merhaba. Yarım saat boyunca piyasaların gündemini konuşuyor olacağız. Önce bir bakalım, Bergin Maviç'le konuşacağız. Bir küresel haritamıza gidelim. Görünümü nasıl olduğunu size hemen aktaralım. İçeride bir BIST endeksinde 13.963'teyiz. 0.47'lik geri çekilme. Avrupa'da hava pozitif şu anda. Londra 0.20, Frankfurt 0.29, Paris, Kakaran 0.56, Madrid 0.55 yukarıda. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise S&P'de 0.47, Nasdaq'ta 0.76, Dow Jones'ta 0.48. Şu an yukarıdayız. Bugün Nvidia'nın bilançosu gelecek kapanışın ardından. Orada da şirket gelirlerinin yaklaşık %80 artışla 79 milyar dolara yaklaşması bekleniyor. Bakalım nasıl bir bilançoyu karşılıyor olacağız. Piyasalar tarafında da yapay zeka temasının teknoloji hisselerinin öne çıştığı bir dönemde küresel risk iştahı açısından önemli diyelim. Dönelim Bergin Maviş'e. Bergin Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi Bergin Hanım, tabii yine başlıklarımız bu hafta da yoğun. Amerika Birleşik Devletleri, İran konusu malum gündemimizde, ama orada biraz tonu yumuşattı Trump. En son yaptığı açıklamada diplomasi kapısına aralık bırakan bir konuşması vardı ve de savaşın kısa sürede bitmesini istediğini söyledi. Diğer taraftan işte enflasyon baskısı, faizlerdeki artış dikkat çekici tabii, uzun vadeli faizlerde özellikle gelişen piyasalardaki. Ve de faiz artışı beklentileri ve yine yapay zeka teması, ne dersiniz piyasalar tarafında, sizce şu anda fiyatlamalar bize neyi söylüyor?
1: Özellikle benim son iki gündür hareketlere baktığımda tahvil tarafında, hem küresel tarafta Amerikan tahvilleri, hem içeride yine yani tüm gelişmekte olan ülkelerdeki tahvil faizlerine, özellikle çok fazla böyle hani haberlerde, yorumlarda bahsetmediğimiz 30 yıllıklar, 10 yıllıklar ve bu seviyelerdeki tahvil faizlerindeki aşırı oynaklık. Yani 2 yıl ve 5 yıllık genellikle piyasadaki kısa vadeli reaksiyonlar ya da Merkez Bankası adımlarıdır, ama eğer 30 yıllık, 10 yıllık ve üzerindeki tahvillerde çok ciddi anlamda faizler yukarı doğru hareketleniyorsa, bu ciddi anlamda bir sinyaldir. Bu sinyali de hemen açıklayalım. Tahvil fiyatıyla tahvil faizi ters orantılıdır. Yani tahvil faizleri yükseliyorsa tahvil fiyatı düşüyordur. Bu da çok ciddi bir şoklar ardı arda gelebilecek. Şoklar
0: bir parantez şeklinde, açayım mı? Bir parantez açayım Bergin Hanım. Bir parantez açayım, çünkü hani orada tam olarak hangi seviyelere gelindi ben bir hatırlatayım. Şimdi Amerikan 30 yıllıklarında 5.20 seviyesine geldik. Orada küresel kriz dönemi olan 2007'den bu yana en yüksek seviyelere çıktık. Amerikan 10 yıllıklarında 4.70 seviyesine dayandık. Son 16 ayın zirvesini gördük. Diğer taraftan yine baktığımız zaman piyasalarda Kanada, Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda ve İsviçre'nin 30 yıllık faiz getirileri son 12 ayın zirvelerine geldi. Japonya'da 30 yıllık tahvil faizi 4.13'te tarihi rekoru kırdı. İngiltere'deki uzun vadeli tahvil getirileri 1998'den bu yana en yüksek seviyelere çıktı. Bizde de 10 yıllık tahvil en yüksek seviyelere geldi. Şimdi burada tahvil piyasası daha uzun süreli yüksek faiz politikasını fiyatlıyor diyebiliyor muyuz? Nedir sizin yorumunuz?
1: Kesinlikle. Yani dezenflasyon sürecinde hedeflerde zorlanmalar başlar ki bizim ikinci enflasyon raporumuzda da özellikle yıl sonu için enflasyon beklentilerinin %18'den %26 seviyesine çekilmesi ve belirsizliklerin daha da arttığı yönündeki yorumlar tahvil tarafındaki fiyatlamalarda görüyoruz. Biraz önce söylediğim gibi tahvilin fiyatıyla faiz arasında fark vardır. Eğer faiz yükseliyorsa tahvilin fiyatı düşüyordur. Bu da bize çok ciddi bir enflasyon, hem arz hem talep yönlü ciddi bir enflasyonla karşı karşıya kalacağını ve faiz artışlarının her an gündeme gelebileceğini, ama bunun da piyasayı dengeleme ihtimalinin zayıfladığını gösteriyor. Kısacası buradaki tetikleyici mekanizma

0: Nedir diye baktığımda Hürmüz konusu çok ciddi anlamda. Neden Hürmüz? Dünya petrolünün %20'si buradan geçiyor. Bununla birlikte su arıtma, yani deniz suyundan tatlı suya geçiş tesisleri yine bu bölgede, bölgenin körfez ülkelerinin su ihtiyacı buradan karşılanıyor. Sadece bununla da mı kalıyor? Hayır, bununla da kalmıyor. Aynı zamanda da petrolle birlikte gübre yine bu bölgeden ciddi anlamda dünyaya yayılıyor. Dolayısıyla
1: evet, ben yine bir parantez açacağım.
0: Buradaki çözümsüzlük ciddi anlamda faizler tarafında, merkez bankalarının faiz indiriminden çok hızlı bir şekilde reaksiyon olarak faiz artışlarına geçebileceği ve öngörülemeyen enflasyonda hızlanma olması. Burada tabii petrol fiyatları ciddi anlamda belirleyici. Her ne kadar vadeli piyasalardaki fiyatlamalar petrol tarafında net gerçekçi fiyatları yansıtmıyor olsa da vadeli taraftaki özellikle 113 doların üzerindeki seviyeler çok ciddi risk barındırıyor. İşte bu nedenle bu haftanın gündemi bana göre merkez bankalarını çok zorlayacak olan faiz artışına yeniden dönme ihtimali diyebiliriz.
1: Evet, şimdi siz Hürmüz demişken bu arada FAO'nun baş ekonomisti Maximo Torero'nun açıklamaları var. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün bugün gelen açıklamalar bunlar. Şimdi diyor ki Hürmüz krizi gıda fiyatlarını tehdit ediyor. Hürmüz'ün kapanması küresel gıda krizini tetikleyebilir. 6-12 ay içinde gıda fiyatlarında sert yükselişler görülebilir. Yaşanan aksama geçici bir taşımacılık sorunu değil. Önleyici adımların alınması için zaman hızla daralıyor ve savaşın uzaması temel gıda ürünlerinde arz riskini arttırabilir. Tabii bu da genel anlamda çok ciddi bir tehdit demek. Ne dersiniz buna dair?
0: Tabii yani Hürmüz son derece stratejik bir bölge. Hesaplanmadan yapılan, İran'a başlatılan bu müdahalenin elbette ki bu kadar sert sonuçları olacağını muhtemelen Amerika ve Trump yönetimi de hesaplamalarında dikkate almamış gözüküyor ki İran'ın kolay bir lokma olmayacağını ve süreci zorlayabileceğini hepimiz biliyorduk. Çin temasları sonrasında bugün de Putin ve Xi'nin iki günlük dün başladı. Bugün devam eden iki günlük liderler arasındaki görüşmeler bu savaşın seyrini belirleyecek. Ama her ne olursa olsun Hürmüz bugün de açılıyor dense dahi dünyada biz bir enflasyon riskiyle karşılaşacağız. Tedarik zincirindeki aksamalar, ulusal rezervlerin özellikle Haziran sonunda tehlike sinyalleri verebileceğine dair sinyaller gibi birçok olumsuzluk başta gıda sektörü olmak üzere hem Avrupa'yı hem de bununla birlikte Asya ülkelerini tehdit ediyor. Özellikle Avrupa tedarik zincirindeki aksamalar, petrol fiyatlarındaki sert yükselişler ve Avrupa'ya da ciddi anlamda tarımsal gıda enflasyonunu beraberinde getirecek gibi gözüküyor. Buna ilişkin sinyalleri alıyoruz. Bununla beraber sadece gıda fiyatları mı? Hayır, gübre fiyatlarında da artık bundan sonra nasıl bir altın, nasıl tahvil bir gösterge ise bundan sonraki süreçte gübre fiyatlarının da ciddi bir gösterge olacağını düşünüyorum ben. Dolayısıyla bu gıda enflasyonunu ciddi anlamda artıracak. Gıdanın iklimsel değişimlerle birlikte fiyat artışlarıyla başta petrol olmak üzere gübre gibi unsurlarla nihai tüketiciye geliş aşamasında ciddi fiyat farkları oluşacak. Sonuç itibariyle baktığımızda Hürmüz sadece bir boğaz değil ki kalıcı çözümün yaratılması dünyayı tehdit eden bu unsurların yaralarının bile hani barıştık el sıkışıyoruz deseler dahi yaraların sarılması önümüzdeki iki yıla mal olacak gibi gözüküyor bu anlamda.
1: Evet, şimdi Belgin Hanım siz de konuşmanızda bahsettiniz. Rusya Devlet Başkanı Putin Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü. Şimdi oradaki detaylara biz bir bakalım. Aynı zamanda Moskova'dan da açıklamalar var. Enerji alanında olağanüstü çok önemli bir anlaşma yaptıklarına dair. Bir muhabirimizden dinleyelim. Moskova'daki Akşin Kişiyev'den bize bir aktarsın. Bakalım nedir detaylar görüşmenin içeriğine dair.
2: Evet, Rusya lideri Putin'in Çin'e düzenlediği resmi ziyaret tüm dünyanın dikkat merkezindeydi. İki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği anlaşmasının 25. yılına denk gelen bu ziyaret kapsamında Moskova ile Pekin arasında değişik alanlarda işbirliğini öngören 20'den fazla belgeye imzalar atıldı. Pekin Havalimanı'nda törenle karşılanan Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği görüşmelerde ticaret, enerji, ulaşım, yatırım ve dış politika konularında görüş alışverişinde bulundu. İki ülke arasında stratejik ortaklığın derinleştirilmesi ve çok kutuplu dünya düzenine ilişkin ortak deklarasyon yayımlayan liderler, sanayi, ticaret, ulaşım, eğitim, medya ve nükleer enerji alanlarında işbirliğini geliştirmeye yönelik anlaşmaları imzaladılar. Çin'e kesintisiz enerji kaynakları sağlamayı sürdürmeye hazır olduklarını mesajını veren Rusya lideri Putin, iki ülke arasındaki karşılıklı vizesiz seyahat uygulamasının sürdürüleceğini açıkladı. Çin liderini 2027 yılında Moskova'yı ziyaret etmeye çağıran Putin, Rusya ile Çin'in daha adil ve demokratik bir dünya düzeni oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Çin lideri Xi Jinping de Rusya ile dostluk ve işbirliği anlaşmasının uzatılmasını desteklediklerini ve stratejik ortaklığı güçlendirmeye kararlı olduklarını vurguladı. Pekin'deki temasları değerlendiren Putin'in yardımcısı Yuri Ushakov, görüşmelerin genel anlamda çok olumlu geçtiğini, Moskova ile Pekin'in enerji alanında çok önemli bir konuda anlaşmaya vardığını söyledi. Fakat Ushakov bu anlaşmanın detaylar konusunda ise bilgi vermedi. Daha önce Putin'in Pekin'de Rusya açısından kritik önem taşıyan Sibirya'nın gücü 2 doğal gaz projesini masaya yatıracağı söyleniyordu. Avrupa'nın uyguladığı ambargoya karşı kendi doğal gazını Çin'e yönlendirmeye önem veren Moskova, fakat Sibirya'nın gücü 2 projesinin inşaatı için 10 yıldan beri uğraşmasına rağmen hala Pekin'den onay alamadığını da diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Akşin Kişiyev'den detayları dinledik. Belgin Hanım, bir de Çin'in stratejik madenlerde kontrolü arttırma hazırlığı var. Onu da aktaralım. Pekin yönetimi kritik madenler üzerindeki devlet kontrolünü arttırmaya planlıyor. Yabancı yatırımlara yönelik güvenlik incelemeleri yapılabilecek ve de yeni kuralların 15 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Şimdi tabii bu özellikle Pekin'e dair temas trafiği yoğun. Geçen hafta Trump, işte şimdi Putin. Bakalım tabii Amerika Birleşik Devletleri tarafında çok somut sonuçlar görmedik. İşte bir soya fasulyesine dair bir anlaşma. Trump 200 tane uçak alacaklar Boeing'den dedi ama onun da bir henüz netliği yok Çin tarafından. Ve enerji anlaşması açıklaması Moskova'dan ve de Çin'den gelen bu kontrol. Ne dersiniz? Şimdi burada hani Çin'in konumlanması için ne diyelim bundan sonraki süreçte?
0: Şimdi Çin'in agresif bir politikası yoktur. Amerika'nın ise agresif bir siyasi politikası vardır. Kendine her zaman bir rakip ya da bir düşman edinir. Bu uzun yıllar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ydi. Ciddi bir rekabette kendini geliştirdi. Şimdi karşısında bir Çin var. Çin ise onun Amerika'nın deyimiyle kendi büyüttüğü bir canavar. Ama onu geçen bir büyüklükteki ekonomik güç. Şimdi Xi'nin mesajı biraz daha ılımlı ama bana göre satır aralarında Trump'a çizgiyi aşıyorsun mesajlarını verdi. Biz rakip değil, ortağız açıklaması burada bir üst perdeden söylenmiş. Sen bu vergileri indir, biz yolumuza devam edelim. İran konusunu da çözeriz demekti bana göre. Ve bununla birlikte Putin, Xi ve yine tabii ki Hindistan Başbakanı'nın temasları ve yaptıkları açıklamalar, yani üç büyük ülkenin, üç büyük dünya ekonomisinin ülkelerin başkanlarının yaptığı açıklamalar Çin'i destekler, Rusya'nın yanında yer alır mesajlarda. Öte yandan Amerika ile karşılarını almak istemediler. Ve dikkat ederseniz Trump'ın beden dilini Çin'in yanında son derece efendice, son derece saygılı ve farklı bir beden dili kullandı. Bu da bize şunu gösteriyor. Trump'ın her ne kadar ertelenmiş olsa da zamanlaması manidar olan Çin ziyaretinde önce iki lider konuştu, sonra Xi'nin Putin'e İran konusu ve bu bölgenin çözüme ulaşabilmesi için yapılabilecek olan konu başlıklarıydı. Soya ve Boeing gibi konularsa sadece magazinel gündemi değiştirmek için ortaya atılan ama perde arkasında İran ve Hürmüz konusu yer alıyordu. Ve muhtemelen Trump'ın sonrasındaki yaptığı açıklamalarda hani savaşa devam etmeyeceğiz mesajını verirken sadece Amerika'daki Kasım ayında seçilememe riskinin değil aynı zamanda Çin ve Rusya'nın bu konudaki görüşlerine de etkili olduğunu düşünüyorum. Bir formül bulmaya çalışıyorlar. Kısa alanda, dar alanda kısa paslaşmalar var. Ama sonuç itibariyle baktığımızda Çin hem doların dolarizasyonun önüne geçmek, hem bununla birlikte alternatif arayışlarının yanı sıra stratejik madenler konusunda da adımlar atıyor. Yani bu süreci Çin'de, Rusya'da çok iyi değerlendirdi ve sürecin kazananı oldular aslında.

0: Hindistan'a geldiğimizde ise Hindistan'ın Avrupa'ya ziyareti, yıllarca Avrupa'nın bir sömürgesi olan Hindistan'ın bu kez lider konumuyla Avrupa'ya gelmesi de gıda fiyatlamaları ve Avrupa'nın ne kadar aslında görünen imajından daha zorda olduğunu gösteriyor. Ve muhtemelen her ne kadar bir stratejik ortaklık, ticari ortaklık girişimleri olduysa da bu onay beklemekle birlikte Avrupa'nın ciddi anlamda enerji ve gıda fiyatlamalarındaki bozulmaya karşılık başta Türkiye olmak üzere Hindistan ve Çin gibi büyük pazarlara yönelimi olacaktır. Bu da bize neyi getirecek? Bir, kurlar tarafında ve paritesler tarafında oynaklığı getirecektir. Özellikle doların tahttan inmesi için Japonya'nın desteklerini görüyorduk dolara karşı ama Çin'in ve Rusya'nın buna alternatif mekanizmaları devreye koyması, Hindistan'dan da bu konuda destek alması ihtimali var. Dolayısıyla biz bundan sonra özellikle dolar yen, dolar yuan ve bununla birlikte emtialar tarafındaki fiyatlamaları çok yakın takip edeceğiz ki bu toplantılarda perde arkasında neler konuşulduğu anlayalım ama genel konuşulanlar özellikle Çin'in Venezuela petrolünü alırım ama sen de Hürmüz'den çekileceksin mesajı bence tam yerinde olmuştur. Böyle bir mesaj verdiğini düşünüyorum.
1: Peki, şimdi 3 dakikamız kalmış, o yüzden biz bir Borsa İstanbul'a dönelim. 14.000'in altına sarktık. Tabii Mayıs ayı kısa bir ay olacak. Malum haftaya tatil, bayram tatili. Ne dersiniz? Sizce bu dünya konjonktüründe nasıl bir performans gösteriyor şu an BIST 100 endeksi? Ve de 14.000'in altına sarkmamızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi kritik seviyeler olarak nereleri görüyorsunuz?
0: Şimdi geçtiğimiz hafta zaten endeksi 14.000 yeni rekorlara taşıyan 15.145 ve o seans içi rekor dahil olmak üzere seviyelere taşıyan 26 hisse vardı. Ve bununla birlikte geçtiğimiz hafta 16 hisse ki endekse yine yön veren hisselerin temettü ödeme tarihlerini açıklaması ve temettü vermeye başlaması endekseki o satış baskısını getirdi. Buna ek olarak işte özellikle süre gelen davalar, CHP'nin kapanma ihtimali gibi konular, konu başlıkları gündeme geldiyse de bunların borsa tarafında çok etkili olmadığını, daha çok siyasi gelişmeler ve bununla birlikte yani küresel anlamda ve bununla beraber bu temettü ödemelerin getirdiği fiyatlamalardı. Peki ne oldu? Bu bir satış için özellikle fırsat olarak değerlendirildi. Uzunca bir bayram tatili, savaşın ne yöne evrileceği ya da ateşkes diyelim ne yöne evrileceğinin bilinememesi yatırımcı biraz pozisyonlarını değişmeye ve nakde doğru yönlendirirken içeride özellikle yükselen faizler ve tahvil tarafında yine aynı şekilde hareketlilikler borsa tarafına satış olarak yansıdı. Özellikle burada 14.200-250 önemli destek noktasıydı. Bu seviye kırıldı. Şimdi 13.800-14.200 bandında dengelenme göreceğiz. Ama dediğim gibi bu hafta kısa bir hafta olacak. Bununla birlikte bayrama gireceğiz. Dolayısıyla satışlar şaşırtıcı değil. Yeni maliyetler için de 13.700 seviyesi, 13.750 seviyesi şu an için olumlu seviyeler olarak gözüküyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Belgin Hanım. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.
1: Efendim buradan da dönelim Philip Capital'e. Philip Capital Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Metin Bey.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Merhabalar.
1: Teşekkür ederiz. Siz ne dersiniz? Bugün nasıl bir gündeyiz sizce piyasalar tarafında? Tabii Nvidia'nın bilançosunu da bekliyoruz merakla.
2: Nvidia'nın bilançosu özellikle yapay zeka ile uğraşan şirketlerin geleceğine ışık tutan sektör lideri bir şirketi olması sebebiyle çok kritik önemde. Benchmark olarak diğer yapay zeka ile uğraşan gerek donanım olsun gerek yazılım olsun sektöre yön vermesi sebebiyle diğer şirketler için de bir işaret fişeği anlamına da gelebiliyor. Ve bazen piyasalarda Nvidia bilançosunun parlak gelmesi ve önümüzdeki dönemle ilgili de vermiş olduğu guidance'larda pozitif bir resim çizmesine rağmen kar satışlarının geldiğine de şahit oluyoruz. Dolayısıyla tek başına bilançonun bir şirketinden öte sektörü ifade etmesi sebebiyle çok yakından takip edilecek. Ama genelde hani kar realizasyonu, yani beklentiyi al, gerçekleşmeyi sat mottosunun haricinde eğer şirket önümüzde

0: önümüzdeki dönem için genişlemeci, büyümeci mesajlar verip ciro beklentilerini daha da yukarı doğru iyileştirecek olursa bu teknoloji odaklı gerçekleşen global piyasalardaki özellikle de Amerikan piyasalarındaki rally'nin devamını getirmesi beklenebilir. Beklentiyi ötelemiş olması sebebiyle. Tabii diğer taraftan burada bizim ana gündemimiz bu dönemde özellikle uzun vadeli bono faizlerindeki yükseliş oluyor. Burada hem Fed'in politikaları ile ilgili belirsizlik olması, yeni başkanın nasıl bir politika izleyeceğinin çok net olmaması ve şahin politikalar izlemek mecburiyetinde kalması ile ilgili beklentiler. Bir taraftan enerji fiyatları ile ilgili kısa vadede hemen gevşemeyecek olmaları. Özellikle bono piyasasındaki uzun vadeli bono faizlerinin yükseliş yönünde fiyatlanmasını da beraberinde getiriyor ve Fed'in de bir sonraki toplantısında alacağı kararın faiz indirimi değil, faiz artışı olması riskini de ortaya çıkartmış oluyor. Gerçi bir taraftan baktığımız zaman piyasa faizleri, piyasada çalışan faizlerin Fed'den önce zaten yukarı doğru yükseldiğini ve realistik olarak da bunun bir faiz artışı beklentisi içerisinde olduğunu gösteriyor piyasanın. Ama diğer merkez bankalarının politikası da benzer şekilde olma riski var. Ve değerlemeleri etkilemesi kaydıyla hisse senedi fiyatları üzerinde de bir baskı yarattığını söyleyebiliriz. Bulunduğumuz fiyat seviyeleri itibariyle belki bizim piyasamız için geçerli olmayabilir ama hani tarihi yüksek seviyelerde olan global piyasalarda bir satış baskısı bu sebeplerden dolayı görülüyor. Ve açıkçası Hürmüz Boğazı'ndaki bu blokajın ortadan kalkıncaya kadar da risk olarak önümüzde durmaya devam edecek. Her ne kadar piyasa bunun Temmuz ayı itibariyle blokajın kaldırılacağına inanıyor olsa da bunu fiyatlamaya çalışıyor olsa da gelen haber akışına baktığımız zaman tarafların açıkçası pek geri adım atmaya niyetlerinin olmadığı da anlaşılıyor. Dolayısıyla süreç uzadıkça petrol fiyatları yukarıda kalmaya devam ettikçe ve arzla ilgili de sıkıntılar devam ettikçe hem faizlerin yukarıda kalmaya devam ettiğini hem de hisse senedi fiyatlarının ve diğer varlık fiyatlarının altın ve gümüş gibi bunların da fiyatlarının baskılanmaya devam edeceği bir dönem bizi bekliyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Metin Bey. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. İyi bayramlar. Görüşmek üzere.
1: Efendim burada kapatalım piyasa notlarını. Kısa bir araya gidelim. Birazdan tarladan sofraya da tarım sektörünü konuşacağız.

0: Birikim yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım.
0: Piyasaları takip et.
1: Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben.
0: Günlük hesapla, günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.

0: Efendim Tarladan Sofraya programıyla birlikteyiz bugün. İki tane değerli konuğumuz olacak. İlk bölümde un sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Direktörü Eren Günhan Ulusoy'la ikinci bölümde konuşacağız. İlk bölümdeki konuğumuz Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon. İbrahim Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar Melis Kobal. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi İbrahim Bey bir genel çerçeveyi bir anlatalım. Şimdi yumurta konusu tabii malum bu enflasyon tarafında biz çok konuşmaya başladık. Bize özel de bir durum değil. Dünya genelinde işte Amerika'daki rakamlara da bakıyoruz. Orada da yumurta fiyatlarındaki artış özellikle geçtiğimiz sene çok dikkat çekiyordu. Bizde de dikkat çekici yükselişleri özellikle geçen sene gördük de bu sene sanki biraz daha normalleşmiş gibi. Şimdi bir anlatır mısınız? Şu anda hani bizim Türkiye'nin konumu nedir yumurta üretiminde ve hani son durum bize neye işaret ediyor? Özellikle enflasyon tarafında.
1: Öncelikle şunu başta belirtmek isterim. Yumurta fiyatlarında geçen seneye nazaran %50'ye varan düşüşler var. Ve son bir aydır Ramazan ayından itibaren üretici tarafında bayağı bir fiyatların düşmesi kaynaklı enflasyon destekli fiyatlar var. Yani halkımız şu anda bir kilogram proteini 35-40 lira arasında. Şimdi bir kilogram proteinin 35-40 lira olduğu bir ortamda yumurta fiyatının yüksekliğinden bahsetmek mümkün değil. Şimdi dünyada 2024 yılında baş gösteren bir salgın hastalık neticesinde evet yumurta arzı konusunda bazı sıkıntılar oldu. Kısa süreliğine bir artıştan kaynaklı evet devletimiz yumurta ihracatına bir kısıtlamaya gitti. Bu kısıtlamadan kaynaklı arz fazlalığı oldu. Şu anda 1000 işletmede, 3000 kümeste, 100 milyon üzerinde hayvanımızda %115 yeterliliğimizle bizim %15 fazla üretimimiz var. Bu fazlalık üretimden kaynaklı evet enflasyon düşüşüne sebep oldu. Şu anda fiyatlarımızın düşük olduğunu söyleyebiliriz. Fiyat artışından bahsetmek mümkün değil.
0: Peki. Şimdi tabii yumurta dediğimiz zaman üretim maliyetinin yaklaşık %70-75'ini de yem oluşturuyor. Burada tabii ithal soya ve mısır da değil mi? Önemli. Şimdi burada tabii küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmaları da göz önüne alırsak ki malum bu Hürmüz krizinden sonra hep uyarılar gıda fiyatlarındaki yükselişe işaret ediyor. Ne dersiniz şimdi nasıl etkiliyor şu anda mevcut durum sizi bu bu Hürmüz'deki durum? Tabii burada işin içine farklı gıda emtia farklı gıda içerikleri de giriyor. Sizin tarafta yansıma nasıl?
1: Şimdi şunu peşinden söylemek gerekir ki bu evet son dönemdeki bu küresel olaylar Merkez Türkiye noktasında yıllardır kendine üretiminde tüketiminden fazla üretim yaparak komşu ülkelerle birlikte körfez ülkelerini de besleyen sektörümüz bizim revaçta olduğumuz ilk akla gelen ülke olduğumuzu belirtmek isterim. Bizim üretimimiz Afrika'dan, Körfez'den, Avrupa'dan, Amerika'dan, Uzak Doğu'dan her taraftan talep görmekte. Biz bu ürünlerimizi evet sağlıklı şekilde bir pazara sevk ederken bu Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından kaynaklı o günde yüklenen yumurtaların evet limanlarda beklediğine de şahit olduk.

0: ama coğrafi durumdan dolayı ülkemizin çok pozitif noktada olduğunu söyleyebiliriz ve karayoluyla bu körfeze yumurta gönderme şansımız var. Lakin yumurta ihracatında bir kısıt söz konusu. Bu kısıttan kaynaklı fazla yumurta gönderemiyoruz. Hala bizden yumurta talepleri olmasına rağmen bizim birinci öncelik iç piyasamız korunmakta. İç piyasamıza ürünlerimizi verdikten sonra artan kısmını ihracat için ürettiğimiz ürünlerin gönderilmesiyle fazla ürünlerin bertaraf edilmesiyle bu fazlalığımızı arz etmeliyiz.
1: Evet. Şimdi peki bu ihracat konusuna da değinelim. Yani fazla ürün var elimizde diyorsunuz ama bu mevzu bizim birazcık hani elimizi kolumuzu bağladı diyorsunuz. Şimdi bizim yumurta ihracatında özellikle Orta Doğu ve tabii Körfez ülkelerine ihracatımız fazla. Bu noktada biraz rakamlara da değinelim. Yani orada ne kadarlık bir ihracat var? Ana ihracat ülkelerinde bu ülkelerin yeri nedir?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, 56 ülkeye yumurta ihraç etme potansiyelimiz var iken şu anda 17 ülkeye aktif ihracat yapmaktayız. Bu da Körfez ülkeleri, Avrupa ülkeleri, Afrika ülkeleri diye üçe bölümlendiriyoruz. Bizim haftalık olarak Körfez ülkelerine 20 civarında tır yüklememiz olmakta. Bu 4000 ton civarında yumurta demek. Şimdi Körfez ülkelerinin son dönemdeki yaşanan olaylardan dolayı talebinde biraz düşüş olsa da oraya ulaşan rakibimiz ülkelerden kaynaklı bizim pozitif bir konumumuz var. Bir pozitif konumumuzu değerlendirerek bizim 150 bin ton yıllık ihracatımız oldu geçen sene. 150 bin ton çok bir rakam değil. Çünkü biz 300 bin ton yıllık ihracat yapan bir sektörüz. Fakat birinci öncelik iç piyasamız olduğu için artan üretimimizi bu ülkelere gönderebiliyoruz. Körfez hala bizim için bir pazardır. Evet, bu kısıtlamadan kaynaklı bir kaybımız oldu ama diğer ülkeler, rakiplerimiz de aynı pozisyonda olduğu için yine biz pazarı kazanmaya gayret edeceğiz.
1: Evet, peki. Şimdi burada tabii sizin tarafta hani piyasa tarafında organik, gezen tavuk, köy yumurtası. Şimdi farklı segmentlerde yumurtalar satılıyor diyelim. Bu durum sizin endüstriyel üreticiyi nasıl etkiliyor?
0: Şimdi bugün Tarım ve Orman Bakanlığı ile yetkililerle bir toplantı çalıştay halindeyiz. Orada sesleniyorum. Burada bizim konumuz biyogüvenlik. Biyogüvenlik bizim sektörün olmazsa olmaz. Bizim 7/24 denetlenebilir üretim yaptığımız göz önünde bulundurulursa bu gezen tavuk dediğimiz olayların bu göçmen kuşların göç zamanlarında biyogüvenlik yönünden risk teşkil ettiğini görüyoruz. Bu doğa hayvanlarının bu gezen tavukları köy tavuklarına sirayet ederek onlardan işletmelerimize yansımaması adına ne tür tedbirler alabiliriz onu tartışmasını yapıyoruz. Biz bunlar için çok büyük gayret sarf ediyoruz ki tarladan sofraya sağlıklı ürün ancak sağlıklı hayvanlar aracılığıyla verilir. Bu sağlıklı hayvanları koruyabilmek adına biz çocuklarımıza yedirdiğimiz gıdalar gibi gıdalarla bu hayvanları beslemek zorundayız ki hayvanımızın verimini koruyalım, verimli ürün versin ve zaten maliyet seviyesine zor satılan ürünümüz daha da maliyet bindirmesin. Bizim gezen tavuğa veya organik tavuğa karşı bir tavrımız yoktur. Burada bizim hayvanlarımızın ulaşamayacağı, doğada bulduğu, bulacağı bütün ürünleri hazır önüne vermekle mükellefiz. O yüzden havalandırması olsun, yaşama alanı olsun, barınma alanları olsun, tülekleri, follukları, bütün hayvan refahına uygun sistemde hayvanlarımızı koruyarak konvansiyon üretim yapmaktayız. İnsan gıdasını başka türlü bu kadar ucuz sunamayabiliriz.
1: Evet. Peki şimdi tabii

0: hep konuştuğumuz konulardan biri bu üretici ile raf fiyatı arasındaki makas. Şimdi siz diyorsunuz ki şu anda üretimde hiçbir sıkıntı yok. Hatta bazı ihracat pazarları bu savaştan dolayı sıkıntı yaşadığı için içeride fazla ürünümüz var. Ama yine de baktığımız zaman marketlerde yumurta fiyatlarında çok ciddi bir düşüşte görmüyoruz. Ne dersiniz? Şimdi bu farkı azaltmak için nasıl bir strateji uygulanmalı sizce? Nedir buradaki temel sorun?
1: Şimdi marketlerde düşüş görmüyoruz derken daha nereye kadar düşme bekleniyor onu da anlayamıyoruz. Yani 1 kilogram protein şu anda markete gittiğimiz zaman 55 lira ise, yani bir üreticiden çıkışta 1 kilogram protein 30 TL ise bunlar yükseltilemek da olabilir. Çünkü biz 1 kilogram proteini üretebilmek adına karşılığında 1 adet yumurta için 250 gram yem yedirmek zorundayız. 250 gram yemi maliyetini bugün hesaplamak gerekir. Bu maliyeti alamadığımız sürece biz üretimden çıkmak durumunda kalıp üretimi biraz daraltmak durumunda kalacağız. Biz ne kadar üretim artırırsak vatandaşımız o kadar ucuz yumurta yer. Biz şu anda ihracat için, ihracat kanallarının tamamının açılması gerekir ki biz bu yumurtalarımızı ihraç edelim. Yarın bir gün Allah korusun dünyanın mücadele ettiği küresel salgın hastalık, hayvan hastalığına maruz kalırsak bizim yumurta tedarik edecek başka ülkemiz yok. Biz bu ürünleri halkımıza birinci öncelik olan halkımıza sunarak gıda arz güvenliğini sağlamamız gerekir. Gıda arz güvenliğini sağlamak için üretimi artırmamız lazım. Artırmak için de üreticinin zarar etmemesi gerekir. Evet, marketlerin geçmişte yüksek bedellere sattığına şahit olduk ama geçen seneki fiyattan şu anda %36 daha aşağıyız. %30'u enflasyonda koyduğumuz zaman %60 geçen seneden daha aşağıyız diyebiliriz.
0: Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz ve buradan da dönüyoruz. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Direktörü, Avrasya Bölgesi Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy'a hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Melisa Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii biz malum un dediğimiz zaman dünyadaki bu alandaki ihracat tarafındaki en büyük ülkeyiz. Şimdi bir takım geçen sene sıkıntılar yaşadık. İşte kuraklık başta olmak üzere ama ne dersiniz? Bu seneki hedefler nasıl? Bizim hani bu dünya ligindeki sıralamalardaki yerimizi koruyacak gibi görünüyor muyuz?
2: Evet, Türkiye un sanayisi uzun yıllardır 2014 sezonundan itibaren 12 yıldır dünyanın en çok un ihraç eden ülkesi olma sıfatını gururla taşıyor. Bu yılı da bu sezonda 2026 Haziran'da sona erecek sezonu da yine aynı sonuçla kapatacağız. Ama belirttiğiniz gibi tabii her zaman her yükselişte olduğu gibi yükselmekten daha zor olan, yani liderliğe ulaşmaktan daha zor olan o liderliği muhafaza edebilmek. Biz de şu anda açıkçası son iki senedir kaybettiğimiz ihracatta bir takım pazarlar ve belirttiğiniz gibi başka sorunlardan dolayı, kuraklık, lojistik gibi sorunlardan dolayı önemli bir tonaj kaybı yaşadık. Dolayısıyla şu anda ihracatta liderliğimizi sürdürmemizle beraber bu konuda daha tedirgin olduğumuz, teyakkuzda olduğumuz bir dönemin içinden geçiyoruz. Biraz bunu rakamlarla açıklayayım. Türkiye 2023 yılı içerisinde 3.6 milyon tonluk, 3 milyon 650 bin tonluk un ihracatıyla kendi tüm zamanlar rekorunu kırdı. 2024 yılında bu rakam 3 milyon tona düştü ki bu 3 milyon ton da 2023'ten önceki 4 sezonun ihracat rakamıydı. Dolayısıyla 2023'ü olağanın üstünde başarılı bir yıl olarak değerlendirirsek önceki yılların normallerine dönmüştük. Ancak 2025 yılında ihracatımız 2.4 milyon tona gerileyerek son bu liderliği aldığımız tarihten itibaren son 10 yılın en düşük tonajına geldi. Şimdi bu noktada hani bunu gerekçelendirirsek, evet neden bunlar oldu? Öncelikle bir Türkiye'deki kendi iç piyasamızdaki ham madde dengesini korumak amacıyla ithalatta bir kısıtlama olan dönem geçirmiştik. Bu dönem bizim rekabetçiliğimizde etki etti. Sonrasında Irak pazarında çok keskin bir daralma gördük. Ve bunun rakamlara yansımasını gördük. Bir takım da konjonktürel, işte bölgedeki Kızıldeniz'de yaşanan Hutilerin müdahalesi, Süveyş'te olanlar da yine lojistik olarak bizi etkilemeye başladı. Dolayısıyla bu tonajlara geldik. İyi haberi söyleyelim. Düşüş durdu. Yani biz son 15-16 aydır aylık ortalama 200 bin tonlar civarında bir ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu da bir anlamda mevcut pazarlarda artık en kötüyü gördüğümüz ve konsolidasyonu yaşadığımız anlamını taşımakta. Aylık bazda veriye biraz daha yakından bakarsak, Nisan ayında Türkiye 215 bin tonluk bir ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın Nisan ayına göre önemli derecede bir yükselişe işaret ediyor bu, %36'lık. Tabii burada takvim etkisi vardı. Mart ayında da 148 bin tonluk bir ihracat gerçekleştirdik. Çünkü Ramazan bayramına denk gelmekteydi. Son 10 aylık veriyi topladığımızda, yani 2025-26 sezonu dediğimiz 2025 Temmuz ayından 2026 Haziran ayına kadar olan 2026 Nisan sonuna kadar veriyi topladığımızda 1 milyon 965 bin ton seviyesindeyiz. Yani aylık 200 bin yapsaydık 2 milyon ton olacaktık. Ortalamada oraya çok yaklaşmışız. 35 bin ton eksik kalmış. Tabii burada kalan aylarımız, sezonu tamamlayacağımız kalan aylarımız Mayıs ve Haziran. Mayıs malumunuz bir tatil ayı bizim için. Kurban Bayramı'ndan kaynaklı. Tahmin ediyoruz ki Mayıs ayını da 150 bin ton civarında kapatırız. Eğer Haziran ayında yine 200 bin üzerinde tamamladığımızda, tatilden kayan talebin de Haziran'a dahil olacağını düşündüğümüzde, yine 2.4 milyon tona yaklaşan, 2 milyon 350 bin ton civarında bir ihracatla 2025-26 sezonunu kapatıyor oluruz.
0: Şimdi bu siz girizgahı yaptınız. Şimdi bizim tabii uzun yıllardır dünyanın ihracat lideri olmamız önemli. Fakat diğer taraftan rakiplerde de özellikle tabii bu Türkiye Cumhuriyetleri'nin de öne çıktığını görüyoruz son dönemde. Ki sizin de bölge aslında hani uluslararası un sanayicileri Bahçılar Birliği'nde Avrasya Bölgesi Başkanısınız. Ne kadar tehdit edebilir sizce bu ülkeler Türkiye'yi şu anda?
2: Tabii una baktığımızda insanın bir temel gıda maddesi ve bu çoğunlukla nihai tüketime gitmiyor ve bunu satın alanlar tekrar bir işleme tutuyorlar. Yani üretiyorlar. Ne üretiyorlar? İşte fırın alıyorsa ekmek üretiyor, endüstriyel bir tesis alıyorsa bisküvi üretiyor, işte Horeca dediğimiz kanalda pizzaya dönüşüyor, baklavaya dönüşüyor, böreğe dönüşüyor, bir sürü ürüne dönüşmekte. Temel gıda ürünü dolayısıyla, yani tekrar işlenen bir ürün olduğu için rekabetçilik çok önemli, fiyat çok önemli, tedarik zinciri önemli, lojistik maliyetlerin az olması gerekli. Dolayısıyla burada coğrafi üstünlükler ön plana geçiyor. Türkiye'nin iki tane, yani bu noktadaki çok önemli avantajları var bu piyasada. Nedir? Bulunduğumuz konum. Biz buğdayı üreten, ihraç eden, yani üretim fazlası veren Karadeniz Havzası'nın bir parçasıyız. Kuzeyimizdeki ülkelerin tamamı buğday, mısır, arpa ihracatçısı. Güneyimizdeki ülkelere baktığımızda da, özellikle işte dediğiniz gibi benim de bölgem olan Orta Asya, Orta Doğu, bu bölgelere baktığımızda da tüketici ülkeler. Türkiye burada bir köprü rolü oynamakta. Değişen ne oldu? Evet, Özbekistan'ın, Kazakistan uzun yıllardır zaten önemli bir ihracatçıydı. Neden? Kendi buğday fazlasını işleyerek, Rusya'dan burada bu noktada biraz ayrışarak, coğrafi avantajı sayesinde Afganistan'a, Türkmenistan'a yakın olması nedeniyle kendi ürettiği buğdayı işleyerek bu ülkelere ihraç ediyordu ve yani Türkiye'den sonra en büyük ikinci ihracatçı Kazakistan'dı. Şimdi bu tablo

0: Özbekistan eklendi. Özbekistan da Kazakistan'ın pazarlarından pay alarak yine Afganistan'da önemli bir pazar payı elde ederek şu anda yıl sonuna sezon sonuna yaklaştığımızda 1,6 milyon ton seviyesine gelip yine dünyanın önemli bir ihracatçısı haline geldi. Zira biz bu IOM Avrasya Birliği'miz olarak bu seneki konferansımızı da bu sebeple diyelim Özbekistan'da 28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Çünkü artık dünyada bu sektörün önemli bir oyuncusu haline gelmekteler. Ama şunu söyleyelim, evet, ne kadar bir tehdit bu diye sordunuz ya, o bulunduğu coğrafya kara coğrafyası. Karasal komşularıyla evet bu ticareti büyütebilir Kazakistan, Özbekistan, ama Türkiye'nin avantajı sadece karasal komşularına değil, deniz yoluyla da dünyanın birçok noktasına ulaşabiliyor olması. Türkiye un sanayisi tarihe baktığınızda 162 ülkeye ihracat yapmış. Bir yıl içerisinde de aktif olarak 90 ila 100 ülkeye ihracat yapabilmekte. Çok çeşitlendirebilmiş durumdayız. Evet, ağırlığımızda yine Orta Doğu'yu görüyoruz, ama Afrika kıtası, Orta Amerika, Güney Amerika, Uzak Doğu Asya gibi ihtiyacı, yani parça parça da olsa, daha küçük hacimlerde de olsa çok geniş bir ihracat coğrafyamız var. Dolayısıyla burada bunun analizlerini de değerlendirdiğimizde karasal komşularına ihracat yapabilen ülkelerin potansiyeline yaklaştığını değerlendiriyoruz. Biraz önce söylediğim gibi de Türkiye'nin ulaşabildiği pazarlar açısından baktığımızda da artık 2,4 veya biraz daha muhafazakar davranalım, 2 milyon ton ihracat rakamının artık taban olduğunu, yani buradan daha aşağı düşmeyeceğini değerlendiriyoruz ve aynı zamanda hedefliyoruz diyebilirim.
1: Evet, peki şimdi tabii bu kuraklık geçen sene yaşadık. İşte bu sene bir Hürmüz krizi. Burada B planı olarak sektör ne yapmalı sizce?
0: B planından önce A planında çok şükür ki şanslı bir senedeyiz. Çünkü A planı ülkemizin kendisinin büyük bir buğday üreticisi olması, tarım ülkesi olması ve bu sene aldığımız yağışlar sayesinde de geçen seneki kuraklığı bize unutturan, telafi eden verimli bir sezon bekliyoruz. Yağış rakamlarımız mevsimsel bazda, mevsim ortalamalarına göre baktığımızda %28, geçen yılla karşılaştırdığımızda ise %76 yukarıda, ki burada özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi geçen senenin neredeyse iki katına yakın yağış alıyor, ki geçen sene en kurak bölgemizdi. Dolayısıyla fevkalade bir toparlanma yaşadık. Hani neden B olmadan A diyorum? Hürmüz gibi bir krizin olduğu, biraz önce Kızıldeniz'den bahsettik, Süveyş'ten bahsettik, daha önce Panama'dan bahsettik. Hani dünya ilginç bir şekilde böyle dar geçitler krizi, dar boğazlar krizi yaşadığı bir dönemdeyiz. Ama Türkiye bu anlamda gerçekten şanslı bir seneye giriyor. Bereketli bir harman bekliyoruz. Dolayısıyla yaşanan krize rağmen elimizde önemli bir ham madde imkanı olacak. Ama tabii bu her zaman A planının çalışacağı anlamına gelmez. B planı nedir? B planı, Türkiye bir tarım ülkesi, Türkiye bir buğday ülkesi, aynı zamanda tüketim yönünden baktığınızda da Türkiye bir ekmek ülkesi. Dünyada kişi başına ekmek tüketiminde her zaman ilk üçün içerisinde yer alıyoruz. Hani burada şu detayı da vermeden geçemeyeceğim. Özbekistan'dan sonra, Özbekistan da bir ekmek ülkesi. Yani bu ihracatçı olan ülkeler bir anlamda işin ruhuna uygun olarak zaten en çok bu ürünü tüketen ülkeler. Türkiye böyle bir ülkeyken lisanslı depoculuk sistemiyle de B planı için bir sigorta poliçesi oluşturdu. Nedir bu sigorta poliçesi? Ürünleri, işte bu sene verimli bir sezona giriyoruz. Daha önce böyle bir sezona geldiğimizde ürünleri depolamak veya muhafaza etmekte zorlandığımızda ham madde olarak, tahıl olarak ihraç ettiğimiz dönemler vardı. veya kuraklık olan, geçtiğimiz sezon gibi kuraklık olan

0: senelerde de ithal ediyoruz. İç piyasadaki arz açığını kapatmak için. Lisans depoculuk bize hangi imkanı sağlıyor? Bugünün fazlalığını yarının eksikliğine taşıyabilme imkanı sağlıyor. İçinde bulunduğumuz sezonda işte geçen sene kurak geçti. 17.9 milyon tonluk bir buğday üretimi gerçekleşmişti. Ama biz Türkiye yurt içi piyasasında bunu çok az hissettik. Çünkü 2023'ün verimli sezonundan gelen buğdaylarımız lisans depoluk sisteminde muhafaza edilmişti ve 2025-26 sezonunda piyasaya arz edildi. Şimdi bu senede muhtemel ki bir son, yani şunu da hep söylüyoruz, buğday arpa biçilmeden, ambara girmeden kesin bir şey konuşmak doğru olmaz ama beklenti çerçevesinde iyi bir harman olacak. Buradaki ürün fazlalığını, arz fazlalığını da biz lisans depoluk sisteminde muhafaza edeceğiz. Daha üretimde sorunlar yaşayabileceğimiz, yaşama olasılığımız olan 2027 sezonuna devredeceğiz. 2027 sezonundaki bu olasılık da yine Hürmüz kriziyle ilişkili.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Uluslararası Un Sanayicileri ve Ubatçılar Birliği Avrasya Bölgesi Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Efendim, burada kapatıyoruz Tarladan Sofraya'yı. Yarın yine Alpara ekranlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Yeni nesil rectangle hücre teknolojisiyle yüksek verim, maksimum güç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Topcon hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz.

0: Günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Earl Grey'in yoğun bergamot kokulu lezzetinin tadını çıkarın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: kadar %50'ye varan indirim geldi. Yolcu 360'dan aracını güvenle kirala, uzun bayram tatilinde araçsız kalma. Üstelik %100 iptal ve iade garantisi var. Yolcu 360, araç
1: kiralamak ne kolaymış. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Fakir, Hausgeräte.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
6: Özel %50'ye varan indirim geldi. Yolcu 360'dan aracını güvenle kirala. Uzun bayram tatilinde araçsız kalma. Üstelik

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Garanti BBVA.
3: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
4: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
5: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
6: Bir telefon uzakta olan.
3: Bir bankacı. Tanıştıralım.
7: Benim bankacım Müge.

0: Mutlu günler efendim. Ekonomi Masası ile karşınızdayız. Malumunuz son günlerde pek çok paket açıklanıyor ve bu teşvik paketlerin içerisinde de özellikle vergisel teşvikler dikkat çekici bir boyutta. Biz de Türkiye'nin vergi politikalarını konuşacağız bugün. Değerli meslektaşım Dilek Güngör ile birlikte konuğumuz yeminli mali müşavir Abdullah Tolu olacak. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk efendim.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Tabii
2: Özüm dediği gibi yeni paket ve mecliste de görüşülmeye başlandı. Dün yanlış bilmiyorsam genel kuruldu ve görüşmeler devam ediyor. Sanırım hafta sonuna kadar da çıkarılması bekleniyor.
1: Evet.
2: Paket açıklanırken hem Cumhurbaşkanı hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu yabancı yatırımcılar için önemli bir teşvik olduğunu söyledi ve birçok da vergi indirimi var.
1: Evet.
2: Siz nasıl görüyorsunuz? Bu paket gerçekten özellikle finans merkezi açısından yabancı yatırımcıyı çeker mi?
1: Öncelikle şunu belirteyim. Son 10 günün hemen hemen gündemi oluşturan bir torba yasa teklifi bu. Ağırlıklı olarak da özellikle yabancılara dönük teşvik düzenlemesiyle ilgili daha meclisi kapanmasına kadar iki tane daha torba yasanın getirilmesi gündemde. İstanbul Finans Merkezi biliyorsunuz 2019'dan itibaren faaliyete geçti. Orada da tabii İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nda da çeşitli vergi teşvikleri, düzenlemeleri vardı. Ama özellikle bu İran Savaşı ile beraber Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bölgede küresel şirketlerin operasyon merkezleri falan vardı. Finansla ilgili de çok ileri düzeydeler orası. Orada da olumsuz havadan etkilenen küresel sermaye ve yabancı şahıslarla ilgili olarak da bir yer değiştirme durumları söz konusu oldu. Burada da ön plana çıkan hemen hemen iki tane ülke var. Bir tanesi İngiltere, diğeri de Türkiye'de. Türkiye'nin elinde İstanbul Finans Merkezi gibi bir argümanı var. Buradaki teşviklerinde artırılarak bu küresel şirketlerin, merkezlerin buraya getirilmesi ve dünya ölçeğinde bir finans merkezi haline getirilmesi imkanı doğdu. Bu torba yasa teklifinde yer alan teşvikler de ağırlıklı olarak İstanbul Finans Merkezi ile ilgili. Bu finans merkezinde özellikle kurumlar vergisi indirimi %50 olarak uygulanıyordu. Şimdi bu %100'e çıkarılıyor. Özellikle bu transit ticaret dediğimiz malların ya da hizmetlerin Türkiye'ye hiç getirilmeden başka bir ülkede alınıp başka bir ülkeye doğrudan satılmasıyla ilgili işlemlerde özellikle Türk şirketlerine bir istisna söz konusu değildi. Firmaların büyük bir bölümü de bu transit ticaretlerini elde ettiği kazançları Türkiye'ye getirmiyorlardı. Şimdi %95'ine kazancın %95'ine bir kurumlar vergisi indirimi getiriliyor. Eğer finans merkezinden katılım belgesi alarak orada faaliyet gösterirlerse de orada %100'lük bir istisna söz konusu. Yine Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı şahıslarla ilgili bir düzenleme var. Onlara 20 yıllık bir vergi istisnası düzenlemesi yapılıyor. Bu sadece Türkiye'de değil, hemen hemen birkaç ülkede buna dönük istisna vergi teşvikleri var. Örneğin bu Yunanistan'da var, Monako'da var, İspanya'da var. Tabii bununla ilgili düzenlemeler yapılırken o ülkeler de araştırılıyor ve ona göre bir karar veriliyor. Eğer bu düzenlemeler hani eleştiriliyor ama meclisten geçtiğinde bir işlevlilik kazandığında ben Türkiye'nin İstanbul Finans Merkezi'nin hem küresel sermaye açısından bunların operasyonları açısından onları bir merkeze haline getirmesi açısından hem de bir gerçek bir finans merkezi hüviyetine bürünmesi açısından son derece olumlu buluyorum. Hatta bununla ilgili daha fazla teşvikler de sağlanabilir. Çünkü Türkiye açısından o model açısından kurduğumuz model açısından bu son derece önemli.
0: Şimdi tabii kurumlar vergisinin kapsamında da bir genişleme var. Önce ihracatçılar içindi. Sonra tüm imalatçıları kapsadı. Maliye yükü de 90 milyar lirayı geçecek gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Şimdi böyle bakılınca bu madde ne kadarlık bir kesimi ilgilendiriyor ve ekonomiye nasıl bir katkısı olur diye sormak istedim.
1: Şöyle efendim. Öncelikle ilk teklif meclise sunulduğu halinde imalatçı ihracatçıların kurumlar vergisi oranı %9'a indiriliyordu. Normal ihracatçılarınki de %9'a indiriliyordu. Ciddi bir

0: Oran indirim bu. Fakat bu özellikle dış ticaret örgütünde uluslararası ve OECD ciddi bir şekilde yaptırımlara neden olabilirdi. Son anda zaten o fark edildi. Ve onun yerine imalatı destekleyen, tarımı destekleyen yeni bir madde ihtas edildi. Önceki şeklinde mahallenin hazırladığı ekonomik etki analizine göre eğer %14 ve 9 vergi oranı yasalaşmış olsaydı onun maliyeti 34 milyar TL civarındaydı. Ama ondan vazgeçilip sanayi sicil belgesine haiz üretim işletmeleri ve tarım işletmelerine bu kurumlar vergisi oranı indirildi. %25 olarak uygulanıyordu bunlarda. 12,5 olarak oran tespitli. Yani yaklaşık %50'lik bir oran indirim var. Bunun maliyeti 80-90 milyar aralığında bir tutar. Özellikle hani imalatın son dönemde imalatçılarda, sanayicilerde ciddi bir sıkıntı göstermeye başlamıştı. İnsanlar, sanayiciler özellikle bayağı bir zor durumdaydı. Bu kurumlar vergisi indirimi onlara bir rahat bir nefes aldırabilecek. Aynı durum tarım sektörü için de geçerli. Ben tarım sektörünün Türkiye açısından savunma sanayi kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani savunma sanayi çok önemli, kendimizi korumamız lazım ama gıdayı da geliştirmemiz ve gıda üretimini de teşvik etmemiz gerekiyor. O yüzden son yapılan düzenlemenin ben daha anlamlı ve etkili sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Zaten düzenleme 2027 yılında yürürlüğe girecek. 2027 yılı kazançlarına uygulanmak üzere. Her iki sektörde, gerek imalat sektörde gerekse tarım sektörde buradan son derece olumlu etkilenecek.
1: Hani 2027 kazançları 2008'de mi bu?
0: 28'de ama o geçici vergi de oranlarında, geçici vergi dönemlerinde de uygulanacağı için 2027 yılında uygulanmaya başlayacak diyebiliriz.
1: Peki paketin en önemli ayaklarından bir tanesi de aslında varlık barışı. Burada tabii %5 gibi bir oran var ama kademeli olarak da düşüş var. Yani özellikle işte TL enstrümanlarına yatırım yapan, işte borsaya ya da girişim sermayesi fonlarına ya da işte tahvile yatırım yapanlara daha düşük oranlarda uygulanacak. Buradan nasıl bir sonuç çıkar sizce? Çünkü biraz ilk başta hani %5 biraz yüksek gözüktü ama Bakan Mehmet Şimşek hani diğer vergi cennetlerine giden parada da aslında vergi anlaşmalarının olduğu ülkelerde de %10 civarında bir vergi uygulandığını söylüyor.
0: Kar payı transferinde %10 vergi var.
1: Evet. Yani varlık barış,
0: evet, varlık barışıyla getirirse %5'lik vergi var. O şöyle yüksek bulundu kamuoyu tarafından. Daha önceki varlık barışlarında oran 0, 2 ya da 3'te en fazla. Bu ilk defa 5 olarak uygulanıyor. Ama bunun da vadeli mevduatta, devlet iç borçlanma senetlerinde ya da kira sertifikasında değerlendirilirse, değerlendirme süresine göre de bu varlık barışı oranları düşüyor. Tamam, ben hiçbir şeye yatırmıyorum. Parayı getireceğim ya da o kıymetli madenin altını, diğer sermaye piyasası unsurlarını beyan edeceğim. Ve bunu da istediğim gibi kullanacağım. Yeşil özel fonu alınıyor mükelleflerde ama diyorsa eğer, o zaman %5'i ödeyecek. Ama ben vadeli mevduatta devlet iç borçlanma senetlerinde ya da kira sertifikalarında 5 yıl tutmayı taahhüt ediyorum derse oran %0'a düşüyor. 4 yıl değerlendireceğim derse oran 4'e düşüyor. 3 yıl değerlendirilirse 3'e düşüyor. Bu şekilde devam ediyor. Yani bu finans sistemi içerisinde ne kadar uzun süre tutarsa bu %5 oranında 0'a kadar inebiliyor ya da daha düşük oranda uygulanabiliyor. Burada hani varlık barışının hani eşitsizlik yarattığı, vergi adaletsizliğine neden olduğu falan belirtilse de hemen hemen bütün varlık barışlarında bu gündeme geliyor ki bu 8. varlık barışı. Evet. Fakat bu paranın bir şekilde sisteme girmesi lazım ve bu paraya da ihtiyacımız var. Bu para da zaten bizim sistemimizden çıkmış paralar. O yüzden bunun bir şekilde sisteme geri sokulması lazım. En çok itirazlardan birisi de gri listeye girebilir mi girebiliriz diyorlar. Ama bu varlık barış düzenlemesi hazırlanış itibariyle FTF'in belirlediği bu kara para ve suç gerilerinin önlemesine dönük aradığı 4 şart dikkate alınarak hazırlanmış görünüyor. Bu şartlardan birisi önleyici tedbirlerin etkili olarak kullanılması, bu varlıkların finansal sistem yoluyla girişinin yapılması ve hiçbir şekilde bir muafiyet sağlanmaması, kara para ve suç gelirlerinin ile ilgili önlemlerin alınması ve gerekli işlemlerin yapılması, 4. şartta ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin sağlanması. Bu varlık barışı düzenlemesine baktığımızda bunun hepsi var. Varlık barışı düzenlemesinde sadece sağlanan bağışıklık vergi bağışıklığı. Diyor ki eğer bu madde çerçevesinde bu varlıkları Türkiye'ye getirirsen ya da Türkiye içerisindeyse finansal sistemine dahil edersen, girişini yaparsan ben senden hiçbir şekilde vergi almayacağım. Yani vergi incelemesi yapmayacağım. Vergi ile ilgili herhangi bir işlem de söz konusu olmayacak diyor. Hatta bundan yararlanırsan, hakkında bir vergi incelemesi yapılırsa, bir matraf farkı bulunursa, bu da o beyan ettiğin tutardan kaynaklanıyorsa ikisini karşılaştırırım. Varlık barışıyla beyan ettiğin tutar fazlası hiçbir şekilde vergi tahriyatı yapmam. Düşükse onu düşer aradaki farktan yapılırım. Ciddi bir vergi avantajı da sağlanıyor. Ama bunun dışında MASAK mevzuat yönünden, yani kara para ve suç gelirlerinin önlenmesine dair mevzuat yönünden, kambiyo mevzuatı yönünden, bankacılık kanunu yönünden, gümrük kanunu yönünden herhangi bir bağışıklık sağlanması söz konusu değil. Eğer bu varlık barışıyla giren tutarlarda bu zaten finansal sistem içerisinde dahil edeceğiz, bankacılık sistemi içerisinde kara para yönüyle de suç gelirleri önlemesi yönünde de zaten gerekli önlemler alınacaktır. Peki bu yönleriyle varlık barışı olumsuz etkilenir mi? Sadece birinde çok eski tarihli çıkan, 2011'lerde falan çıkan bir varlık barışında bu kanunlar yönünden de kovuşturma, soruşturma yapılmayacak şeklinde düzenleme vardı. Yani OECD falan eleştirse de, yani ne olursa olsun paranın sisteme girişini yapın, hiçbir şekilde işlem yapılmayacak şeklinde bir o düzenlemenin bir özelliği vardı. Fakat ondan sonraki düzenlemelerde bu sadece vergi bağışıklığı sağlanmaya başladı. Şimdi insanlar da soruyor, yani sadece vergi de diğer yönden bir müeyyide de falan uygulanırsa, benim o paranın üzerinde ya da varlığın üzerinde tasarruf hakkım kısıtlanırsa o zaman niye getireyim diye. Önceki düzenlemelerde çok yüksek şekilde para beyanında bulunanlar da oldu. Vergi de tahakkuk ettirdi %2. Ama getirmediler mesela. Halen onların takibi falan devam ediyor. O yüzden hani gri liste olayı tamam ama bence kısmen de olsa diğer mevzuatlar yönünden eğer bir garanti verilebilirse daha çok ülkeye para girişi söz konusu olabilir. Sadece yurt dışından değil, Türkiye içerisinde de çok ciddi bir kayıt dışı bir para var. Onların da bir şekilde sisteme dahil edilmesi lazım. Özellikle son dönemdeki kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi denetimlerinin artması falan bu alanı iyice sıkıştırdı. Bunun bir şekilde biraz da vergi alarak tabii bunun sisteme dahil edilmesinin bence kolaylaştırılması ve bunun da yapılması gerekiyor. Ama mevcut haliyle varlık barışı herkes tarafından çok eleştirilmiş olsa da vergi bağışıklığı dışında bir garanti veren bir düzenleme değil.
1: Şimdi tabii siz biraz bahsettiniz ama biraz geçmiş örnekleri aslında detaylı konuşalım. Çünkü özellikle bundan öncekilerde ki uygulamalarda istenilen düzeyde para geldi mi? Yani çünkü her defasında varlık barışı aslında çok konuşuyoruz ve ciddi de beklenti var. Ama bu beklenti karşılığını bulabildi mi diye de sormak isterim.
0: Verileri Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamadı. Açıklanmış bir veri bulunmadığı için bu konuda bir yorum yapıyoruz. Ama yansıyan, kamuoyu yansıttığı kadarıyla yüksek beyan edenler de vergi, hani %2 bir vergi tahakkuk etmiştim varlık barış nedeniyle. Getirmediler. Yani istenildiği kadar bir para girişi olmadı. Ayrıca bu vergi bağışıklığı ile ilgili olarak da sonradan vergi incelemeleri yapıldı. Orada tamamen şeye bağlandı olay. Bu varlık barışıyla sisteme girişi yapılan para, o vergi incelemeleriyle ortaya çıkan kayıt dışı hasılattanla ilgili mi değil mi? Orada inisiyatife bırakılıyor mesela. İnisiyatife bırakıldığı için önemli. Vergi incelemesini yapanlar da o bağlantıyı kurabilmesi lazım. Kuramadığı için kabul edilmiyor. Kurdukları da var ama büyük bir çoğunluğu o bağlantıyı kuramadılar. Kuramayınca bu sefer yeniden bir o vergi incelememe garantisi otomatikmen ortadan kalkmış oldu. Bu düzenlemede de bu konuda bir netlik yok aslında. Orada eğer direkt olarak bu düşüdür hakkında başka bir nedenle inceleme yapıldığında bundan matap hakkından bu varlık barışıyla beyan edilen tutarlar direkt olarak düşünür dese daha çok etkili olacak. Ama demediği için ve bu bir yoruma bırakıldığı ve inisiyatife bırakıldığı için bu zamana kadar istenilen etkiyi göstermedi. Eğer ciddi bir anlamda bir giriş sağlanmak istiyorsa yurt içinden de yurt dışından da herkes için de öncelikle vergi bağışıklığındaki bu eksikliğin giderilmesi lazım. Artı kara para ve suç gelirlerinin aktarılmasına önlenmesine dair mevzuat haricinde diğer mevzuatlar açısından da bir garanti verilmesi gerekiyor bence. Eğer bu garanti verilmezse ki bu düzenlemede onlar yok. Yani istenilen, öngörülen şekilde bir para girişinin bu haliyle olması biraz zor.
1: Ama sonuçta öbür türlü de kara para meselesi olduğunda da işte uluslararası örgütler tarafından Türkiye işte gri liste, evet, filan gibi bir takım şeylerle karşılaşmış oluyor. Dolayısıyla hani orada o ayrımı sağlamak için o mevzuattaki sadece hani vergi denetimi hariç diğer, hı-hı, kanunlara tabi olması aslında normal bir şey değil mi?
0: Ona tabi ama mesela bu özellikle kara para ve suç gelirlerinin aktarılmasına önlenmesine dair o kanunlar hariç olmak üzere mesela bir kambiyo mevzuatı açısından verilebilir, gümrük mevzuatı açısından verilebilir. Aklıma gelenleri söyleyeyim. Oralardan bir garanti verilebilir ama kara parayla mücadele ve suç gelirleriyle mücadele bütün dünyada zaten yapılıyor. Burada da yapılacak zaten yani, o kapsamda. Eğer bir orada bir aksaklık söz konusuydu ya da giriş finansal sisteme girişi yapılan para kara para mevzuatı ya da suç gelirleri ilgiliyse zaten Adalet Bakanlığı var, MASAK var. Sadece maliye değil orada. Onların da devreye gidip zaten gerekli işlemleri yapmaları lazım. O boyuttaki para girişlerinde özellikle bahis olsun, evet, ya da kara parayla ilgili suç gelirleri oluşturan paralarında zaten bu varlık barışıyla bu düzenlemeyle sisteme sokulması zaten çok zor yani. Yani ona bile niyet etmeleri bile zor yani. O yüzden ama bu vergi bağışıklığında mutlaka biraz daha açıklığa kavuşturmaları gerekiyor. Bu haliyle sadece vergiden hani kurtulamıyor. Özellikle yurt dışı açısından söylüyorum. Vergi ödemeyelim. Yani daha düşük vergi ödeyerek bunu sisteme sokalım. Şeyi biraz zor gözüküyor.
1: İkincil düzenlemelerde acaba böyle bir sizin söylediğinize uygun bir şeyler çıkar mı? Çünkü daha kanun geçecek, evet, ama ondan sonra belki ayrıntıları daha yönetmeliklerde
0: tabii, tabii,
1: göreceğiz.
0: İkinci düzenlemelerde mutlaka bir varlık barışı ilişkin bir tebliğ çıkacak. Orada dediğim gibi bu özellikle vergi incelemeleriyle mukayese de hani beyan edilen tutarın kabulünde biraz esnek davranılması lazım. Çünkü orada kimin ispat edeceği ve nasıl ispat edeceği bile belli değil yani. Orada. Diyor ki bu o kayıt dışı gelirden mi bunu sağladı? Nasıl ispat edecek? Yani maliyenin ispat etmesi de zor. Beyan eden açısından da zor. O yüzden orayı biraz bir esnetmek gerekiyor benim görüşüme göre. Onun dışında zaten kara para, suç gelirleri önlemesi o yönünde bir problem yok yani.
2: Peki transit ticaretle ilgili yapılan düzenlemeler mükellefe nasıl bir fayda sağlar?
0: Şimdi transit ticarette alıcı da satıcı da Türkiye'de değil. Sadece ona aracılık edenler Türkiye'de. Örneğin Amerika'dan bir mal alıyor, Japonya'ya satıyor, oradan bir kazanç elde ediyor ya da bir komisyon elde ediyor. Bu komisyonlar Türkiye'de vergiye tabiydi. %25 kurumlar vergisinden tabiydi. Ve insanlar da bu hemen de hani Türkiye'de kayıtlara falan da girmediği için daha çok yurt dışındaki merkezlerde bu kazançlar tutuluyordu. Ve Türkiye'ye de gelmiyordu o paralar. Bu transit ticareti hem yabancılara, özellikle İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösterenlere bu indirim getirilirken, bir taraftan da Türk şirketlerine, Türkiye'de faaliyet bulunan şirketlere de bu imkan getirildi. Artık orada elde edecek kazancın %95'i kurma vergisine tabi olmayacağı için orada elde edilen kazançların Türkiye'ye getirilmesinde önü açılıyor. Doğrusu da buydu zaten burada. Bu ben çok olumlu buluyorum. Yani bu transit ticaret olayından dolayı Türkiye ciddi anlamda bir döviz girişi bekliyorum ben açıkçası.
2: Bir miktar var mıdır, beklediğiniz bir miktar?
0: Yani tahmin etmek zor ama şu anda bütün dünyada özellikle dijital bir çağ olduğu için, bir de küresel bir ekonomi, ağırlıklı olarak artık ülkelerden ticaret yapılmıyor. Ülkeler arası Türkiye'ye hiç girmeden, mal hizmeti hiç Türkiye'ye girmeden artık bunların satışı yapıldığı için o satışların bir şekilde kavranması lazım. O kavranabilmesi için de o kazançların daha başlangıçta böyle istisna ve indirimlerde onun kazançların Türkiye'ye ya da hangi ülkeyse o ülkeye dahil edilmesi lazım. Bu sadece bize özgü bir düzenlemeler değil. Özellikle bu küresel sermayenin, küresel şirketlerin faaliyette bulunduğu bölgesel merkezlerde bunların hepsi var, bu düzenlemeler. Bunu bir şans olarak gördük aslında, bu Körfez'deki olumsuz durumu. Eğer Türkiye lehine çevirebilirse, transit ticaret başta olmak üzere ciddi anlamda burası Türkiye, dünya bir merkez, bir finans üssü olabilir. Ben başarılı olacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki tartışma konularından bir tanesi de bu kamu borçlarının yapılandırılması, evet, meselesi. İşte orada 36'dan 72 aya kadar taksitlendirme seçeneği var. Teminat meselesi var. Ama tabii Bakan Mehmet Şimşek kesinlikle faiz konusunda geri adım atmayacaklarını söylüyor. Ödeme güçlü olanlar, daha doğrusu ödeme kabiliyeti zayıflamış ama niyeti olanlarla ilgili faiz teminat konusunda bir takım esneklikler sağlanabileceğini söylüyor. Çok tepki var ama yeni bir düzenleme de öyle ki gelmeyecek. Ama siz iki torba yasa daha var dediniz. Hani orada bir düzenleme bekliyor musunuz? Bir de bunun yani işte yan dükkandaki işte vergisini öderken öbür yan dükkandaki vergisini ödemeyip işte nasıl olsa af çıkar mantığı da aslında vergi uyumunu da bozan bir şey. Siz ne diyorsunuz?
0: Bu çok zor bir konu aslında. Şimdi aslında bu borçların tecili ilgili madde niye bu torba yasanın içerisinde, ben onu da anlamadım açıkçası. Yani bu torba yasanın içerisinde aslında tartışmamız gereken konular bu uluslararası ticaretle ilgili, İstanbul Finans Merkezi ile ilgili getirilen vergi istisna muafiyetleri, indirimleri olmalıydı. Fakat dün gece Meclis Genel Kurulu'ndaki tutanakların hepsini okudum. Hiç o konuya giren yok. Herkes esnafın bir borç yapılandırması, bütün milletvekillerinin konuşmaları bu konuya düğümlenmiş durumda. Bugün de işte teklifin diğer maddelerine geçilecek. Burada kamuoyunun beklediği tecil taksitlendirme ile bu torba yasadaki tecil taksitlendirme birbirinin tamamen zıttı ve kamuoyunun beklediği borç yapılandırması düzenlemesiyle bir ilgisi yok açıkçası. Var ama yok. Neden var? Çünkü bu 6180 sayılı kanunun 48. maddesinde azami taksit sayısı 36 zaten. 36 ay. Orada teminatsız limit 50 bin lira. O zaten güncel değerini yitirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla da o 50 bin lira şu an 250 bin lira olarak zaten uygulanıyor. Ama bu zamana kadar ki o 48. maddeye göre ki yapılan tecillere baktığımız zaman hiçbir zaman bu 36 taksit yapılmadı zaten. 36 ay taksit.
1: Sahada farklı yani.
0: Tabii o azami taksit sayısı. Saha farklı. 18 ay taksit yapılan bile yok diyebiliriz. Genellikle yapılan 12 aylık bir taksit var. KDV'de taksit sayısı 6 ay. Onun haklı tarafları var, o farklı biraz. Ve tecil faiz oranında bir faizle yapılıyor. Mesela gittiniz, mesela ana para borcunuz 100 lira, işlemiş faiz ve gecikme zamları 200 lira, toplam 300 lira bir borcunuz var. Bunu gidip ödeyemediniz, bunu taksitlendirmek istiyorum diyorsunuz. Orada 12 taksite bölünüyor ağırlıklı olarak. Şu anda tecil faiz oranı yıllık %39. O 100 lira ya uygulanmıyor tecil faizi. Toplam borcunuz neydi? 300 lira. O 300 lira üzerinden %39 tecil faizi hesaplanarak 12'ye bölünüyor. Hmm. En son yapılan borç yapılandırma yasasında ise bunlar bir yasayla yapılıyor. Orada faiz, işlemiş faiz, gecikme zamları tamamen kaldırılıyor. Ana parada indirim yok.
1: Daha öncekinden
0: bahsediyorum. Bu zamana kadar çıkanlardan. Faiz ve işlemiş gecikme zamları kaldırılıyor. Ana parada bir indirim yok. Daha düşük bir faiz oranıyla, üfe tüfe şeklinde oranıyla bir faiz hesaplanıyor. Ve 5 yıla kadar taksit yapılabiliyor. Ve kanuna göre yapıldığı için de mükelleflerden hiçbir şekilde, borcunu yapılandırılanlardan, yapılandırmak isteyenlerden hiçbir şekilde de teminat istenmiyor. Borç yapılandırmasının böyle bir avantajı var. Fakat bu torba yasadaki düzenlemede bir işleyen faiz ve gecikme zamlarının kaldırılarak daha uygun bir faiz oranıyla yapılandırma gibi bir şey söz konusu değil. Ne kadarsa borcu işlemiş faiz, ana para, gecikme zamı, o toplamı üzerinden yine bir tecil taksitlendirme yapılıyor. %39 tecil faizi oranıyla azami faiz oranını 72'ye çıkarıyorlar. Oradaki 50 bin lirayı da 1 milyon liraya çıkarıyorlar. Şimdi buradaki 72 taksit sayısı azami taksit sayısı. Bu zamana kadar da 36'da hiçbir zaman 36 ay taksitlendirme yapılmadı. Bu Sayın Azze ve Maliye Bakanı sizinle yaptığı röportajda ben birkaç defa okudum. Onun söylediği de ikinci mevzuatlarla, tebliğiyle biz bunu düzenleyeceğiz. Belki orada 72 ay tam kullanmasa da 36 ay veya onun da biraz daha üzerinde bir taksitlendirme yapabilirler. Ama tecil faiz oranı çok yüksek. %39'la bir tecil bir de işlemiş faiz ve zamlarında kaldırılmadığı için onun üzerinden de faiz hesaplanmasından dolayı herkes muzdarip. Diyor ki biz zaten borcumuzu ödeyemiyoruz. %39 faiz oranıyla biz nasıl ödeyeceğiz? Şimdi bir de bu mükellefler tecil taksitlendirme için gittikleri zaman vergi dairesine şu anki mevzuat söyleyeyim. 250 bin liraya kadar herhangi bir teminat falan istenmiyor. 250 bin lirayı aşarsa aşan kısmın yarısı kadar teminat göstermesi isteniyor. Yoksa tecil taksitlendirme yapılmıyor. Şimdi bu rakam kanunla 1 milyon liraya yükseltiliyor.
1: Onu da Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var galiba.
0: Tabii 10 katına kadar yükseltiyor. Şimdi kanundaki oran 50 bin lira. Cumhurbaşkanımız bunu 250 bin liraya yükseltiyor. Yani 5 kat artırmış. Ben oradan hareket ederek bu 1 milyon lirayı eğer sahaya bir olumlu bir yansıması olacaksa bunun en az 5 milyon lira civarında olması lazım. Çünkü borç yapısına baktığımız zaman mükellef bazında eğer 5 milyon lira gibi bir rakam oluşursa, belirlenirse Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından teminatsız tecil taksitlendirme yapabilir. Bu kime yarar sağlar? Borcu olan, borcu ödeme iradesi bulunan ama o borç ödeme kabiliyetini kısmen ya da büyük ölçüde kaybetmiş ama teminat bulmakta zorluk taşıyan mükellefleri oldukça rahatlatır. 5 milyon olarak belirlenirse. Ama 1 milyon olarak tutulursa, öyle devam edilirse, bu teminat bulma konusundaki sıkıntı yaşayan mükelleflerin %90'ında bu olumsuz etkiler. Yani herhangi öyle olumlu etkileyecek bir tarafı yok. O yüzden o teminatsız tecil rakamını, 1 milyon lira olarak belirlenen rakamın en az 5 kat artırılması lazım. Peki. Borçlu profiline bakarak söylüyorum.
1: Şimdi şu değil mi? Yani biraz daha belki açmak için 1 milyon lira borcum var. 1 milyona kadar ben vergi dairesine gittiğimde o borç karşılığında
0: teminat
1: istenmeden yapılandırma
0: tecrit
1: yapılabilir.
0: Yapabilir, evet.
1: Ama 1 milyonu geçtiğim anda
0: geçen kısmın yarısı

0: sıkıntı. Mesela 2 milyon borcunuz var.
1: Evet.
0: 500 bin lira teminat göstermeniz gerekiyor. 2 milyon lira.
1: Ha, kalan 1 milyonun yarısı.
0: Evet. Hmm. 1 milyon aşan kısım. O yüzden hani borçlu...
1: Teminat da yani ev, araba falan mı? Öyle bir şey mi?
0: Tabii. Yani banka teminat mektubu olabilir. Araba olabilir. Bir gayrimenkul olabilir. Tabii onda şu andaki durum itibariyle onları bulmakta da insanlar bayağı zorluk yaşıyorlar. Mesela bu yapılandırma yasası çıksa hiç teminat yok. Teminatsız 5 yıla kadar taksitlendirip ödeyip daha düşük faiz oranıyla. Burada hem %39 gibi yüksek bir tecil faiz oranıyla işlemiz gecikme zammı faizleri de dahil olmak üzere ben yapılandırma yapabiliyorum. Hem de o teminatsız bir limit var, o 1 milyon. O şu anda yetersiz. Bir de aşan kısım için teminat gösteriyorum. Bu ikisi arasında bir orta bir yol bulmak gerekiyor. Sayın Bakan'ın da zaten hiçbir şekilde gerçekleşmiş enflasyonun altında bir faiz oranı uygulamayacak şeklinde bir açıklaması var. Tabii o da sizin de belirttiğiniz gibi vergiye uyumlu olan olmayan mükellefler arasında bir fark yaratmak istiyor. Ama bu borçla olacak bir şey değil. Borç ödenmesiyle, borç yapılandırmasıyla. Şu anda %5 vergiye uyumlu mükelleflere %5 bir vergi indirimi imkanı var. Bu %5'i daha fazla artırabilir. Eğer o konu bu kadar gündeme gelirse %5 değil de %10 yapabilirler. Ben hani buradan da söyleyeyim. 3,5 milyon mükellef var. Bu 3,5 milyon mükellefin %2'si kadar bir mükellef vergi uyumu %5 vergi uyumu %5 indirimden faydalanıyor. Yani toplamda 65 bin mükellef 3,5 milyonda vergi uyumlu mükellef indirimi %5'ten yararlanabiliyor. Tabii bu da çok enteresan. 3,5 milyonda 65 bin mükellef. Bizim bu sayıyı artırmamız lazım. Zaten biz vergiye uyumu ne kadar artırabilirsek uyumlu mükellef sayısını, vergiyi de zaten o kadar vadesinde ve erken tahsil edebiliriz. Yani 3,5 milyon mükellefte 65 bin uyumlu mükellef olması da çok küçük bir rakam yani bu.
1: Demek ki vergiler çok yüksek.
0: Sanki vergi oranlarının yüksek olduğu kesin.
1: Bir de şeyi soracağım Özlem, pardon, yani bu borçlar mesela öyle bir istatistik var mı? Ne kadar, kaç kişinin ne kadar borcu var ya da ortalama borç miktarı o esnaf kesiminde, öyle bir rakam var mı?
0: Şimdi
1: sizin bildiğiniz?
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda var. Bu torba yasa teklifiyle beraber her yasa teklifinde teklifte yer alan düzenlemelerin bir etki analizinin yapılması gerekiyor. Bu torba yasayla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı meclise bir ekonomik etki analizi raporu sundu. Normalde bunların olması lazım. Yani orada görülmesi lazım. Yani ne kadarlık bir mükellef kitlesi, ne kadar borcu var. Mesela bu düzenleme yaparken oraya bakarak konuşmak lazım aslında. Ama bu etki analizi raporunda buna ilişkin bir veri yok. Ama benim bildiğim kadarıyla şu anda yani tahsilat rakamları artmış olmasına rağmen ciddi bir vergi borcunu ödemeyen mükellef sayısı da var. Ve birikmiş bir vergi borcu, SGK borcu olan mükellef ve tutarlar da zaten şu anda söz konusu. Bunun bir şekilde ortadan kaldırılması lazım. Fakat o biriken kamuya olan borçların, Dilek Hanım, önemli bir kısmı da tahsil olanağının kaybetmiş alacaktır. Yani ne yaparsanız yapın tahsil etme imkanınız yok. Ben Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yerinde olsam, yani bu şekilde bir düzenleme yapacaksam eğer, yani borç yapılandırması da olabilir, o tahsil olanağı kalmamış kamu alacaklarını da bir şekilde bir kanunla silerim yani. İşte ise oradan bir beklenti olmaz. Neden? Yani insanlar vefat etmiş, mirasçıları reddetmiş olan borçlar var. Sahte faturadan kaynaklanan ödenmemiş borçlar. O adamları yakalamanız, o parayı almanız zaten mümkün değil yani.
2: Ama af algısı da çok iyi anlaşılmıyor.
0: Nasıl?
2: Affetme algısı da çok iyi anlaşılmıyor bir yandan da, vergi affı konusu.
0: Ya orada

0: Aslında borç yapılandırmasında bir vergi affı söz konusu değil. Yani verginin aslının silinmesi ya da azaltılması söz konusu değil. Orada sadece işlemiş faiz ve gecikme zamları var. Şimdi %44 gecikme zam oranı, %39 tecil faiz oranı var. Gecikme faiz oranı da %44. Şimdi bu faiz oranıyla insanlar gerçekten bunu ödemekte zorlanıyorlar. Yani belli sektörler hariç cirolar düştü. Cirolar düştü. Bunun göz önüne alınması lazım. Mesela 6183'te 48. madde var tecille ilgili ama bir de 48A maddesi var. İşte vergi uyumlu mükelleflerde tecille ilgili. Mesela orada daha uzun vadeli taksitlendirme yapılabiliyor. Daha düşük bir faiz oranıyla, Cumhurbaşkanı faiz oranında da yetkili. 2018'de o düzenleme geldi. 48A maddesi. O madde bu zamana kadar hiç uygulanmadı mesela. Şimdi eğer o 48A maddesi uygulanmayacaksa o zaman kanun kapsamından çıkaralım. Uygulayacaksak uygulayalım. 48'e göre daha makul bir şey. Benim önerim zaten 48'de, yani bu torba yasaklı teklifteki 48A'ya benzer bir düzenleme yapalım. Daha tamam. Düşük bir faiz oranıyla yapılandıralım borçları. Ha 48A'yı çalıştırmayacaksanız, eğer uygulanmayacaksa, 2018'den beri uygulanmadı bu madde. O zaman kaldıralım. Orada durmasın yani. Örnek olarak orada duruyor 48A maddesi.
1: Tam maddede ne diyor?
0: Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecil taksitlendirilmesiyle ilgili bir madde bu. Daha düşük bir oran faiz oranıyla, ama orada da rasyolar falan aranılıyor. O şartların yerine getirilmesi lazım. Faiz oranları daha düşük. Ve Cumhurbaşkanı bir de daha düşürme yetkisi de veriliyor bu faiz oranından. O zaman o maddeyi çalıştıralım. Eğer şeyse. Ya da 48'i torba yasak teklifi ona uygun bir hale getirelim. Yani gerçekten hani ben sahada olan birisi olarak söylüyorum. Saha çok sıkıntılı. İnsanlarla biz hep yüz yüze olduğumuz için devamlı şikayetler yapılıyor ve bir düzenleme çıksın, borcumuzu ödeyelim diyor. Ama 12 ayda ödenemez mi borç zaten? 72 ay çıkarılıyor. Güzel. Ama 72 ayda ne kadarlık bir taksitlendirme yapacak? 72 ay kullanacak mı? 6 yıl çok ciddi bir yıl yani. Ama bu faiz oranıyla 6 yılda da kimse o parayı ödeyemez o taksitlerle. O yüzden ben hani dün geceki oturumda hem izledim hem tutanaklar okudum. Herkesin dile getirdiği husus bu. Ben bir taraftan Azim ve Maliye Bakanımıza da hak veriyorum. O da ödeyenle ödemeyenin arasında bir adalet sağlamak zorunda. Çünkü görevi itibariyle zor bir görev. Onun da birilerine bunu izah edebilmesi lazım. Fakat ortada da bir cenaze var. Bu cenazenin de kaldırılması lazım. Bunu en uygun şekilde, hazineye çok fazla zarar uğratmayacak. Ama borçlu olanları da, yani en azından borcunu ödeme iradesi olan borçluları da fazla hırpalamayacak, üzmeyecek şekilde bir orta yolun bulunması lazım. Bana göre bu orta yol 48. maddeyle o uygulanmayan baştan beri niye uygulanmadığını da kimse bilmiyor. O 48 aile ortak bir metin düzenlenerek bu işten çıkılabilir. Ama şu andaki düzenleme hiç kimseyi tatmin etmedi. Etmeyecek gibi de görünüyor. Özellikle meclise, milletvekillerine, Hazine, Maliye Bakanlığı'na, bütün bürokrasiye de ciddi anlamda bu konuda baskı var. Nereye gidecek hep beraber bekleyip göreceğiz.
1: O diğer torba yasalarla ilgili bir şeydi. Tekrar bir gündeme gelebilir mi bu konu?
0: Şimdi
1: onların içeriğini siz biliyor musunuz?
0: Şimdi baktığımız zaman Cumhuriyet tarihi itibariyle bakıyoruz. Hep 2,5 yılda bir bu şekilde bir düzenleme yapılmış. İçinde matra artırımı olan, kayıtların düzeltilmesini öngören, borç yapılandırması olan böyle düzenlemeler var. Bu düzenleme en son 2023'te yapıldı. Ve 2022 ve önceki yılları da kapsayan şekilde. Şimdi 3 yıl geçti, 4. yıl. Ve bu tür düzenlemeler genellikle seçim öncesinde geliyor. Genel seçimler öncesinde. 2027 yılında yapılması da öngörülüyor, eğer ekstra bir durum çıkmazsa.

0: 2027 yılı içerisinde seçim tarihine bakılarak böyle bir düzenlemenin ben yapılacağını açıkçası düşünüyorum. Ama 2027 bu borçlulardan kim kalır kim kalmaz onu tabii bilemiyorum.
1: Peki şimdi bir yandan da aslında vergi denetimleri kısmı da önemli tabii olayın. Yapay zeka destekli yeni nesil denetimler olmaya başladı. Burada amaç ne, faydası oluyor mu diye sormak istiyorum. Ve tabii vergi denetim kurulunun yeni çalışmaları konusunda neler yapılması gerekir diye de sorayım.
0: Şimdi vergi denetim kurulu bakış açısını değiştirdi. Öncelikle ben vergi denetim kurulu başkanını Hüseyin Atçı Bey'di. Buradan tebrik ediyorum ekibini. Çünkü vergi denetim kurulu bu zamana kadar yapılmayan denetim şekillerini, yapay zeka da tabii var bunun içerisinde, uygulanmaya başladı. Önceden mesela bir tam inceleme diye bir olay var. Bu tam incelemede iki yılda incelemeler bitiyordu. Ve inceleme oranı %2'ler falan seviyesindeydi. Son dönemde yapılan değişikliklerle beraber, strateji değişikliğiyle beraber inceleme oranı da arttı. Artık herkese dokun. Mesela 100 mükellefte 2 mükellefe dokunabiliyorken önceden, şu anda 15-20 mükellefe ve bu önümüzdeki süreçte daha da artacak. Neden böyle? Çünkü konular itibariyle bak, daha sınırlı bakılmaya başladı. Mesela istisna, indirim, muafiyetler bir bakılmaya başlandı. Mesela bununla ilgili düzenlemeler yapıyor. Vergi dairesi teftişleri başladı. Orada mükelleflerin beyannameleri incelenerek mükellefler izaha çağrılıyor. Mesela kurgan diye sahte belgeyi olayını hemen hemen bitirmeye yaklaşan bir uygulamayı devreye aldılar. Son derece başarılı gidiyor. Beyanname gözetim programları var. Beyannameleri insanlar, şirketler vermeden önce onlara uyarı yapıyor. Mesela diyor, karlılık oranınız düşük. Biz bunu tespit ettik. Buna bir bakın. Banka hesaplarınızda çok ciddi hareketlilik var. Biz bunu ticari olarak değerlendiriyoruz ama siz bir bakın onlara. Yani uyarıcı nitelikte, kılavuz edecek şekilde uygulamalar var. Yine yüksek gelir grupları ile ilgili 2 yıldır yapılan, geçen sene 10.000 kişi, bu sene 16.300 kişi yüksek gelir gruplarından olan insanlara yazılar gitti ve onların mesela hiçbir geliri yok ya da düşük bir geliri var. Fakat mal varlıklarında bir artış var. Gayrimenkul almışlar, çok sayıda araba almışlar. Bunları çağırdılar ve izah ettiler. Bu bir aslında bir farkındalık yarattı. Yani hiçbir şey bu kadar etkili olamazdı. Şimdi bakıyoruz şirketlere. Onlarca yıl ne kar dağıtımı yapmış, ne şirket ortakları şirketten huzur hakkı almış. Ama kredi kartlarına bakıyorsunuz, milyonlar para harcanmış. Bunlar sorulamıyordu. Maalesef vergi mevzuatımızda nereden buldun ya da Hazine ve Maliye Bakanımızın hep istediği ama bir türlü getiremediği özel gider harcama bildirimi var. Nereden harcadın? Harcamanın kaynağı ne? Ona ilişkin soruları soracak bir mevzuat yok. Ama yüksek gelir grupları ile ilgili bu süreçte artık şirketlerde, şirket ortakları da anladı. Maliye ya huzur hakkı alın, ben huzur hakkı ücretlerinden vergi alacağım, ya da kar dağıtın, kar dağıtımlarından vergi alacağım. Ama bir şekilde bunu yapmanız gerekir. Bu artık buraya bu konu yerleşti. Göreceksiniz 2027'de çok sayıda şirket kar dağıtımı yapacak. 26 için de söylüyorum. Ya da ortaklarına ciddi miktarda, en azından geçimlerini sadece kredi kartlarının harcamalarını karşılayacak düzeyde huzur hakları ödeyecekler. Oradan da hazineye bir şekilde vergi gidecek. Yani şirketleri yaşatalım ama şirket ortakları öyle bir hale geldi ki şirket zengin, ortaklar fakir. Ama harcaması ciddi anlamda var. O yüzden Vergi Denetim Kurulu'nun bu son dönemde yaptığı bu denetime, kayıt dışıyla mücadeleye, sahte faturayla olan mücadeleye ki etkinliklerini, yeni denetim şekillerini Ben destekliyorum. Bu daha da yaygınlaşacak. Tabii bu sadece vergi denetim kurulasının değil, gelir idaresi başkanlığı, devlet adallıklar, vergi daireleri de bu şekilde saha denetimlerine başladılar. Örneğin önümüzde bayram, bayram denetimleri var. Yaz sezonu açılıyor. Gelir idaresi turizm denetimleri yapacak. Bir MEVA diye bir sistem oluşturuldu. Türkiye'deki bütün gayrimenkul alım satımları incelemeye alındı şu anda. Mekansal veri analiz sistemi diye bir sistem bu. Kısaltılmış adı MEVA. Burada gayrimenkulün bulunduğu yer, binadaki ya da yakın yerlerdeki gayrimenkullerle ilgili bir banka kredisi kullanmışsa onunla ilgili raporlar. Eğer emlak ilan sitelerinden ilan etmişse oradaki rakamlar alınıyor. Onun bir ortalaması tespit ediliyor. Mesela 10 milyon lira. Siz gayrimenkulü satmışsınız 3 milyon lira. Tespit ediyorlar. Yazı yazılıyor. Gelin diyor. Bizim tespit ettiğimiz rakam 10 milyon lira. Siz bunu 3 milyon liraya sattınız. Bizi bunu bir izah edin. İzah edemiyorsanız biz 10 milyon liranın üzerinden işlem yapacağız.
2: Satıcıya mı geliyor o şey?
0: Satıcıya da alıcıya da. Olayın hem bir gelir vergisi tarafı var.
2: Dışarıdan adam
0: hem de bir tapuacı olayı.
2: Şey yapmış olabilir. Evet. Yani
0: haklı bir gerekçesi varsa yapılıyor. Ama benim tespit ettiğim bu MEVA'daki rakamlar piyasa satış fiyatının %70'in civarındaki rakamlar. Aslında %100'ü bile değil. Ama onun altında da gayrimenkullerde bir devir bedelleri var. Yani ben hani gayrimenkul sektörünün üst STK'larında da görüyorum. Mesela Geodeli Yönetim Kurulu isim, kamu konutlarında vergi danışmanıyım ben. Gayrimenkul sektörü de bu özellikle ikinci elde oluşan bu haksız rekabetin önlenmesi, kamuya, hazineye bir gelir sağlanması açısından da artık tapuda gerçek bedele geçişle ilgili düzenlemenin yapılmasını bekliyorum. Kayıt dışılığın Türkiye'de şu anda en büyük alanı bu gayrimenkulle ilgili bölüm. Güvenli ödeme sistemi oraya da geliyor ama gerçek bedeli yakalayamadığımız müddetçe oradaki o kayıt dışılık devam edecek. Bizim o MEVA veya benzer sistemlerle bir kanun düzenleme yaparak bu gayrimenkulde gerçek bedele geçmemiz gerekiyor. Hazır gayrimenkul sektörü, yani genelde sektörler desteklemez ama gayrimenkul sektörü bu gerçek bedele geçişi destekliyor. Hükümetin de bu konuda kısa bir süre içerisinde bir hareket yapması lazım. Bununla ilgili bir düzenleme çalışması yaparak bunu meclise getirmesi lazım diye düşünüyorum.
2: Vakit var mı?
1: Son 1-2 dakikamız var.
2: O zaman kısaca bu enflasyon muhasebesi geldi, sonra geri kalktı. Tekrar geri gelme ihtimali olur mu? Kısaca onu da sorayım.
0: Hatırlıyorsanız burada bir 2 saatlik bir program yapmıştık.
2: Evet.
0: Enflasyon muhasebesinin yararlarını ve zararlarını, ama zararının daha fazla olacağını belirtmiştik. Fakat orada maliyede şöyle bir şey oluştu. Ben buradan vergi alacağım. İş dünyası da dedi ki bu bir muhasebesel bir olay. Burada vergi mergi olmaz, ben vergi de ödemem. Ama enflasyonun yarattığı etkiyi de, olumsuz etkiyi de ben bir şekilde gidereyim. Öyle bir çıkmaza girdik olay. Öz sermayesi güçlü olan şirketlerde zarar doğurdu. Küçük orta boy işletmeler vergi öder hale geldi. Bankalar zaten kapsam dışında bırakılmıştı. Buradan evet, uyarmıştık biz o konuda. Devlet de çok ciddi bir enflasyon muhasebesinden kaynaklı bir vergi kaybı oluştu. Yine maliyenin, hazinenin ve iş dünyasının şeyiyle bu şimdilik 3 yıl ertelendi ama bir daha da ben enflasyon muhasebesinin Türkiye'de gündeme geleceğini zannetmiyorum. Burada en çok etkilenen kesim
2: mali müşavirler.
0: Öyle ki mali müşavirlerden bazıları gidip yabancı ülkeler, mesela Barcelona'da Christoph Colomb'a kadar şikayet eden olmuş yani. Şaka bir tarafa, ama enflasyon muhasebesinden gerçekten ülkeye kurtuldu yani. Şirketler
1: ama
0: de
1: yine
0: kurtuldu.
1: Şirketler kendisi isteyip kendisi sonra kurtulmaya çalışıyor. Ama o da başka bir hikaye.
0: Ama
1: tabii,
0: şöyle, bu muhasebesel bir işlem. Biz orada maliyeden kaynaklı bir olay. Bu enflasyon muhasebesinden vergi almaya kalkarsan böyle olur yani sonuç. Onlar da ciddi bir vergi kaybı yaşadılar. Ve enflasyon muhasebesinin vergi etkisi büyük şirketlerden, yani sosyal mühendislik güçlü şirketlerden lehine oluşurken küçük ve orta boy işletmeleri vergi daha fazla öder hale geldi. Çünkü şey yükselttiği için kazanmadıkları, elde etmedikleri bir karı vergisini öder hale geldiler. Oradaki amaç da şu, sen şimdi verginin peşini öde, ileride sattığın zaman da zaten o maaş kapalır. Maliyetini yükselttiğim için daha az vergi ödersin ama ben

0: maliyeti arttığı için ben buradan senden bir vergi alayım. Daha önceden yeniden değerleme oranı var. %2 ile 3 ile yapılan yeniden değerleme oranı enflasyon muhasebesiyle %25'e çıktı. Gerçekten çok ciddi mağduriyetler oluşmuştu. Hükümet de kulak verdi bu olaya. Kendi de vergi kaybı yaşadığı için ortak bir kararla 3 yıl şimdilik ertelendi. Herkes de enflasyon muhasebesinden kurtulmuş oldu.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: sağ
0: teşekkür ederim.
1: Efendim bugün vergiyi konuştuk. Değerli meslektaşım Dilek Güngör ile birlikte Abdullah Talu'yu ağırladık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: İyi akşamlar.

0: this place, it stays with me.
1: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada

0: Baygoş Çay.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla...

0: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 24, Sakarya 25.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: kullanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
4: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
5: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
4: Hemen Dijo Ortak'a gel.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Dumping. Dumping, ihracatçı firmanın malını dış piyasada, iç piyasada sattığından daha düşük fiyatla satmasıdır.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakika.

0: mensuplarına yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın derhal açılması gerektiğini söyledi. İran'ı ezici bir yenilgiye uğrattıklarını ifade etti. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Pierre Wunsch, İran savaşının yakın zamanda sona ermemesi durumunda ECB'nin önümüzdeki ay borçlanma maliyetlerini artırma olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Detaylarına bakacağız birazdan. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının yansımalarına yönelik Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden önemli bir açıklama geldi. Açıklamada Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması 6-12 ay içerisinde küresel gıda fiyat krizini tetikleyebilir ifadeleri yer aldı. Şimdi yurt içi piyasalardaki son duruma hemen bakacağız. BIST 100'e başlayalım. 14.000 sınırında dolanıyor bir süredir. BIST 100 endeksi 14.014 seviyesinde. Gün içerisinde gördüğü en düşük seviye 13.875 ve 14.080'in de üzerini gördü BIST 100 endeksi. Sektörlerdeki genel duruma bakalım hemen. Bankacılık düşüşte 16.391 seviyesinde, sanayi 18.409, turizm düşüşte %2,6'lık 1925 seviyesinde, teknoloji 48.155, gayrimenkul 6.706, spor yükselişte %3,4'lük bir primlenme var 2110 seviyesinde. Bir sonraki sayfayla devam edelim. Sigortacılık düşüşte 78.481, kimya 16.687, İnşaat 23.000 üzerinde 23.310, bilişim 8.245, madencilik düşüşte %3'e yakın 13.845 ve gıda 16.227 seviyesinde. Şimdi canlı yayın konuğumla devam ediyorum. İnfo Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Erkan bizlerle birlikte. Tolga Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: BIST 100 endeksindeki genel görünümle isterseniz başlayalım. 14.000 sınırında dolanıyor. 14.000'in üzerinde şu anda. Gün içerisinde 13.800'lere kadar geriledi. Ancak şu anda 14.000'in üzerinde. Geçtiğimiz haftaya baktığımızda tabii önemli gelişmeler vardı. Trump Çin'e gitmişti. Önemli şirketlerin CEO'larıyla birlikte ve trilyon dolarlık anlaşmaların yapılacağı iddia ediliyordu. Bekleniyordu. Ancak öyle olmadı. Görünen tablo en azından şu an için o şekilde. Bir taraftan ABD-İran gerilimi sürüyor. Tansiyon tekrar yükselişe geçti. İki taraftan da oldukça sert açıklamalar geldi. Bütün bu gelişmelere baktığımızda nasıl bir görünüm var piyasada?
1: Şimdi öncelikle şey söylemek lazım tabii. Son birkaç gündür sizin de bahsettiğiniz gibi Amerika-İran cephesinden gelen negatif haberlerle global borsalara paralel olarak Borsa İstanbul'da da satışların olduğunu izliyoruz. Geçtiğimiz hafta 14.600 seviyesi önemli bir eşikti. Aşağı yönü geçirse bir miktar daha görüntü negatifleşebilir diye konuşmuştuk. Nitekim geçti. Fakat bugün önemli bir seviyeden aslında bir rebound ettiğini görüyoruz endeksin. Aşağıda 13.985 seviyesi 50 günlük üstsel hareketli ortalamaya denk geliyor. Bugün şu anki görüntü kapanışı o seviyenin üzerinde yapacağız gibi duruyor. Tabii bir yandan da bugün seans sonuna doğru aslında Amerika-İran cephesinden anlaşmaya yakınlar gibi bir olumlu haber akışı da geçti. Onun da etkisi oldu yeniden 14.000'in üzerine gitmemizde. Fakat önümüzdeki günler biraz daha bu Amerika-İran tarafından gelecek haber akışı etkili olacak Borsa İstanbul özelinde. Bir de tabii biliyorsunuz bayram tatili var. Borsa İstanbul aslında hatırı sayılır bir sürede kapalı olacak. Bayram tatiline kadar eğer olumlu bir haber akışı alamazsak tabii Borsa İstanbul'da yatırımcıların o tatil esnasında Amerika-İran cephesinden gelebilecek bir negatif habere istinaden çok risk arttırmamalarını bekleriz.
0: Evet, şimdi endeks tabii tarihi zirveleri görmüştü. Geçtiğimiz haftalarda 15.200'ün üzerini gördü. Tabii bu tarihi zirvesinden başlayan kar satışlarını takip ettik. 14.900 seviyesinde ilk destek seviyesi vardı. Aslında geçtiğimiz haftalardan bu yana 1000 puan üzerinde bir düşüş var. Teknik olarak şu an hangi seviyeler kritik?
1: Teknik olarak az önce de bahsettiğim 50 günlük üstsel hareketli ortalama 13.985 seviyesi çok kritik. Bugün o seviyenin üzerinde kapanış yapacağız gibi duruyor. Önümüzdeki günlerde de yine o seviye kritik önemini koruyor olacak. Aşağıda 13.500 eğer kırılırsa 13.985 seviyesi aşağıda 13.500 çok önemli olacak. Ben açıkçası Mayıs ayı içerisinde çok negatif bir haber gelmediği sürece Amerika-İran cephesinden aşağıda 13.500'ün kırılmasını beklemem. Yukarıda da şu anda kabaca 14.500-14.600 aralığı çok önemli bir

0: Hale geldi.
1: Şimdi isterseniz bankacılıkla devam edelim. Bankacılık endeksi 17.000'in altında. Son bir ayda da seyrine baktığımızda bankacılık endeksinde %10'un üzerinde bir düşüşü takip ettik. Aslında haber akışlarının hızlı etkisini gösterdiği bir alan bankacılık. Bankacılıkta nasıl bir görünüm var?
0: Şimdi bankacılıkta biliyorsunuz çeyrek bilançoları iyi geldi. Ancak savaşın etkilerini o bilançolarda çok görmedik. Finansallarda görmedik. İkinci çeyrekte esas savaştan kaynaklı etkileri göreceğiz bankacılık finansallarında. Ve hani bir miktar daha sene başında beklenene göre ikinci çeyreğin biraz daha negatif gelmesi bekleniyor. Ve bununla beraber de aslında son dönemde endekste bankacılık biraz negatif fiyatlanan taraf oldu. Bugün de siz az önce endekslerden bahsederken bankacılığın satıcılı olduğundan bahsettiniz. Tabi orayı biliyorsunuz tahvil piyasası da doğrudan etkiliyor. Tahvil tarafına gelen satışlar bankacılığı da finansalları baskıladığı için biliyorsunuz çünkü orada bilançolarında ciddi anlamda hazine tahvil taşıyorlar bankalar. Orada tabi faizler yukarı geldikçe satış edikçe bankalar oradan bir değerleme zararı yazabiliyorlar. Ve bunun da etkisiyle bir miktar daha kısa vadede negatif olabilir gibi duruyor bankacılık endeksi.
1: İkinci çeyreğe ilişkin neler söylersiniz? Şimdi bilançoları takip ettik. İkinci çeyrekte nasıl bir performans gösterecek bankacılık endeksi? Hem birinci çeyreğe göre aslında farkı ABD-İran gerilimi 28 Şubat'ta başladı. 2 aylık bir savaşsız dönem vardı ve Merkez Bankası'nın faiz politikası da farklıydı.
0: Evet, bahsettiğiniz gibi yılın ilk 2 ayı özellikle genel olarak hem Borsa İstanbul üzerinde hem tahvil piyasasında pozitif geçtiği için ve beklentiler daha farklı olduğu için bankacılık finansalları ilk çeyrek iyiydi. 28 Şubat'la beraber bir miktar savaş etkisi görmeye başladılar ama esas savaş fiyatlamanın etkisini ikinci çeyrekte göreceğiz. Dolayısıyla az önce de bahsettiğim gibi sene başında yapılan varsayımlara nazaran ikinci çeyrek bankacılık için biraz daha zayıf geçecek. Zaten biliyorsunuz yavaş yavaş işte analistlerden de hedef fiyatlar aşağıya güncellemeler geliyor. Bu da zaten bu savaşın etkisinden kaynaklanıyor. Bahsettiğim gibi ikinci çeyrek biraz zayıf geçebilir bankacılık endeksinde. Ancak eğer savaş süreciyle ilgili bir barış haberi gelirse ve tekrar biz normal dezenflasyon sürecimize ve faiz indirim sürecimize geri dönebilirsek o senaryoda da en hızlı tepki verecek sektör bankacılık sektörüdür.
1: Peki önümüzdeki dönemlerde sizin de söylemiş olduğunuz gibi tansiyon artmaya devam ederse çok daha farklı bir senaryo görür müyüz ki Merkez Bankası zaten faizi sabit tutuyor. İki kararında da bu şekilde gerçekleşti. Faizi sabit tuttu. Faiz artırımı olur mu önümüzdeki dönemlerde?
0: Gidişat daha gerginleşirse Amerika-İran savaşı ile alakalı barıştan ziyade daha kızgınlaşan bir durum olursa ve işte hem petrol fiyatı böyle yukarıda kalmaya devam edip hem tahvil tarafı da satış yemeye devam ederse ben Merkez Bankası'nın faiz artırımı yapacağını düşünüyorum. Ki şu ortamı da aslında faiz artırımı yapmadan geçti ama haftalık fonlamayı üst bant üzerinden ağırlıklı olarak götürdü biliyorsunuz. Yani bizim politika faizimizin 300 puan üzerinde bir haftalık fonlamayla. Yani aslında örtülü bir faiz artırımı var diyebiliriz. En azından piyasada şu anda piyasa şartlarının gereğini veriyor Merkez Bankası. Ancak daha da negatifleşen bir süreç görürsek orada faiz artırımı yapmasını yapacağını düşünüyorum açıkçası Merkez Bankası.
1: Evet, Tolga Bey, yayında kalın lütfen. Kapanışa bakacağız, devam edeceğiz.
2: Altı, beş ve gong.

0: BIST endeksi günü tamamladı. 14.012'den ve %0,12'lik bir düşüşü takip ettik bugün BIST endeksinde. Tolga Bey, tabii gün içerisinde 14.000'in altını görmüştü. 13.800'ü gördü. Ancak kapanışta 14.000'in üzerinde kalmayı başardı. Genel olarak bugünkü performansını nasıl değerlendirmek gerekir BIST endeksinin?
1: Kötünün iyisi diyebiliriz. Kapanış ümit verdi. Dediğim gibi siz de bahsettiniz. Endeks gün içerisinde 14.000'in altını da test etti. Ancak kapanışta 14.000'i tekrar hafif üzerinde kapatıyoruz. Aşağıda 13.985 seviyesi çok kritik bir destekti. Oranın altında kapanış

0: yapmamamız pozitif denebilir. En azından iyi tarafından bakmak istersek. Bu elimizde pozitif bir gerekçe. Tabii Amerika-İran cephesinden de dediğim gibi seans sonuna doğru bir anlaşma yakınlar haberi geldi. Eğer bu haber daha fazla desteklenir ve önümüzdeki günlerde konuşulursa aslında biz yüzde tekrar yukarı yönlü hareketler görmeye de başlayabiliriz. Ancak ben olacaksa da esas yukarı yönlü hareketin Mayıs sonrasına gelmesini daha olanaklı görüyorum açıkçası. Dediğim gibi Mayıs ayı içerisinde ciddi bir tatil var. Bayram tatili. O yüzden Mayıs'ın olumlu haber esnasında da yatay yukarı bir hareket olmasını beklerim biz yüzde. Esas Mayıs'tan sonra hareket olmasını beklerim.
1: Peki sanayi ile devam edelim. Şimdi biz sanayi 18 binlerde ancak son bir aydaki yükselişi %4 civarı uzun vadede bir yükseliş söz konusu. Tabii faiz politikası da direkt etkiliyor sanayi endeksini. Sanayideki tablo ile ilgili neler söylersiniz? Son olarak bunu da sorayım size.
0: Bahsettiğiniz gibi birincisi yüksek faizler sanayi tarafının olumlu performans, finansallar anlamında olumlu performans göstermesinin önünde bir engeldi. Bir ikinci engelde aslında son 2-2,5 yıldır enflasyon muhasebesinin uygulanıyor olması biliyorsunuz. Orada finansalları negatif etkiliyordu. Çünkü ciddi stok tutuyorlar bu şirketler. Enflasyon muhasebesinden de bir negatif etki görüyorlardı brüt kar marjı anlamında. Ancak artık enflasyonun da geçen yıla göre bu yıl daha aşağıya gelmiş olması enflasyon muhasebesinin finansallar üzerinde etkisinin daha sınırlı kalmasına neden oluyor. Bunun yanı sıra sanayi tarafta başı çeken bazı ağır top diyebileceğimiz şirketlerimizin de marjların iyileşmesi, önümüzdeki çeyreklerle alakalı ümit vermesi burada bir miktar daha olumlu hareket beklentisi yaratıyor. İkinci çeyrekte özellikle demir çelik tarafında iyi finansallar görebiliriz. Yani Borsa İstanbul'da Ayrişan önceki çeyreklere göre daha pozitif finansal görebileceğimiz demir çelik şirketlerini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra biliyorsunuz Şişecam önemli bir yatırımını tamamladı. Ve bununla beraber aslında Amerika-İran savaşında biliyorsunuz hani net bir şekilde hangi fabrikaların zarar gördüğü söylenmese de İsfahan'da sanayi sektöre üretim yapan birkaç fabrikanın ciddi anlamda hasar gördü ve cam fabrikalarının da bunların içinde yer aldığı söyleniyor. Dolayısıyla Orta Doğu'da da önemli bir aktör olarak Şişecam şu anda yalnız kalmış gözüküyor. Dediğim gibi sanayi taraf ikinci çeyrekte önceki çeyreklere göre daha fazla ümit vaat ediyor. Zaten piyasada da aslında profesyonellerin bu değişikliği yaptığını gördük. Yani işte fonlar, yabancılar bir miktar bankalarda pozisyon azaltırken mesela demir çelik tarafında pozisyon aldıklarını gördük ki endeksin üzerinde performans gösteren bir demir çelik sektörü vardı. Keza cam tarafı da öyleydi.
1: Tolga Bey çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen uluslararası konferansa katıldı. Şimşek, terör finansmanında finansal inovasyonun kötüye kullanımının önlenmesi başlıklı panelde Türkiye'nin mücadele politikalarını anlattı. FATF standartlarının yargı alanlarında tutarlı bir şekilde uygulanması gerektiğini belirten Şimşek, aksi takdirde suçlular her zaman en zayıf halkayı bulacaktır dedi.
2: Mali suçlarla mücadele temel önceliklerimiz arasındadır.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Paris'te gerçekleştirilen uluslararası konferansta konuştu. Terör finansmanında finansal inovasyonun kötüye kullanımının önlenmesi başlıklı panelde değerlendirmelerde bulunan Şimşek, finansal teknolojilerin sunduğu kolaylıkların aynı zamanda yeni risk alanları oluşturduğunu söyledi. Eşitsiz uygulama fiilen hiç uygulama olmaması demektir. FATF standartları yargı alanlarında tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır. Aksi takdirde suçlular her zaman en zayıf halkayı bulacaktır. Özellikle kripto varlıklara dikkat çeken Şimşek, işlemlerin saniyeler içinde gerçekleşmesi ve kullanıcı gizliliğinin suç örgütleri tarafından istismar edilebildiğini ifade etti. FATF verilerine göre stablecoin'lerin terör finansörleri tarafından giderek daha fazla tercih edildiğini belirten Şimşek, bu araçların hızlı, sınır ötesi ve erişimi kolay yapısının risk oluşturduğunu kaydetti. Türkiye'nin kripto varlıklara yönelik düzenlemelerde erken adım attığını vurgulayan Şimşek, 2021 yılında kripto hizmet sağlayıcılarının kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele yükümlülükleri kapsamına alındığını hatırlattı. Şimşek, Türkiye'de kripto ATM'lerinin tamamen yasaklandığını açıkladı. Stablecoin transferlerine günlük 3.000 dolar, aylıksa 50.000 dolar limit getirildiğini belirten Şimşek, seyahat kuralına uymayan işlemler için de zorunlu bekleme süreleri uygulandığını söyledi. Uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çeken Şimşek, suç ağlarının

0: fon transferlerini saniyeler içinde gerçekleştirdiğini belirterek, şüpheli cüzdanlara ilişkin bilgi paylaşımının da aynı hızda yapılması gerektiğini ifade etti. Şimşek, finansal inovasyon geliştikçe risklerin de değişeceğini, bu nedenle küresel işbirliğinin kritik önem taşımayı sürdüreceğini söyledi.
1: Dört bulgu ile ilgili olarak bakanlığımız tarafından yapılan işlemler.
2: Merkez Bankası konut piyasasına ilişkin Nisan ayı verilerini açıkladı. Verilere göre konut fiyatları aylık %1,8, yıllık bazda 26,6 arttı. Ancak reel olarak %4,3 düşüş yaşandı. Nisan ayında kira artışı ise %1,7 olarak kayıtlara geçti.
0: Merkez Bankası konut piyasasına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre Nisan ayında konut fiyatları aylık %1,8 artarak 223,4 seviyesine yükseldi. Yıllık bazda yükseliş %26,6 oldu. Konut fiyatları reel olaraksa %4,3 geriledi. 3 büyükşehirde de artışlar devam etti. İstanbul'da aylık %1,6, Ankara'da %2,6, İzmir'de ise %2,1 oranında artış görüldü. Yıllık artışlarsa İstanbul'da %26,2, Ankara'da %29,9, İzmir'de %26,7 olarak gerçekleşti. Bölgesel bazda ise en yüksek yıllık artış %33,6 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır bölgesinde kaydedildi. En düşük artış ise %16,7 ile Aydın, Denizli ve Muğla bölgesinde görüldü. Aynı dönemde yeni kiracı kira endeksi de yükselişini sürdürdü. Endeks Nisan ayında aylık %1,7 artarken yıllık bazda nominal artış %31,7 oldu. Ancak reel bazda kiralarda da %0,5'lik sınırlı bir gerileme yaşandı. Büyük şehirlerde kira artışları dikkat çekti. İstanbul'da yıllık artış %36,2, Ankara'da %36,7, İzmir'de ise %29,4 olarak kayıtlara geçti. En yüksek yıllık kira artışı Ankara'da görülürken en düşük artış ise %21,5'te Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde gerçekleşti.
2: Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde artış gösteren dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Bakanlık özellikle sahte kurban bağışı kampanyaları, bayram ikramiyesi mesajları ve HGS ödeme bildirimleri üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
0: Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dijital dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşanıyor. Ticaret Bakanlığı vatandaşları sahte bağış kampanyaları, HGS mesajları ve oltalama saldırılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bayram dönemlerinde artan yardım ve bağış hareketliliğini fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar kısa mesaj ve telefon aramalarıyla vatandaşları hedef alıyor. Bayram ikramiyesi hesabınıza yatırıldı ya da kurban bağışınızı hemen yapın gibi mesajlarla sahte bağlantılar gönderiliyor. Özellikle şehirler arası yolculukların arttığı bayram dönemlerinde hızlı geçiş sistemi üzerinden de yeni dolandırıcılık yöntemleri devreye giriyor. Geçiş ihlaliniz var başlıklı mesajlarla vatandaşlar sahte ödeme sayfalarına yönlendirilirken banka ve kart bilgileri ele geçirilmeye çalışılıyor. Ticaret Bakanlığı bilinmeyen kişilerle hesap bilgileri, şifre ve kişisel verilerin paylaşılmaması gerektiğini vurguladı. Bakanlık tüm işlemlerin yalnızca resmi kurumların internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden yapılması çağrısında bulundu. Açıklamada kredi kartı aidatı geri ödemesi, devlet destekli kredi hazır ve dosya masrafı iadesi gibi dikkat çekici başlıklarla gönderilen bağlantılarında siber dolandırıcılık amacı taşıyabileceğine dikkat çekildi. Vatandaşların bilinmeyen numaralardan gelen mesaj ve elektronik postalardaki bağlantılara tıklamaması gerektiği belirtiliyor. Sahte internet sitelerinin bankaların arayüzlerini birebir taklit edebildiğine dikkat çekilirken adres çubuğundaki internet adreslerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Bakanlık ayrıca dijital ödeme güvenliğine de dikkat çekti. Ürün ve hizmet alışverişlerinde kişisel hesaplara doğrudan para gönderilmesi yerine güvenli ödeme sistemlerinin tercih edilmesi önerildi. Öte yandan gençlerin sosyal medya ve oyun platformları üzerinden yasa dışı bahis, sanal kumar ve sahte kripto para tuzaklarına karşı risk altında olduğu belirtildi. İleri yaş gruplarının ise panik ve korku oluşturmayı hedefleyen telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
2: İstanbul küresel enerji ve maden sektörünü buluşturacak önemli bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

0: Bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi Cuma günü Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecek.
1: İstanbul, küresel enerji ve maden politikalarının şekilleneceği önemli bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde başlıyor. Hürmüz Boğazı gibi küresel enerji hatlarında gerilimin arttığı bir dönemde İstanbul kritik bir diplomasi ve enerji platformuna dönüşüyor. Zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasıyla katılacak.
2: Kaynakların teminatı, geleceğin yeniden inşası temasıyla düzenlenen
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda 9 ülkeden 7 bakan ve 3 bakan yardımcısı başta olmak üzere 45 ülkeden üst düzey temsilciler katılacak. Zirvede enerji güvenliği, hidrokarbonlar, kritik mineraller ve küresel yatırım stratejileri masaya yatırılacak. Özellikle değişen küresel manzarada enerji güvenliği başlıklı bakanlar oturumu dikkat çekiyor. Bölgesel işbirliği ve enerji arz güvenliği konuları ele alınacak. Ayrıca yatırım ve finansman başlıklı oturumda enerji ve maden sektöründeki yeni fırsatlar ve küresel ekonomik gelişmeler değerlendirilecek. Zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme yapılması ve ülkeler arasında yeni işbirliği adımlarının atılması da bekleniyor.
0: Şirket haberleriyle devam ediyoruz.
1: BNP Paribas Finansal Kiralama Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın hayata geçirdiği Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı 3 kapsamında 25 milyon euro finansman sağladı. Şirket finansmanla işletmelerin enerji verimliliğini, yenilenebilir enerji ve iklim dayanıklılığı odaklı yatırımları destekleyerek yeşil ekonomiye geçişin hızlandırılmasını hedefliyor. Akbank bünyesinde faaliyet gösteren kripto varlık formu Stablex, kullanıcı ihtiyaçlarını odağına alan yaklaşımla mobil uygulamasını yeniledi. Platform, kripto varlık yatırım süreçlerini daha anlaşılır, akıcı ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Karadeniz Holding'in uluslararası markası CarPowership, Meksika'nın bağımsız şebeke operatörü Senanse ile anlaşma yaptı. 3 yıl süreli anlaşma kapsamında CarPowership, ülkenin en hızlı büyüyen bölgelerinden Yucatan Yarımadası'nda enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak. Dünyaca ünlü moda markası Elif Saab'la Doğan Grup ortaklığında hayata geçirilen Elif Saab Ankara Rezidans projesi başkentte düzenlenen özel davette görücüye çıktı. İş, sanat, siyaset ve cemiyet hayatından çok sayıda davetlinin katıldığı gecede ünlü isimler de yer aldı. Gecede Elif Saab Grup CEO'su Elif Saab Junior'la Doğan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Yıldırım konuşma yaptı. Yapılan açıklamalarda projenin Ankara'da lüks konut anlayışına yeni bir standart kazanılmasının hedeflendiği vurgulandı. Yetkililer Elif Saab Ankara Rezidans projesinde inşaatın %55 seviyesine ulaştığını belirtti. Feneryum 2025 Haziran-2026 Şubat döneminde cirosunu 1.1 milyar lira artırdı. Bu dönemde 350 binden fazla ürün satan Feneryum, ciro ve adet bazında en yüksek seviyeye ulaştı. Feneryum bu dönemde e-ticaret satışlarını da %41 oranında artırarak adet bazında 405 binin üzerine çıktı.
0: Feneryum 2025 Haziran-2026 Şubat döneminde cirosunu 1 milyar liranın üzerinde artırdı. Bu dönemde 350 binden fazla ürün satan Feneryum, ciro ve adet bazında en yüksek seviyeye ulaştı. Detayları Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu üyesi Sinan Öncel'den dinleyelim.
3: Efendim hoş geldiniz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. 2025-2026 sezonu verilerine baktığımızda Feneryum finansal...
4: Şubat sonuna kadar.
3: Evet, Şubat sonuna kadar. Yani Haziran-Şubat arası. Evet. 2025 Haziran-2026 Şubat sezonunun verilerine baktığımızda Feneryum finansal anlamda nasıl bir performans sergiledi? Satışlar konusunda nasıl bir tablo var karşımızda ve kaç mağaza bulunuyor şu anda?
4: İyi bir performans sergiledi. 350 bin küsür adet artışı, 1.1 milyar lirada ciro artışı gerçekleştirdi. Bu şimdiye kadar yapılan en yüksek ciro ve adet artışına işaret ediyor. Özellikle e-ticaret büyümesi yüzde adet bu anlamında hep söylüyorum. %41'lik bir e-ticaret büyümesi oldu. En hızlı büyüyen kanal e-ticaret oldu. Tabii Mayıs sonuna kadar olan rakamları SPK kısıtlamasıyla

0: Açıklamaları nedeniyle açıklayamıyoruz. Şubat sonu itibariyle açıklıyoruz. O yüzden çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki parlak bir sezon geçirdi Feneryum. O taraftarımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz.
1: Efendim, mağaza satışları, online satışlar, işte koleksiyon ürünleri veya işte özel kampanyalara baktığımızda Feneryum açısından en güçlü büyüme hangi alanda gerçekleşti bu dönemde?
0: Refleks ürünlerin çok fazla taraftarı çekme fonksiyonu oldu. E-ticaretteki büyümenin de lokomotifini bu refleks ürünler sağladı. Sitemize artı 5 milyon daha fazla ziyaretçi sağlamış oldu bu dönemde. Bu da satışa yansıdı. Hani küçük olarak değerlendirebildiğimiz bu refleks ürün birim fiyatları yağmurluk almaya girdi. İşte 250 liralık bir yağmurluk almaya girdi ama onu hesap pakete baktığımız zaman paketine sadece bir yağmurluk alıp çıkmadı. Bir forma aldı, bir sweatshirt aldı, bir t-shirt aldı veya bir hediyelik aldı. Dolayısıyla o refleks ürünler hep bir ziyaretçi artışıyla beraber satış artışı da getirdi.
1: Efendim, dijitalleşme ve e-ticaret tarafında da çalışmalarınız devam ediyor. O taraftaki çalışmalarınız nasıl gidiyor? Online satışların toplam gelir içindeki payı artıyor mu?
0: %20 civarında, 25'e çıkıyor bu zaman zaman. Online daha da ileri gidecek. Çünkü fiziki mağazacılığın maliyetleri, işletme maliyetleri giderek artıyor. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada. Ve e-ticareti çok kolay. Artık bir düğmeye dokunuyorsunuz. Ertesi gün bilemediniz, iki gün sonra ürününüz kapınızda. Feneryum'un da e-ticaret altyapısı daha geliştikçe ve sevk süreleri kısaldıkça ki kısaldı. Şu anda %90 siparişini ertesi gün en geç ertesi gün yola çıkarıyor ve iki gün içerisinde de müşterisine teslim ediyor. O bakımdan çok bu alandaki gelişme çok değerli diye düşünüyorum. Bir de e-ticarette şöyle bir şey de var. Sadece kendi taraftarınıza değil, başka taraftarlara da ürün satabiliyorsunuz. Çünkü herkes Fenerbahçeli değil ama Fenerbahçelilere hediye almak isteyen, onların sevdikleri başka takımı tutan taraftar da Fenerbahçe'den, Feneryum.com'dan alışveriş yapıyor.
1: Efendim, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Feneryum önümüzdeki sezonu nasıl geçirecek?
0: Ben çok iyi geçireceğini tahmin ediyorum. Çünkü 120. yıl formalarımızla beraber Fenerbahçe'de ve Feneryum'da önemli ciro artışlarını bekliyoruz biz. Önümüzdeki yılda inşallah A futbol takımımız büyük başarılara imza atar. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme grubuna kaldık biliyorsunuz. O ön elemeleri oynayacağız. Yine Süper Lig'de de inşallah önümüzdeki sene biz şampiyon olacağız. 120. yıl formamızın uğurlu gelmesini diliyorum. Ve oradan da çok büyük satışlar bekliyoruz diyebilirim.
1: Önümüzdeki sezonlar için yeni sponsorluk anlaşmaları olacak mı, gündemde mi? Yeni dönemde hangi sponsorluk alanlarına odaklanacaksınız?
0: Şimdi şu anda forma sponsorlarımız belli oldu ki ayın 3'ünde, 3 Haziran'da forma lansmanında o sponsorlarımız zaten görülecek. İki kol sponsoru, bir kol altı, bir göğüs ve sırt reklamlarımız, sponsorlarımız görülecek. Bunun haricinde de sponsorluk demeyelim de lisanslı ürün anlaşmaları görüşmelerimiz devam ediyor. İşte yukarıda da izlediniz, mutfak gereçlerinde mesela Karaca ile önemli bir anlaşma yaptık ve o da satışa çok iyi döndü. Buna benzer çok fazla işbirlikleri Feneryum'da olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü marka çok kuvvetli bir marka. Fenerbahçe, Feneryum markası güzel olacağını tahmin ediyorum.
1: Beşke teknolojisiyle Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir hastanın ameliyatı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki doktorlar tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Operasyon, Beşke teknolojisinin sağlık hizmetlerine erişimde sağladığı fırsat eşitliğini de ortaya koydu. Detaylar haberimizde.
2: Beşke hızı İstanbul'la Muş arasında gerçekleştirilen bir uzaktan ameliyatta ortaya konuldu. Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir hastanın böbrek taşı kırma operasyonu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki deneyimli doktor ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Operasyon, 5G teknolojisinin sağlık hizmetlerine erişimde sağladığı fırsat eşitliğini de güçlü bir şekilde ortaya koydu.
3: İşi çok hızlandırıyor. Yani bu vesileyle yapılacak operasyon sayısı da artacak. Yani herkesin aynı zamanda gitmesi, bunlar kolay değil. Cerrah, uygun cerrahı bulmak. Bu teknolojiyi işte insan hayatının içine dahil edebilmek. Sadece teknolojiyi çevre bilincinde değil de doğrudan doğruya sağlıkta da kullanabilmek. Bunları üst üste getirdiğimiz zaman bence çok mükemmel bir şey.
2: Türksel Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç da Türkiye'de kullanıma açılan 5G teknolojisinin eğitimden sağlığa, sanayiden ulaşıma kadar yaşamın her alanında köklü bir dönüşümü tetiklediğini söyledi.
4: Yaklaşık 1500 kilometrelik mesafe, 5G'nin yüksek hızı, ultra düşük gecikme süresi ve güçlü veri aktarım kapasitesi sayesinde sağlık hizmeti için engel olmaktan çıktı. Bu operasyon 5G'nin sağlık alanında ne kadar büyük bir potansiyel taşıdığını somut biçimde gösteriyor. Türksel gücünde 5G ile robotik cerrahi teknolojilerini mesafelerden bağımsız hale getirmek artık mümkün.
1: 5G teknolojisiyle Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastanın ameliyatı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki doktorlar tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Az önce haberimizde de seyrettik detaylarını. Apara'ya konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar, 5G'nin konfor ve zaman açısından büyük bir kolaylık sağladığını söyledi.
3: Ben, hakikaten ben de çok bugün için hem heyecanlıyım hem iftihar ediyorum ekibimle ve ülkemle, üniversitemle. Çünkü bir hastanın hayatına, zorluğuna dokunabiliyoruz. Ben stajyerlik, daha talebeli öğrencilik yıllarımda böbrek ağrısıyla, koliyle gelenleri çok iyi bilirim. Acillerde nöbet tuttuğumdan. Hakikaten perişan edici bir durum. Bu hastamız da öyle, böbrek ağrısıyla gitmiş ve o ağrıyı da tetkik edildiğinde böbreğinde taş olduğu görülmüş. Gene de şükrediyorum. Tümör olsa daha zor olurdu, taştı. O taşın şimdi alınma meselesi var. Ve açık böbreği açmak, almak, böbreğin yarısını almak gibi birçok aşamalar uygulanır. Ama bugün bundan hiçbiri olmadı. Uzaktan bir cerrahımız, üroloğumuz, öbür tarafta da gene biri o kateteri yerleştirmiş. Bizimki de buradan robotla o kateterin içerisinden uygun aleti içeriye zerk ederek, onun ucundaki lazerle o taşı kırarak, o yaklaşık 40-45 dakikalık süre içerisinde o taştan artan küçük küçük un haline gelen partikülleri de gene aynı alet vasıtasıyla aspire edip hastanın o bu kadar kısa sürede tamamlanması ve kısa bir süre sonra da hastanede yattıktan sonra da taburcu olacak. Çok mükemmel bir şey. Yani insan konforu burada önemli. O zaman kaybı önemli. İşte oradaki iş gücünün diğerlerini, hepsini bunu bir çerçevede toplayabildik. Ama bu sadece mahir cerrahlar, mahir bilgiyle yeterli değil. Mühendislik hizmetlerinin, sektörün bu alanda entegrasyonu ile ilgili. Yani biz tıp tek başına değil, tıp mühendislikle ve sektörün bütün paydaşlarıyla beraberdirin güzel bir örneği oldu. O örnek sayesinde eminim daha çok yatırımcı bu alanlara gelecektir. Ama asla unutmamak lazım. Teknoloji insanın hayrına kullanmak lazım. Bugün dünyada yapanlar gibi insanlığı mahvına değil. Burada orada bir güzel örnek oldu. Ben de hakikaten üniversitem adına hem şanslı olduğumu hem de üniversitem adına iftihar ettiğimi söyleyebilirim.
5: Hocam, gecikme sürelerinde de kısalma var 5G hızıyla birlikte. Buna ilişkin birkaç cümlede duymak isterim.
3: Bu da tabii işi çok hızlandırıyor. Yani bu vesileyle yapılacak operasyon sayısı da artacak. Yani herkesin aynı zamanda gitmesi, bunlar kolay değil. Cerrah, uygun cerrahı bulmak. Bu teknolojiyi işte insan hayatının içine dahil edebilmek. Sadece teknolojiyi çevre bilincinde değil de doğrudan doğruya sağlıkta da kullanabilmek. Bunları üst üste getirdiğimiz zaman bence çok mükemmel bir şey.

Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi.

0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Pekin'de düzenlenen zirvede bir araya geldi. İki lider enerji başta olmak üzere stratejik işbirliğini güçlendirme mesajı verdi. Kremlin, Sibirya'nın gücü 2 doğalgaz hattında önemli ilerleme sağlandığını açıkladı.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ziyaretinde Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü. Pekin'de düzenlenen zirvenin ardından iki lider ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçti. Putin, Rusya ile Çin'in uluslararası alanda dengeleyici rol oynadığını söyledi. Rusya ve Çin bağımsız siyaset izliyor. Stratejik ortaklık kapsamında hareket ediyoruz. Küresel ve bölgesel sorunların çözümüne katkıda bulunuyoruz. İki ülke arasında ekonomi, enerji, teknoloji ve ulaştırma alanlarında yeni anlaşmalar imzalandı. Putin, Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 240 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Moskova yönetimi özellikle enerji işbirliğine dikkat çekti. Rus lider Çin'e petrol, doğalgaz ve kömür sevkiyatının artarak süreceğini belirtti. Kremlin'den yapılan açıklamada ise Sibirya'nın gücü 2 doğalgaz boru hattı projesinde önemli aşama kaydedildiği duyuruldu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov proje güzergahı ve temel parametrelerde tarafların genel mutabakata vardığını söyledi. Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov da liderlerin görüşmesinde çok önemli bir konuda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Putin ayrıca Moskova ile Pekin'in Birleşmiş Milletler şartı ve uluslararası hukukun korunması konusunda ortak tutum sergilediğini vurguladı. İki ülkenin BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü bünyesindeki işbirliğini artıracağı mesajı verildi.
0: Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ petrol fiyatlarındaki beklentileri değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Savaşın etkilerinin ekonomik boyutunu da görmeye başladık. Geçtiğimiz hafta Amerika enflasyonu geldi. Savaşın etkisini takip ettik. Bir önceki hafta zaten bizim içeride enflasyon vardı. Aynı şekilde beklentinin üzerinde geldi derken yani artık işler yavaş yavaş ekonomi tarafında da hasarların daha da arttığını bize gösteriyor. Zaten arz yönlü endişeler var petrol tarafında. Hürmüz Boğazı için hala sıkıntılar da sürüyor. O yüzden bu tablo karşısında net bir şekilde bu savaş bitmediği müddetçe petrol fiyatlarında ciddi bir rahatlama beklemeyiz. Bu da bize neyi gösteriyor? Petrol fiyatlarında 100 dolar seviyesinin üzerinde seyirler devam edebilir, korunabilir. Bu ortam karşısında savaş bittikten sonra da bir anda tabii ki 28 Şubat öncesindeki seviyelere gelmeyecek. Elbette bunun için de biraz daha zaman olacak. Yani o dönemler 70 dolar 60 dolarları konuşuyorduk Brent petrol tarafında. Onun için de biraz daha zaman tanıyacağız ama en azından 100 dolarların üzerinde değil de 100 dolarların altına gerileyen, yavaş yavaş sakinleşmeye çalışan ve dengelenmeye çalışan bir petrol piyasası izleriz. Ne zaman? Savaş bittikten sonra. O yüzden savaş bitmediği müddetçe temel hikaye hala baskın kalacak. Yani yukarı yönde potansiyeline, daha doğrusu yukarı yönde riskini sürdürecek diyelim petrol fiyatları tarafında.
0: Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik gerilimi NATO'nun olası adımlarını yeniden gündeme taşıdı. Boğaz'ın yeniden açılmaması halinde ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla olası bir deniz eskort misyonu seçeneği değerlendiriliyor.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik krizi nedeniyle NATO'nun olası bir adımı gündemde. Uluslararası basında yer alan haberlere göre NATO içinde Boğaz'ın yeniden açılmaması durumunda ticari gemilere güvenli geçiş sağlanması için bir deniz eskort görevi seçeneği tartışılıyor. Konuya yakın kıdemli NATO yetkilileri ittifak içinde bu fikre destek veren ülkeler bulunduğunu ancak henüz tam bir mutabakat sağlanmadığını belirtiyor. Planın Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol ve ticari gemilerin korunmasına yönelik sınırlı bir deniz güvenlik misyonu olabileceği ifade ediliyor. Ancak NATO kaynakları şu aşamada herhangi bir resmi operasyon kararı alınmadığını vurguluyor.

0: ayağından bazı üyeler böyle bir görevin NATO'nun doğrudan yetki alanı dışında olduğunu savunurken kararın siyasi düzeyde şekilleneceği belirtiliyor. NATO liderlerinin konuyu 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak zirvede ele alması bekleniyor.
1: Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler piyasalarda nasıl fiyatlanıyor? Marbaş Menkul Değerler Satış Müdürü Gökhan Uzun değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Tabii halının altına süpürülen jeopolitik riskler ABD-Çin görüşmesiyle beraber karşılıklı iyi dileklerle geçirilen bir durum oluştu. Pazartesi piyasalar yükselmesi beklenen faizler, enflasyonun biraz daha bu dönemde yüksek kalacağı beklentisiyle hem tahvil tarafındaki hareketlilik hem de yansıma anlamında biraz daha negatife döndük diyebiliriz. Birkaç gelişme vardı olumlu anlamda. Açıkçası Mayıs'ın başından beri olumlu senaryoyu fiyatlayan bir global ve kendi özelimizde de biz tarafında da olumlu senaryoları fiyatlayan bir piyasayı görüyorduk. Lakin hem gelen haber akışlarının doğrulanmaması, net bir somut bir anlaşmanın çıkacağı beklentisinin biraz daha ötelenmesi ciddi anlamda buradaki senaryoları negatife döndürmüştü ki akşam gelen Trump'ın açıklaması ile gelen tekrardan ikili görüşme beklentisiyle saldırıların ertelendi haberiyle ABD tarafı da %1'e yakın bir toparlanmada gördük akşam seansında. Ama tabii ki sürecin uzaması hem enflasyonist baskıları hem de yüksek faizle beraber gelen maliyet tarafındaki yansımalarında enflasyonun düşüşünde negatif etki barındırdığı da bir gerçek. Uzun zamandır bunu konuşuyoruz. Ama sürecin uzaması ikinci çeyrekten sonraki dönemde biraz daha baskıların hissedilir derecede artmasına neden oluyor. Petrolde 90'lı 110 arasında bir seyir izlemeye başladık. Sene sonu beklentiler 87 dolar civarındaydı. Bir anlaşmanın olmaması halinde. Anlaşma olsa bile kısa süreli bir düşüşten sonra bir dengelenme hareketi göreceğiz ama ilk önce burada yönetilebilir bir sürecin hem enerji piyasasında hem emtia tarafında piyasaların beklediği bir durum. Devamında yeniden yapılanma süreci ve ekonomik taraftaki verilen hasarın süresini konuşacağız. Ama şu an için daha bu tarafa geçmek için hala erken bir durum var haber akışından dolayı.
1: İran'a yönelik saldırı tehditlerini sürdüren ABD Başkanı Donald Trump'a karşı Senato'da kritik bir adım atıldı. ABD Senatosu Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören savaş yetkileri tasarısını görüşmelere açtı.
3: Önerge kabul edilmiştir. Ortak karar tasarısı komisyondan çekilmiştir ve takvime işlenecektir.
4: ABD Senatosu Başkan Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan tasarıya yönelik adım attı. Oylamada tasarının Dış İlişkiler Komitesi'nden çıkmasını öngören prosedür oylamasında 50 senatör evet, 47 senatör ise hayır oyu kullandı. Böylece Trump'ın İran'a yönelik askeri güç kullanmasını Kongre onayına bağlayan savaş yetkileri tasarısının Senato Genel Kurulu'nda görüşülmesinin önü ilk kez açılmış oldu.
3: Bu oylamada kabul oyları 50, red oyları 47'dir. Önerge kabul edilmiştir. Ortak karar tasarısı komisyondan çekilmiştir ve takvime işlenecektir.
4: Cumhuriyetçi senatörler Rand Paul, Susan Collins ve Liza Murkowski önceki oylamalarda olduğu gibi yine evet oyu verdi. Daha önceki oylamalardan farklı olarak Cumhuriyetçi senatör Bill Cassidy de tasarıya bu kez destek verdi. Demokratlar cephesinde ise John Fetterman, İran'a yönelik askeri adımlarda Trump'a destek veren tek demokrat senatör olarak hayır oyu kullandı. Şimdi gözler Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'ne çevrildi. Söz konusu tasarı Temsilciler Meclisi'nden de geçerse Beyaz Saray'a gönderilecek. Washington kulislerinde ise Trump'ın tasarıyı veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak tasarının Senato'dan geçmesi Cumhuriyetçiler içinde bile İran'la uzun sürecek bir savaşa yönelik rahatsızlığın arttığı şeklinde yorumlanıyor. 1973 tarihli savaş yetkileri yasasına göre

0: ABD Başkanı'nın bir ülkeye karşı savaş başlatması için Kongre onayı gerekiyor. Aynı yasa Kongre tarafından onaylanmayan bir çatışmada ABD güçlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini de zorunlu kılıyor.
1: ABD ve İsrail'in İran Savaşı'nda ilk hedefi sertlik yanlısı eski Cumhurbaşkanı Ahmadinejad'ı yeniden iktidara getirmekti. New York Times'ın gündeme getirdiği iddiaya göre İsrail, Tahran'da ev hapsinde bulunan Ahmadinejad'ı kurtarmak için bir operasyon düzenledi. Detaylara bakalım.
2: Evinin çevresi vuruldu. Sokaktaki güvenlik ekibi hedef alındı. Kendisi yaralı kurtuldu. ABD ve İsrail'in Ahmadinejad planı ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump 28 Şubat'ta İran'a saldırı emri verdi. Hedeflerinden biri de İran rejiminin devrilmesiydi. Tahran'daki komuta zincirini vurdu. İran dini lideri Ayetullah Hamaney dahil olmak üzere çok sayıda önemli isim öldürüldü. Saldırıda eski Cumhurbaşkanı Ahmadinejad'ın konutu da bombalandı. Öldüğü bile iddia edildi. Ancak New York Times ABD ve İsrail'in gizli planını ortaya çıkarttı. Saldırı sırasında eski Cumhurbaşkanı ev hapsindeydi. Habere göre ABD'nin isteği Ahmadinejad'ı öldürmek değildi. Evinin çevresindeki devrim muhafızlarını vurmaktı. Bu sayede Ahmadinejad serbest kalacak, Washington'a bağlı güçler de onu kaçırıp kurtaracaktı. Rejimin başına geçirecekti. İddiaya göre plana ABD, İsrail ve Ahmadinejad üçgeninde karar verildi. Eski Cumhurbaşkanı da plan girişimine dahil oldu. Savaştan hemen önce İsrail'e yakın olan Guatemala ve Macaristan'a gitti. Plan detaylı olarak görüşüldü, karar verildi. Rejim devrilecek, başa Ahmadinejad geçecekti. ABD ve İsrail karşıtı söylemleri nedeniyle kimse ondan şüphelenmeyecekti.
3: Siyonistler çok maceracı, çok fazla şey uydurmaya çalışıyorlar ve bence kendilerini yolun sonunda görüyorlar.
2: Saldırı gerçekleştirildi. Sokağın girişindeki güvenlik noktası vuruldu. Ahmadinejad da yaralandı ancak hayatta kaldı. Plansa başarısız oldu. O süreçten sonra rejim değişikliği hayalinden umut kesildi. Ahmadinejad sıra kadem bastı. Yeri ise hala bilinmiyor.
1: Tahvil piyasaları ve petrol fiyatlarındaki yükseliş yüksek seyrin yansımalarını One Portföy Portföy Yönetimi Direktörü Seyfullah Esen değerlendirdi.
4: Fiyat artışı orada da bir enflasyonist dalgaya neden oluyor. Bu da onun için negatif bir şey. Daha önce 10 yıllıklar 4.50'ye girdiğinde Trump'tan bir geri dönüş görmüştük. Şimdi 4.60-4.70'lere doğru geldi. Yani eğer bu gerçekten savaşı abartırlarsa bir miktar daha ve Brent 125 dolarlı seviyelere giderse tabii ki bu sefer tahvil faizleri daha hızlı yükselecektir. Savaşı uzatırlarsa bilmiyorum, kendileri de ekonomik açıdan bence en azından tahvil tarafında ve borsadaki düşüşten neticelenecek çünkü bu hareket. Negatif olur diye düşünüyorum. Yani mantıken aslında bunu uzatmamaları lazım. Savaştan önceki dönemi konuşuyorum. 2026 yıl için, yani bu yıl için 2 veya 3 faiz indirimi neredeyse büyük bir ihtimal olarak görülüyordu. Ama savaştan sonra her şey değişti. Yani enflasyonda yıllıkta 1 puanlık artışla birlikte politika faizinin de üzerine geçti. Yani bu durumda tabii ki faiz indirimi rafa kalktı. Yani şu ortamda indiremezler. Zaten enflasyon yükseliyor ama faiz artıracaklarına da katılmıyorum. Çünkü bu enflasyon artışı talep kaynaklı bir artış değil. Sonuçta arz kaynaklı bir artış. Yani petrol kaynaklı bir artış diyelim. Dolayısıyla siz faizi artırırsanız büyümeyi daha da fazla negatif etkiler. Zaten hani yani sonuçta enflasyon yükseldiği için petrol nedeniyle insanlar bir anlamda tasarrufa da gideceklerdir.
1: Sayın seyirciler, bültenimizi noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Buls Yatırım Z raporunu sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?

0: Nakit fırsatını kaçırma.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
4: İstanbul gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 24, Sakarya 25. Ankara gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 12. Konya 21, Kayseri 18, Nevşehir 15, Sivas 19. İzmir gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 17. Denizli ve Muğla 21, Aydın 27, Manisa 26. Antalya gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Hatay 22, Adana 23, Kahramanmaraş 21. Trabzon gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 19, Karabük 22, Rize 21, Samsun 20. Erzurum gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 2. Malatya ve Erzincan 21, Van 16, Ardahan 15. Gaziantep gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Mardin 23, Şanlıurfa 26, Siirt 24 ve Diyarbakır 25 derece.
3: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
5: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
6: Tasarruf finansman modelinde organizasyon ücreti nedir?
7: Şirketin sistemi kurması, grupları yönetmesi ve süreci organize etmesi karşılığında aldığı bedeldir. Genellikle sözleşme başında belirlenir.
5: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: borç stoku. Bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarına borç stoku denir. Kamu borç stoku denildiği zaman, kamu kesiminin belirli bir tarih itibariyle birikmiş iç ve dış borçlarının toplam miktarı anlaşılır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Yakıt alacağız, yine yandık.
3: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop, attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
6: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
5: Vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
9: Genel izleyici için uygundur.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün çok özel bir konuğum var. Türkiye'deki tüm çocukların sihirli annesi, sevgili İnci Türkay stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim. Ne güzel sizi burada görmek.
1: Çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için.
0: Hayırlı olsun yeni film.
1: Sağ olun, çok teşekkürler. Heyecanla bekliyoruz.
0: Heyecanla bekliyoruz. Nasıl bir film bekliyor izleyiciyi?
1: Bu sefer aksiyon dolu, okul

0: Gittik. Çok samimi, sıcacık, aile gibi, hepimiz birbirimizi çok seven, saygı duyan, gerçekten bulunması zor bir ekiptik. Ve hiç kopmadık o yıllar boyunca. Yani
1: siz 22 yıl boyunca görüştünüz.
0: Evet, görüştük. Gerçek yani 22 yıl tabii bitirdikten sonraki 22 yıl değil de aradan geçen zamanı söylüyorum. Hiç kopmadan bir aradaydık. Çocuklar Avrupa seyahatleri yaptıkları zaman yurt dışında bana geldiler, görüştük. Ben geldiğimde buluştuk, yönetmenimiz, Nevra Hanım'la zaten hep bir aradayız, görüşüyoruz sık sık. Dolayısıyla böyle tekrar bıraktığımız yerden devam eder gibi olduk geçen sene. Çok da keyifliydi her şey. Sonra filmin başarısı aslında şaşırtmadı kimseyi. Belki şaşıranlar olmuştur ama biz bunu bekliyorduk. Çünkü benim Instagram'a falan gelen bütün mesajlar yıllarca hep bir Betüş, sihirli anne. Polat Bey de çok büyük bir cesaret göstermişti zaten ilk filmi çekerken. İkinciyi de hiç vakit kaybetmeden çektik. Şimdi de vizyona giriyor. İnşallah çok güzel olur bakalım bunun da gişesi.
1: Herkes merakla bekliyor. 7'den 70'e bir de yani en küçükten en büyüğe herkesin çok sevdiği bir seri oldu bence.
0: Evet, evet.
1: Peki yıllar sonra Betüş olmak size ne hissettirdi? Yani Betüş'e geri döndünüz. Nasıl ya, bir ruh hali oldu?
0: Betüş'e tekrar dönmek böyle sanki çok sevdiğim eski bir dostumu bulmak gibi, çok iyi anlaştığım bir arkadaşıma sarılmak gibi, onunla tekrar sohbet etmek, tekrar onun kimliğine bürünmek çok keyifli oldu, çok güzel geldi bana. Bir de tabii aradan geçen onca yıl ben de biraz daha tecrübelenip, biraz daha Betüş'e katabileceğim şeyler keşfettim kendimde. Onları da üstüne koyup Betüş'ü biraz daha beslemiş oldum açıkçası.
1: Çok güzel. Peki yıllar geçti diyoruz ama jenerasyon değişti. Ama gerçekten çok seviliyor. Yani ben biliyorum etrafımda herkes bayılıyor size de, bu filme de. Bunun sırrı ne sizce?
0: Bunun bir tek sırrı var. Samimiyet diyebilirim. Gerçekten samimiyet. Çünkü biz az önce Nevra ile başka bir röportaj yaptık. Nevra diyor ki yani bu 40 yıldır sahnedeyim. 40 yıldır diyor. Ve diyor ne kadar ağır oyunlar oynuyorum. Ağaçlar Ayakta Ölür diye bir oyunu var. 7 senedir oynuyor. Anadolu'ya gidiyorum diyor. Oyun bitiyor. Herkes Dudu diye geliyor diyor falan. Yani böyle o kadar sevildi ki karakterler, sıcaklık, samimiyet, bütün ekibin belki tiyatro kökenli olması, bizim tiyatroda birlikte çalışıp oradan bunu sete taşımış olmamız, o kimyanın birbirini çok tutması, yani bütün bir organik bir bütünlük olması, her şeyin bazen doğallıkla gelişmesi, sıcaklık, samimiyet, hepsi bence çok etkili bu işin inandırıcılığında ve sevilmesinde diye düşünüyorum.
1: Peki böyle bir yapımın ben setini çok merak ediyorum. Gerçekten çok eğleniyor musunuz?
0: Çok eğleniyoruz ama bir taraftan tabii böyle sihir girince işin içine olmayanlara, yoklara oynamak. Ben yıllarca yoklara oynadım. Çünkü biliyorsunuz Blue Box dediğimiz bir şey var. Mavi veya yeşil ekran. Onun karşısına gidip işte önce anlatıyorlar. Burada bu var, şurada şu var, şurada bu var falan. Geçip karşısına oynuyorsunuz. Görüyormuş gibi yapıyorsunuz. Tutuyormuş gibi yapıyorsunuz. Sonra oturuyor onlar falan. Bence o birazcık işi zorlaştırıyor. Yani normal bir setin rahatlığı hiçbir zaman olamıyor. Çünkü hep bir çalışma halinde oluyoruz ve çok uzun bloklar çekiyoruz. Tiyatrodan alışkanlığımız da olduğu için birbirimize partner olarak uzun çekip hani çok kesmeden yapmaya çalışıyoruz. Genelde bir ezber, prova ve hayal etme durumu oluyor. Ama tabii çok eğleniyoruz. Nevra çok komik, Gül abla öyle, bütün ekip, Şahap çok eski arkadaşım Ankara Devlet Tiyatroları'ndan. Tacimiz var, köpüşümüz, o zaten çok tatlı.
1: Taci, peki köpekle çekim yapmak zor değil mi?
0: Çok zor. Sadece köpekle değil de dizi zamanları biz iguanalarla, işte timsah, sete gelmedik, hiçbir şey kalmadı. Tavşanlar, neler. Ama tabii devamlı başrol oyuncumuz Taci olduğu için zor tabii, yani sonuçta o bir hayvan yani, ne olursa olsun. O kadar ama onu biz böyle şey gibi görüyorduk ki, aramızdan biri gibi, hiç unutmuyorum. Çok eğitimliydi. Eğitimcisi de bizimleydi. İşte krem peynir falan sürüyoruz konuşurken. Anlamam, dilini falan şey yapıyor bir şeyler. Bir gün yönetmeni şöyle yakaladık biz. Şato, Dudu Şato çekiyoruz. İşte Nevra var, ben varım, Gül abla var. Bize mizansenlerimizi veriyor yönetmen. İşte İnci sen oradan merdivenden in, buraya dön. Nevra abla siz şurada otururken konuşun. Gül abla siz de arkanızda bir anda oraya işte sihirle gelin falan. Taci sen şimdi şatonun merdivenlerinden koş. Oradan tekrar fikrini değiştir. Geri in ve sandalyeye otur dedi.
1: Tercih

0: tamam dedi.
1: Böyle kaldık. Aa, nasıl yani filan. O kadar işin içine sokmuş artık Taci bizimle bir şey oldu yani. Çok kızıyorduk. Ay Taci ama yap artık şunu filan diye. Hani böyle bir daha tekrar mı alacağız Taci'nin yüzünden diye. Öyle çok keyifli, çok neşeli anılarımız var. Özellikle dizi zamanlarında. Çocuklarla çok ders çalıştırırlardı gece. İşte ertesi gün sınavları var. Geç saatlere kadar çalışırız. Biz bir yerde onlara ders çalıştırırız. Aman işte bir an önce onların işi bitsin gitsin filan. Herkes birbirini kollar. Çok şeydik yani, çok her şeye tamah ederdik. Biz hiç ekstra hiçbir şey istemezdik. İşte soğuk olurdu şikayet etmezdik. Ne yemek gelirse hepimiz elimizde tepsiyle sıraya girerdik. Şimdi ben setlerin hallerini görüyorum, duyuyorum, böyle avokadolu füme sandviçler falan, böyle aha diyorum ya, nasıl yani dışarıda çekimlerde üşürdük. Öyle karavanlarımız falan yoktu. Yani sevgiyle, sıcacık, böyle bütün kalbimizi, yüreğimizi koyarak yaptığımız bir işti o bence. Onun için de başarıyı hak eden bir iş diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle katılıyorum. Çok konuştuk. Bence biraz filmden görüntüler izleyelim. Sonra hadi üzerine bakalım konuşuruz.
3: Lütfen kendimi tanıtmama izin verin. Ben Susila, antik sihirler öğretmeniyim.
4: Susila diye birini tanıyor musun?
5: Etkisiz hale getirilmiş kötü niyetli bir periydi.
3: Kırmızı Dolunay gecesi yaptığım sihir kilidin gücüyle harekete geçecek.
6: Kilidi alabildiniz mi peki?
3: Yok, alamadım, öyle boş boş konuşuyorum.
7: İçimizde iyi niyetli olmayan birileri var.
8: Ne yaptığınızı gördüm. Sizi Dudu'ya söyleyeceğim.
9: Enerjiyi hissedin.
3: Bu sihirli kilit. Bunun asla ama asla hiç kimsenin eline geçmemesi gerekiyor.
10: Sussun kalpler, hatırlamasın bunu. Unutsun periler.
11: Peri olduğunu.
3: Beni dünyaya gönderen perilerden, sonra da fanilerden bütün öcümü alacağım.
1: Ay çok güzel. Ben de seyrettikçe çok hoşuma gidiyor.
2: Çok güzel. Peki biz toplum olarak neden bu kadar bu perileri çok seviyoruz?
1: Çünkü toplum olarak mucizelere inanmaya ihtiyacımız var. İyiliklere, güzelliklere, barışa, mutluluğa, aile kavramına, sevgiye, olumlu mesajlara, pozitifliğe ihtiyacımız var. Yani sadece bizim Türk toplumumuz değil, bence dünyanın buna ihtiyacı var ve bence bütün ekranlarda daha çok pozitif, daha çok yüzümüzü güldüren, daha çok aileyi, sadakati, mutluluğu, birlikteliği işleyen bu temalara ihtiyaç var. Böyle işlere ihtiyaç var. Onun için aslında perileri çok seviyoruz. Çünkü gerçekten mucizelere inanmak istiyoruz. Umut çok önemli bir şey hayatta. Umut ederseniz varsınız. Umut ederseniz yaşıyorsunuz, başarıyorsunuz. Hayal kurarsanız başarıyorsunuz. Büyük düşünürseniz bir yerlere gidiyorsunuz. O çerçevelerden çıkmak çok önemli. Bence onun için perileri çok seviyoruz. Çünkü çok hayal seviyoruz. Kurduruyorlar, mucizeler yapıyorlar, sihirler yapıyorlar. Hep de söylüyoruz gerçek sihir sevgidir diye. Gerçekten öyle yani. Sevgiyle, iyilikle, güzellikle çok şey halloluyor. Yeter ki bunu anlatabilelim, doğru mesajlarla işleyebilelim. Özellikle çocuklara tabii.
2: Evet, ki böyle bir zamanda, bu kadar akran zorbalığının, bu kadar evet, böyle kötü evet, olayların olduğu evet, bir dönemde herkesin bu filmi izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Herkesin çocuğunu bu filme götürmesi gerekiyor. Bence bu kadar de tatlı, pozitif bir şeyi izlemesi gerekiyor çocukların.
1: Evet, 7'den daha 77 aslında.
2: Evet, 7'den 77.
1: 3 nesil biliyor musunuz Funda? 3 nesil. Şimdi benimle sizinle büyüdüm diyen burada da şimdi kanalda da bir sürü bakıyorum ama koskocaman kadınlar yani sizinle büyüdük falan. Ama gerçekten öyle. Mesela genç kızmış veya işte üniversitedeymiş ama benimle büyümüş. Onun annesi izliyordu. O izliyor. O şimdi anne olmuş, çocuk doğurmuş. O çocuk da izliyor YouTube'dan. Yani 3 nesil bizi izlemiş ve izlemeye devam ediyor. Bu çocuklar nereden biliyor bunu ya? Diyor şimdi Nevra sihirli annemi. Yani 5 yaşında çocuk sokakta peşimizden koşuyor. Betüş, Dudu falan. Nereden? YouTube'da var. Döndür döndür onu izliyorlar. Ne güzel, izlesinler zaten. Düzgün Türkçe konuşuluyor. Doğru mesajlar veriliyor. Renkler ve işte bütün ekrandaki pozitif şeyler yansıyor, dalgalar yansıyor. Hiçbir
2: sevgiye
1: sakınca görmüyorum.
2: Sevgiye vurgu yapılıyor.
1: Evet, evet.
2: Çok önemli.
1: Evet,
2: ailenin çocuğa vereceği sevgi çok önemli. O yüzden bu film çok kıymetli. Herkesin izlemesi gerekiyor. Tekrar tekrar söylemek yaşasın istiyorum. Peki Taci'yi yapay zeka ile nasıl seslendirdiler?
1: Ay,
2: nasıl oldu bu?
1: Benim kadar teknolojiden uzak, anlamayan bir insanın sorduğunuz soru harika. Çünkü ben gerçekten çok şaşırıyorum. Birinci filmde şey oldu, Taci bütün Defne canlandı.

0: yapay zekayla rahmetli benim kız kardeşim. Taci'de konuştu bütün film. Ve Metin abinin sesini böyle bir dakika dinletiyorlar. Ondan sonra o onu konuşuyor. O kadar güzel taklit ediyor ki kimse, herkes dedi yani nasıl Metin, bayağı Nevi abla çok duygulandı Metin'in sesi tabii diye böyle. Yapay zekanın yapamadığı hiçbir şey yok ya. İnanılmaz bir teknoloji gerçekten. Benim çok aklım almıyor ama bana anlattılar. Önce dinletiriyorlarmış sesi, sonra onu taklit ederek, tonlamaları vererek güzel güzel konuşturup bütün dublajı yaptırmışlar.
1: Peki ya, inanılmaz gerçekten evet. Ama işte vefat eden, aramızdan ayrılanların tekrardan filme dahil ediliyor olması çok güzel.
0: Evet, evet.
1: Ama size ne hissettirdi?
0: Ya çok duygulu sahneler çektik biz. Bayağı bir gözyaşı vardı birinci filmde Defne'den dolayı. Şimdi sürpriz olacak, söylemeyeceğim. İkinci filmde de çok duygusal başka bir sürprizimiz var yine. Tekrar anıyoruz. Hep yani kaybettiğimiz çok arkadaşımız var ailemizden. Yazarımız başta Gamze Özer'i kaybettik. Onun anısına, Defne'ye, Mümtaz Sevinç'e çok kayıplarımız var. Şimdi ismini unuttuklarım var. Var çünkü 4-5 kişi daha vefat etti. Hı hı. Hepsini bir şekilde anmış oluyoruz. Onların bizi izlediğini düşünüyoruz. Çok duygusal anlar yaşattırıyor tabii. Ama çok da onun içinde kaybolmadan hemen hop bir şekilde çıkıyoruz içinden yine.
1: Ya çok güzel. Peki yolda böyle karşılaştığınız en komik yorum neydi? Çünkü herkes sizden bir şey istiyordur muhtemelen. Betüş benim için şunu yap.
0: Ya yolda şey oldu çok komik. Geçen kuaföre gittim tabii ki. Saçımı yaptırıyordum. Bir çocuk geldi, kuaföre girdi. Ha dedi, Betüş dedi. Ha dedim, merhaba. Ha sen saçlarını yaptırıyor musun dedi. Evet dedim. Yapıyor bana. Yani diyorum. Diyor, sihirle yaptırıyor. Öyle zannediyor. Yani o çocuğun çok gözünde tatlı. Benim kuaföre gitmem, belki yıkanmam, belki yemek yemem, uyumam çok imkanlı değil. O kadar sihirli görüyor ki beni, benden hiçbirini yapmıyorum. Ben böyle pure pak, sürekli full makyaj, o kabarık Betüş'ün saçları geziyorum, öyle zannediyor herhalde. Bana öyle yapıyor. Niye kuafördesin?
1: Ya gerçekten çok... Evet. Peki bir sürpriz daha var. Manifest grubu da dahil olmuş bu filme. Evet. O nasıl oldu?
0: O şöyle oldu. Polat Bey'in fikri ve tabii ki zekası diyeyim, çok güzel bir buluştu. Çok da şimdi sürprizi bozmak istemiyorum ama bir ödül olarak bir çocuklara bir armağan verilmesi gerekiyordu. Betüş de sihirle bir şey yapacaktı. Sihirle manifesti getirdi Betüş okulun sahnesine. Aa. Ve hep birlikte dans edip şarkı söyledik manifestle. Ne kadar sevilen bir grup.
1: Çok seviyorum.
0: Çocuklar nasıl mutlu oldular. Onlar da çok... Onlar da bizimle büyümüşler tabii. Hı-hı. Betüş diye hepsi, biz sizinle büyüdük diye. Çok tatlıydı, sıcacıklardı. Çok güzeldi. O çekimler de çok keyifli oldu gerçekten.
1: Peki şimdi ikinci geliyor. Bence üçüncü, dördüncü, beşinci gelebilir yani. Bu sanki. Seri sanki böyle bitmesin.
0: Sanki.
1: Böyle devam etsin değil
0: sanki.
1: Mi?
0: Sanki. Evet evet. Sanki. Hakikaten öyle. Yani inşallah tabii gişesi çok güzel olur ikinci filmimizin de. Ki ben inanıyorum olacağına. Arkasından neden olmasın? Kaç tane seri çekti Harry Potter. Diğerleri işte o bütün çocuk filmleri hepsi süper kahramanlar vesaire. Çünkü süper kahramanlara inanmaya dediğim gibi çok ihtiyacı var. Bütün dünyada var. Onun için de bu tip işler seri halinde devam ediyor. İnşallah Sihirli Annem de öyle devam eder.
1: İnşallah. Çok bu da gişe rekorları kırsın inşallah. 3 gelsin, 4 gelsin. Hep öyle gişe rekoruyla devam etsin.
0: Sizi de konuk edelim bir seferinde inşallah.
1: İnşallah.
0: Bir anda içimden öyle geldi. Şöyle puf
1: benim
0: diye.
1: Benim böyle yaparsanız. Evet. Peki çocuk oyuncular da yani bir sürü yeni çocuk oyuncu da girdi.
0: Evet,
1: aslında
0: evet,
1: böyle
0: evet.
1: Yeni tanıdığımız çocuklar da
0: evet,
1: olacak.
0: Evet,
1: ve sonra
0: evet.
1: O çocuklar büyüyor.
0: Evet.
1: Bu seri devam ettikçe o çocukların büyüdüğünü de görüyoruz.
0: Aynen. Bizim işte Cem Ceren Çilek o kadar büyüdüler ki mesela bu filmde bir yurt dışına gitti onlar. Küçük başka çocuklar çünkü peri okulunda işte küçük çocuklar aldık. Benim İnci Drama Club var. Londra'da kurduğum drama okullarım. Yaratıcı drama çalışıyorum çocuklarla. Onun Türkiye'de şubelerini açtık. Oradaki öğrencilerim de filmde oynadılar. Periler
1: güzel.
0: Okulu'nda. O da çok güzel bir deneyim oldu hepsi için. Çok keyifliydi. Çünkü onlar da tiyatro disiplini alan çocuklar. Eğitmenleri olarak ben ayda bir mutlaka derslerine giriyorum. Biraz Londra'da, biraz burada katılıyorum derslere. Çok kıymetli eğitmenlerim var. Onları da şey yaptık. Okulun öğrencilerine dahil ettik. Çok keyifliydi mesela. Onlar da çok zevk aldılar.
1: Çok güzel.

0: Çocukların psikolojisini merak ediyorum. Bu kadar erken yaşta sette olmak onlara ne hissettiriyor?
1: Bu çok güzel bir soru. Çünkü herkes oyuncu olmak istiyor günümüzde. Ama neden istiyorlar? Şöhret için. Yani o pırıltılı dünya için. İşte, ama işte oyunculuğun öyle bir şey olmadığını anlamaları için aslında ben kendi öğrencilerimi çok istedim. Ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu görsünler diye. Yani beklemeyi, işte sabretmeyi, ezberi vesaire. Onlar tabii ki diyalogları yok hani okuldaki öğrencilerde. Ama bizi gördüler. Yani koskoca Nevra Serezli'nin saatlerce elinde tekstlerle ezber yaptığını, makyaj için beklediğimizi, işte set için beklediğimizi oluyor biliyorsunuz yani set 5'te diyorlar, set başlıyor işte ne bileyim ben 10'da belki 5 saat, 10 saat beklemeler. Al Pacino demiş ya biz oyunculuk beklemektir yani hakikaten o sabır, o duyguyu kaybetmemek, o enerjiyi kaybetmemek, aynı temperamanla devam etmek. Biraz görsünler diye de istedim oynamalarını. O disiplini, yani eğitimsiz olunca ne kadar zor olduğunu bu işin. Çünkü hepimiz bizim temelimiz. Hep konservatuvar mezunuyuz biz ekip olarak. Herkes tiyatro sahnesinden gelme. Bu işin böyle biraz kolay kotarılmasının sebebi bu eğitim ve disiplin tabii. Yani hep Nevra diyorum ama hakikaten benim de idolümdür ve yıllarca beraber çalıştık. Hem tiyatroda hem şeyde. Yani set saati 9 denir. Biz 8'de kapıdayız Nevra'yla. Şaka yapmıyorum. Daha set çalışanları gelmez. Yani ışık çalışanları gelmez. Hiç kimse gelmez. Biz Seyrantepe'deydi bizim şeyimiz, stüdyomuz. 8'de kapıdayız. Niye? 9'da set denmiş. Bizim bir an önce hazırlanmamız, şey yapmamız lazım. Ve çok aşırı bir disiplin. Bence tiyatronun verdiği, hayata da kattığı en büyük değer o. Bu değerleri bilmeden de gelince sete olmuyor işte. Başka bir yere evriliyor iş. Bütün bunları görsünler, fark etsinler. Bu işin sadece ışıltılı bir dünya olmadığını anlasınlar diye istedim oyuncular olsun, benim çocuklarım da görsünler diye. Sonra hepsi itiraf etti derste, çok zor bir iş yapıyorsunuz diye.
0: Ama gerçekten çok zor. Dışarıdan kolay gibi gözüküyor ama yaptığınız iş gerçekten çok çok zor. Bir kere zaten çok uzun saatler çalışıyorsunuz.
1: Çok.
0: Çok yorucu.
1: Evet.
0: Kendinize nasıl zaman ayırıyorsunuz bu süreçte?
1: Vallahi yani ayıramıyoruz tabii. Ne cevap vereceğimi şaşırdım. Çok zaman ayıramıyoruz. O zaten hani o çok böyle tükenmişlik sendromları, şeyler, yılmalar, bırakmalar, ayılmalar, bayılmalar ondan oluyor. Hakikaten zaman filan ayrılmıyor. Yani bir gün reponuz olursa o günde sadece kalmış işleri toparlamak veya dinlendirmeye çalışmakla kendinizi geçiyor ki beyin hiç durmuyor. Zor bir iş. Yani o işi yapıyorsanız tamamen adamanız lazım kendinizi ama biz çok seviyoruz. Her iş çok zor ona bakarsanız. Ben şeye de karşıyım. Hatta yönetmenimiz Mustafa Kutan da söylemiş bir yerde. Dünyanın en zor, en kutsal mesleği. Hayır yani değil, öyle bir şey yok. Ya doktorlar var. Çok rica ediyorum. Hayat kurtarıyorlar. İşte avukatlar var. Adaleti sağlıyorlar. O kadar önemli meslekler var ki yani elektrik teknisyeni var. Hayati şeylere müdahale ediyor. Bizim böyle hani çok büyük bir iş yaptım edasıyla gezen aktörlerimiz, aktörümüz. Ben ona çok bozuluyorum. Hiçbir harika estetik cerrahının diyor Mustafa elinde burunla gezdiğini gördünüz mü? Bakın burunu da ben yaptım işte bu karaciğeri de ben onardım falan. Bizde böyle bir şey var hani işi biraz daha büyütmek var. Hı hı. Bütün meslekler kutsal. Gerçekten de çok çaba istiyor. Her işte bence sizin yaptığınız iş kolay mı? Arkadaşların işi kolay mı? Saatlerce kameraların arkasında, omuzlarında. Herkesin işi çok zor. Herkes işini belli bir disiplinle, bir sevgiyle yaptığı zaman. Ha bizim işimizde ne var? Evet biraz yetenek ve başka bir karaktere bürünmek için gerekli olan eğitimi almak var. Ve bunu uygulayabilmek var. Herkesin yapabildiği bir şey değil. Çok küçük bir ayrım bence. Onun dışında aktör işte. Yani rolümüzü oynuyoruz ve ceketimizi çıkarıp asıp rolümüzü de asıp evimize gidiyoruz.
0: Peki psikolojiyi zorluyor mu oyuncu olmak ya? Çünkü farklı farklı karakterlere bürünüyorsunuz. Bir mesela çok yüksek bir karakter, bir atıyor psikopat bir karakter. Bunlar normal hayatta etkiliyor mu oyuncuyu?
1: Bence etkilememeli. Beni hiç etkilemiyor. Hı-hı. Şimdi benim son yaptığım oyun, tek kişilik oynadığım oyun çok ağır bir oyun. Hatta bana hep oyunla ilgili bu kadar yıl durdun, niye bu kadar zor bir oyunla döndün diyorlar. Ben biraz zorları seviyorum. Öyle bir mücadeleyi. O oyunda da diyorlar ki işte yani birkaç kere çünkü oyunun sonu da biraz gözyaşıyla karışık. Selam'da bir süre gözyaşım o birkaç saniye karakterim.

karakterin çok içinde oluyorum gerçekten, ama sonra kıyafetimi çıkarıp aynen rolü de oraya asıp ertesi gün buluşmak üzere gidiyorum. Bunu hayata taşımak bana çok doğru gelmiyor. Hı hı.

0: Yapıyorsunuz 2 saat bitiyor ve eve dönüyorsunuz. Şimdi ben sürekli evde Betüş gibi gezemem veya listede oynadığım kadın işte onun gibi kadın gibi gezemem. O da ayrı bir ruh halinde. Ben inciyim. Bunu da biliyorum. Yapmam gereken iş saatlerinde işimi yapıyorum ben. Sonra da kendi hayatıma gidiyorum. Herkesin de böyle bakması gerekiyor. Abartıldığı kadar psikolojik, duygusal falan bir durum yok bence.
1: Peki ama ünlü olma meselesi, yani çünkü şöhret insanı biraz dönüştürüyor ya, orada mesela psikolojiyi iyi tutmak zor değil mi?
0: O da kendinin farkında olmakla alakalı bir şey bence. Yani hepimiz insanız sonuçta. Evet, biz biraz daha fazla tanınıyoruz ama şimdi hep onu söylerim. Mesela ben çok olduğum gibi bir insanımdır. Benim arkadaşlarım yolda yürürken, benim çok yakın bir arkadaşım var, diyor ki bana, ya herkes bize bakıyor diyor. Ne oldu diyor, biz tuhaf mı giyindik, bir şey mi var diyor şimdi. Diyemiyorum ki ona, hayatım, Payamcığım, beni tanıyorlar, onun için bakıyorlar. Yani ama ne güzel, Payam bunu hiç hissetmiyor mesela. Yani ben ona, ben ünlüyüm, ben aktristim, ne hissettirmiyorsam şahane bir şey. Gene arkadaş gruplarında da öyle oluyor. Veya kendi özelimden anlatıyorum. Yolda biri beni görüp hiç hayo falan yapmıyor. Direkt geliyorlar mesela, sarılıyorlar. Sormuyorlar bile. Ay, biz sizi çok seviyoruz diye. Yani o sıcaklıkla, o samimiyetle böyle ünlü olmaktan sıkılmak, ünlü olmaktan kaçmak, fotoğraf çektirmemek, kameralardan uzak durmak falan, bunlar da bana çok yan. Çünkü bu işin parçası. Bu işin, o paketin tamamen içinde. Ya o paketi tamamen alırsınız ya da bence almamalısınız. Çünkü öbür türlü saygısızlık oluyor seyirciye de. İşini yapan diğer magazin arkadaşlarımıza veya diğer şey, ben o programa çıkmam, oraya gitmem. Bu olmaz, bu bir paket. Bu işin gerekliliği var. Bir doktor diyor mu, ben işte ameliyatta 3 saat kalırım, 5. saat yorulurum,
1: Ya
0: çıkarım,
1: da ona
0: yapmam.
1: ameliyat yapma.
0: Ha, ya da ben ona yapmam iç hastalıkları. Ben sadece karaciğer ameliyatı yaparım. Böbreğe, tabii branşları ayrı şimdi, o da ürolojiye girer de. Ama yani öyle bir seçme hakkınız yok bu işte. O bir paket. O paketi alıyorsunuz ve gerekliliğini yapıyorsunuz, yapmanız gerekiyor. Bundan şikayet etmek falan bana çok yanlış geliyor açıkçası. Hiç tasvip etmiyorum.
1: Çok güzel anlattınız. Bir de o paketin içinde aslında bir övgü var. İnanılmaz bir övgü ve inanılmaz bir yergi de var. Sosyal medya, çünkü önüne
0: Elbette.
1: gelen istediğini yazıyor.
0: Elbette.
1: Beğenmiyor o sahneyi ve girip bütün hıncını o an sizden çıkarabiliyor. Bu buralardan mesela etkileniyor musunuz, o kötü yorumlardan ya da çok iyi yorumlardan?
0: Şöyle bir durum var. Benim çok üstünde durduğum bir konu. Bilginiz olmadan fikriniz olmasın. Şimdi bu sosyal medya üzerinden yapılan eleştiriler genelde bilgisizlikten kaynaklanıyor. Bilmiyor ve sadece o andaki o fotoğrafa yorum yapıyor. Halbuki bilse öyle değil o. Yani bu biraz az bilmekten kaynaklanıyor, hiç bilmemekten kaynaklanıyor. Ben eleştiriyi çok seviyorum, bayılıyorum, çok açığım. Ama direkt saldırılar bilgisizlikten kaynaklanıyor. Onun için onları ben dikkate almıyorum. Bilgin varsa fikrin vardır. Bilgin yoksa lütfen fikrin olmasın.
1: Evet. Bir de
0: Çünkü
1: bu kadar
0: hiçbir şey öyle.
1: özgürce de yazmayın ya.
0: Evet, o da olmuyor. Dışarıdan göründüğü gibi değil hiçbir şey.
1: Hiçbir
0: O
1: şey değil.
0: anki ruh durumu, o an içinde bulunduğunuz durum, ne yaşıyorsunuz, ne olmuştu onun üzerine. Hani oluyor ya böyle, kesiyor bir yerini, pat diye koyuyor bir yere. Herkes de onun üstüne yükleniyor. Korkunç şeyler yazıyor. Ne kadar acımasız şeyler
1: Çok.
0: yazılabiliyor. İşte bu bilgisizlikten ama. Ben buna çok üzülüyorum. Sadece
1: Çok
0: üzülüyorum.
1: yazık, gerçekten
0: Evet.
1: çok acı. Bir de
0: Evet.
1: kadınları zorbalıyorlar, güzellikleriyle vuruyor,
0: Fiziksel
1: kılıçlığıyla, evet,
0: görünümle
1: fiziksel bir
0: tabii.
1: zorbalıyorlar
0: Tabii bana
1: kadınları.
0: mesela herkes işte çok sağ olsunlar, belki de iyi sevdikleri için. Ay işte yaşlanmıyorsun. Tabii ki yaşlanıyorum, kaç yaşına geldim, ama biri de yazıyor mesela,
1: Yaşlanmıyorsunuz.
0: Betüş çok çövene çökmüşsün, rezil olmuşsun, bitmişim mahvolmuşum.
1: Ne?
0: Neden
1: Ne?
0: bunu? Neden? Yani hayır, yaşını almış. Tabii ki alacağım yani. Evet, ben yani tamam periyim de gene de bir çaktırmamak için tabii ki yaş alıyoruz hepimiz. Ama bunu ne güzel yaş alıyor veya işte yıllar tabii ki Betüş'e de etki ediyor falan gibi yazmak varken, Betüş de artık çok çirkinleşmiş, yaşlanmış var, bunlar da yazılıyor yani.
1: Ne?
0: Gülüp
1: Buna
0: geçiyorum.
1: şoktayım ama, çünkü siz gerçekten o kadar güzel yaş aldınız
0: Ay, çok
1: ki.
0: teşekkür ederim.
1: Gerçekten
0: Sağ olun,
1: öyle.
0: sağ olun. Çok mersi. Ama işte bu isteyince, yani kötü olmak isteyince çok yolu var bunun. Sadece benim üzerimden değil. Bir sürü, ben çok üzülüyorum. Bir sürü arkadaşımıza böyle tuhaf şeyler yazılıyor.
1: Bir tek yani insan kilo alabilir, kilo verebilir.
0: Evet evet, hele fiziksel görünüm üzerinden yapılan eleştiriler bana çok ağır geliyor.
1: Yani, yorgun gözükebilir.
0: Tabii o gün ya yorgun olmuşsunuz.

0: Çok da başarılı oldu. Zaten orada her sene kontrol ediliyorsunuz işte işini yapıyor mu yapamıyor mu falan diye. Çok keyifli oldu. Çocuklar hiç Türkçe konuşamayan, yarım yamalak bilen çocuklar gayet güzel Türkçe konuşmaya başladı. Atatürk'ü 23 Nisan'ı 29 Ekim'i bayramlarımızı, dini, milli bütün bayramlarımızı kutlamayı öğrendiler. Çok keyifli gidiyor dersler. Çok güzel gidiyor gerçekten.
1: Çok güzel.
0: Ne bileyim çocukları çok sevdiğim için onlarla o enerjiyle o beslenme bana da çok iyi geliyor. Onlara da iyi geliyor. Öyle devam ediyor. Çok istek oldu sonra. Ya orada iş yapıyorsunuz, niye burada yapmıyorsunuz diye. Şimdi Türkiye'de açtık İncizre Makalı'nı. 4-5 tane şubemiz var. Hatta yenileri de açılacak. Çok güzel öğrencilerimiz var burada da. Burada da çok keyifli. Çift dille eğitim yapıyoruz biz. En büyük farkımız İngiltere'den hocalar getirdik. Gerçekten yani native speaker hepsi. Gerçek İngilizler. Burada onlar da İngilizce ders veriyorlar dramada. O da çok faydalı bir şey oluyor. Çocukların İngilizce öğrenmesi için oyunla, dramayla. Hem psikolojik olarak hem şey olarak yani ders olarak diyeyim ders olarak görmüyorlar işte. Hani öfke kontrolü, birlikte iş yapma, beraber planlama, kendini iyi ifade etme. Bütün bunları yaparken takım çalışması aynı zamanda İngilizceyi de farkına varmadan geliştiriyorlar, öğreniyorlar. Öyle öyle fark yaratarak İngilizce Drama Club'ı da büyütüyoruz.
1: Ay çok güzel. Daha da inşallah çok şubesi olur.
0: Ha, inşallah.
1: Çok çok güzel olmuş. Peki çok iyi bir oyuncusunuz gerçekten ama şahane de bir annesiniz.
0: Estağfurullah.
1: Ben anneliğinizi de hayranlıkla izliyorum. Hatta şu an sınavları var. Hemen onun yanına gitmek
0: Gitmem lazım.
1: istiyorsunuz destek için. Oynadığınız karakterlerden en çok hangisine benziyordun anneliğiniz?
0: Tabii Betüş.
1: Betüş.
0: Evet,
1: bunu diyeceğinizi
0: Betüş.
1: Tahmin ettim.
0: Evet, yani çok fedakar, çok korumacı olmamı eleştiriyorum aslında ama o inan yani yapı engel olamıyorsunuz. Hep ben aslında şey öğüt veriyorum. Çocuklarınızı çok korumayın, kollamayın. Hayatta duvara çarparlar sonra falan ama annelik içgüdüsü çok başka bir şey. Bir de ben biraz daha deli bir anneyim hakikaten. Hani hayatınızın listelerinin en başında ne var? Benim hep Ali var. Herkes bilir. Bütün arkadaşlarım bilir işte. Ali varsa İnci gelmez. Ali varsa İnci için hayat durur. Her yani bu saate kadar üniversiteden mezun oluyor bu sene. Bu saate kadar hayatımın bütün programı, bütün saatleri Ali'nin saatleri. İnci'ye saat sormayın. Ali'yi gösterir derler. Çünkü saat kaç? Ay okuldan çıkıyor şimdi benim işte ona hazırlık yapmam lazım. Ay şimdi işte şöyle oluyor bilmem. İnci'ye saat sormayın, o Ali'nin saatlerini söyler diye. Bilmiyorum, o engel olamadığım bir şey, biraz eleştirdiğim bir şey kendime. Ama gene de
1: Ali ne diyor bu duruma?
0: Ali memnun. Ali baş etmeyi öğrenen bir çocuk oldu. Ali birey olarak gelişti çok. Çok da yanlış yapmamışım. Bakıyorum şimdi çünkü artık 21 yaşına geldi ve bir birey oldu ve çok güzel her şeyini kendi başına idare. Hiç beni üzmeden, yormadan çok güzel bir yol arkadaşı Ali. Ben de onun rehberiyim. Hani hiçbir zaman anne oğul arkadaşlığı demeyeceğim. Bence veliler çocuklarıyla pek arkadaş yapmak değil yani o başka bir şey. Arkadaşız çok iyi falan o başka bir şey. Bence biz rehberiz. Yol arkadaşıyız. Yani paylaşıyoruz beraber ama baktığım zaman bunca yıl yaptıklarıma doğru şeyler yapmışım galiba. Çünkü güzel, temiz, başarılı, iyi bir insan oldu. Ben hep onu istedim. İyi bir insan olsun ve yani Allah herkesin çocuğunu iyi insanlarla karşılaştırsın. Benim en büyük doğum günlerinde falan herkes der ki bu dilek bu. Çocuğunuz iyi bir
1: İnsanlar.
0: insan olsun ve iyi insanlarla karşılaşsın. Çünkü
1: O kadar
0: kontrol
1: önemli ki.
0: edemiyoruz onu.
1: O kadar önemli ki bu söylediğiniz. Peki Ali ne olmak istiyor?
0: Ali oldu zaten üniversiteden mezun.
1: Ne
0: Ali
1: oluyor?
0: finans okudu, ekonomi ve finans okudu. Hiç bizim işlerle alakası yok. Kendisinin tamamen bir matematik kafası ve sayısal bir çocuk. Londra'da bunun merkezi zaten. İyi bir...
1: Orada kalacak o zaman okul sonrası.
0: Evet.
1: Ya, o zaman biz sizi biraz daha burada göremeyecek miyiz? Bu bizi üzüyor.
0: Yo göreceksiniz.
1: Lütfen
0: Artık
1: daha çok
0: Ali
1: görelim.
0: tabii artık Ali kendi hayatını kurduğu için ben zaten bu kadar buraya çok şükür yönlenmeye başladım. Hep planımdaydı. İşte oyunumu Türkiye'de gezdireceğim, drama şubelerimizi arttıracağım. Burada ufak ufak da olsa işlere daha çok göz kırpmaya başladım. Daha çok yapabilirim. Şimdiye kadar kesin hayır diyordum. Artık yapabileceğimi biliyorum. Çünkü onun artık uçtu. Evet. Artık kanatları var. Benim orada sürekli olmama gerek yok. Daha çok gitgellerim olacak. Daha çok burada olacağım hatta. Öyle hayallerim var ama yani tabii hayat çok acayip bir şey. Siz planlar yaparken aslında bambaşka şeyler olabiliyor. Onun için biraz anda kalmak, çocuklara da hep

0: bunu söylerim. Ne geçmişi ne geleceği kafaya çok takmadan, kaygılanmadan, olmayan şeyler için endişelenmeden hayatı, anı, tadını çıkararak yaşamak, üretmek, hep bir şeyler yapmak. Çok böyle yaşarsak galiba güzel hayatlara sahip oluyoruz.
1: Ya inşallah. Ben enerjinize bayılıyorum ve her zaman gerçekten böyle çok pozitifsiniz. Bunu nasıl başarıyorsunuz?
0: Arada sinirlenebiliyorum. Ama hemen geçiyor. Ya şöyle, çok şükreden bir insanım. Galiba ondan. Ben çok şükrederim. Sabah uyandığıma şükrederim. Tuvalete yalnız başıma gidebiliyor olmama şükrederim. İstediğim yemeği yiyebiliyor olmaya şükrederim. Buradan kalkıp yürüyebildiğime şükrederim. Onun için de çok zengin buluyorum kendimi ve sağlıklı insanları. Ve yapabileceğimiz şeyleri yapabiliyor olma gücümüzü çok buluyorum. Çok zengin buluyorum ve buna şükretmekten sürekli tabii ki pozitifim. Neye kızabilirim ki diyorum yani. En fazla trafiği o anda sinirleniyorum. Bir yere geç kalacaksam o anda iyi bir geriliyorum. Sonra bir anda her şey dağılıyor çünkü hiçbir şeyin önemi yok. Görüyoruz, duyuyoruz, bakıyoruz, farkındayız. Çocuklara da hep bunu söylüyorum. Çok takıntılı olduğum bir konu. Farkında olarak yaşadığınız zaman hep pozitif olursunuz. Çünkü sahip olduklarımızın farkında olursanız eğer zaten mutlu olmanız gerekiyor. Hı hı. Yani içinde mutlaka iyi şeyler var. Onların farkına varmak, hani hep yukarılara bakmak değil de sahip olduklarımızla mutlu olmak bence çok önemli bir şey.
1: Peki hep kendinize bu kadar yakın mıydınız ya da bu ne zaman oldu?
0: Bu tabii çok yani bence bu şeyle de, tiyatroyla da çok ilgili bir şey. Oyunculuk eğitimiyle de çok ilgili bir şey. Hı. Gözlemle de çok ilgili bir şey. Yaşla beraber, tecrübeyle beraber farkındalık çok artıyor. Yani bana küçükken kimse öğretmedi farkındalığı. Ben şimdi 5 yaştan itibaren çocuklara bunu öğretiyorum drama derslerinde, farkında olmak. Yani şu suyu hakikaten içerken suyun bile tadı, şu stüdyodaki sesleri duymak, renkleri görmek, size gerçekten bakmak. Yani çoğumuz bakmıyoruz ki.
1: Evet.
0: Bakıyorlar bana bir saattir belki. Yani gözlerini kapatsam, birkaç ayrıntı sorsam bilmiyor. Çünkü bakmamış. Duymuyor. Söylediklerimi sadece bir uğultu olarak. Halbuki ben hep diyorum ki gerçekten bakın, gerçekten duyun, gerçekten yemeğin tadını çıkarın. Şu sokağa çıktığınızda yaprak hışırtısını, işte bir kuşun sesini duyun, ayırt edin. Çok önemli farkındalık. Eğer bunu yapabilirsek zaten gözlem gücümüz çok gelişiyor. Bununla beraber bir sürü de manevi değer katılıyor hayata. Hepsi de güzel bir yola giriyor. Mutlu oluyorsunuz işte.
1: Evet. Ve hayatın keyfine varıyorsunuz, evet, aslında. Böyle, evet, güzel güzel yaşıyorsunuz. Peki İnce Türkaya göre iyi bir hayat nasıl yaşanır?
0: Farkında olarak.
1: Farkında olacağız her şeyin. Hissederek yaşayacağız.
0: Şükrederek, farkında olarak. Elimizde olanların kıymetini bilerek iyi bir hayat yaşayabiliriz.
1: Peki siz duygusal mısınız?
0: Çok. Müthiş. Müthiş. Buramdadır yani böyle. Gerçekten hemen. Mi? Ay çok ağlarım. Çok hızlı ağlarım. Çok duygusalımdır. Kavga edemem. Çok içime atarım. Ama çok duygusalım. Yengeç burcuyum zaten böyle.
1: Tatlı. Ah yengeç. Ay burcum yengeç. Ben hep şey diyorlar. Ay burcundan zor sana hayat diyorlar. Yengeç.
0: Yengece yengeçim bile. Yükseldim yengeç. Kendim yengeç. Her şeyim yengeç.
1: Aman Allah'ım. Evet. Peki, evet, aşk sizin için ne ifade ediyor?
0: O da bir farkındalık. O da bir kendini tanıma. Çünkü aslında insan biraz yarattığı şeye aşık oluyor. Yani direkt bir şeye aşık olmuyorsunuz. Sizin yönlendirdiğiniz, yarattığınız. Yani ben oğluma aşığım çünkü onu biraz ben şekillendirdim. Onu biraz ben yoğurdum. Ne bileyim, yaptığım bir yemeğe aşık oluyor. Onu çünkü ben yönlendirmiş oldum. O da bir farkındalık biçimi. O da bir kendini ortaya koyma biçimi. Bana göre aşk da öyle bir şey.
1: Peki dönüştüren bir şey mi yoksa?
0: Tabii tabii, mutlaka. Mutlaka. Çünkü yaptığınız bir şeye, evet, yaptığınız bir şeye aşık oluyorsunuz ama sonra ondaki defektleri görüp dönüşmeye başlıyorsunuz, düzeltiyorsunuz. Ekleyeceğiniz bir başka bir öğe varsa onu değiştirerek ekliyorsunuz. Daha bir bütün olsun, daha bir güzel olsun. Kesinlikle dönüştüren ve değiştiren bir şey. Ama çok farkındalık isteyen bir şey.
1: Peki Betüş'e göre iyi bir hayat nasıl yaşanır?
0: Betüş sihirle her şeyi hallediyor.
1: Hiç sorun yok, her şeyi çözer.
0: Şöyle hop çözüyor her şeyi. Evet, evet.
1: Ya Gerçekten Betüş'ü çok seviyoruz.
0: Ya çok güzel.
1: İyi ki bu film tekrar geldi. İnşallah 3 de gelecek.
0: İnşallah.
1: İyi ki geldiniz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok güzel bir sohbet oldu.
0: Benim için ne çok konuştum ama değil
1: mi? Ama çok güzel anlattınız.
0: İnşallah.
1: O yüzden hep anlattın.
0: İnşallah çok sıkılmamıştır
1: kimse. Farkındalık oluşuyor ve çok güzel mesajlar veriyorsunuz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Tüm ailelere.
0: Sizin de harika bir enerjiniz var. Ne güzel ışıl ışıl gözleriniz. Çok daha nice güzel programlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
4: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
3: Hemen Dijo Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır.
5: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Biberimiz yok Yüksel abi.
5: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Türksel'e çekiyoruz.

0: diye internet, tak diye evinizde.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 24, Sakarya 25. Ankara gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 12. Konya 21, Kayseri 18, Nevşehir 15, Sivas 19. İzmir gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 17. Denizli ve Muğla 21, Aydın 27, Manisa 26. Antalya gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Hatay 22, Adana 23, Kahramanmaraş 21. Trabzon gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 19, Karabük 22, Rize 21, Samsun 20. Erzurum gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 2. Malatya ve Erzincan 21, Van 16, Ardahan 15. Gaziantep gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Mardin 23, Şanlıurfa 26, Siirt 24 ve Diyarbakır 25 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.
3: Fakir, Hausgeräte.

Fakir, Hausgeräte. Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

Sultanahmet Meydanı, adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.

0: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
2: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
3: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Senin yanında Akbank.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Garanti BBVA.
6: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
7: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
8: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
9: Bir telefon uzakta olan.
6: Bir bankacı. Tanıştıralım.

Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları

0: olmalı. Ne kazandırır ne kaybettirir. Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu yarın 16'da Ankara'da.
1: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.
2: Esenlikler dilerim beyim. Bu köle kızları sen gök orduya mı götürürsün ha?
3: Çekin yolundaki şu dilenciyi.
4: Yardım edin! Bırak!
3: Dur, yapma ne olur. Yapma, ne istersen veririm sana.
5: Kırı taziliğini istemem.

Bak bakalım. Öğrenmiş miyim?

0: Giriş izni tamam da seni hiç görmedik. Köle taciri kelerli adamları nerede?
1: Başımıza geleni hiç sorma. Yolda uğrular saldırdı. Adamlar öldü. Keler de yaralandı. Bana dedi ki, amcaoğlu dedi, yok saray köle bekler. Sen köleleri al git dedi. Ben de geldim.
0: Doğru mu der?
2: Doğru der Albız.
0: Kapıyı açın.
1: Hay. Gel.
3: Var. Ama çıkış kapalı. Geceleri kazmamız gerek. Sen nereden bilirsin o tüneli?
4: Anamla biz oradan kaçtık diye. Babam çıkışı kapattı.
3: Nereden bilirsin dedim Akkız. Bilirim işte. Sormayın. Bizden çok şey saklarsın. Eksik tegini kurtarmak için Gökben başını öldürmüşsün. Bize demedin. Çolpan ağını kurtarmak için sorguda ne diyeceğimizi biri sana dedi. Ama sen kim olduğunu demedin. Şimdi de tünelleri bilirsin, kapalı çıkışları bilirsin. Ama nereden bilirsin demezsin.
5: Sen her şeyi der misin Tutkun?
3: Obaya gelip Alpaka Han'ı vurdum dediğinde Çoban Han'ın atlarınızı atlayıp gittiniz. Sabahına obaya gökler bastı. Sonra esir düştük. Han'ımız çapuladığım altınlardan birini bile vermedi bize. Altınım yok dedi. Daha aç dedi. Daha hep aç. Gök gecesi dişlerimize bakarken uslu kısraklar gibi durdun. Güne seçilmek için bir ortaya çıkıp şenlendirmediğin kaldı. Kaç gündür pek tatlı davranırsın. Sanki bildiğimiz Albız değil, ona elbası. Ben de Tutkun'u ne kadar yanlış bilmişim, ne kadar yanlış tanımış der dururum. Ama yanlış tanımadım.

0: Değil mi?
1: Saltuk Pençe'yi de albasında yakalamış. Göğün düşmanının toprağında. Öyle mi?
2: Çolpan Hatun sorgulandı. Suçsuz çıktı hanım.
1: Hepsini bilirim. Saltuk'un dağ obasını yıktığını da bilirim. Dağ kızlarını esir aldığını da bilirim. Ama Gökhan'ın uğranı çapulcu. Koskoca acında. Kaça kaça göğün düşmanı dağ obasına nasıl kaçar? Bu tesadüf müdür? Aklım almış değil. Saltuk'la da konuşun. Tekrar anlattırın neler olmuş.
2: Babam. Saltuk'tan da mı kuşkulanırsın?
3: Saltuk bizim yasavulumuz. Hiçbir kusurunu görmedik.
4: Ama babam, niye kuşkulanırsın?
1: Çünkü herkesten kuşkulanmak gerek.
4: Niye? Niye herkesten kuşkulanırsın ki?
1: Çünkü Tılsım'dan kuşkulanmadım. Tılsım en yakınımdaydı. Bize ihanet etti. Saltuk niye etmesin? Belki sarayında düşman var, nereden bileyim? Belki beni öldürmeye çalışacaklar. Nereden bileyim? Yılanı deliğinden çıkmasını beklersem belki okum da beni pusuya düşürür. Ben her deliğe çomak sokacağım ki yılanı ben pusuya düşüreyim. Bundan sonra pusuya düşüp bağrından okla vurulmak yok. Bundan sonra düşmana göz açtırmak yok.
0: Bu altınları almanı isterim Çalayır.
5: Bir köreyi korumak için bu kadar çok altın mı?
0: Sadece korumak için değil. O kölenin Kuma Hatun olmasını sağlayacaksın. Kaya Tegin'in hatunu.
5: Yapamam. Gülseli Hatun benim kellemi alır. Bunu bir duysa Tutkun'un da kellesini alır.
0: Nasıl duyacak ki? Sen mi söyleyeceksin? Ama söylemezsin. Çünkü ben de senin sırlarını bilirim. Yıllardır gebe kalmasın diye Günseli Hatun'a gizli gizli iksir içirirsin.
5: Ben böyle bir şey yapmadım.
0: Doğru, sen yapmadın. Ama ben yaptım. Yıllardır buradan aldığın erzağın içine kara diken tozu koydururum.
5: O yüzden bizim gelin hatunlar kısır. Senin yüzünden Göksaray'da hiç çocuk doğmaz.
0: Gökhan'ının ilk torununu bir dağlı doğursun diye.

0: benden çay isteme.
1: Niye istemezsin gelin hatun? Bize bir muştun mu var?
0: Yok. Bir muştum yok, kullanacağım.

0: istemem deyince ben de sandım ki.
1: Ya da mı sandınız Ulayacağım? Çay istemedim. Çünkü nedense Çin'in bir tek ipeğini severim Ulayacağım. Geri kalan hiçbir şeyini sevmem. Sevemedim.
0: İlahi. Günsel Hatun'a karanfilli bal şerbeti konsun.

0: kılıç üşüren kızdan geline baş eğmesini mi beklersin yiğbek kadın? Şimdi aşçımız Efil der ki mutfak kavgasında bir suçunuz yokmuş. Ben de Ulu Ece'mize yeni künemi esir alanlarında çürütmeyesin Ulu Anam dedim. O da beni kırmadı. Siz ikiniz çıkarsınız. Sen küne eğitimine, sen de mutfağa.
1: Var olun gelin hatun.
0: Seni çıkartamadım. O asi dağlı bu gece farelerle oynayacak dedi.

0: Batı Gökhanlı Yapkumuz Balamir'in kızını Batu Gatigin'imize gelin alır.
1: Oktoyun da Göksaray'ın köleleri hizmet eder değil mi?
2: Ne yapacağım?
1: Ok yarışına katılacağım. Sırmamla kızı hizmet etsinler diye getirirlerse
2: aşırırız.

0: Bu Ercin'le sen niye umutsuz?
1: Anne, bak haber geldi. Kuşun ayağından da tek elimle çıkarmayı başardım.
2: Of.

0: Çinliler sayemde gök ordusunu pusuya düşürdü. Ama Alpaguan ihanetimin kanıtını buldu.
1: Suçlu benim. Ama Alpaguan seni vatan hainliğiyle yargılayıp öldürmek üzere saraya gelir. Tez kaçın oradan. Dağın oğlunu da alıp obamızın önünü.

0: olsa yarılır. Sen nasıl dayandın?
1: Bir tahta kılıçla işte.
0: Beni çirkin çizmişsin.
1: Ne çirkinsin? Senin benim odamda ne işin var?
0: Baba. Gerçekten hamster diye beni verecek misin? Bir şey yapmayacak mısın?
1: Alpaguan da bunu ister işte. Benim kanımı kaynatmaya çalışır. Bir şey yapayım diye bekler.
0: Yapacaksın değil mi? Benim babam gerekirse sarayı kana bular. Ama böyle oturmaz.
1: Sence senin baban bu sarayı kana bulayacak olsa? Bunu sana söyler mi?
0: Sarayı kana bulayacaksın.
2: Niçin aradınız beni?
3: Babam çapulcu kız araştırmamızı istedi Saltuk.
2: Ona o oku çektiren kişinin birisi olduğunu düşünür.
3: Bu yüzden hangi boyludur, bodunu hangisidir öğrenmek ister.
2: Çaşıtlarıma haber salayım, ortalığı bir soruştursunlar.
3: Sal Saltuk, sal. Bir baksınlar.

0: Rengi attı.
1: Bir şeyler saklar.
2: Ubeycan, ulu kağnımıza bir şey mi oldu?
3: Yok. Ateşi için ısı şerbeti verdik. Buyur. Ben sizlerle konuşmak istedim. Nişan toyu kuracağız. 40 gün 40 gece sürecek. Ok yarışmalarıyla başlayacağız. Toya toy olacağız. Şölenlerle bütün acını doyuracağız. 40 günün ardından av toyunda nişanınızı takacağız.
0: Cezan bitince küreler doyduktan sonra bunu odadan çıkarsın. Sonra devam edersin.
2: Ulayacağım. Ben de bu mücevherlere ne renk ipek diktireceğimi düşüneyim.
3: Sen ipeyi düşünme Günsel'i. Sen bebeği düşün.
2: Buyurun.
3: Balamir'in kızı

0: Batuga'dan çocuk yapmadan sen Kaya'dan çocuk yap. Yapmazsan yapacak bir hatun bulurum. Göğe sadık kalacağını bilsem şu dağlı kız iyi bir alay aslında. Senin künen.
1: Temur Tekin'im.

0: Dağıldı gelin hatun.
1: Tutkun denen dağıldı kız.
0: Ne olmuş ona?
1: Ulayıcı onu kayaya almak ister. Kuma hatun olarak.

0: birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla, günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydolup sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
2: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
3: Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
4: Oo, yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
5: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
7: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
8: Fiberimiz yok Yüksel abi.
7: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
9: Üst geçine bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Türksel'e çekin.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
1: Ne dediysek oldu.
2: Ay. Bir de şu sabahki kazanından sonra dövesi yatsa.
3: Damat beyden boşa gitmiş bir dilek.
4: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
6: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
7: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabanın

0: kaçırmayın. Haydi kredi garanti
1: BBVA. Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
2: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
3: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
4: Bir telefon uzakta olan.
1: Bir bankacı. Tanıştıralım.

Kraliçem'den bıçakladı. Nasıl için? Anasız bıraktı Batuka. Babasız bıraktı.

0: Ne bakarsın öyle Temur?
1: Ulayıcı onu kayaya almak ister. Kuma hatun olarak.
2: Sonra anam. Sonra.

0: Aklı Salpagon'u öldürmeyi başarmış.
1: Şşş.
0: Bir duyan olacak. Kimse yok ki. Yerin kulağı var. Sus hadi.

Kır çiçek biken. Kır çiçek biken. Dağlı kızlar Alpagohan'ı öldürecekmiş.

0: Baba, Künemi belki işimize yarar diye dağlı kızların peşine takmıştım. Gece bir şey duymuş.
1: Ne duymuş?
0: Batuga'nın künesi. Dün gece Alpagoan'ı öldürmüş olabilir.

0: ararsın? Yok kız. Babamı öldürmene iki defa izin vermedim. Üçüncüde de vermem.
1: Ne yaparsın? Babana mı şikayet edersin?
0: Gerekirse ederim. Ölmeye bile razı olurum. Çıkarım karşısına. Akılsız sandığın oğlun akıllı. Köle sandığın kız da pencelerim.
1: O zaman önce senin canını almam gerek Göktekin'i.
0: Bence de. Haydi. Durma.
1: Canını değil. Şunu alacaktım senin. Aynı yaskının iki yarısı. O iki küçük çocuğu hiç unutmadım.

Üçümüz ikimiz için de alacaktım. Öksüz kaldığım gün yetim kalan o çocuk nerede? Kimsin sen?

girişi dayanırken bir tahta kılıca sarılan hanı oluyor. O gece burada

0: çocuk. O vakit mi vazgeçti aklından?
1: Ya girici haklıydı o küçük çocuğu.
0: Yerin dibine batasın Göksaray. Yerin dibine batasın Göksaray. Yerin dibine batasın Göksaray.
1: Şşş! Duyacaklar.
0: Neden izin vermezsin canını alayım? Niye izin vermezsin? Bu Göksaray'ı yerin dibine batırayım. Niye izin vermezsin? O iki küçük çocuğun özünü alayım.
1: Çünkü Göksaray batarsa gök de batar. Babam ölünce taht savaşı çıkacak. Balamir kurultayda tahtı ele geçirecek. Ama Rus Varek prensesi Ulu Ece buna izin vermeyecek. Oğlu Kaya ile Balamir'in arasını bozacak. Savaş çıkacak. Savaş çıkınca ülkem bölünecek. Ülkem bölünüp zayıflayınca da Temur'un Çin İmparatoru kayınatası gelecek. Zayıflamış ülkemi işgal edecek. Saray zaten işgal altında. Ülkemin de işgal edilmesine izin vermem. Ben bilmez miyim? Öcümüzü almayı. Ama bir öksüzle bir yetim öc alacak diye göğün yok olmasına izin veremem.
0: Yine izin vermezsin. Yok olsun gök sana ne? Yok olsun. Boynuna yay kirişi dayayan gök yerin dibine batsın. Bırak batsın. Yok olsun bırak.
1: Bırakamam.
0: Niye bırakmazsın? Niye izin vermezsin? Niye bırakmazsın?
1: Çünkü İçimde bir han var. Han var.
0: Batuga'nın aklı olsaydı o yeni kağan olurdu. Hem sadece göğün de değil, dağın da oğlu. Ondan iyi bir kağan olurdu.
2: Çift başlı kurt gelecek. Türkleri bir edecek. Gök Tengri kut verecek. Altın yayı gelecek. Gümüş oku atacak.
3: Kurdu ayağın, tahtı otağın, ufku durağın bilesin hakkı. Yürüyesin. Korkma. Üstün gelecek olan sensin.
0: Düşümde gördüğüm buydu. Bebek. Bizim gelecekteki ülkemiz.
2: Gök adımızla dağ atamız kardeş idi. Şimdi kardeş boylar ataşa düştü. Obalar kardeş kanına kesti. Ama Bozkır'a dirlik gerek. Türklere birlik gerek. Yurtları bir edecek erlik gerek. Çift başlı kurt gelecek. Türkleri bir edecek.
0: Sen dağla göğün oğlusun. Çift başlı kurtun bir başı dağ, bir başı gök. Dağla göğü bir edecek sensin. Altın yayı gelecek. Gümüş oku atacak olan sensin.
4: Kınata, çift başlı kurdu görürsen de ki ben hiçbir anın kılıcı olmayacağım. Çift başlı kurdun pençesi olacağım.
0: Çift başlı kurt.

0: Ivana.
1: Söyle.
0: Omuzunuzdaki yara hiç iyi gitmez. Nar kabuğu döv, arı yağıyla karıştır. İki sıntır küşi, bir bakır balık ödü, biraz da kırlangıç toprağa koy.

0: dedi.
1: Anımı görmem gerek. Yaşarsın.
2: Neden yaşamayayım Balamir?
1: Birisi seni öldürmek ister.
3: Ne demek bu Balamir? Kim öldürmek ister hanımı?

olmuşken ölemem.

0: olur burada?
1: Birisi seni öldürmek ister. Çaşıdım duymuş. Kimseyi suçlamadan önce isim verirsen kanıt bulayım.
0: Olur.
1: Senle savaştı diye duyduydum. Ben de savaşayım dedim. Neymişsin? Daha kız.
2: Beni öldürürsünüz sandım. Ya canavliyle zarar verseydim? Tekin kanı akıttım ya bu kanı da mı akıtayım?
1: Çekinir miydin kutlu kanı akıtmaya?
2: Ya sen can derdinde olunca kanın kutuna da soyuna da bakmaz. Bir daha bir köleyle eğlenmek istediğinizde aklınızda bulunsun Yapgum.
0: Seninkine tam bir savaşçı. Çok. Çok da güzel.

0: Benimle eğleneceğini bilirdin. O yüzden yere kan akar dedim.
1: Seni çağırdı. Bir suç işledin de cezanı çekeceksin sandım. Ben nereden bileyim yapkomuzun canı sabah talimi çekmiş.

0: bana nasıl karşı koydu? Nasıl direndi? Nasıl savaştı benimle? Gözlerinde öt ateşi yanar. O ateşi nerede görsem tanır.
1: Şaşırdığımız doğru söyler işte. Savaşçı olduğunu öğrenince niye almadın canını? Alpog Ağa'nın da güvenini kazanmış olurdu.
0: O kızın o an canını alsam, çoban duyup kaçar. Kim bilir kaç kişiler sarayda. Çobanı bu saraya getireceğim, burada sorgulayacağım. Yılanın başını da kuyruğunu da tek seferde ezeceğim. Kardeşim, gayrı bana güvenmeyi öğrenecek. Savaşım onunla değil, teginleriyle olduğunu görecek.

0: İyi misin? Ne yaparsın?
1: Çift başlı kurdun önünde diz çöker, bağır basarım.
0: Eğer ben çift başlı kurt olsaydım seni Balamir'den korurdum. Ama ben izlemekten başka hiçbir şey yapamadım.
1: Yaptın. Ben orada her şey bitti dediğim an seni gördüm. Çift başlı kurdu. Sen de bana pes etme dedin. Savaş.
0: Bak kız bak.
1: Asıl sen bak Batuk Ategin'im. İçimde han var dedin. Var. Türkleri bir edecek han sensin. Gök Tengri sana kut bağışlamış.
0: Dinime bağışlamışsa da tenime bağışlamamış. İçime kut vermişse de dışımı unutmuş.
1: Kut tende değil, kandadır, ruhtadır. Ruhunda kut olan han olur. Töre budur.
0: Ne ruhu ne töresi? Türkler parmak kesik adamı bile han yapmazlar, bilmez misin? Benim elim yok, ayağım yok benim.
1: Pençen var.
2: Ya niye diz çöküyorsun? Aklına var anlayacak.

0: İbek'ten kaçtık, hemen anlat. Bana bir yapkusan niye saldırdın? Sarayı failler basmış, sen mi yaptın? Abla kanlı öldüremedin beni.
1: Yine bizden bir şeyler saklar bence.

0: Lavabosuna gideceğim sabahçı kız. Diyeceğim şey var mı?
1: Yapkum, neden gidersiniz lavabosuna?
0: Çoban hatunu yeğeninin nişan toyuna davet edeceğim. Bir çeyiz getirir herhalde.

0: Hanımız burada değildir.
1: Nerededir?
2: Buradayım.

0: Saray'a gideceğiz. Orada konuşacağız.
1: Benim göklerle konuşacak bir şeyim yoktur.
0: Bak, sakın hanım konuşmasın.
1: Gök Sarayı'na köle ettiğiniz bir kızın nesini konuşmak istersin?
0: Al bak, o anı öldürmeye kalkmasın.

0: Nerede kaldın? Daha hain ateşi yakacağız. Hadi daha ateş yakacağız.
1: Tüh, ayağım kaydı.
0: Topla şu odunları.
2: Kızın döktü, anası.
0: O toplasın. Senin ağzına erimiş demir dökerim de o dilini

0: hatun, ne gerek var böyle bir hayne şimdi?
1: Gerek olmaz mı hanım? Başımıza gelmeyen kalmadı. Kolun bir türlü iyileşmez. Balamir seni öldürecek biri var diyor. Tengrim kurusun. En iyisi Adaka'da bak.
0: Niye?
1: Kaya ve Timur'u kansız adak için at salmaya gönderdim bile.
0: İyi madem, hadi.

sahibi Gök Tengri. Yağız yerin tek hakimi Ulu Gök Kağan'ın ulu ecesine kulak ver. Yere buğday saçarız ki barış ola. Toprağa kımız akıtırız ki kan akmaya. Atları salarız ki bizim uçtula. Mavi göğü, yağız yeri, bilge suyu kollayan Tengrim. Düşmanlarımızı Erli Kağan'a yolla. Kanlımızı kendi kanıyla yıka. Hanımızı

0: Kimdendir hanım?
1: Malamide. Atlarımız yorgun. Yarın Göksaray'da olurum. Sana bir sanık getiririm der.
0: Kimdir seni öldürmek isteyen?
1: Bilmem.

0: kız.
1: Doğan dedenden gelen haber. Hani kaçın demişti, siz de ananla birlikte kaçmıştınız. O güvercinle gelen haberle mi başladı her şey?
0: Evet.
1: Emin misin? Güvercin mi getirdi haberi?

0: işte. Bu bitiyi getirdi. Boz bir güvercinle.
1: Daha güvercin kullanmaz. Vahşi kuşlar çoktur, güvercinleri yer. Şahin kullanırız biz.
0: Yani?
1: Haber dağdan gelmedi. Bir ananın suçlu gibi saraydan kaçmasını istedi.

0: Galatasaray'dan biri yaptı. Dedem hain değil. Göksaray'dan biri pusu kurdu.
1: Kim olabilir?
0: Bilmem. Ama bir bitik babama gönderdi. Evde şimdi haindir dedi. Bir bitik anama gönderdi. Erin seni öldürmeye gelir dedi.
1: O zaman Pavan'a gönderilen bitiği de bulmamız gerekir. Nerededir?

让命抛硬，yoksa sen misin? Hangimiz sevdasına ihanet etti?

Sen bana ihanet ettin. Düşmanıma, babana sırrımı verdin. O da Çinlilere bu vetiyi verdi. Sonra bizi tuzağa düşürdün.

0: eyes. Haklısın.
1: Haydi uyanır.
0: Uyanmaz. Ateşi düşsün diye ıslık şerbeti içirdiler. Ondan uyur.
1: Nerededir bu bitik?
0: Göğsünde. Zırhanın göğsünde taşır. Sökmek lazım.

0: Temur öyle der.
1: O eskidendi.
2: Babanı yendiydim.
1: Hatun.
2: Aman dileyene kılıç üşürülmez dediydi de öyle bıraktıydım.
1: Kim aman dilemiş? Ben kimseden aman dilemem. Düşman kızı.
0: Baba, gece yatarken anam seni kılıçla keser diye hiç kuşkulanmadın mı?
1: Yok. Çünkü birinden kuşkulanırsan onu sevme.
2: Birini seversen
1: ondan kuşkulanma.

başımdan beklersin. Anan dişlerime musallat oldu. Gitmez. Bana ninni söyler. Hani sana söylerdi ya. Ben söyletirdim. Onu söyledi. Sonra yüreğine bir kılıç. Ateşin düşerse anan da gider mi dersin?

kokumu getirir. Korkarım yine gelirse diye. Ama gelmezse de özlerim. Burnumda tüter. Oğul. Eğer bir düşman kızı seversen, sevme. Düşman kızı seversen,

0: Az önce içeride ne oldu sana?
1: Bir şey olmadı. Haydi şu pütüye bakalım.
0: Of kız, ne oldu dedim.
1: Öf! Babanı görünce yüreğim güm güm atar. Başım döner, elim titrer. Aslan görmüş ödlek geyik gibi korkarım. Oldu mu? Utandırabildim mi kendimi?
0: Öf. Pekin öf denmez.
1: Siz de çökeyim mi? Yok Tekin'e.

0: ödüllendirilirim.
1: Haydi şu bitiye bakalım. Kızım Tılsım Hatun'un Gökhan'ı erinden işitip bana bildirdiğine göre ayın üçüncü günü şafak vakti Alpako Han 1500 kişilik ordusuyla Gökorda'dan yola çıkacak. Çin sınırına geldikte haritadaki İmli Vadi'den geçecekler. Kandaşı Balamir Bek, ordubaşı Saltuk, binbaşı Vargı Bek de orduda olacaklar. Yüce ordubaşı ben, senden dileğim odur ki hiçbirini sağ bırakmayasın. Kadim dostum, Dağhanı Toygar Han. Baban bunu okuyup peşimize düştü.
0: Yakalayıp anamakıydı.

0: başından beri olmalı. Ulay Ece olabilir mi?
1: Ulay Ece anamdan da benden de nefret eder. Ama birlikte kimseyi sağ koymayın der. Ulay Ece babama kıymaz.
0: Sever mi babanı?
1: Yok. Kara sevdalıydı.
2: Tansu.

0: borcu. Oğlu Ece.
1: Saltuk olamaz. Balamir Bek olamaz. Her kimse Vargı Bek de olamaz. Çünkü Bitik de hepsini öldürün denmiş. Babanın yanında dolaşan o adam. Aykucu.
2: Danışata. Olmaz. Danışata babama sadıktır. Daha da önemlisi töreye çok sadıktır. Kutlu Kağan'ı asla kıymaz.
1: Kim o zaman?
0: Bilmem.
3: Elimizde iki Bitik'ten başka hiçbir şey yok. Bulmak belki yıllar sürecek. Belki hiçbir zaman bulamayacağız. Bütün o süre içinde seni yetim bırakan adamın sarayında köle olarak mı kalacaksın o kız? Sana yazık.

0: Olmaz. Danış ata babama sadıktır. Daha da önemlisi töreye çok sadıktır. Kutlu Kağan'a asla kıymaz.
1: Kim o zaman?
0: Bilmem.
1: Bak, sadece akıl demem. Küçük yaşta bütün sarayı kandıran aklına diyecek yok. Ama sende öyle bir yürek var ki, öfkeni, öcünü ona gömdün. Halkın için bana bile karşı durdun. Hanını korudun.

0: işte sen. Bak kız, kendi ağzından söyledin. Babanı gördüğümde aslan görmüş geyiğe dönerim dedin. Gene hastalanacaksın.
1: O vakit içimdeki kurda derim, geyiği kovalar, aslana olur.
0: Peki, koskoca Ulugök Kağan'ı babamı sarayında köle olan bir kızla nasıl tanıştırıp konuşturayım? Bunun da cevabını ver.
1: Yok, sen cevap ver. Öyle aklım var der durursun ya, buyur kullan Göktegin'i.

0: Babamla tanışacağını buldum.
1: Batuhan nerededir?
2: Kim bilir? Kafasına estiği gibi dolanır durur, bilirsin.
1: Gel oğlum.

kim söyler bunu? Kim söyler dedim. Kızı getirin.

0: yapamazsın dedim.
1: Dağ boyundan.
0: Nereden bilirsin onun neyi?
1: Küçükken öğrendim. Tılsım bir kemizden.
2: Hiçbir köle Kaan'la tanışamaz. Babam hiçbirinin adını bilmez. Yüzlerine dahi bakmaz. Ama sen düşlerinden çıkmayan anamın ismini söylersen

0: seninle tanışacaktır.
1: Bir daha bu dağın inlisi Göksaray'da söylenmeyecek.
2: Göksaray ninnimize de mi karışır?
1: Gökmenler, atın bu dağlıyı zindana.
3: Han babam, yarlığına boynumuz kıldan incedir. Ama bu kızı bu seferlik affedesin.
0: Baban önce sana kızacak. Sen üstüne git ki seni zindana attırmaya kalksın. Seni zindana attırmaya kalksın ki Temur sana can borcumuz olduğunu söylesin.
3: O kıza can borcumuz vardır.
4: O can borcunu ödedik biz. Asiliği yüzünden ben madene atacaktım. Sen engel oldun. Artık haddini fazla aşmıştır.
2: Ulayıcı bir kez izin verdi. Bir daha izin vermez.
0: Ulayıcı izin vermeyecek. Alpagohan verecek.
1: Ne borcuymuş o?
3: Bu kız Batugan'ın hayatını kurtarmıştır an babam.
1: Nasıl?
3: O Albuz Gökbenbaşı Kıraç Batuga'ya saldırmıştır. Kılıcını çekip Batuga'yı tam öldürecekken bu kız Batuga'nın canını kurtarmıştır.
1: Nasıl benim Gökbenbaşım oğluma saldırır? Adın nedir?
2: Akkız.
1: Akkız. Var olasın Akkız. Seni bağışlarım. Borcumuzu ödendi say. Bir daha yanlış yapma.

0: İyi misin?
1: Nasıl iyi olmam? Alpagoa'nın karşısında durdum. Onunla tanıştım.
0: Başardın. Babamın ilgisini çektin.
1: Senin sayende. Hepsini ne yapacağını nasıl bildin?
0: Kişi oğlu konuşunca kendini, susunca herkes dinlermiş.
1: Sen de bunca yıl susarak herkese öğrendin yani. Hadi de bakalım. Beni de bildin mi? Ne yapacağım bundan sonra?
0: Önce bir dinleyeyim.

0: İstedikleri çoğu bana ana göstermek istersin. Çünkü dedemin yazısını o bilir. Bir de gerçek damgası ondadır.
1: Öğrenmişsin Göktekin'i. Bunu yapacaktım. Ama Çoban Han'la nasıl buluşacağım? Tünel kazmadan saraydan çıkamam.
2: Kapıyı açın!

0: olur.
1: Şu balık izi yakalayın.
0: Bırak.
1: Diğer dağlı kızları da getirin.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
1: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türksel'e çekiyorum.

0: çak diye internet, tak diye evinizde.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
8: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir. İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın. Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, Sigortam Net.
11: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.

0: yapmayacaksın.
1: 4 adet Continental lastik alana FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu hediye. Garanti
0: BBVA. Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
2: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
3: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
4: Bir telefon uzakta olan.
0: Bir bankacı. Tanıştıralım.

0: kurtaran kız değil mi bu?
1: Seni öldürmeye çalışan kız bu. Çoban Hatun bu kızları saraya seni öldürsünler diye sokmuştur. Tam öcünü almaya çalışır.
2: Ben öyle bir şey yapmadım. Kızları siz tutsak ettiniz.
3: Sen de fidyelerini vermeyip burada bıraktın ama.
2: Daha sürgün ettiniz. Daha aç bıraktınız. Hangi altında kurtarmalık ödeyip alacaktım kızları?
1: Hanım. Ben bu kızı denedim. Biz savaşçı gibi dövüşür. Çoban Hatun onu çok iyi yetiştirmiş. Seni öldürmeye çalıştım.
4: Hanımızı öldürmeye çalıştım. Ama başaramadın, değil mi?
5: Eğer öldürmeye çalışsaydım başarırdım ya bu. Sizi bile kılıçsız yenmedim mi?

0: Çoban Hatun'un kılıcı değil misin yani? Sana beni öldürmeyi buyurmadı mı?
1: Buyurmadı.
0: Peki buyursa ne yapardın?
1: Bir han istedi diye başka bir hanın canını almam.
0: Neden?
1: Çünkü hanların bilediği kılıçlar çevileri keser. Ben de hiçbir hanın kılıcı değilim.
0: Hanın seni burada bıraktı diye ona kızgın mısın? Yoksa ona bağlısın da oyun mu oynarsın?
1: Ne kızgınım, ne oyun oynarım. Anası tarafından terk edilip gidilmiş bir kızım.
2: Ah, hepimiz ağlamaya başlamadan önce seni öldürmeye kalktığını duyan bir tanığımız var. Bu ikisi konuşurken duymuş. Kır çiçek, tanığımızı getirir misin?

yüzünü zehirledin. Hani yüzünün taşı düştüğü zaman yarısı senin zehrin yüzünden kötüye gider. Utanana söyle.

0: bakalım. Bu kızın beni öldürmeye kalkıştığını duymuşsun. Doğru mudur?
1: Doğru değildir.
2: Yalan söyleme, seni ellerimle boğarım.
1: Ben bir şey bilmem yavrum.
2: Bilirsin. Akkızın ablaka onu öldüreceğini duydun dedi. Arkadaşlarından duydun dedi. Ben o yüzden bu kıza saldırdım. Konuş.
1: Sizin bana saldırdığınız gün ben cezalıydım. Kilit altındayken, kapıda gökmenler varken nasıl Alpagoha Hanım'ımızı öldürmeye kalkayım?

0: verdim.
1: Sabahına Çalayır gelip beni avluya götürdü. Sonra da Balamir Yapgu bana kılıcıyla saldırdı. Ben kilit altındayken nasıl sizi öldüreyim hanım?

0: Olabilir. Ne dersin buna olabilir? Kız masum gibi durur.
1: Bu yalancının canını ellerimle alacağım.

Bir cünenin lafıyla hanımı suçladın yani. Bir daha han olmak ister, boylara armağanlar gönderirsin. İyi ki kabul etmemişim. Gerçi hanın da bir bitiye inanıp çok sevdiği hatununu öldürendir handır. Ne şaşırırız ki? Bu iki oldu Alpuguan. İkidir obamdan suçlu gibi getirilip aklanırım. Ben sizden uzak dururum. Siz de benden uzak durun.

Zeynep. Ne kadar büyümüşsün.

0: Haydi.
1: Söz isterim hanım. Beni haksız yere suçladınız. Yargıladınız. Onurumu zedelediniz. Töreniz bunun için ne buyurur? Merak ederim.
0: Sana onur borcumuzun olduğunu söyler. Seç bakalım, nasıl ödeyelim borcumuzu?
1: Ok toyunda yarışmak isterim. Beni sınayın. Kazanırsam ok toyunda huzurunuzda ok atma onuruna kavuşayım.

0: ablam beni öldürecek. Koruyacaksınız beni değil mi? Söz verdiniz, korurum dediniz.
1: Elbet korurum. Babama gerçeği söyleyeceğim. Alpagohan'ı zehirlemeye kalktım. Biri de öğrendi, beni tehdit etti diyeceğim.
0: Ama Alpagohan'ı zehirleyip bir de tehdit edildiğinizi öğrenince babanız size çok kızacak.
1: Sen beni merak etme. Çok korktum. İç şunu bakayım, içi soğusun.

0: Korkudan mı ölmüş?
1: Bilmiyorum. Öyle konuşmasın diye. Zehirlediler.
0: Ne? Kim lan, nasıl?
1: Bilmiyorum. Beni oyuna getirdiler. Rezil oğlum.

0: Seni zehirlediğim için kusura bakma. Babam Alpagan'ı zehirleyip tehdit edildiğimi öğrenseydi beni bağışlamazdı. Kim mi sence beni tehdit eden?
1: Bunu da kaldırın, şuraya koyun.

0: yayı ne kadar geri çekersen o kadar ileri gider. Eğer hayat da seni geri çekerse oku düşün. Yılmadan nişanlan.
1: Babamdan öğrendim.

0: Ulan dağda mı? Nerede?
1: Öldü. Hanım? Elinde okulan bir dağlıyla tek başına neden?
0: Telaş etme hatun. Onu bize tutsak bırakan hanına bağlı değilse beni vurmaz. Bağlıysa da hanının ve boyunun canı için beni vurmaz. Değil mi?
1: Hanımı vurmak değil, onun için yarışmak isterim.
0: İyi öyleyse, üstler önerin.
2: Seçmelere katılan diğer okçulara haksızlık olmasın diye, hünerin varsa yüzüğümü vurasın. Çalayır.

0: Işıktan orada.
1: Elin var olsun. Toya katılabilirsin.

kalırsa seni çift başlı kurdun pençesi denen bu çapuncu

Ulu Gökkan'ı Alpago hanımız, oğlu Batugay'la yeğeni Kırçiçek için nişan toyu kurdu. Toyun açılışı kabak oyunuyla başlayacak. Hanımız aynı atamız Oğuz Han'ın yaptığı gibi meydana 40 kulaç bir direk diktirdi ve üstüne som altından bir kabak koydurdu. Gökhanlığının ongunu kartal, altından kabağın içinde olacak. Yabgumuz ve teginlerimiz kabak yarışına katılmayı ve hanımızın önünde ok atmayı hak edecek okçuları seçecekler. Başlangıç atışı Temur teginimin.

0: 12'ye ak kız ve yanan kaldı. Kim yenerse hanımızdan bir dilek istemeye hak kazanacak.
1: Ben kazanırsam sırmayı isterim hanım.
2: Evet.
3: Önce bir kazansın da ondan sonra evet dersin.

kazanırsan senin saçlarını yolarım ak kız.

0: Ben daha neler edeceğim size? Bizden kız almak kolay mı öyle?
1: Bak kız. Bak o kovur tepene yarıma. Ben bu kızı alacağım.

0: Sen de yap.
1: Tek el yeter oğul. Sağlam elinle yap. Haydi al yayı. Haydi.
2: O konu çekilmediğim yayı ne yapayım?

Balamir Yapkum, hoş geldiniz. Kırçiçek Hatun'um, hoş geldiniz. Gelin hatunlarım, hoş geldiniz. Figinlerim, hoş geldiniz.

0: hoş geldiniz. Yorulmuşsunuzdur. Kendim inerim, sağ ol.
1: Bana yardım et. Diğer taraf. Eline basacak değilim. Üzengiyi tut.

Asian! Otacıya götür.

0: Siz geçin, biz geliyoruz.
1: Temur Eğitim'in canını okuyacak gibi.
0: Beycin, o ayağını...
1: Ne yaparsın? Kırar mısın?
0: Ben kadına el kaldırmam. Ama sen o ayağını bir daha hakkın olmayan bir yere basarsan... babanın evine dönersin.
1: Sen hakkın olmayan yerlere bakarsan ben de basarım. Ayrıca ne baban beni verir ne babam beni alır. Bizimki devlet işi, anlaşma evliliği. Sana, bana bağlı değil.
0: Ay size de, anlaşmanıza da, evliliğinize de.

0: Bunun işe yarayacağına emin misin?
1: Ulukağan bunu içerse rüya görmez. Rüya görmezse Tılsım Hatun'u da görmez.
0: O dağının adını burada anmayasın.
2: Çık. Çık.
0: Bu ne hal Temur? Niye dalasın odaya?
2: Sen o tutkun denen dağlı kızı Gaya Kum'a mı alırsın?
0: Belki alırım, belki almam. Bu kız niye senin derdindir Temur?
2: Benim derdim o mudur? Benim derdim Gülsel Hatun'dur. Bebesi olmaz diye kahrolur. Sen o kızı kuma olarak alınca hali ne olur hiç düşündün mü?
0: Gülsel'e hiçbir şey olmaz. 3 gün ağlar, 4. gün alışır.
2: Sen alışabildin mi ana? Babam o dabikesini kuma aldığında sen alışabildin mi?
0: Haddini aşmayasın Temur.
2: Alışamadın ana. Alışamadın. Batuga doğduğunda kahrolmuştun. Şimdi aynı şeyleri Gülsel'e yaşatacaksın. Yine bu saraya bir dağ kızını kuma alacaksın.
0: O bir dağ kızı değil. O tılsım haini gibi bir bike de değil. O kız göğün malıdır. Boynunda gök damgası taşır. O kızı kayaya alırım. Çocuğunu doğurturum. Boynunu vurdururum. Doğan bebeği gök sütüyle büyütür. Gülsel'inin kucağında uyuturum.
2: Boynunu vurdurursun.
0: Evet. Ya ne yapayım Temur? Senin o kıza sevdalanmanı mı izleyeyim?
2: Ana.
0: Temur. Seni ben doğurdum. Ben. 3 bahar süt verdim sana. Gözünün meleğinden ne düşündüğünü anlarım senin. Sen o dağlı kıza vuruldun. Onu kayaya almazsam sen sahip olacaksın ona, bilirim.

0: Madem bilirdin ana. Madem bilirdin de. Bana niye almasın o kızı? Bana değil de niye Kaya'yı alırsın? Benim de bebem olmaz. Anladım ana. Hanlığı bana layık görmedin. Ama bir daha kızında mı bana layık görmezsin? Bu kadar olmamalıydı ana. Bu kadar olmamalıydı.
1: Timur.
2: İşte bu yüzden senden han olmaz.

ne yaptığımı bilmez. Anlamazsın. Han baban, ülkeler kılıçla alınır, bilgiyle tutulur derken işte tam da bundan bahsederdi. Sen o kızı alırsan Meiji'nin Günseli gibi susacağını mı sanırsın? Çin İmparatoru barışı bozar. Baban iyi değil. Balamir çekmiş kılıcını, toplamış ordusunu, pusuda bekler. Bir de Çin'le arayı bozarsak senin kılıcın bile Gökhanlığını kurtarmaya yetmez. Ben bu ülke için canımı bile vermeye and içmişim. Gözümü bile kırpmadan senin yüreğine basar geçerim oğlum.

0: Ben de sana bakardım. İyi misin?
1: Kırılmış dedi otacığım.
0: Kırılmış mı?

0: kusura bakmayasın.
1: Bu sarıya yüz verirsen seni çoban ağına söylerim. Zaten dağ yüzünden Ulu Ece ile başım dertte, bir de çoban ağına başımı derde sokma.
2: Dağ yüzünden Ulu Ece ile başın niye dertte?
1: Alfagıl Han, Akkız'ın Oktoy'una katılmasına izin verdi. Ulu Ece, Akkız Oktoy'una gelirse seni direğe, Çapulcu'nun yanına asarım dedi. Ne yapacağım ben?
2: Tutkun! Çaşıt, onu bilirdim de. Senin için kuşkum vardı. Şimdi eminim. Eğer Ulu Ece'yi aşıp beni Oktoy'una götürmezsen, ben de seni Alpako Han'a derim. Çolpan Han'a söyleyin, yarın benimle Oktoy'unda buluşsun. Ona diyeceklerim var.

0: Hanım, Saltuk Bey'den haber var. Başına gelenlere, saraya götürülmene kahrolmuş.
1: Niye kaç gündür yok o zaman? Saraydan haber getirecek diye bekler dururum.
0: Ok seçmelerindeymiş. Kayetekin peşine adam taktığı için yanına gelememiş.
1: Kayetekin peşine adam mı takmış? Kuşkulanmışlar mı?
0: Kuşkulanmışlar. Saltuk Bey dağ obasına dönmeni ister. Aklı sende kalırmış.
1: Bu kuşkuların temizlenmesi gerek. Yoksa Saltuk da, Tutkun da, biz de hepimiz, hepimiz canımızdan oluruz.
0: Hanım, yine de canımızdan olabiliriz.
1: Nasıl?
0: Saltuk Bey, Yaman'ı ok seçmelerinde görmüş.
1: Ne?
2: Çoban Hanım. Ak kız benim çeşi dolduğumu öğrendi.
1: Beceriksizler! Ne dedi? Bir şey dedi mi sana?
2: Sizi oktoyunda bekleyecekmiş. Diyecekleri varmış.
0: Yaman'la oktoyunda olacak.

Ben dağ obasında olacağım Çalayır. Ben yokken işlerimin bozulmasına izin vermeyeceksin. Ak kız saraydan çıkmayacak. Oktay'ına da kaçamayacak. Anladın mı beni?

0: İyiysen kalk ama.
1: Ne? Toy başlar bugün. Konuklar gelir.
0: Oğullarımız gelen konukları karşılar.
1: Hanı yataklara düşen bir devletin başına akbabalar üşür.

0: yarası kapkara.
1: Mahkotacığım. Hanım. Biz göğsünüzdeki yaradan korkardık. Ama omuzunuzdaki yara...
2: Geveleme söyle.
1: Çürümeye başlamış. Kolunuzu kesip... yaranızı dağlamamız gerek.
2: Ne demek kolunuzu keseriz? Kolsuz han mı olur?
1: Hanım... ölürsünüz yoksa.
2: Onu kimse bilmeyecek.
1: Hanım.
2: Kimse bilmeyecek dedim.
1: Hayatta kalmamız için bu şart. Dağlamamız gerek.
0: Hanım sana kimse bilmeyecek dedi. Sen bile

0: çektiğinde dağınızı yere batırsın. Sabaha kadar hiç uyumadım. Akkız'ı ok yarışına götürsem ya Ulu Ece ya Çolpan Han canımı alacak. Götürmesem bu sefer Akkız beni ele verecek. Ya Ulu Ece ya Alpako Han canımı alacak. Her durumda kellem gidiyor.
1: Akkız başkası yüzünden gidemezse seni ele vermez.
0: Nasıl?
1: Hile'yi kışkırttı. Zaten düşmanımız. Onun yüzünden gidemezsin.
0: Hile'yi kışkırtsam Hile ne yapacak?
1: Kül suyunda tuz katarsan ne olur bilirsin.

0: Bütün albıs. Böylece kellen kurtulur.
1: Ama bu sefer senin kellen gidiyor.
2: Sen. Ben eline basınca parmakların kırılmış. Öyle mi? Temur öyle dedi. Yok, gelin hatunum öyle değil tabii ki ama. Gel benimle. Nereye gideriz? Biz gitmeyiz. Sen gidersin.

0: İlay, sen hala çalışır mısın? Birazdan Oktoy'una yola çıkılacak.
1: Ne yapayım? Herkes bir işe koşulmuş. Anam da bahçeyi temizlemeden gelme dedi.
2: Gök Tengri aşkına. 3 günlük dağlı köleler keyif çatsın. Koskoca yebeğin kızı Kıdemli Küne İlay bahçe yıkasın.
1: Keyif mi çatarlar?

0: Tutkun'u iki beğenini kırdı. Yata yatayanları aradı. Akkız daha beter. Oktoyunda yarışacak. Kazanırsa başımızda savaşçı olur. Gayrı yat der yatarız, kalk der kalkarız.
1: Ben onu Oktoyuna göndermem. Ama nasıl? Döver o beni.
2: Kül suyuna tuz katarsan ne olur bilirsin.

0: Ne olur burada? Nereye götürürsün bu bağlıyı?
1: Hiç. Çin çayı içeceğiz birlikte.
2: Güzel adım. Ben sizinle geleyim. Ne olur. Balamir'in kızı Batuba'dan çocuk yapmadan sen Kaya'dan çocuk yap. Yapmazsan yapacak bir hatun bulurum. Düğe sadık kalacağını bilsem şu dağlı kız iyi bir alay aslında.
0: Niye?
1: Çin çayı içecekmişsiniz birlikte, ne güzel.
0: Korkma.
1: Gir.

Hiç. Yoksa o erime bakan gözlerini deşmekle kalmam, babamın dağ obasında deşilmedik boğaz bırakmamasını sağlarım.

0: Ben sizin elinize bakmam. Ben Kayatagin'in ilgisini çekmeye çalışırım.
1: Yalan söyleme. O zaman niye Temur'la bakışıp durursun?
0: Kayatagin, Temur Tegin'in her istediğini alırmış ya. Ondan ben de Kayatagin beni alsın isterim.

0: Oktoy'unda hizmet edecek kızları seçeceğim. Haydi. Geçin şöyle. Sen gel. Sen de gel. Sen kal. Sen de gel. Sen gel, tamam mı? Sen burada kal. Kal. Sen de gel.
1: Ben bozkuşaklıyım. Mutfaktaki bozkuşaklıların hepsi gidecekti anne. Orada yemek dağıtacaktık.
2: Selman'ın oraya gelmesine izin vermeyeceksin. Onu gören Yaman bir delilik yapabilir. Hepimiz yeneriz.
0: Sen burada kalıp mutfağı temizleyesin. Ah! Sen gel benimle. Gibi kadın sana giysi verecek yarış için. Gel.

0: Hangi sakar dökmüş bu kırmızı buraya? Git bir kova su al, bezle sil, sonra da yanıma gel.
1: Odun külü koydunuz mu?
2: Koyduk.
1: Güzel. Tuz da koyun.
2: Tuz mu?
1: Tuz mu?
2: Hı hı.
1: Tuz.
2: Ama odun külüyle tuz birleşince yakar.
1: Fena yakar hem de. Ben de onu istiyorum.

arabayı alıyorum. O su kirli. Bunu al. Bezle al. Bakalım ellerin yanınca da Oktay'a gidebilecek misin? Yürüyün kızlar.

0: hanım, bırak senin yerine Kaya atsın başlangıç atıcını toyda.
1: Olmaz!
2: Kurultayın yarısı bugün orada. Barış meydanında yay çekemeyen han. Savaş meydanında ok yer derler. Balamir'in eline koz mu vereyim şimdi?
3: Uluk Ağa'nın ulayacağım yola çıkılır.
2: Dağlı kız gitti mi ok meydanına?
3: Ah, hiç sormayın hanım. Kız nasıl becermiş elini yapmış olacağım. Toya katılıp ok atamaz.
0: Çok da iyi okçuydu.
2: Hem sürülsün ellerine. Okla yayı da al.
3: Kız, geç şöyle.

van Ellen. Çok acır mı? Sorarım bir de. Acır tabii.

0: Birazdan Toy için yola çıkarsınız. Haydi git sen.
1: Gitmem.
0: Nasıl gitmez? Nişan toyun senin.

0: derdimi unutayım diye yaparsın.
1: Sen de her şeyi çok bilirsin.
0: Yaman da böyleydi. Ne zaman neşemiz eksik olsa bizi güldürmenin yolunu bulurdu.
1: Yaman kim?
0: Sırmanın yavuklusu. Benim de candaşım. Bozkır'ın en iyi okçusudur. Benden sonra tabii.
1: Senden sonra.
0: En iyisi benim Göktekin'i. Ama en çalımlısı o. O yayı parmağında çevirir. Ben onu beceremem. Tılsım bir kadına öğrenmişti.
1: Ben gideyim de yokluğumdan kuşkulanmasınlar.

0: Boy beylerim, davetime buyurdunuz, obalarınızdan kalktınız geldiniz. Toyumu şenlediniz. Kandaşım Balamir'i ve beni onurlandırdınız. Var olun.
1: Sen de var olun hanım.
0: Nişan toyumuz boyunca şölenlerimizin konuğusunuz.
2: Nişanınız kutlu ola hanım.
3: Birliğiniz gök iline dirlik getirsin.
0: Sağ olun. Bu yılda var mıdır oğlum Temur'un kılıcıyla boy ölçüşecek yiğitleriniz? Görelim.

0: gösteresin göğün gücünü.
1: En son tavşan yılında sizin gibi yiğitleri kılıcımla yenmiştim. Şimdi ejder yılında sizi kılıçsız yeneceğim.

Karımı kıvançla doldurdun oğul. Var olasın.

0: Temur. Alnımıza bağlı boy beklerinin gururunu kırdın. Niye kılıçsız yenersin altlarını?
1: Aya. Ya sen de er meydanına çıkıp benim gururumu kır ya da sus.
2: Kandaş kavgasını bırakın da biriniz başlangıç atışını yapsın. Babanızın gururunu kurtarsın. Hanımız bu koluyla yay çekemez.
3: Dayangu. Kabak yarışlarının başlama vaktidir. Okumu ve yayımı getirin.

0: Oscar'ı yedi Yaman.
1: Ura! Ura! Ura! Ura!
2: Yaman kim?
3: Sırmanın iyi okusu. Benim de candaşım. Oscar'ın en iyi okçusudur. Benden sonra tabii.

0: Eğer ben de Alpago Hanoğlu Temur Tekin'sem bu 7 alt oyunda yanımda isterim.
1: Eline bileğine sağlık yiğidim.
2: 40 günlük nişan toyumuzun tacı, alt oyumuza davet ederim seni. Hem ödülünü veririm, hem birlikte avlanırız.

Neymişsin eksik degin? Bunca senedir de saklamışsın o kılıcı. Ak kız gibi sana da o günü hatırlatır. Aklın olsa da sığmam nasıl, ak kız nasıl diye sorsam. Onları beklerdim, gelmediler. İyiler.

0: Sen... Sen mi konuştun? Sen konuştun. Nasıl? Nasıl ya? Senin aklın yok diye duyardık.
1: Aklım olduğunu bir tek Hak kız bilirdi. Şimdi sen de bilirsin. Sırrımı koruyacağını umarım.
0: Matematik'e. Onları neden hak ettiğimi bilmek isterim.
1: Çünkü çift başlı kordon pençesi sana güvenir.
0: Sen de onun sırrını bilirsin.
1: Bana yardım edecek misin?
0: Buyruk senindir. Yerine getirmek boynumun borcudur.
1: Bana bir sürü güçlü kuvvetli adam bul. Saraya dışarıdan tünel kazacaklar.

0: Savaşı kurdun bence sensin.
1: Bu bizim gizimiz.
0: Azalesa varla mazala bu biraz seni.
2: Türkçe Türkçe anlamıyor.
0: Bu çift başlı kurdun pençesi değil. Yanlış kızı yakalamış olduklar.
3: Demek yanlış kişiyi yakalamış. Balıklar.

kan bile yanarsa otur ona neler yaparsın. Ama Batuga'yı yakmana izin vermem. Bilesin. Gerekirse ben seni yakarım. Onu yakmana izin vermem.

sen sadece bir tahtsın. Bir köle bile otursa kaldıramaz. Senin için savaşan değil, yurdu için savaşan kazanacak. Bunu da anlayasın.

0: birikim yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
4: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
5: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
6: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
7: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
8: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
9: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
10: Ama gelen giden yok işte.
11: Tamam.
12: Kolay gelsin.
13: Vallahi bizde pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
14: Aslında biz onlara gidiyoruz.
15: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Fakir, Hausgeräte.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

0: nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar. Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Türkleri konuşacağız. Hemen değerli konuğumu takdim etmek istiyorum. Alanında uzman, Türkler denince akla tek gelen isim Profesör Doktor Ahmet Taşağıl. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hızlıca çok teşekkür ederim. Hızlıca takdim etmek istedim.
1: Niye?
0: Çok özlemişim.
1: Eyvallah.
0: Arayı çok açtınız.
1: Sağ olun. Çünkü çağırmadınız ondan değil.
0: Hep çağırıyorum hocam. Yurt dışı seyahatlerini niye söylemiyorsunuz sevgili izleyenlere? Daha yeni Hollanda'ya gittiniz. Yani, Hollanda'dan gelince programımıza geldiniz. Evet. Hep beni bahane ediyorsunuz.
1: Ben öyle düşünüyorum. Tabii yoğun olduğumu da kabul ediyorum. Önemli olan toplumla, kamuoyuna doğru bilgiler vermek. Ben de buna gayret ediyorum. Fakat senin programında başarıyla devam ediyor. Bu da güzel. Gerçekten tarih programları arasında iyi bir seviye tutturdunuz. Yani devamınızı diliyorum.
0: Yaklaşık 6 yıl oldu hocam.
1: 6 yıl oldu mu?
0: Çok evet. Olmuş evvel yani. Zaman içinde 6 yıldır.
1: Evet. Gerçekten.
0: İlk sizle başlamıştık hatırlarsanız.
1: Önemli bir şekilde ama bu tabii sadece ben değil, birçok kıymetli hocamızı, meslektaşımızı da davet ettiniz. Gerçekten izlenebilirlik anlamında kamuoyunda önemli bir havası diyelim, yani bir seviye oluştu. Bu da güzel. Bunu devam ettirmeniz temennisiyle.
0: Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden bu denli güzel sözcükler duymak bizi daha da mutlu ediyor. Evet. İnşallah güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Üniversite nasıl gidiyor hocam? Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde yine öğrencilerin ilgi odasınız. Güzel dersler gerçekleştiriyorsunuz. İkinci dönemden itibaren oradasınız. Neler evet. yapıyorsunuz orada?
1: Gerçekten de ben kendim çok rahat, huzurlu bir çalışma ortamı içerisinde buldum. Zaten arkadaşlarım uzun yıldır. Rektör üyemde Nevzat Hoca'nın da, Sayın Profesör Doktor Nevzat Şimşek Hoca'nın da tensipleriyle göreve başladık. Çok huzurluyum. Önce onu söyleyeyim. İşimizi yapıyoruz ama Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi gerçekten o tarihi misyonuna da sahip çıkmaya devam ediyor. Bu sene o Sahn-ı Seman medreselerinin kuruluşunun 555. yıl dönümü. Onunla ilgili birçok faaliyette bulunuyor, bulunacak üniversite içerisinde uzman arkadaşlarımız. Bu çok önemli. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfı ve bunun günümüze devam etmesi, gelecek nesillere aktarılması kıymetli. Ben kişisel olarak çok mutluyum orada olmaktan.

0: Bir de tarihçi olarak tarih ismi taşıyan Türk tarihinin önemli bir hükümdarının, padişahının adının yaşadığı bir üniversitede bulunmakta büyük bir keyif aslında. Yani doya doya duygusal anlamda da hem de akademik anlamda da güzel oluyor. Zaten sizin de mezun olduğunuz üniversite. Özellikle bizim işte Atık Valide Külliyemiz Mimar Sinan'ın son eseri.
1: Bir tarih yatıyor orada.
0: Kesinlikle bir tarih yatıyor huşu içerisinde. Yani ben Londra'da, işte İngiltere'de, Oxford, Cambridge'i görmüştüm böyle tarihi binalarla. Avrupa'da başka örnekleri de var tabii. Ama onlar Hristiyan oldukları için kilise mimarisi tabii orada. Bizde de İslami mimari, Türkistan mimarisi. Çok keyifli bir çalışma ortamı var. Bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. İşte bölümdeki arkadaşlarla ve zaten ben kurulduğundan beri ders veriyorum biliyorsunuz. Sizin de hocalığınızı yaptım. Bunu da biliyorsunuz.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzel yıllardı. Evet. Tüm dersleri hiç kaçırmadan gelirdiniz. Harfiyen dakikası dakikasına dersleri yapmanızla tanınırdınız. Beni o günlere, o yıllara götürdünüz.
0: Gerçekten keyifliydi o günler. İnsan unsuruna ben çok inanırım. Yani bu bir gençlerimizde, hocalarımızda üniversiteyi ayakta tutan insan unsurudur aslında. Yani kaliteli akademisyenler, çok seçkin bir ortam, iyi öğrenciler hep bir araya gelince iyi oluyor. O zaman da iyiydi, şimdi de devam ediyor. İnşallah gelecek nesillere de bu tip kurumların devam etmesi önemli. Ama sembolik olarak 1471 tarihinden günümüze 555 yılı ve medreselerin kuruluşu ve bir Türk üniversitesinde bunu devam ettirmesinin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. O açıdan söyledim. Tabii rektör hocamıza teşekkür ediyorum yani. Nevzat Hoca, Nevzat Şimşek Hoca, diğer rektör yardımcıları, üniversitede bütün emek veren bütün kurum çalışanlar canla başla ellerinden gelenleri yapıyorlar. Daha da ne olsun yani, bundan ilerisi bize düşen görevimizi yapmak. Görevimizi yaptığımız zaman mutlu olacağız. Oluyoruz zaten, daha da olacağız inşallah. İlim anlamında, ilim bilim anlamında ülkemize, insanlığa katkı sağlarsak ne mutlu bize.
1: Hocam çok kıymetli bir noktadan giriş yaptınız. Tarihin tam gerçekten önemli noktasından, önemli mimari yapısına sahip ve önemli bir mimarın elinden çıkmış bir noktada dersler yapıyorsunuz. Hemen bunu konumuza da bağlayalım isterseniz. Bugün Türk kime diyoruz diyeceğiz. Evet. Türklüğü ve Türkleri konuşacağız ama Osmanlı lafzı geçince de Osmanlı ile alakalı, Osmanlılar Türk müdür, Fatih Sultan Mehmet Türk müydü, değildi, Papa'dan mektup aldı, başka bir şey düşündü tarzında şeyler de gündeme geliyor. Bununla girizgah yapalım bak.
0: Evet, bunlar olur. Sosyal ilimlerde, sosyal bilimlerde böyle farklı bakış açıları oluyor ya da bazıları da kasıtlı olarak bunu kaşıyabilirler. Tabi Osmanlı Türk Devleti'ydi her şeyden önce. Aksi takdirde Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın devamıdır. İkincisi, kendimizi reddetmiş oluruz Türk değil dersek. O açıdan da Fatih Sultan Mehmet devleti imparatorluğa çevirdi. En büyük başarısı odur. Daha sonra 2. Beyazıt'la birlikte bence imparatorluğa bir format atıldı. Kurumsal, bilimsel anlamda bir format atıldı. Bu çok değerli. Bunu o şekilde bakmak lazım ama hani hiç kimsenin fethedemediği 2000 yıllık Roma hakimiyetine son vermesi onun o seçkin yerini bize gösterir. Ancak onun hakkında böyle değişik şeylerin yani söylenmesi, tölenmesi iyi olur da farklı görüşler, o da olabilir yani. Ama doğru değil tabii. O günkü şartlarda yani 21 yaşında işte İstanbul'u fethettiği yaşta yani gencecik bir padişah devletin başında. Çünkü daha önce Ankara Savaşı'ndan sonra bir fetret devri yaşanmış. İkinci Murat döneminde devlet toparlanmış ve daha çocuk yaşta tahta geçiyor babası şeyinde. Buna rağmen işte yeniden babasını tahta çağırıyor. İki işte Varna Savaşı, 2. Kosova Savaşı gibi savaşlar kazanılmış.

0: hayata geçmiş ve bir devir başlatmış. Yani orta çağı kapatıp yeni çağı açmış bir padişah. Onun hakkında böyle tevatür olmayan şeyler söylüyorlar. Ama doğru değil. Yani bizim bakmamız gereken, hani nasıl Büyük İskender'i çok abartıyorlar bence. Başka devletlerin hükümeti Napolyon mesela. Ama bunlar biz karşılaştıramayız bile. Fatih Sultan Mehmet Türk tarihinde, tabi Osmanlı tarihinde de genel olarak bak çok yüksek bir yere sahip yani. Bu Osmanlı padişahları içerisinde de bence öyle. Yani sonra gelenler Hazır Miraç'a kondu gibi. Yani onlar da değerli işler yaptılar ama Fatih adı üzerinde fetihler yaparak Beyli devleti imparatorluğa çevirdi ki o da dünya tarihinde derin izler bıraktı. Hı
1: hı. Yani dünya tarihinde ilk sıralarda yer alır mı? Liderlik özellikleriyle.
0: Kesinlikle alır. Ottoman İmparatorluğu dediğiniz zaman bugün dünyada herkes durur düşünür. Osmanlı İmparatorluğu dediğimiz zaman. O zaman Türk asırları diyorlar. Yani 1400'lerde ve 1500'lerde Türklere. Yani biz Osmanlı desek de yabancılar bize Türk diyor. Bundan dolayı baktığımızda bu esas damga vuran, yani bir aşama, yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet'tir. Hakkını yememek lazım ve değerlendirmek gerekir. Ama bununla ilgili sağ olsun konu uzmanı arkadaşlar bayağı çalışmalar yaptılar. Yapıyor. Yapıyorlar da, daha da yapılması lazım. Belki filmler, diziler fazlasıyla çekilerek yayınlanması da iyi olur. Çünkü gençlere anlatabilmeliyiz. Londra'da işte Trafalgar Meydanı'nda meşhur National Art Gallery var. Orada onun tablosu da var. Onu görmüştüm. Fatih Sultan Mehmet'in. Çok hoştur mesela. Bu da önemli. Yani çağı anladığını da düşünüyorum ben Fatih Sultan Mehmet'in. Yani dünyanın Rönesans'a doğru gittiği bir anlamda bir anda Fatih Sultan Mehmet'in gerçekten çağı anladığını ve bunun bu yönde bilim ve sanat faaliyetlerine, imar faaliyetlerini artırdığını da değerlendiriyorum. Denizcilik anlamında. Mesela Orta Asya'dan, Türkistan'dan gelen Türkler denizci değillerdi şimdi. Denizciliği bilmiyorlardı. Yani belki göllerde, nehirlerde kayıkları, gemileri vardı ama küçük küçük, büyük oranda deniz şeyi yoktu. Selçuklar zamanında denediler, Türkiye Selçuklarında. İşte Çakabey vesaire olmak üzere. Ama şey artık Fatih Sultan Mehmet'le birlikte o denizciliğin önemi de bence anlaşıldı. Bunu da başardılar. Yani ki 600 yıldan fazla, 622 yıl süren bir devletten söz, hakimiyetten söz ediyoruz. Bu önemli. Rahmetli İlber Ortaylı Osmanlı'ya 3. Roma derdi. Bir bakış açısı. Bu doğru tabii, o miras olarak. Ama hani ben de şöyle diyorum, dünya tarihinde etki yapma açısından bakarsak Osmanlı gerçekten çok özgün bir yere sahiptir. Bunun hükümdarı Fatih Sultan Mehmet de en önemlilerinden biridir. Tabii bu en önemlisi hangisidir soru sorduğun zaman kişilere göre değişir. Yani yorum şeye göre değişir. Katkı anlamında önemli olduğunu değerlendiriyorum.
1: Siz Osmanlı tarihinde...
0: Bir şey daha söyleyeyim. Fatih Sultan Mehmet'in Uygurca yazılmış fermanı da var. Hakan unvanını kullanıyor. Yani Göktürklerin, Hazarların şeyin, yani Türkistan'daki orta...
1: Bir tarihi devamlılıktan burada bahsedebilir miyiz?
0: Kesinlikle bahsedebiliriz. En azından
1: Orta Asya etkisi var yani.
0: Kesinlikle var. Yani geçmişten gelen o bir büyük devlet geleneği aslında Fatih'in şahsında kendini gösteriyor bir anlamda. Kırım Hanlığı ile olan münasebetler mesela, Kırım'ın fethi, Karadeniz'in kuzeyiyle olan bağlantılar da çok değerli. Türk dünyasına yönelik işler de yapılıyor. Yine o dönemde işte Doğu Anadolu'da işte Akkoyunlarla mücadelesi, Karakoyunlar vesaire, onlara baktığımız zaman Anadolu'daki beyliklerin bağlanması Türk birliğinde bağlamaya, anlamaya çalışıyor. Nitekim Türkistan'dan işte Ali Kuşçuların gelmesi, yani gibi bilim adamlarının, ilim adamlarının gelmesi, onların davet edilmesi de yine Orta Asya, Türkistan, Anadolu, Türkiye bağlantılarında bilimsel anlamda, kültürel anlamda bunu da gösteriyor. Benim o bir sözüm vardır. 1924 yılına kadar Türk dünyasında bilimsel bağlantı, ilişkiler, kültürel ilişkiler hiç kopmadı. Yani nitekim sonraki yüzyıllarda mesela hacca giden, Mekke'ye giden hacılar önce İstanbul'a gelip buradan giderlermiş. Bu bile çok değerli. İstanbul fethedilmesi de nereye giderlerdi, değil mi? Yani o şeyi biz belki çok hissettiremedik tarihçiliğimizde. Ben son devir Türkistan tarihiyle ilgili çok ders verdim. Yani Zeki Veli Togan'ın Umumi Türk Tarihine Giriş Türkistan Tarihi kitabından başlayarak. Şimdi çok kitap var bu konularla ilgili. Sağ olsun genç arkadaşlar da yazıyorlar. O bütüncül bir yaklaşımla Türkistan tarihi, hanlıklar, Osmanlı ile olan münasebetler ve işte artık Müslüman olduğu için yani hacı olmak çok değerli. Ve aradaki kültürel manevi ilişkilerin değerli olduğunu görüyoruz. Seyyid Ali Reis, işte 1500'lerin ortalarında tabii, Hint Okyanusu'nda Portekizlere karşı kaybedince tabi donanma şeyinde karadan dönüyor şeye, Türkiye'ye, Osmanlı topraklarına. Türkistan'da, Buhara'da vesaire Osmanlı'nın göndermiş olduğu Yeniçerileri, onların yaptığı faaliyetleri.
1: Türkiye'de Seyyid Ali Reis?
0: Seyyid Ali Reis bir Osmanlı komutanı diyelim, paşası, denizci.
1: 16. yüzyıl.
0: Tabii. 1548 olması lazım, yanlış hatırlamayayım da. Şey olarak o şeye gidiyor. Önce Hint Okyanusu'nda Portekizlerle tabii başarılı olamıyor. Çünkü Osmanlılar Hint Okyanusu'na dayanıklı gemi yapamıyorlar. Yani benim anladığım o. Sonra karadan İstanbul'a dönüyor. Yani Hindistan'daki Müslümanlar. Sonra Türkistan'dan döndükten sonra Miratül Memalik. Hı hı. Memleketlerin aynası. Adlı bir kitap yazıyor. Orada hatıralarını anlatıyor işte. Tabii biraz da kendi başarısızlığını örtmeye çalışıyor. Daha o dönemde o Türkistan'daki Osmanlı etkisini, yani o Türkiye'den giden bilim adamlarının, işte din adamlarının, alimlerin oradaki faaliyetlerinden ve Osmanlıların göndermiş olduğu Yeniçerilerin aynı şekilde oradaki faaliyetlerinden de söz etti. Bu çok değerli birdir. Yani Türkiye'ndeki bir idarenin, günümüzde de işte devletimizin politikası ya, Türkiye yüzyılı dediğimiz zaman birçok şey aklı geliyor ama Türkler arasında Sovyet rejimine kadar bağlantı hiç kopmadı. Yani Fatih'in faaliyetleri bu yüzden çok değerli. O dönemden itibaren görüyoruz.
1: Hocam şimdi sizin alanlarla alakalı da birçok noktaya temas etmek istiyorum. Program içerisinde zaman zaman Mete, zaman zaman Teoman, Timur'a da değiniriz. Açılışta Türk tarihi, kim Türktür, kim değildir noktasında ilerleyeceğimiz bir program olacağından bahsetmiştim. Hazır siz Fatih Sultan Mehmet noktasından bir girizgah yapmışken, liderlik özellikleri açısından bu bahsettiğim Teoman, Metehan, Timur'dan hangi özellikleriyle ayrılan bir liderdi? Evet. Bunu da Türklerde lider nasıl olunurdu, hangisinde ne gibi özellikler vardıyla devam ettirebiliriz. Evet.
0: Tabii bunu en iyi Kutuat Kulübü'nün şöyle bir cümle geçer. İnsan hizmet etmekle bey olur. Yani Fatih Sultan Mehmet işte milletine hizmet etmekle bey olmuştur. Ama Metehan da öyledir. Ya da Göktürk döneminde Mukan Kağan da öyledir. Gerçekten hani milleti için çalışan. Milletin hizmetkarı gibi düşündüğümüz zaman. Şimdi Fatih Sultan Mehmet dönemiyle ilgili kaynak bol ve çok iyi bilgilere sahip olabiliyoruz. O derece Mukan Kağan'la ilgili, Metehan'la ilgili, Attila ile ilgili çok derin bilgilere sahip diyemeyiz. Yokuz yani. Şey, o anlamda yok. Fakat Timur'la belki karşılaştırılabilir. Tabii Timur çok sert şeye göre, Fatih'e göre. Yani daha önce bir kereden itibaren çok bozkırların, yani daha doğrusu Türkistan tarihinin çıkardığı son büyük imparator, hükümdar o, Timur. Çok sert. Onun da mesela bilimsel tarafını ben çok beğenirim. Bütün bilim adamlarını Semerkant'a toplamak istemesi, orada adeta bir tarımda, Bayındırlık'ta, mimaride çok eserler vermesi, yine Türk tarihi için çok değerlidir. Torun

0: lazım. Ama benim iddiam şu, Türklerin bir ana gövdesi var, nüfus gövdesi o tarihin derinliklerinden günümüze kadar akmaya devam etmiştir.
1: Türk tarihini peki hangi gelişmeyle başlatabiliriz? Ne zamandan itibaren bunu başlatabiliriz?
0: Ya şöyle, bu arkeolojik kalıntılarla ben Çinlilerin ilk mitolojik bilgilerini karşılaştırıyorum. 2700-3000 arasında, yani Afanasyova kültürü dedikleri milattı 3000'ler tarihi ortalama, yani çok şey 3000'ler Sümer'le denk, yani şeyde Mezopotamya ile Mısır'la denk işte söyleyebiliriz. O zamandan başlatıyorum ben. Çok açık net bilgiler yok. Ama var. Var olduklarını biliyoruz. Bunun gibi. Çünkü şey değil.
1: Nasıl biliyoruz?
0: Ya şöyle, arkeolojik malzemelerden biliyoruz. Yani onlardan kalan kalıntılardan. İşte kemiklerinden tutun, kıyafetlerden vesaire. Taş aletlerden.
1: Kullandıkları araç gereçlerden.
0: Tabii araç gereçlerden vesaire bulabiliyoruz. Yalnız şunu söyleyeyim. Mesela M.Ö. 14 bin yıllara tarihlenen bir kayı resim alanı gördüm ben Sibirya'da. Ama çok kesin bir şey söylemek imkansız. Şimdi 14 bin yıldan da başlatamam. Yani akademisyen olarak bu çok doğru değil.
1: Niye doğru değil hocam?
0: Yani çok yeterli bilgi yok. O alın için kim nedir diye tespit etmek mümkün değil. Mesela Okunyev kültürü Afanasyova'dan döndü. 3-4 bin, 5 bin ne kadar gider o zaman, ama tam kimin ne olduğunu bilemiyoruz. Bence gelecekteki çalışmalarla daha derinlere gider. Ben onu öyle düşünüyorum. Yani Doğu Kazakistan, az önce yine oradan fotoğraflar geldi cep telefonunda da, yani yeni buluntular var mesela. Bu Altaylar'ın güneyinde. Şimdi farklı noktalara gidebilir. Belki başlangıçla ilgili bütün bilgilerimizi yeniden yazabiliriz. Bilim böyle bir şey. Yani yazdıklarımız bugün belki değişebilir.
1: Yeni bilgilerle değişebilir.
0: Tabii değişebilir. Bütün bilim dallarında böyle. Tarihte de bu böyle olabilir. Hı hı. Esasen.
1: Hocam Türklerin atası kim peki?
0: Türklerin atası kim diye o çok şey değil yani. Türk insanlık tarihi açısından bak, insanların şey o değişik teoriler, eğer Afrika'dan çıktıysa göçle işte bir kısma bir dünyaya dağılma değişik teoriler var. O kabul ediliyor şu anda.
1: Nedir o değişik teoriler?
0: Yani şöyle, insan ilk Kenya'dan çıktı şeyle birlikte. Bunlar benim okumalarım, uzman olduğum değil de. Hani konuyu toparlamak adına söylüyorum. Afrika dünya kuraklaşmaya başlayınca, Afrika'daki büyük sahradaki deniz çölleşmeye başlayınca insanlar dağılmaya başladılar. İşte bir kısmı Hint şey, takip ederek Avustralya'ya kadar gitti, yani aborjinler diyelim. Bir kısmı ayrılarak Sibirya, Çin tarafına gitti. Çinler oluştu. Bir kısmı Sibirya'ya doğru gitti. Sibirya'da kaldı. Onlardan bir kol ayrıldı gitti. Karadeniz'in Bering Boğazı'na, yani Kuzey Kutbu'ndan Kanada tarafından Amerika'ya geçti. Bir kısmı Anadolu'dan şeye doğru, bu şeyler Homo sapiensleri anlatıyorum tabi burada. Afrika, Asya'ya gitti, Avrupa'ya gitti. Orada şeyleri Neandertalleri yok ederek işte Avrupalı, Hint Avrupalılar meydana geldi. İşte bunların bir kısmı da Güney Sibirya'da ki Türkler. Ve tabii Türkleri akraba olarak saydığımız zaman bugün işte o bölgelerden en batıda Macar, Finugor, Finler, Sibirya'da öyle kavimler var, Türk olmayan ama akraba kavimler. Sonra Türkler, Moğollar, Mançular, Japonlar dediğimiz dil bakımından topluluklar. Ama müşahhas olarak, somut olarak ilk Türk dediğimiz zaman, yani mesela Mete Han'ın babası Toğman, Teoman yani diyebilirim. O olabilir. Ya da batıdaki şeylerde, efsanevi kayıtlarda gösterilen Tomris diye bir kadın kahraman.
1: Kim hocam o Tomris?
0: Ya Tomris şöyle, İran şeylerinde de geçen kadın kahraman, kadın hükümdar babasının.
1: Niye efsane dediniz?
0: Ya şu onlar, o belgeler mitolojik. Yani kesin değil. O yüzden dedim. Alper Tungal var mesela, yine milattan önceki tarihlenen. Nerede geçiyor? İşte Afrasyap olarak geçiyor tabii. Şehname'nin kaynaklarında şeyden bu Türklerin ve İranların, Türklerin hükümdarının adı Afrasyap, Turan hükümdarı, İran hükümdarı da Feridun diye biri. Bunlar işte kendi aralarında savaşıyorlar vesaire. Bu hikayeler, ama bunlar çok sonra yazılma. Yani milattan sonra binlerde anlatılan olay 2000 yıl öncesi ya da 3000 yıl öncesi.

0: meselesi. Dolayısıyla kesinleştirmek mümkün değil. Yani Alper Tunga'nın mezarının bulunması mümkün değil. Onu söyleyeyim. Ama ne, şu aynı Afrasiyab denilen kişinin Alper Tunga olduğunda Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lugat-ı Türk'te söylüyor bize. Bundan dolayı biliyoruz. O dönemin Tarih-i Buhara'da...
1: Bunlar akademik bilgi olarak geçmiyor mu peki?
0: Yok, mitolojik bilgi olarak geçiyor.
1: Mitolojik. Tabii. Peki mesela Tomlis Hatun neden bir kadın öğe görüyoruz? Bunun mitolojik açıdan bir açıklaması var mı?
0: Bunun hem mitolojik hem siyasi hem sosyal birçok açıklaması olur. Çünkü kadın bir hükümdar var. Bu çok değerli. Yani o çağlar için önemli. Zor durumda kalan milletini koruyor. Hatta babasının ailesinin intikamını alıyor. Düşmanlarıyla savaşıyor vesaire. İşte Massagetlere bağlıyor falan. Böyle değişik mitolojik şeyler var. Ama bütün mitolojik, ben mitolojiyle ilgili küçük bir kitapçık da çıkardım biliyorsun. Orada da var. Şimdi her mitolojik ögenin, unsurun altında ben bir gerçeklik yattığına inanıyorum. Mesela Manas Destanı nedir? Binlerce yılın özetidir. Dede Korkut, Oğuz Destanı, bunların hepsi aslında tarihi gerçeklikler üzerine kurulan örgülerdir. Yani mitolojik örgülerdir. Ve şöyle anlatırdım derslerde, çünkü destan ve efsaneler dersi olarak okuttum ben bir süre. Bir yandan devam eden siyasi tarih, hani kuru olarak bildiğimiz olayların örgüsü, ona paralel giden mitolojik tarih. Bu Yunanlar için de geçerli, Çinliler için de, Türkler için de. Mitolojik tarih, destan ve efsaneler her yerde ilgi çeker. Niye? Gerçeküstüdür. İşte kadın hükümdarından tutun veya işte büyük savaşçılar düşman tarafından yenilgiye uğrama, sonra kurtulma gibi düşünülebilir. Sibirya'ya doğru gittiğimiz zaman oradaki Türklerin mitolojisi de biraz daha farklıdır. Dünyanın yaratılışından başlar. Ama görüyoruz ki onlar içerisinde Budist ögeler girmiş. Batıya doğru geldiğimiz zaman da Müslümanlıkla birlikte İslami unsurlar Oğuz Destanı'na ve Dede Korkut'un içerisine girmiş. Bunlar evet. Olur. Yani mitoloji tarihin paralelinde ilerler.
1: O zaman mitolojiden, efsaneden, destanlardan tarih öğrenilir mi?
0: Şöyle, tarih çıkarımlar yapılabilir. Öğrenilebilir de bence ama çok doğrudan doğru kabul etmek mümkün değil. Çıkarılabiliriz. Mesela birçok kültürel unsur, işte dağ motifi, ağaç motifi diyelim, ağaç, dağ, su, inançlarla ilgili birçok olayı ve şeyi, bilgileri mitolojiden çıkarabiliriz. Siyasi olayları da mesela gerçek bilgilerle karşılaştırarak o sonuca varabiliriz. Bu da nedir? İşte tarih olayları. Mesela ben Ergenekon konusunda dediğim gibi Çince metinlerdeki belge ve bilgilere dayanarak yola çıkmıştım. 40 sene önce bir makale yazdım. Tabii kimse okumadı o. Şey, ilgi çekmedi.
1: Hala güncelliğini koruyor mu? Yeni bilgiler eklendi mi ona?
0: Ben işte onu, o yüzden geçen seneki araştırmalarım böyle bir yer bulduğumu iddia ettim. Ve hala ısrarcıyım da. Yama çalışmalarım devam edecek.
1: Neticelenmedi mi? Niye iddia?
0: Ya şöyle, iddiadan ziyade şöyle, orada başka tür araştırmalar yapacağım. Şeyle birlikte onu, ama Çince belgeler, tarihi belgeleri ortaya koyduğum için bunu söyledim. Zaten Ergenekon Destanı'nın yazıldı. Cami-i Tevariyatlı bir tarih kaynağı. Onda mitolojik şimdi bir hikaye anlatılıyor. Doğru mu? Yani mitoloji tabii ki değil. Yani buna benzer belgeler Çin'de de anlatılıyor. Şimdi ne diyor? Kurttan çocuk doğdu. Doğar mı? Doğmaz. Bunun gibi 10 tane çocuk doğdu diyor. Buna benzer şey nedir? Burada kurdun Türkler arasında bir diğer kutsal hayvan olduğunu görüyoruz. Neden? Kurt cesurdur. Strateji uygular. Birçok iş yapar. Yani faydalı. Ondan dolayı.
1: O zaman bu mitolojik öğelerin ne anlama geldiğini tespit edersek Türk tarihinde bazı noktaları da daha rahat değerlendirebiliriz.
0: Kesinlikle öyle olur. Yani bir anlamda şey olarak Göktürklerin öncesinde Gavuçlu'da kanlı boylarında ben o zaman mesela kurt erkek, işte Göktürkler de dişi. Uslular zamanında yine erkek. Yani böyle zamanla değişebiliyordu. İnançlara, girilen dinlere göre de değişiyorlar ama.
1: Hocam
0: ama,
1: siz bu Tomlis Hatun'a mitolojik öğe dediniz ama vardır diyenler de var. Niye ikiye ayrılıyor akademi bu konuda?
0: Yok, gerçek tarihçisi vardır diyemez. Onu söyleyeyim. Bir kere onu anlaşalım. Kesin vardır demek doğru ama Oğuz Han gibi diyelim veya Dede Korkut gibi, Dede Korkut'taki Deli Dumrul gibi, yani aklımıza gelen Köroğlu gibi veya işte Battal Gazi gibi diyelim. Bunların her birinin altında tarihi gerçeklik var. Nedir? Battal Gazi Malatya'daki Müslümanların Hristiyan Bizanslarla savaşması. Onunla ilgili kahramanlık öyküleri. Köroğlu nedir? Bolu Bey'ine karşı. Mesela rahmetli Faruk Sümer Hoca Bolu Bey'in Ayşe'dir. Başbakanlık arşivinde bulmuştu bir işi geçen. Şimdi, ama anlatı ne? Gerçeküstü. Bir yere atı kapatıyorsunuz. İşte bir sene neyse bir süre besliyorsunuz. Muhteşem bir at oluyor vesaire. Sonra tek başına herkesi yeniyor. Yani bunlar işte Robin Hood hikayeleri gibi. Dünyanın her yerinde var. Hı hı. Yani anlatı gerçeküstü ama tarihte öyle bir adamın yaşadığını biliyoruz. Bunun gibi anlatmak lazım. Ben Dede Korkut'ta geçen bazı beylerin Çin kaynaklarında anlatılan Türk beyleriyle hikayeleriyle özdeşleştiğini düşünüyorum. Ama yeterli mi? Değil.
1: Bu İslamiyet öncesi Türk tarihine ilişkin bilgiler genelde Çin kaynaklarından mı temin ediliyor?
0: Tabii. Ana kaynaklar Çin kaynakları. Yani tabii
1: siz
0: ki...
1: Bu kaynakların hepsini takip ettiniz mi? Hepsini incelediniz mi?
0: Hepsini okudum. Bende var zaten orijinal olarak. Şimdi kendi
1: günümüz Çincesiyle aynı değil herhalde.
0: Değil.
1: Değil,
0: anlamlar da farklı, yazılım da farklı. Bunların orijinalleri 24 devlet tarihi dediğimiz ırşı sırşı ya da ırşı uşu, yani 25 devlet tarihi diye geçer. Ya da buna benzer şeyler de vardır. Uğur Bey, yani mesela o dönemde yazılmış kayıtların toparlandığı belgeler. Sıfı Yuangwe, işte Tondian Zıcı Tondian diye ana kaynaklar var. Ben esas şeyim bu ama şunu asla unutmamamız lazım. Biz yazıtlar, eski Türk yazıtları en büyük hazinedir. Çünkü Türkçedir. Hmm. Kendi dilimizde. O yüzden bazı yani yazıtlar olmasa mesela...
1: Nedir o yazıtlar? Orhun kitabeleri, Orhun yazıtlarından mı?
0: Orhun yazıtları. Tabii 700-800 tane bugün yazıt var. Yani Yerilu
1: falan. Siz o yazıtları okudunuz mu?
0: Yazıtları okudum ama onları herkes okuyor zaten. Hmm. Yani o öğrenince okuyorsunuz. Onda problem yok.
1: Ama o yazıtları ilk tespit eden kişisizdiniz galiba.
0: Yok, değilim. Değil ben mi? Değilim. Yazıtları 1889'da
1: o bir tane yazınca, meşhur fotoğrafımız var.
0: Orada Türk adıyla ilgili fotoğraf çekmemden dolayı oldu. Ama ilk ta 1718'de Strahlamberg isimli bir İsveçli subay buluyor. Onlardan bahsediyor. Sonra 1889'da Yadrinsev haber veriyor ve 93'te de Thomsen çözdü. Wilhelm Thomsen. Sonra Uygur yazıtları bulundu. Birçok yazıt. Arkasından Uygurca belgeler Doğu Türkistan'dan bulundu. 10.000'den fazla Uygur yazma var. Ve 8.000'i Berlin'de.
1: Hocam, klasik bir Türk görünüşünü anlatır mısınız? Türkler ya, nasıl özelliklere, görünüş özelliklerine sahip?
0: Ya şöyle, Anadolu'daki bir ortalama Türk, gerçek Türk tipini temsil ediyor. Hunlar zamanındaki yapılan şey anlatılarla, Göktürkler zamanında ve işte zamanımıza kadar bu Türk tipi böyle. Yani ortalama tabii ki iklime göre. İşte güneydekileri esmer, kuzeydekileri daha beyaz.
1: Yani size mi benziyordu, bana mı benziyordu? Hmm. Biraz detaylandıralım.
0: Tabii ki sana benziyordu diyelim. Gerçekten ortalı şey olarak odur. Yani çekik gözlü sorusunu bunun arkasından soracaksın. Evet. Sen sormadan ben sana söyleyeyim.
1: İşte siz de ben dememin siz daha çekik gözlüsünüz.
0: Yok, ben
1: gözlü.
0: Çekik kilolu olmamdan da kaynaklanıyor. Ama yani Oğuz tipi, ortalama Oğuz tipi.
1: Gözler çekik mi oluyor Oğuz tipinde?
0: Değil. Yani ortalama ne çekik ne çekik değil gibi. Orta halli oluyor. Buna göre bakabilirsiniz.
1: Boy
0: yani.
1: Kilo nasıl oluyor?
0: Ortalama bir şey mümkün değil. Yani o şeye göre bir milletin hepsi aynı boydan, aynı şeyden olacak gibi bir şey olur mu? Yani beslenmeyle ilgili olur ve şey olur. Birileri iyi beslenir.
1: Mesela son yıllarda mesela çok uzun boylu kişiler görüyoruz. Çünkü, belli bir dönemde mesela daha orta boy diye tabir
0: çünkü iyi besleniyorlar da ondan. Proteini fazla aldıkları için diyelim. Yani beslenme uzmanı değiliz de. Ama proteini fazla aldıkları için öyle. Şey olarak bu ama hiçbir millet aynı tip olamaz yani. Öyle bir şey fabrikadan çıkmış gibi herkesin aynı boy, kilo, yüz tipi aynı olamaz. Farklıdır insanlar. Genelde mesela çekik Çinleri diyelim, Japonları herkes aynı zanneder. Çok çok farklılar birbirlerinden. Onların ölçüleri farklı. Türkler arasında şu tartışma yapılıyor, onu söyleyelim burada. İşte gerçek Türkler çeki gözlüydü diye. Değil.
1: Yani. Niye böyle bir tartışma var?
0: Bu işte onlar Orta Asya'da yaşadıkları için bu tartışma. Tartışma değil de değerlendirme anlamında sık sık soruluyor. Ama bana sorarsan Türk tipi olarak Karadeniz'in kuzeyinde, yani daha az güneş gören yerlerde sarışın mavi gözlü, bizim Karadeniz'de de olan yine geliyor Türkler. Bizim işte İran'daki, yani Oğuzların diyelim, Anadolu'daki, İran'daki, Azerbaycan'daki Türkler Özbekistan'a doğru giden, sonra çekik gözlü Türkler, işte Kazak, Kırgız ve Güney Sibirya'ya doğru tipler diyelim. 3-4 Türk tipi gösterilebilir. Ama modern anlamda millet tanımı böyle bir şey işaret etmez zaten yani. Kendini ne hissediyorsan olsun.
1: Nasıl hissediyorsun?
0: Hangi kültüre ait hissediyorsan. Birçok bunu sosyologların, antropologların işte tanımları var. Ben öyle bakıyorum yani. Kendini sen ne hissediyorsan, hangi millete ait hissediyorsan olsundur.
1: Hocam, üzerinden yüzyıllarca yıl geçmesine rağmen, onlarca, yüzlerce çalışma yapılmasına rağmen hala Moğolların Türk olup olmadığına dair iki farklı görüş var. Siz hangisine daha yakınsınız? Moğollar Türk mü yoksa?
0: Bence değil.
1: Niye değil?
0: Akraba. Çünkü şöyle, Moğolların yaşadığı alanlar coğrafi olarak farklı. Ya tabii coğrafi çok şey değil de Çince metinlerde bu açıkça belli oluyor yani. Hun döneminde, Göktürk döneminde, Uygur döneminde vesaire, o belli oluyor. Ama Cengiz Han döneminde, tabii Cengiz Han bir Moğol Türk İmparatorluğu'ydu. Moğollara, Türklere hakim oldular.
1: Moğollar Türk değil dediniz.
0: Evet.
1: Moğol Türk İmparatoru ne demek?
0: Moğol Türk İmparatorluğu şu demek, idareciler Moğol, halkı Türk demek.
1: Peki buradan Cengiz Han bir Türk imparatoru değil. Sonucu çıkmaz.
0: Çıkmaz. O farklı. Cengiz Han'ın kökeniyle ilgili benim farklı görüşlerim var ama kesin değil tabii.
1: Nedir o görüş?
0: O şöyle. Çin'de, Kuzeybatı Çin'de Şato Türkleri diye bir şey var. Çöl Türkleri dediğimiz bir grup var. Bunların küçük devletleri var. Yıkılınca bu Cengiz Han'ın sülalesini oluşturan boylar, yani bunlar arasında bağlantı var gibi görünüyor. Kuzeye çıkıyorlar Moğolistan'a doğru ve orada Vorsik'in sülalesini kuruyorlar. Yani Cengiz'e mensup oldu. Ama yeterli değil. Delilimiz yok yani. Bu benim yorum olarak. Zeki Veli Togan Hoca'nın da vakti zamanında ortaya koymuş olduğu metindir. Çok şey değil ama o dönemde doğuda şey olarak Türklerle Moğollar arasında bazen sınır koymak da mümkün olmuyor Uğur Bey yani.
1: Timur Türk mü?
0: Timur Türk.
1: Timur Moğol devamı değil mi?
0: Timur Moğol geleneğini sürdürmek istiyor ki herkes onu hükümdar olarak tanısın. Moğol karizmasını sahiplenmek istiyor. Bakın Timur niye han?
1: O gücün devamı niteliğinde.
0: Tabii. Herkes tarafından han sayılması için. Çünkü Timur hiç han soyadını, unvanını kullanmamıştır. Yanında her zaman Moğol Cengiz soyundan küçük bir çocuk bulundurmuştur han olarak. Kendisi Emir Timur'dur. Yani Timur Bey'dir.
1: Bu anlamda bile, da tabii, ayrışıyor.
0: Evet.
1: Peki Türkse bir Türk, başka bir Türk devletiyle niye savaş haline girdi Ankara Savaşı'nda?
0: Ankara Savaşı'nın tabii çok sebebi var. Sadece Ankara Savaşı'nda değil. Türkler her yerde birbiriyle savaştı. Yani Orta Asya'da savaştı. Hindistan'da da. Bu bir siyasi kavga gibi düşünelim. Dün şöyle inanıyorlar. Gökte tek güneş olduğu gibi yeryüzünde de bir tane hükümdar olur. Dünya hakimiyeti, dünya hakimi olmak için ya da dünyadaki tek hükümdar olmak için diyelim.
1: Bir de bu Türk tarihinde, özellikle İslamiyet öncesi Türk tarihinde gök tanrı inancı vardı değil mi? Neydi o?
0: Gök tanrı inancı tabii şöyle. O özü şu. Gökte bir tanrı var. Ona inanıyorlar. Tanrının varlığına. O gökle bazen işte bütünleşiyor ve dünyayı o idare ediyor. Ona ona karşı suç işlediğin zaman o cezalandırıyor. İyilik yaptığın zaman o iyilik gösteriyor, yani ona benzer. Öyle söylenebilir. Ama inanç sistemini açıklamak için yeterli değil. Yani atalarının ruhlarına da inanıyorlar o bir anlamda. Daha da ilginci, yani doğada bulunan o ruhların, şeylerin, varlıkların, tabiat varlıklarının ruhları olduğuna, her birinin ruhu olduğuna inanıyorlar ve o ruhlara saygı gösteriyorlar. Bazen ben Tuva'da başıma gelmişti, her zaman söylerim. Geziyorduk, dediler ki bir küçük tepe var ileride, taşlık. Bu tepe kutsal. Niye dedim, bir şey demediler. Hemen koşa koşa gittim, baktım araç ne var diye. Bu hiçbir şey yok. Buna benzer yerler var. Yani bazı yerleri kutsal sayıyorlar. Bazı su kaynaklarında da öyle. Ama su kaynaklarında bir mantık var. Çünkü temiz su kaynaklarını, su kaynaklarını kutsal sayıp ona ibadet diyelim, ona saygı göstermek önemli. Çaput bağlıyorlar falan.
1: O zaman binlerce yıl öncesinde var olan gelenekler bugün Orta Asya bölgesinde vardır diyebilir miyiz? Sizin tecrübeleriniz
0: hem orada var, hem Türkiye'de var.
1: Burada da var.
0: Türkiye'de var. Telli Baba'nı ne zannediyorsunuz yani? Telli Baba'ya nasıl, niye insanlar gidip tel bağlıyor? Yani böyle en popüler
1: bir eski dönemden kalma
0: onun,
1: bir
0: onun devamı.
1: İnanç mı?
0: Tabii. Bizim mezarlarımız niye bu kadar güzel? Çok şey yapıyoruz, mezar ziyareti vesaire. Şeyde var, özellikle Alevi Türkmenler'de bu çok daha koyu yaşanıyor. Onlarda da çaput bağlayarak çoğu yerde şey yapıyorlar. Bakın İstanbul'daki semtada. Gözcü Baba, Erenköy. Buna benzer.
1: Gözcü Baba nerede? Erenköy'ü biliyorum da.
0: Gözcü Göztepe'nin üst tarafında.
1: Orada. Böyle. Semt isimleri bile oradan kalmam. O gelenekte.
0: Tabii. İstanbul'da dahi var. Eren diyebilir, dede diyebilir Eren Şenam, dede. Aslında baba, ata. Kazakça ata, dede, baba, ata. Bu tip şeyler kullanılır. Anadolu'nun her yerinde var. Yerleşik göçmen olmayan Türk köylerinin her birinde de neredeyse birer tane böyle baba, dede, Eren yeri vardır.
1: Bu kadar üzerinden yıl geçmesine rağmen günümüze kadar gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl
0: yani oluyor? Şimdi toplum kültürlüğünü yaşıyor. Her ne kadar değişikliklere uğrasa da kültürlüğün ana kodlarını taşıyor bir şekilde. Benim çocukluğumda köyde evlerin mesela koçbaşını, yani kesin koçbaşını o şeyinin boynu bağlar. Niye? Bereket olsun diye. Buna benzer hikayeler vardır. Orta Asya'da da var bu. Buna benzer. Bereket olsun diye. Orta Asya'daki boylar güneş tutulduğu zaman havaya ok atıyorlar. Ama Türkiye'de de tüfekle ateş ediyorlar.
1: Güneşe mi?
0: Güneş kurtulsun diye. Tabii sana komik gelebiliyor ama bu bir gelenek en azından.
1: Yok, komiğinden değil. Bazı illerimizde hava çok sıcak olduğunda havaya ateş ediyorlar ya. Bu da sosyal medyada biraz daha espri konusu oluyor. Evet. Siz şimdi güneşe ok atıyor dediniz. Arkasından
0: göğe.
1: Göğe diyelim o
0: göğe,
1: zaman.
0: Göğe tabii.
1: Çünkü ilk başta güneşe dediniz.
0: Anladım. Göğe ok atıyorlar. Sonra orada şimdi onun yerine Anadolu'da tüfekle ateş ediyorlar. Yani o zaman tüfek yoktu.
1: Tüfeklerine ok atıyorlar.
0: Tabii.
1: Ve aradan binlerce sene geçmesine rağmen bu gelenekler hala günümüzde de mevcut. Evet. Çok inanılmaz bir şey.
0: Yani her zaman gelmemiz gereken nokta şu. Türk tarihine bütüncül bir şekilde yaklaşmak. Ön yargılardan kurtularak hem sorgulayıcı, analiz edici vesaire bir bütün olarak ele almak. Bunu yaptığımız zaman bence faydalı olur. Bu her anlamda var. Yani şu mesela Türkler İran kültüründen diyelim, özellikle İran kültüründen, Arap kültüründen, Anadolu'daki diğer kültürlerden, hatta şu Yunan, Rum.
1: Etkilenmiş mi bu kültürler?
0: Tabii.
1: O zaman hocam yeni bölümde Türkler hangi kültürlerden etkilenmiştir diyelim ve sizi ağırlayalım.
0: Peki bir de yani bununla beraber asimile olan Türkleri de konuşalım.
1: Tamam, konuşalım.
0: Bunu hiç konuşmadık.
1: Hay hocam, nasıl isterseniz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Çok
0: sağ
1: kıymetliydi.
0: Sağ olun.
1: Çok güzel noktalara temas ettik.
0: Elimizden geldiği kadarıyla, dilimizin döndüğü kadarıyla söylemeye çalıştık.
1: Sağ olun hocam. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşıyalı hocamız evvel zaman içinde de bu hafta bizlere eşlik etti ve Türkleri konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: 19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın, bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove, 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı. Ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında, yani 1986'da milyoner olan Winfrey 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.
1: Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli, Bursa ve Balıkesir 24, Sakarya 25. Ankara gökyürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 12. Konya 21, Kayseri 18, Nevşehir 15, Sivas 19. İzmir gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 17. Denizli ve Muğla 21, Aydın 27, Manisa 26. Antalya gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Hatay 22, Adana 23, Kahramanmaraş 21. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 19, Karabük 22, Rize 21, Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 2. Malatya ve Erzincan 21, Van 16, Ardahan 15. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Mardin 23, Şanlıurfa 26, Siirt 24 ve Diyarbakır 25 derece.
1: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
3: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: gibi bir kadına vurmak bana doğru gelmiyor.
1: Vadim Baranov. Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Dram türündeki Moda filmi vizyonda. Alice Weinekor'un yönetmen koltuğu.

koltuğunda oturduğu yapımda güzel aktris Angelina Jolie başroldü. Moda, Paris Moda Haftası'nın yoğun temposu sırasında üç kadının hayatının Paris'te kesişmesine odaklanıyor.

0: 1990'larda yayınlanan ve kısa sürede dünya çapında bir fenomene dönüşen Mortal Kombat filminin devam halkası Mortal Kombat 2 vizyona girdi. Yapımın yönetmen koltuğunda Simon McCoy oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Carl Urban, Tete Gabriel ve Adeline Rudolph gibi isimler yer alıyor. Devam halkası film daha yoğun aksiyon ve yeni karakterlerle izleyici karşısında.
1: Hep içinde olduğunu fark etmektir.
2: Oh! Bir kadına vurmak bana doğru gelmiyor.
3: Merak etme. Vuramazsın.
2: Hey! Beni geri yolla. Dönmek istiyorum.
3: Kaderimiz ordularımıza göre belirlenmemeliydi. Belirleyecek şey dövüştü.
2: Ben büyük bir savaşçı değilim. Ben bir şampiyon değilim.
4: Bu dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
5: Bitir işini.
2: Ben mi?
4: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
6: Gidelim bebeğim.
4: Sen Johnny Cage. Artık bunun bir parçasısın.
2: Gösteri zamanı.
5: Buraya gel.
4: Johnny bundan sağ kurtulamaz.
7: Vadim Baranov was a visionary director.
0: Gerilim türündeki Kremlin'in büyücüsü filminin yönetmeni Olivia Assayas. Karizmatik aktör Jude Law, Alicia Vikander de filmin başrolünde. Law filmde Putin'i canlandırıyor. Venedik'te dünya premierini yapan Kremlin'in büyücüsü 1990'ların başında Rusya'da tiyatrodan televizyonculuğa geçen kurnaz genç Vadim Baranov'un yükselen KGB ajanı Vladimir Putin'in akıl hocası ve sağ koluna dönüşmesini anlatıyor. Aksiyon gerilim türündeki David McKenzie'nin yönetmenliğini üstlendiği Fünye gösterimdi. Aaron Taylor Johnson ve Theo James'in oyuncu kadrosunda yer aldığı film, Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bombanın bulunmasıyla oluşan kaos ortamını, tahliye karmaşasından yararlanarak banka soygunu planlayan ekibin hikayesini konu alıyor.

0: bazen en alakasız kahramanlar efsaneye dönüşür.
1: Animasyon komedi türündeki Arnie ve Barney Şapşık Kardeşler vizyonda. Film, şiddetli kuraklık sırasında tüm karınca kolonisinin çözüm arayışına girmesiyle geride kalan en beceriksiz iki karınca Arnie ve Barney'nin gizemli bir sivrisineğin yardımıyla yuvalarını kurtarmak için atıldıkları sakarlık dolu komik macerayı anlatıyor.
0: Neden ipi kancaya bağlamadık?
2: Kayıp suyun sırrı. Henüz arkasında kimin olduğunu bilmiyorum.
3: Affedersiniz, onu gördünüz mü? Kusura bakma, arkanı suratın saldım.
2: Özel ajan Bayan Sivri, çayırı kurtarma görevindeyim.
4: Devam edelim.
5: İnşallah hiç karınca tamamen aklı başında vermelilirdim.
6: Ben Maya daima haklıdır.
4: Hayır patron.
3: Başaramadık Arnie.
2: Merak etme, suyu bulacağız.
3: Birlikte.
4: Durdurun.
7: Yakaladım.

Sevgili izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Serdar Ortaç, sözleri ve müziği kendisine ait Farkında Değil çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada. Sen

0: farkında değil. Farkında değil.
1: Merve Günay, sözleri ve müziği Bertin Yıldız'la kendisine ait Senden Sonra'yla dijital platformlarda en çok dinlenilenler arasında.

5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan ve soruşturma dosyası yeniden açılan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için kaleme aldığı şiiri şarkı olarak dinleyicilerle buluşturdu. Telif gelirinin tamamının Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na bağışlanacağı Gülistan şarkısı dijital platformlarda ön sırada.

Sefo sözleri ve müziği kendisine ait Yine Seni Severdim'le dijital platformlarda en çok dinlenenler arasında.

Sena Şahin ve Umur Erdem, sözleri Şahin'e, müziği Erdem'e ait Yokluğuna Ağladığım Gece parçasıyla haftanın en fazla dinlenilen isimlerinden oldular.

0: Akademisyen ve sanatçı Nevzat Yıldırım'ın İstanbul'un tarihi camileri ve kubbelerini fotoğraf sanatının özgün diliyle yeniden yorumladığı Gök Kubbe sergisi Yıldız Holding ev sahipliğinde Holding'in Çamlıca kampüsündeki seminer salonunda ziyarete açıldı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker'in de olduğu açılışta Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü konuşma yaptı, serginin anlamını paylaştı.
1: Gök Kubbe, İstanbul'un tarihi camilerini ve kubbelerini, şehrin hafızasını sanat imkanlarıyla görünür kılıyor. Sayın Yıldırım'ın objektifinden İstanbul ışığın, zamanın ve mekanın iç içe geçtiği özgün bir anlatımla karşımıza çıkıyor. Sergide yer alan eserler bizleri bu kültürel ve tarihi mirasa dair yeniden düşünmeye davet ediyor. Böylesine anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle başta değerli sanatçımız Sayın Nevzat Yıldırım olmak üzere serginin hayata geçmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.
0: Eserleri genç yaşlarından itibaren uluslararası modern sanat müzelerinin koleksiyonlarına giren akademisyen ve sanatçı Nevzat Yıldırım, 2 yıl emek verdiği sergisini izlenci izleyicileri için anlattı.
2: Merhaba, hakikaten çok özel bir günde karşı karşıyayız. Benim için Yıldız Holding'in çatısı altında sanatseverlerle buluşuyor olmak oldukça kıymetli. Gök Kubbe esasında kubbe formunu doğrudan bir çatı formu olarak görmekten ziyade anlam ve mana derinliğiyle görmemiz gerektiğini düşündüğüm için ele aldım. Doktora sonrası yaptığım bir üretim sürecidir aslında. Bu uzun süre zihnimle gezdirdiğim, düşündüğüm, yazdığım, araştırdığım, akademik olarak da bir geçmişi olan bir hikaye. Işık meselesi, ışık elbette fotoğrafın alfabesidir ve bu anlamda Gök Kubbe de mana itibariyle yüzyıllardır farklı düşünceden, görüşten, inançtan insanları aynı çatı altında topluyor. Burada 40 farklı eser var ve her bir eserin kendi içinde belli matematiksel hesaplama

0: kameralarla üst üste çekim tekniğiyle ele aldım. Fotoğrafları rastlantısal zamanlarda, rastgele anlarda çekmedim. Defaatle aynı mekana giderek, farklı açılardan analiz ederek, bakarak, belki de bu süreçte öğrenerek, yolculuğumuzu düşünerek fotoğraf ürettim. Bu bakımdan da İstanbul'un Suriç'inden, işte Üsküdar'ından, Fatih'inden, farklı bölgelerindeki Osmanlı'dan günümüze var olan bu şehrin alameti farikası olarak tanımladığımız yapıları ele aldım. İstanbul gerçekten çok büyük bir hazine ve bu kadim şehrin güzellikleri, hikayesi, kendine ait bütün sırları hepimiz için ilham olan bir şehirdir. Yüzyıllardır sanatçılar, ressamlar, şairler, müzisyenler üzerine yazıyor, düşünüyor, bir anlatı ortaya koyuyor. Bu bakımdan da ben de fotoğraf sanatının kendi diliyle dünyada en büyük bilinen markalarımızdan biri olan İstanbul'u evrensel bir anlatıyla, kompozisyonla, sanatseverlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
1: Peki çekim yaparken sizi en çok etkileyen mekan hangisi oldu?
0: İstanbul'da tabii dediğiniz gibi birçok farklı mimari form görüyoruz, mimari yapı görüyoruz, farklı camileri görüyoruz ama belki bunların içinde bizi en çok etkileyen ve üzerine çok düşünmemizi sağlayan, elbette ki Ayasofya'nın ayrı bir önemi var ama benim gönlümde Süleymaniye olmuştu. Çünkü Süleymaniye üzerine çok şiirler yazılmıştır. Mimar Sinan'ın en ihtişamlı eserlerinden bir tanesidir. Yani İstanbul'u en güzel yerine konumlanmış olduğunu da söyleyebiliriz. Zaten şehrin hepimizin zihin dünyasında ortak bir kimlik ve aidiyetlik kurmasının en önemli sebebinin bir tanesi de bu yapılarla olan gönül ilişkimizdir, gönül bağımızdır. Bir şekilde görüyoruz, işte ne bileyim, gölgesinden geçiyoruz veya başka bir şekilde orayla ilgili bir metin okuyoruz falan. Yani İstanbul bu anlamda çok zengin bir şehir ve her birinin kendine ait anlatısı, kendine ait bir düşüncesi var.
1: Çekim yaparken aklınıza kalan bir yaşam hikayesiyle karşılaştınız.
0: Esasında tam şöyle diyelim, kubbe formlarını fotoğraflarken tabii ki bir araştırmayla oraya çıkıyorsunuz. Böyle rastgele elinize makinenizi alıp fotoğraf çekmiyorsunuz. İstanbul'da da bu anlamda Mimar Sinan'ın eserleri elbette ki çok büyük bir mühür olarak karşımıza çıkıyor. Ama en efsane, en ihtişamlı, en görkemli kubbenin Selimiye olduğunu düşündüğümüzde Mimar Sinan daha sonra dönüyor, altı kubbeli Piyalepaşa Camisi'ni inşa ediyor. İstanbul'a inşa ediyor tekrar. Yani İstanbul'un mimarlık tarihinde de, İslam tarihinde de şehri seven herkes için ayrı bir öneminin olduğunu söyleyebiliriz.
2: Yıldız Holding'in Mutlu Et Mutlu Ol anlayışı ve sanatı toplumla buluşturma hedefi doğrultusunda Gök Kubbe sergisini randevu alarak Yıldız Holding Seminer Salonu'nda ziyaret edebilirsiniz.

Yıl 1957. Kent İstanbul. Türkiye büyük bir değişim sürecinin eşiğindeyken tarihi dokusunu koruyan ancak modernleşme adımlarının atıldığı bir şehirdi İstanbul.

İzlediğiniz görüntüler tam da o yıllardan. Hasanoğlan Köy Enstitüsü tarafından hazırlanan bu çalışma 1957 İstanbul'unu, deprem felaketi, tramvay kazaları ve kentsel dönüşüm süreçleriyle ele alıyor. Bugün görsel arşiv niteliğindeki video şehrin kalabalık sokaklarını, Boğaz'ın değişmeyen atmosferini ve kentteki dönüşümleri yansıtıyor.

Ayrıca 1957 yılında bir de Hollywood filmine sahne olmuştu Megakent. Joseph Pevney'nin bir elmas kaçakçısının tekrar döndüğü İstanbul'da öldü sandığı kadını bulmasını konu alan İstanbul filminde seyirci bir dakikaya yakın süre İstanbul'u keşfe çıkıyor.

Mr. Bean, 2012 Londra Olimpiyatları açılış törenine izlediğiniz performansla damga vurmuştu. Kameralar Olimpiyat Stadyumunu ve Londra Senfoni Orkestrası'nı tararken seyirciler Van Gelis'in Ateş Arabaları eserinin dünya standartlarında bir performansına tanık olacağını düşünüyordu. Ancak hiç de öyle olmadı. Zamansız ve efsane bir gösteriye şahit oldular.

Mr. Bean'e orkestra tarafından muhteşem film müziğindeki elektronik ritmi taşıma görevi verildiğinde izleyiciler anında gülmeye başladı. Zira Mr. Bean görevini öyle mizahi bir tavırla yerine getirdi ki artık bu 2012 Londra Olimpiyatlarında gündem olacak tarihi bir gösteri olmuştu. O akşam bu gösteriyi stadyumda bulunan 60 binden fazla sporsever keyifle izledi ve dünya çapında tahmini 1 milyar televizyon izleyicisi tarafından da seyredildi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 21 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşuyor. 9 Haziran tarihine dek devam edecek festivalde 13 eser 22 temsille seyircilerin beğenisine sunulacak. Festivalin açılışı dünyaca ünlü rejisör Jean-Louis Grandin'in prodüksiyonu Lucia di Lammermoor Operası'nın premieriyle AKM Opera sahnesinde yapılacak. 1 Haziran'da Altın Çağ'ın Kadınları adlı barok konser Süreyya Opera sahnesinde sahnedenecek. 3 ve 10 Haziran'da AKM Opera sahnesinde sahnedenecek Kuğu Gölü Balesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından ünlü koreograf Ricardo Amarante'nin prodüksiyonuyla seyirciyle buluşacak. 6-10 Haziran'da Süreyya Opera sahnesinde Küçük Prens Çocuk oyunu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından ilk kez festivalin minik seyircilerine özel sahnedenecek.

0: Çalışmalarına 15 Kasım 2025 tarihinde başlayan Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Gençlik Korosu, Merhaba konseriyle AKM Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Tamamı 15-25 yaş arası klasik müziğimize gönül veren genç sanatçılardan oluşan koronun şefliğini Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği sanatçısı Atakan Aktaş üstleniyor. Gençlik Korosu'nun ilk konserinde 1. bölümde Dede Efendi'nin Sultaniyegah takımı ve aynı makamda şarkılar yer aldı. Saz ve ses solistleriyle başlayan 2. bölümde ise koronun seslendirdiği Hicaz makamındaki eserler vardı. Konser bitiminde şef Atakan Aktaş'ın genç koro sanatçıları dışarıdaki müziği değil, kendi özümüz ve kültürümüzün müziğini tercih etti cümlesi seyircilerden bol alkış aldı.
1: Her tercih bir vazgeçiş. Onlar dışarıdaki müziği değil, bizim kendi özümüz, kültürümüz.

Led Zeppelin'in efsane solisti Robert Plant, müzikal yolculuğunun en özel duraklarından biri olan Saving Grace projesiydi. 2 Temmuz akşamı 33. İstanbul Jazz Festivali kapsamında Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnede. Müzik tarihinin en ikonik seslerinden biri olan Plant, konserde folk, blues, country ve gospel arasında dolaşan, gösterişten uzak ama derinlikli tınıları hayranlarına sunacak.

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, Mayıs ayında da konserlerine dolu dizgin devam ediyor. Onay, 20 Mayıs'ta Tekirdağ Yılmaz İçöz sahnesinde, 23 Mayıs tarihinde ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Avlu Fatih Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Usta piyanistin konser programında Bach, Haydn, Mozart ve Beethoven'ın klasikleşmiş eserlerine ek olarak Ahmet Adnan Saygun'un yapıtları da yer alacak.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, caz odağındaki yeni projesi Say Place Jazz on Tour with Skoda ile bu yaz Türkiye turnesine çıkıyor. Pozitif Müzik Organizasyonu ile gerçekleşecek turne, Türkiye genelinde 7 şehir ve 10 konserle müzikseverlerle buluşacak. Say turne kapsamında 19 Temmuz'da Ayvalık Amfitiyatro'da, 24 Temmuz'da Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda, 25 Temmuz'da Efes Antik Tiyatrosu'nda, 26 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da, 2-3 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Mozart, Chopin, Bach ve Vivaldi'nin ölümsüz eserlerinden popüler müzik, caz, bluzla dizi ve film müziklerine uzanan repertuar, Candela sahnesinde her hafta farklı sanatçıların yorumlarıyla yeniden hayat buluyor. Diablon in Noir, binlerce mum eşliğinde 18 Mayıs akşamı tarihi Kastel binasında müzikseverlerle buluşacak.

Yaşar ve Sad Berkan'ın müzesi seyahat sanatı sergisiyle ziyaretçilerle buluşuyor. 15. yüzyıldan 20. yüzyıla Osmanlı topraklarına yönelen yolculukların izini süren 300'ü aşkın eseri bir araya getiren Meşer'deki sergi, seyahat kavramını yalnızca bir yer değiştirme değil, bilinçli bir seçme ve kaydetme pratiği olarak ele alan seyahatnameleri odağına alıyor. Seyahatnamelerin yanı sıra dönemin dünyasını yansıtan tablolar ve Osmanlı coğrafyasına dair objeler de sergide görülebiliyor. 23 Mayıs 2027 tarihine dek devam edecek serginin küratörlüğünü Sad Berkan'ın müzesinden Merve Uca, koordinasyonunu ise Sad Berkan'ın müzesi direktörü Hülya Bilge üstleniyor.

Onlar yıllar süren emeğin, sabrın ve hayallerden vazgeçmemenin adı adeta. İlk kez 2022 yılında America's Got Talent sahnesinde keşfedilen Unreal, illüzyon, hikaye ve kusursuz senkronlarıyla izleyenleri şaşırtıyor.

Emruho Mestizo İspanya'nın önde gelen geleneksel müzik gruplarından. Gitarın başında ve bu şahane düzenlemenin mutfağında Sahip Polanco var. O hırçın adımlarla tozu dumana katan dansçı ise Elisa Perez. İspanyol müziği ve dansı üzerine odaklanan grup, özellikle flamenko ve İspanyol esintili performanslarıyla dikkat çekiyor.

Mestizo daha çok El Vito gibi geleneksel İspanyol eserlerine getirdikleri dinamik ve yenilikçi yorumlarla tanınıyor. Sosyal medya üzerinden tüm dünya onları tanıyor artık. Grubun Meksika'nın tarihi Querétaro şehrindeki sanat merkezinde mum ışıkları altında gerçekleştirdiği Flamenco Fire gösterisi sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı ve de çok beğenildi. Performansta sahip Polanco'nun elindeki Granada yapımı gitarın sesi, Perez'in saniyede onlarca vuruş yapan ayak hareketleriyle birleşince gördüğünüz gibi ortaya müzik ve yetenek şöleni çıkıyor.

Dünyaya daima gönül gözüyle bakıyor. İnce esprileriyle sevenlerini kahkahaya boğuyor. Görme engelinin farkındalığıyla kendisi gibi nice yetenekleri topluma entegre ediyor.

Metin Şentürk 1966'nın 16 Mayıs'ında İstanbul Fatih'te Arnavut bir ailede dünyaya gözlerini açar. Kalabalık bir ailede doğar. 6 kardeşi vardır. Küçük Metin'in hayatı 3 yaşında tamamen değişir. Ailede genetik körlük vardır ve geçirdiği küçük bir ev kazası mecazen değil, gerçek anlamda onun dünyasını karartır.

Aslında bu Şentürk ailesinin ortak kaderidir. Abiyi salıncak çarpması sonucu, babası ise ortaklarının ihaneti yüzünden, üzüntüden kör olur. Annesi duruma çok içerlese de o bunu sorun etmez. Tiye bile alır sonraki yıllarda. Sen üşütünce grip olursun ya, biz üşütünce kör olduk der. Onu tanıyanlar bakış açısını değiştirince acılarının da değiştiğini görür.

Öğrenim hayatına İstinye'deki Yatılı Görme Engelliler Okulu'nda başlar Metin Şentürk. O dönem sürekli radyo dinler. Kendi deyişiyle en yakın dostu radyodur. Müziğe ilgisi ve sesinin güzelliğiyle 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na girer.

Şentürk ilk albümünü henüz 21 yaşındayken yayınlar. Elimdeki fotoğrafın dönemin ünlü Yaşar Kekava plaktan müzik dinleyicisiyle buluşur. Yaşamayı sen anladın. Ardından 1991'de onu geniş kitlelere tanıtan Bırakma Beni çıkar. Sen

92'de Allah Biliyor, 95'te Sana Aidim, 96'da Son Nokta ve 90'ların sonunda Dünya Güzeliydi müzik listelerinde fırtına gibi eser Metin Şentürk. Bu albümde Sitem şarkısı Unutulmazları arasına girer.

0: bedeli.
1: Milenyuma geldiğimizde ise müzikal kariyerinin yanı sıra ekranlarda da görürüz Şentürk'ü. 2003'te Unutma Beni dizisinde Aliş rolünü üstlenir. Bir yıl sonra ise sevilen dizi En Son Babalar duyarak konuk oyuncu olarak katılır. Yine Yaprak Dökümü ve Cennet Mahallesi'nde de rol alır sanatçı.
2: Canım benim, evimize hoş geldin.
3: Hoş bulduk,
4: evet,
3: hoş bulduk.
4: Metin abicim, evimiz azıcık dağınık da inşallah kusura bakmasın ha.
3: Meraklanmayın, meraklanmayın. Göz görmeyince gönül katlanırmış.
1: Albüm çalışmalarına da aralıksız devam eden Metin Şentürk, Dönmem Gerek, Sensizlik Kalbe Zararlı, Masal, Zamanda Yolculuk albümlerini sevenleriyle buluşturur.

0: çok yönlü kişiliğiyle bilinen sanatçı 2010 yılında ilginç bir rekor kırar. Şentürk dünyanın en hızlı görme engelli sürücüsü olmayı başarır. Rally sürücüsü olan Volkan Işık'ın radyosu yardımıyla GAP havaalanında Ferrari F430 sürer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hazırım.
0: 2. Şentürk bu sıra dışı rekor fikrini şöyle anlatır. Güney Afrikalı bir körün yaptığını okudum. Sonra İngiliz bir kör yaptı. Ben de bunu bir Güney Afrikalı İngiliz yapıyorsa bir Türk niçin yapmasın dedim. Dünya Engelliler Birliği Başkanlığı'nı da yapan Metin Şentürk, fiziksel engeli olanlara daima sabrı, umudu ve şükrü tavsiye eder. Yok artık dedirten, kimilerine göre çılgınca, kimilerine göre gözü kara bir şey daha yapar. Metin Şentürk'ün gözünden programıyla muhabirlik bile yapar.
2: İşçi işsiz, okumuş okumamış, engelli engelsiz, kim olursan ol. Anlatın, dinleyelim, birlikte karar verelim.

Şentürk 2012 yılına gelindiğinde ise Bana Sen Lazımsın albümünü yayınlar. Son dönemde ilginç denemelerle karşımıza çıkan sanatçı, Metin Şentürk görüyor mu, görmüyor mu tartışmalarının sürekli odağındadır. Ama o, teknoloji ilerledi, görmek için bir çabanız yok mu sorusuna hep, ben güzel bir dünya kurdum ve burada yaşıyorum. Eksikliğini hissettiğim hiçbir şey yok. Dolayısıyla fazlalığa gerek de yok yanıtını verir.

0: gitsen.
1: 2015 yılında Kelebek albümüyle müzikseverlerle buluşan sanatçı, albümde genç yaşta kaybettiğimiz Kerim Tekin'in ünlü Kar Beyazdır Ölüm şarkısını seslendirir.

Ayrıca ekranlardan da ayrı kalmaz hiçbir zaman. 80'ler dizisinde Ferit rolünü üstlenir. Sonradan Görme dizisinde başrolü oynar. Dokunma Hurdacı'nın Kızı filminde ise konuk oyuncu olur. Televizyon programları da yapan Metin Şentürk, yaratılan her insanın bir hikayesi olduğuna inanıyor ve diyor ki, hikayende figüran mı olacaksın, kahraman mı? Herkes kendi hikayesinin kahramanı olmak için yaşamalı. Hikayemizin kahramanı olmak, hayatı yenmek, hayatta bizi üzen, bizi ezmeye çalışan ne kadar zorluk varsa onların üstesinden gelmek demektir.

Kukla Tiyatrosu'nda heykeltıraş olarak çalıştıktan sonra polimer kilden bebekler yapmaya başlar ve yaptığı oyuncak bebekleriyle katıldığı bir sergide büyük ilgi görür. Bu sergi sonrası ününü artıran Zaykov o günden bugüne bir fenomen.

sanatçının Türkçe'de sanatsal bebek olarak ifade edilen, dünyada art doll olarak bilinen çalışmaları sanatseverleri şaşırtıyor. Genellikle oyuncaktan çok sanat objesi olarak görülen el yapımı bu bebeklerin gerçek insandan bir farkı yok diyebiliriz. Bu sanatsal çalışmaları heykelin özelleşmiş bir türü olarak da görebiliriz.

0: Düşünsenize, yerden binlerce metre yükseklikte masmavi gökyüzüne daha yakın dağlara tırmanmak. Heyecan ve özgürlüğü keşfetmek. Çoğumuz belki bu heyecanı ancak filmlerde yaşıyoruz. Koltuğumuzda izlerken bile o adrenalinin bir bölümünü hissedebiliyoruz, değil mi? Sevgili izlenci izleyicileri, gelin Beyaz Perde'nin en iyi dağcılık filmlerine bir göz atalım. James Franco'nun başrolde rol aldığı 127 saat bir biyografi filmi. Gerçek bir olaydan sinemaya uyarlanan film, genç bir dağcının bir kaza sonucu kolunun kayaya sıkışmasıyla başlıyor. Umudunu kaybetmeden hayatta kalmaya çalışsa da tam 5 gün boyunca bir kolu kayaya sıkışmış halde kalan dağcı, en sonunda izlerken bile tüylerinizi diken diken eden bir çözüm buluyor. Film Franco'nun performansıyla bir taraftan özgürlüğe davet etse de öte taraftan çarpıcı sahneleriyle gerim gerim geriyor.
1: Oh!

0: Hızlı bir şekilde yol bulmanız gerekiyor. Fırtına geliyor. Burada yakalanmak hiç iyi olmaz.
1: Bu kayadan inebilirsek tabii.
2: Şuradakine ne dersiniz? İlk iniş için çok uygun.
3: Hayır.
4: Kırılma Noktası 2015 yapımı bir macera filmi. Genç bir FBI ajanı olan Johnny Utah, olağanüstü yetenekli ekstrem sporculardan oluşan bir ekibin dünya piyasalarını yerinden oynatacak çapta büyük kurumsal soygunlara imza attığı şüphesiyle ekibin içine sızar. Yeni arkadaşlarıyla çok büyük suçların içinde yer alan Utah, bir zaman sonra iki taraftan birini seçmesi gerektiğini anlayacaktır. 1991'de çekilen çok beğenilen filmin devamı niteliğinde.
1: Hadi yapalım şunu.
5: Yapalım.
6: Seni izlerim. Helikopterle konuşalım.

0: İşte bitti. Yolun sonu.
1: Ana. Ana.
2: Everest.

kült olmaya aday bir fırtınada hayatta kalma mücadelesi. Jack Gyllenhaal'ın başrolde yer aldığı yapım, dünyanın en yüksek dağı Everest'e tırmanmaya çalışan bir grup dağcının 1996 yılında gerçekten yaşadığı bir olaydan sinemaya uyarlandı. Everest dağının zirvesine tırmanmaya çalışan iki ekibin yolu bir şekilde kesişir. Nefes bile almayı imkansız hale getiren bir kar fırtınası ise korku dolu bir maceranın fitilini ateşler.

0: stomach to get oxygen. Okay, I'm gonna find oxygen. But you gotta stay here. Okay, stay here. Don't move, I'll be back.
1: Bizim işimizi elimizden alır ha. Biraz daha sar ha. Evet oluyor.
2: 1993 yapımı Dağcı'da usta aktör Sylvester Stallone rol alıyor. Dolu dolu aksiyon içeren filmde dağcılığın pek de bilmediğimiz bir hikayesine, kurtarma ekibinin dünyasına dahil oluyoruz. Mahsur kalmış bir dağcıyı kurtaramadığı için işi bırakmaya karar veren Gabe, merkezdeyken bir sinyal alır ve son kez işini yapmak için bölgeye gider. Ancak kurtarma görevine çıktığı zaman aslında aldığı sinyalin mahsur kalmış bir grup masum tarafından gönderilmediğini fark eder.
3: Gabe, hayır! Sana doğru geliyorum! Hayır! Bu alat iki kişiyi kaldıramaz. Ona hemen benim kayışımı gönderiyorum, tamam mı?
1: Kayış onun zaman yok, ben gidiyorum.
3: Gabe, kahretsin! Hayır!
1: Sera, senin için geliyorum.
4: Dayanamıyorum, kayıyorum.
1: Dayan, geliyorum.
4: Yardım edin. Gabe, artık dayanamıyorum.
1: Sera, aşağı bakma. Bana bak. Dayan.
4: Deniyorum.
1: Kopuyor. Neredeyse kopuyor.
3: Sera! Hayır!
4: Yapamayacağım.
3: Sera, dikkatli ol.
4: Hayır! Yapamayacağım.
3: Sera, hayır!
5: Onu tut Gabe, sıkı tut, sıkı tut.
1: Geldim Sera geldim.
4: Gel, ölmek istemiyorum.
3: Sera, dayanabilirsin hayatım, yapabilirsin.
4: Hayır.
1: Sera, kendini karıcak.
3: Sera, kendini karıcak.
4: Ay yardım et.
1: Susak, dayan. Seni yakaladım. Yakaladım. Seni yakaladım.
4: Yardım
1: tamam,
4: et, dayanamıyorum.
3: Sakin ol, sakin ol. Hayatım, diğer elini uzat.
1: Ölmeyeceksin.
4: Kayıyorum.
3: Onu tutmaya çalışıyorum.
1: Hadi.
3: Sera. Tut onu! Onu tutmaya çalış Sera!
1: Hadi!
4: Gel!
1: Gel! Gel!
4: Düşmeme izin verme lütfen!
1: Hadi Sera!
4: Onu tut dedim! Kurtar onu! Gabe, düşmeme izin verme lütfen! Lütfen ölmek istemiyorum!
1: Sera, seni tutuyorum! Kendini yukarı çek!
4: Kayıyorum!
3: Bunu yapabilirsin Sera! Lütfen güzelim! Kendini yukarı çek!
4: Kayıyorum!
3: Hadi çek!
4: Kayıyorum!
3: Gabe! Lütfen elini bırakma. Onu sakın bırakma Gabe.
4: Düşmeme izin verme. Kayıyorum. Kayıyorum.

ve diğer bir kült olmaya aday film 2000 yapımı Dikey Limit. Film bizi dünyanın en tehlikeli doruk noktalarından biri olan K2'de bir kurtarma hikayesine götürüyor. Kalbimizi yerinden oynatan sahneleriyle ünlü filmi izlerken bile donuyoruz.

1991 yapımı dağcılık filmi K2 özellikle tırmanma sahnesiyle sinema severlerin hafızasına kazınmış vaziyette.

0: Hababam Sınıfı, Gülen Gözler, Sev Kardeşim, Mavi Boncuk ve Arabesk. Televizyonda belki onlarca kez izlediğimiz, hatta her gün yayınlansa yine izlerim dediğimiz bu efsane filmlerin usta yönetmeni Ertem İlmez, belki de günümüz yönetmenlerine esin kaynağı olmuş Yeşilçam'ın dehası bir yönetmen. Öyküsü 1929 yılında Trabzon'da başladı. İstanbul Üniversitesi'nde aldığı iktisat eğitimini bir süre Kadıköy Moda'da bakkallık yaparak değerlendirdi. Zaten bu iş onun eğitimiyle ilgili ilk ve son işi oldu. Çünkü onun derdi yaratıcılığını konuşturmaktı. Bu amaçla Çağlayan Yayın Evi'ni kurdu. Ama gözü sinemadaydı.
1: İşte ben de onu söylemek istiyorum.
2: Anlatmayın, biliyorum. Siz de şunu bilmiş olun ki o sizin terbiyesiz, kaba, küstah oğlunuzla evlenmeyi aklımdan bile geçirmiş değilim.
0: İlk filmini kendi deyişiyle rejisöre verecek paramız olmadığı için rejisörlüğünü de ben yaptım. Kamera, montaj nedir bilmiyorum, kameramanım bilir diyerek çekti. Öztürk Serengil ve Fatma Girik'in başrolünde oynadığı Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi filmi o senenin en büyük çıkışını yaptı. Bu cesaret kendisinin de dediği gibi eğilmezin paçayı yırttığı film oldu.
1: Görün.
3: Ne diyeyim bebe?
4: Gel buraya.

Türk sanat müziğinin efsanelerinden Müzeyyen Senar, muhteşem sahne performansı ve enerjisiyle Muğla yöresine ait Ferahidir Kızın Adı türküsünü seslendiriyor. Yıl 1978.

Star Ajda Pekkan bir Türk sanat müziği parçası söylüyor. Ayrılık yaman kelime. Ve 47 yıl önceki bu videoda bir kez daha görüyoruz ki Pekkan gerçekten yıllara meydan okuyor.

2012'de kaybettiğimiz Türk halk müziğinin usta sesi Kamil Sönmez, Karadeniz yöresinden Kiremit'e su düştü ve Gemiciler Kalkalım türküleriyle bir müzik şöleni sunuyor. Not düşelim, takvimler 1980'i gösteriyor.

Tabii ki arabesk müziğin güçlü sesi Orhan Gencebay'ı anmamak olmaz. Gencebay, klasikleşen Mevsim Bahar Olunca şarkısıyla bizlere 1979 yılından nostalji yaşatıyor.

Şimdi de müziğin Barış abisi Barış Manço'nun 1976 yılında seslendirdiği Vur Havvur şarkısını izliyoruz.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz Kitap Yayın Evi'nden okurla buluşan bir aşkın tarihi, edebiyatımızın usta yazarlarından Mehmet Rauf'un klasik romanı. Rauf, 1915'te basılan kitabında yer alan hikayeleriyle 20. yüzyılın başında Osmanlı ailesinde ve kadın erkek ilişkilerinde yaşanan değişimi gözler önüne seriyor. Okurlar, Osmanlı toplumunun son dönemlerine doğru edebi, tarihi, psikolojik ve sosyolojik bir yolculuğa çıkıyor. Dünya edebiyatının usta yazarlarından Emily Bronte'nin romanı Uğultulu Tepeler, İngiltere'de Victoria döneminde orta sınıfın yükselişini, gösterişli yaşamların moda oluşunu anlatıyor. Bronte, 1848'de öldüğünde dünya edebiyatının en güzel yapıtlarından birini, ilk ve tek romanı Uğultulu Tepeleri bıraktı ardında. Can Yayınları'ndan çıkan bu roman, kimine göre dünyanın gelmiş geçmiş en büyük aşk romanı, kimine göre çağlar ötesi bir eser ya da insanın içine işleyen bir anlatımla dile getirilmiş uzun bir şiir. Tıknaz, Vecihi, İmdat, köpek kovalama ustası bir kedi Kurnaz, 20 katlı düğün pastası ve uzaklardan uçarak gelen anne terliği ödülü. Yazar Anıl Basılı'nın karalamaları ve Eda Ertekin Toksöz'ün renkleriyle hayat bulan Timaş Çocuk Yayınları imzalı Uçan Anne Terliği, birbirlerine neşeyle bakanlara ve aramızda dolaşan şans kelebeklerine göz kırpıyor. Enver Paşa'nın ailesi tarafından 90 küsür sene boyunca muhafaza edilen ve tam metinleri ilk defa Naciyem, Ruhum Efendim kitabında yer alan mektuplar, Paşa'nın ayrıntıları şimdiye kadar bilinmeyen Rusya ve Orta Asya günlerindeki faaliyetlerini aydınlığa kavuşturuyor. Turkuaz Kitap'tan yayınlanan eser, Enver Paşa'nın bizzat kaleme aldığı kendi tarihi. Gece uyurken bir anda kafanızın içinde çalan şarkıdan nasıl kurtulacağınızı biliyor musunuz? Küçük boy, orta boy ve büyük boy içecek tuzağını hiç duydunuz mu? Hiç reddedildiğinizde kamyon çarpmışa döndüğünüz oldu mu? Bazı insanlar neden değişimden korkar? Yazar Jenna Louise Smith, 3. Göz Yayınları'ndan çıkan Herkesin Bilmesi Gereken 500'den Fazla Psikolojik Gerçek kitabında bu soruların cevaplarını ustalıkla ve mizahi bir biçimde veriyor. Gerilim romanlarının tartışmasız ismi Dan Brown, uzun süre sonra okurlarıyla Sırların Sırrında buluştu. Saygın simgebilim profesörü Robert Langdon, yeni bir ilişkiye başladığı noetik bilimci Catherine Solomon'ın vereceği konferansa katılmak için Prag'a gider. Acımasız bir cinayet hayatlarını kaosa sürükler ve Catherine, kitabıyla birlikte aniden ortadan kaybolur. Fantastik bilim kurgunun zirvesindeki eser, Altın Kitaplar imzasıyla raflardaki yerini aldı.

0: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu bugün 16'da A-Para'da.
1: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

kraliçemden bıçakladı. Nasıl için? Anasız bıraktı Batuka. Babasız bıraktı.

0: Ne bakarsın öyle Temur?
1: Ula Ece onu kayaya almak ister. Kuma hatun olarak.
2: Sonra anam. Sonra.

Kızı Alpagohan'ı öldürmeyi başarmış mı? Bir duyan olacak. Kimse yok ki. Yerin kulağı var. Sus hadi.

Kır çiçek bir kem. Kır çiçek bir kem. Dağlı kızlar Alpagohan'ı öldürecekmiş.

0: Baba. Künemi belki işimize yarar diye dağlı kızların peşine takmıştım. Gece bir şey duymuş.
1: Ne duymuş?
0: Batuga'nın künesi. Dün gece Alpagoan'ı öldürmüş olabilir.

0: gidersin. Yok kız. Babamı öldürmene iki defa izin vermedim. Üçüncüde de vermem.
1: Ne yaparsın? Babana mı şikayet edersin?
0: Gerekirse ederim. Ölmeye bile razı olurum. Çıkarım karşısına. Akılsız sandığın oğlunu akıllı. Köle sandığın kızla pençe derim.
1: O zaman önce senin canını almam gerek göktekini.
0: Bence de. Haydi. Durma.
1: Canını değil. Hoşuna al.

Yapacaktım senin. Aynı yaskının iki yarısı. O iki küçük çocuğu hiç unutmadım. Gökten üçümüz, ikimiz için de alacaktım. Öksüz kaldığım gün yetim kalan o çocuk nerede? Kimsin sen? Kimsin?

0: girişi dayanırken bir tahta kılıca sarılan hanımı. O gece burada babamı aradım. Kalanı buldum. Kalan bana dedi ki,
1: sarayında daha sütü emmiş bir tek kişi kaldı.
0: O da sensin. Kaan'a yakarmadım. Babama yakardım. Ama ne Kaan duydu, ne babam. Ben de bir tahta kılıca dayanıp yay girişini kendim çıkardım.
2: O küçük çocuk o vakit mi vazgeçti aklından?
0: Yay girişi haklıydı o küçük çocuğu.
2: Yerin dibine batasın Göksaray. Yerin dibine batasın Göksaray. Yerin dibine batasın Göksaray.
0: Şşş, duyacaklar.
2: Neden izin vermezsin canını alayım? Niye izin vermezsin? Bu Göksaray'ı yerin dibine batırayım. Niye izin vermezsin? O iki küçük çocuğun özünü alayım.
0: Çünkü Göksaray batarsa gök de batar. Babam ölünce taht savaşı çıkacak. Balamir kurultayda tahtı ele geçirecek. Ama Rus Varek prensesi Ulu Ece buna izin vermeyecek. Oğlu Kaya ile Balamir'in arasını bozacak. Savaş çıkacak. Savaş çıkınca ülkem bölünecek. Ülkem bölünüp zayıflayınca da Temur'un Çin İmparatoru kayınatası gelecek. Zayıflamış ülkemi işgal edecek. Saray zaten işgal altında. Ülkemin de işgal edilmesine izin vermem. Ben bilmez miyim? Öcümüzü almayı, ama bir öksüzle bir yetim öc alacak diye göğün yok olmasına izin veremem.
2: Yine izin vermezsin. Yok olsun gök, sana ne? Yok olsun, boynuna yay kirişi dayayan gök yerin dibine batsın. Bırak batsın, yok olsun bırak.
0: Bırakamam.
2: Niye bırakmazsın? Niye izin vermezsin? Niye bırakmazsın?
0: Çünkü içimde bir han var. Han var.
2: Batuga'nın aklı olsaydı o yeni Kaan olurdu. Hem sadece göğün de değil, dağın da oğlu. Ondan iyi bir Kaan olurdu.
3: Çift başlı kurt gelecek. Türkleri bir edecek. Gök Tengri kut verecek. Altın yayı gelecek. Gümüş oku atacak.
4: Kurdu ayağın, tahtı otağın, ufku durağın bilesin hakkı. Yürüyesin. Korkma. Üstün gelecek olan sensin.
2: Düşümde gördüğüm buydu. Bebek. Evet.

0: Lokatımızla dağ atamız kardeş idi. Şimdi kardeş boylar ataşa düştü. Obalar kardeş kanına kesti. Ama Bozkır'a dirlik gerek. Türklere birlik gerek. Yurtları bir edecek erlik gerek. Çift başlı kurt gelecek. Türkleri bir edecek.
1: Sen dağla göğün oğlusun. Çift başlı kurtun bir başı dağ, bir başı gök. Dağla göğü bir edecek sensin. Altın göğe gelecek. Gümüş oku atacak olan sensin.
2: Kınata, çift başlı kurdu görürsen de ki ben hiçbir anın kılıcı olmayacağım. Çift başlı kurdun pençesi olacağım.
1: Çift başlı kurt.

0: Madonna.
1: Söyle.
0: Omuzunuzdaki yara hiç iyi gitmez. Nar kabuğu döv, arı yağıyla karıştır. İki sıntır küşi, bir bakır balık ödü, biraz da kırlangıç toprağa koy.

0: Ulayacağım içeri kimse girmesin dedi.
1: Hanımı görmem gerek. Yaşarsın.
2: Neden yaşamayayım Balamir?
1: Birisi seni öldürmek ister.
3: Ne demek bu Balamir? Kim öldürmek ister hanımı?

0: Haydi kalk.
1: Nereye? Yer silmeye mi?
0: Ha, biraz kan dökülecek. Gayrı siler misin, döker misin?

0: önce kalkasın.
1: Seni bulmuşken ölemem.

0: Ne olur burada.
1: Birisi seni öldürmek ister. Çaşıdım duymuş. Kimseyi suçlamadan önce isim verirsen kanıt bulayım.
2: Olur.
1: Senle savaştı diye duyduydun. Benle savaşayım dedim. Neymişsin? Dağlı kız.
3: Beni öldürürsünüz sandım. Ya canavliyle zarar verseydim? Tekin kanı akıttım ya bu kanı da mı akıtayım?
1: Çekinir miydin kutlu kanı akıtmaya?
3: Ya sen can derdinde olunca kanın kutuna da soyuna da bakmaz. Bir daha bir köleyle eğlenmek istediğinizde aklınızda bulunsun Yapgun.
2: Seninkine tam bir savaşçı. Çok. Çok da güzel.

0: Benimle eğleneceğini bilirdin. O yüzden yere kan akar dedim.
1: Seni çağırdı. Bir suç işledin de cezanı çekeceksin sandım. Ben nereden bileyim Yapkomuz'un canı sabah

0: nasıl direndi ve savaştı benimle. Gözlerinde ölüm ateşi yanar. O ateşi nerede görsem tanırım.
1: Şaşırdığınız doğru söyler işte. Savaşçı olduğunu öğrenince niye almadın canını? Alpagağ'ın da güvenini kazanmış olurdu.
0: O kızın o an canını alsam çolpan duyup kaçar. Kim bilir kaç kişiler sarayda. Çolpanı bu saraya getireceğim, burada sorgulayacağım. Yılanın başını da kuyruğunu da tek seferde ezeceğim. Kardeşim, gayrı bana güvenmeyi öğrenecek. Savaşım onunla değil, teginleriyle olduğunu görecek.

0: misin?
1: Ne yaparsın?
2: Çift başlı kurdun önünde diz çöker, bağır basarım.
0: Eğer ben çift başlı kurt olsaydım, seni Balamir'den korurdum. Ama ben izlemekten başka hiçbir şey yapamadım.
2: Yaptın. Ben orada her şey bitti dediğim an seni gördüm. Çift başlı kurdu. Sen de bana pes etme dedin. Savaş.
0: Bak kız bak.
2: Asıl sen bak Batuk Ategin'im. İçimde han var dedin. Var. Türkleri bir edecek han sensin. Gök Tengri sana kut bağışlamış.
0: Tenime bağışlamışsa da tenime bağışlamamış. İçime kut vermişse de dışımı unutmuş.
2: Kut tende değil, kandadır, ruhtadır. Ruhunda kut olan han olur. Töre budur.
0: Ne ruhu ne töresi? Türkler parmağı kesik adamı bile han yapmazlar, bilmez misin? Benim elim yok, ayağım yok benim.
2: Pençen var.
3: Ya niye diz çöküyorsun? Aklıma var anlayacak.

0: İbek'ten kaçtık hemen anlat. Bana bir yapsan niye saldırdın? Sarayı failler basmış sen mi yaptın? Abokan öldüremedin beni niye?
1: Yine bizden bir şeyler saklar bence.

0: Ağabasına gideceğim Savaşçı kız. Diyeceğim bir şey var mı?
1: Yapkum, neden gidersiniz de ağabasına?
0: Çoban Hatun'u yeğeninin nişan toyuna davet edeceğim. Bir çeyiz getirir herhalde.

0: Anımız burada değildir.
1: Nerededir?
2: Buradayım.

0: Ulayıcınız ne zaman obamı basmaya gelecek merak eder oldum. Balamir Yavgo, bir o eksik kaldı. Söyle bakalım, sen ne istersin?
1: Yurtsaraya gideceğiz. Orada konuşacağız.
0: Benim göklerle konuşacak bir şeyim yoktur.
1: Aklı sakınmadan mı konuşmazsın?

0: Ha? At kokulu künemiz de geldi. Nerede kaldın? Daha ayın ateşi yakacağız. Hadi daha ateş yakacağız. Tüh, ayağım kaydı. Topla şu odunları.
1: Kızın döktü, anası.
0: O toplasın. Senin ağzına erimiş demir dökerim de o dilini bir daha dolandıramazsın. Topla dedim şunu.
1: Tamam, ben toplarım. Sen dur.
0: Bu toplayacak. Senin canın hücre çekiyor galiba.
1: Hücre bana uçmak sayılır. Sen yoksun. Kızın yok.
2: Alpago hanımız gelir.

0: yaptın? Ne gerek var böyle bir hayne şimdi?
1: Gerek olmaz mı hanım? Başımıza gelmeyen kalmadı. Kolun bir türlü iyileşmez. Balamir seni öldürecek biri var diyor. Tengrim kurusun. En iyisi adak adamak.
0: Niye?
1: Kaya ve Timur'u kansız adak için at salmaya gönderdim bile.
0: İyi madem, hadi.

gibi göğün sahibi gök tengri. Yağız yerin tek hakimi Ulu Gök Kağan'ın ulu ecesine kulak ver. Yere buğday saçarız ki barış ola. Toprağa kımız akıtırız ki kan akmaya. Atları salarız ki bizim uçtula. Mavi göğü, yağız yeri, bilge suyu kollayan tengrim. Düşmanlarımızı Erlik Han'a yolla.

0: Kimdendir hanım?
1: Malamilde. Atlarımız yorgun. Yarın Göksaray'da olurum. Sana bir sanık getiririm der.
0: Kimdir seni öldürmek isteyen?
1: Bilmem.

0: Daha han dedenden gelen haber. Hani kaçın demişti, siz de ananla birlikte kaçmıştınız. O güvercinle gelen haberle mi başladı her şey?
1: Evet.
0: Emin misin? Güvercin mi getirdi haberi?

0: Evet işte. Bu bitiyi getirdi. Boz bir güvercinle.
1: Daha güvercin kullanmaz. Vahşi kuşlar çoktur, güvercinleri yer. Şahin kullanırız biz.
0: Yani?
1: Haber dağdan gelmedi. Bir ananın suçlu gibi saraydan kaçmasını istedi.

0: saraydan biri yaptı. Dedem hain değil. Göksaray'dan biri pusu kurdu.
1: Kim olabilir?
0: Bilmem. Ama bir bitik babama gönderdi. Evde şimdi haindir dedi. Bir bitik anama gönderdi. Yerin seni öldürmeye gelir dedi.
1: O zaman babana gönderilen bitiği de bulmamız gerekir. Nerededir?

رنگین پایین. یوکسا سن میسین هنگیمیز سوداسینا ایهانت اتتی؟

0: news. Arkası iyi misin?
1: Haydi uyanır.
0: Uyanmaz. Ateşi düşsün diye ıslık şerbeti içirdiler. Ondan uyur.
1: Nerededir bu bitik?
0: Göğsünde. Zırhının göğsünde taşır. Sökmek lazım.

0: 보유나 보유란스.
1: 바바!
2: 아오.
1: 시즈 아남라 에스키단 düşmanmışsınız. Doğru mudur? Temur öyle der.
2: O eskiden de.
3: Babanı yendiydim.
2: Hatun.
3: Aman dileyene kılıç üşürülmez dediydi de öyle bıraktıydım.
2: Kim aman dilemiş? Ben kimseden aman dilemem. Düşman kızı.
1: Baba, gece yatarken anam seni kılıçla keser diye

şundan beklersin. Anan dişlerime musallat oldu. Gitmez. Bana ninni söyler. Hani sana söylerdi ya. Ben söyletirdim. Onu söyledi. Sonra yüreğine bir kılıç. Ateşin düşerse anan da gider mi dersin?

bitirir. Korkarım yine gelirse diye. Ama gelmezse de özlerim. Burnumda tüter. Oğul. Eğer bir düşman kızı seversen, sevme. Düşman kızı seversen, sevme.

0: Az önce içeride ne oldu sana?
1: Bir şey olmadı. Haydi şu biteye bakalım.
0: Kız ne oldu dedim.
1: Öf! Babanı görünce yüreğim güm güm atar. Başım döner, elim titrer. Aslan görmüş ödlek geyik gibi korkarım. Oldu mu?

0: kandırabildim mi kendimi?
1: Öf. Tekin öflenmez.
0: Siz de çökeyim mi? Yok Tekin'e.

0: Çünkü ben de anamı öldürdüğünü hatırlarım.
1: Haydi şu bitiye bakalım. Kızım Tılsım Hatun'un Gökhan'ı erinden işitip bana bildirdiğine göre ayın üçüncü günü şafak vakti Alpako Han 1500 kişilik ordusuyla Gökorda'dan yola çıkacak. Çin sınırına geldik de haritadaki İmli Vadi'den geçecekler. Kandaşı Balamir Bek, ordubaşı Saltuk, binbaşı Vargı Bek de orduda olacaklar. Yüce ordubaşı ben, senden dileğim odur ki hiçbirini sağ bırakmayasın. Kadim dostum, Dağhanı Toygar Han. Baban bunu okuyup peşimize düştü.
0: Yakalayıp anama kıydı.
1: Bu tuzağı kuran, bunu yazan Albıs, babanı iyi tanırmış. Yakından beri olmalı. Ulay Ece olabilir mi?
0: Ulay Ece anamdan da benden de nefret eder. Ama bitikte kimseyi sağ koymayın der. Ulay Ece babama kıymaz.
1: Sever mi babanı?
0: Yok. Kara sevdalı gibi.
2: Tansu.

0: çıktı tosunun yanına gidersen. Sana mahcup.
1: Vermek yok. Vermek yok. Eğer ölürsen sana and olsun ki kendini öldürür. Kurganına yatarım.

0: aşkım. Oğlu Ece.
1: Saltuk olamaz. Balamir Bek olamaz. Her kimse Varg Bek de olamaz. Çünkü Bitik de hepsini öldürün denmiş. Babanın yanında dolaşan o adam. Aykuci.
0: Danışata. Olmaz. Danışata babama sadıktır. Daha da önemlisi töreye çok sadıktır. Kutlu Kağan'ı asla kıymaz.
1: Kim o zaman?
0: Bilmem.
2: Elimizde iki Bitik'ten başka hiçbir şey yok. Bulmak belki yıllar sürecek. Belki hiçbir zaman.

0: yapmayacağız. Bütün o süre içinde seni yetim bırakan adamın sarayında köle olarak mı kalacaksın o kız? Sana yazık.
1: Sen bana acır mısın Batu Ategin'im?
0: Yok da.
1: Ben hiç sana acıdım mı? Batu Ategin'im.

0: Belki acınacak haldeyim. Herkes tacir belki ben ama... Sen hiç.
1: Acınacak halde değilsin. Eli ayağı kim ne yapsın? Kimse de olmayan yürek. Sende var. Bak sadece akıl demem. Küçük yaşta bütün sarayı kandıran aklına diyecek yok. Ama sende öyle bir yürek var ki... Öfkeni, öcünü ona gömdün. Halkın için. Bana bile karşı durdun. Hanını korudun. Eğer sen o üreye sarılıp... onurunu, saflığını, aklını koruyup... bunca yıl bu yere batası sarayda sağ kalabildiysen... ben de sağ kalırım. Bende de sarılacak ufak bir yürek vardır.
0: Ufak demeyesin. Kızarım.
1: Kızdırmayalım tekinimizi.
0: Nasıl düşeceğiz? Tuzağı kuranın peşine koca yürek.
1: Önce... beni babanla tanıştır.
0: Ne?
1: Dediğin gibi... elimizde iki bitikten başka bir şey yok. Birilerinin soru sorması gerek. Soru soracak kişi... Alpakuhan. Tılsım Hatun'un... suçlu olmadığı konusunda onu kuşkuya düşürecek biri gerek. Sen konuşamayacağına göre... o kişi benim.
0: Delirmişsin sen. Bak kız, kendi ağzından söyledim. Babanı gördüğümde aslan görmüş geyiğe dönerim dedin. Gene hastalanacaksın.
1: O vakit içimdeki kurda derim. Geyiği kovalar. Aslana olur.
0: Peki. Koskoca ulu gök kağanı babamı sarayında köle olan bir kızla... nasıl tanıştırıp konuşturayım? Bunun da cevabını ver.
1: Yok. Sen cevap ver. Öyle aklım var der durursun ya. Buyur kullan. Göktekin'i.

0: olanları sarışacağını buldum.
1: Batuga nerededir?
2: Kim bilir? Kafasına estiği gibi dolanır durur, bilirsin.
1: Gel oğlum.

0: Yunan'sın dedim.
1: Dağ boyundan.
0: Nereden bilirsin onun neyi?
1: Küçükken öğrendim. Tılsım bir kemizden.
2: Hiçbir köle Kaan'la tanışamaz. Babam hiçbirinin adını bilmez. Yüzlerine dahi bakmaz. Ama sen düşlerinden çıkmayan anamın ilmesini söylersen o seninle tanışacaktır.
0: Bir daha bu dağın inlisi Göksaray'da söylenmeyecek.
1: Göksaray ninnimize de mi karışır?
0: Gökmenler! Atın bu dağlıyı zindana.
3: Han babam, yanlığına boynumuz kıldan incedir. Ama bu kızı bu seferlik affedesin.
2: Babam önce sana kızacak. Sen üstüne git ki seni zindana attırmaya kalksın. Seni zindana attırmaya kalksın ki Temur sana can borcumuz olduğunu söylesin.
3: O kıza can borcumuz vardır.
4: O can borcunu ödedik biz. Asiliği yüzünden ben madene atacaktım. Sen engel oldun. Artık haddini fazla aşmıştır.
1: Ulayıcı bir kez izin verdi. Bir daha izin vermez.
2: Ulayıcı izin vermeyecek. Alpagon verecek.
0: Ne borcuymuş o?
3: Bu kız Batugan'ın hayatını kurtarmıştır amma babam.
0: Nasıl?
3: O Albuz Gökbenbaşı Kıraç Batuga'ya saldırmıştır. Kılıcını çekip Batuga'yı tam öldürecekken bu kız Batuga'nın canını kurtarmıştır.
0: Nasıl benim Gökbenbaşım oğluma saldırır? Adın nedir?
1: Akkız.
0: Akkız. Var olasın Akkız. Seni bağışlarım. Borcumuzu ödendi say. Bir daha yanlış yapma.

0: güzel.
1: Nasıl iyi olmam? Alpagoğan'ın karşısında durdum. Onunla tanıştım.
0: Başardın. Babamın ilgisini çektin.

0: senin sayende. Hepsinin ne yapacağını nasıl bildin?
1: Kişioğlu konuşunca kendini, susunca herkes dinlermiş.
0: Sen de bunca yıl susarak herkese öğrendin yani. Geldim. De bakalım. Beni de bildin mi? Ne yapacağım bundan sonra?
1: Önce bir dinleyeyim.

0: İstekleri çoban ağına göstermek istersin. Çünkü dedemin yazısını o bilir. Bir de gerçek damgası ondadır.
1: Öğrenmişsin Göktekin'i. Bunu yapacaktım. Ama çoban ağanla nasıl buluşacağım? Tünel kazmadan saraydan çıkamam.
2: Kapıyı açın!

0: kurtaran kız değil mi bu?
1: Seni öldürmeye çalışan kız bu. Çoban Hatun, bu kızları saraya seni öldürsünler diye sokmuştur. Tamam, özünü almaya çalışır.
2: Ben öyle bir şey yapmadım. Kızları siz tutsak ettiniz.
3: Sen de fidyelerini vermeyip burada bıraktın ama.
2: Daha sürgün ettiniz. Daha aç bıraktınız. Hangi altında kurtarmalık ödeyip alacaktım kızları?
1: Hanım, ben bu kızı denedim. Bir savaşçı gibi dövüşür. Çoban Hatun onu çok iyi yetiştirmiş. Seni öldürmeye çalıştı.
4: Hanımızı öldürmeye çalıştım. Ama başaramadın, değil mi?
5: Eğer öldürmeye çalışsaydım başarırdım ya bu. Sizi bile kılıçsız yenmedim mi?